0: İzleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün başlangıcı ben voleybolla yapmak istiyorum. Voleybolda kadınlar Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali oynandı dün akşam. İki Türk takımı karşı karşıya geldi. Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit oynadılar. Bir gün önce yarı finalde İtalyan rakiplerine karşı üstünlük kurdu temsilcilerimiz. Ki Vakıfbank 2-0 geriden geldi. Kazandı. Cumartesi günü Conegliano önünde Eczacıbaşı da Scandicci'yi yine 3-2'lik skorla mağlup edip adını finale yazdırmayı başarmıştı. Dün gurur veren bir Türk finali oynandı ve günün sonunda kazanan Vakıfbank oldu. Vakıfbank 2-2 seti önce aldı. Eczacıbaşı önünde 25-20, 25-21. Üçüncü set Eczacıbaşı'na gitti. 25-20'lik skor ama dördüncü sette Vakıfbank bir kez daha seti almayı başardı ve toplamda 3-1'lik skorla şampiyon olmayı başardı Vakıfbank ve Türk voleybolu, Türk sporu için gerçekten tarihi bir gün oldu. Vakıfbank 7. kez bu kupada şampiyon oldu. Bundan önce 2023'te en son şampiyonluğa ulaşmıştı. Türk takımları olarak da toplamda 9. şampiyonluğumuz oldu. Bir Eczacıbaşı, bir de Fenerbahçe'nin şampiyonluğu var. Toplamda 9 oldu. Vakıfbank'ta Boşkoviç, dünyanın önde gelen isimlerinden biri eski takımı Eczacıbaşı önünde. O da 33 sayı kaydetti ve maçın kazanılmasını sağlayan en önemli parçalardan biri oldu. Ve ilginçtir, kariyerinde de ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Sırp pasör çaprazı. Zehra Güneş, Vakıfbank'ın kaptanı, o da kaptan olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı. Onun için de özel bir gündü. Türk spor içinde dediğim gibi özel bir akşam geride kaldı. Temsilcilerimizi hem kazanan Vakıfbank hem finale kadar yükselen Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik ediyoruz. Ve geçiyorum futbola. Futbolda da yine güzel bir hafta sonu geride kaldı. Hem şampiyonluk yolunda, Şampiyonlar Ligi bileti içinde, hatta ikincilik içinde yarış devam ediyor. Cumartesi akşam o karşılaşma oynandı. Dün kümede kalma yarışında kritik karşılaşmalar vardı. 4 maç aynı anda oynandı. Oradan başlayayım ben, sondan başlayayım. Bu 4 maçta futbol severler pek gol izleyemediler. 2 gol atan bir takım çıkmadı. Kayserispor'la Eyüpspor 1-1 berabere kaldılar. Bu maçta da direklerden dönen toplar tabii dikkat çekiciydi. 3 direk vardı en son. Ben bu maçı takip ediyordum. Antalya Spor, Alanya Spor, golsüz eşitlik vardı karşılaşmada da. Karagümrük Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başardı ve çok az da olsa şansı devam ediyor kümede kalma adına Fatih Karagümrük'ün. Tabii ki iki maçında kazanması lazım geri kalan Fatih Karagümrük'ün. Yetmiyor, diğer rakiplerinin de puanlar kaybetmesi gerekiyor ama onlar da şanslarını son ana kadar kullanacaklar gibi gözüküyor. Ve Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1 günün bir diğer skoru. Şu anda hafta şu şekilde sonlandı. Karagümrük 24 puanla son basamakta yer alıyor. Hemen üstünde 17. basamakta 27 puanlı Kayseri Spor var. Ve küme düşme hattının son takımı da 16. Gençler Birliği 28 puanda. 29'ar puanlı Antalya Spor ve Eyüpspor 15. ve 14. Kasımpaşa aslında galip gelebilse Kocaeli önünde çok rahatlayacaktı ama 32 puanla 13. Alanya Spor 34 puanla 12. basamakta yer alıyor. Şu andaki tablo bu şekilde. Ki hani Alanya'nın artık matematiksel olarak averaj hesabı düşünülürse kümede kaldığını söyleyebiliriz ama diğer takımların az da olsa düşme ihtimalleri var. Heyecanlı bir yarış olacak son iki hafta. Üst tarafta da cumartesi akşamı biliyorsunuz maçlar oynandı. Orada da Galatasaray Samsunspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan edebilirdi. Fakat hiç beklemediği, hiç ummadığı bir skorla karşı karşıya kaldı Samsun. Geriye düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Skor 2-1 iken Günay Güvenç kırmızı kart gördü ceza sahası dışında elle oynadığı için. Maçın devamında da Muandil Maci ve Şerif Endiaye ile Samsun Spor 4'ü buldu ki Endiaye de Muandil Maci de ikişer gol kaydettiler Galatasaray'a karşı. Samsun Spor da yine ilginçtir. Onların da 5.lik ümidi arttı. Matematiksel olarak çok kolay gözükmüyordu ama bu haftaki sonuçlarla birlikte onlar da bir ümitlendiler ve direkt rakipleriyle de maçları var. Oradaki fikstürdeki detayı da söyleyeceğim. Fenerbahçe derbi mağlubiyeti yaşadı. Hocası gitti. Başkan ve yönetim seçim kararı aldı. Cezalı birçok oyuncusu var. Belki takımda aslında en pahalı diyeceğimiz ya da en çok maaş alan diyeceğimiz oyuncuların neredeyse hepsi yok. Kante hariç. İşte kalede Ederson, Şikrinyar, Genduzi, Asensio. Fakat buna rağmen Başakşehir önünde iyi bir oyun. Talişka'nın şov yaptığı bir karşılaşma hat-trick'le ve kazanılan 3 puan Fenerbahçe'de umutlarını son 2 haftaya taşımayı başardı. Haftanın yine Galatasaray'la birlikte kaybedenlerinden biri Trabzonspor oldu. Göztepe önünde Trabzonspor sadece 1 puan alabildi ve galibiyet hasreti de 4 maça çıktı Trabzonspor için de. İşler pek yolunda gitmiyor. Ligin son virajında Fenerbahçe ile bitime 2 maç kala puan farkı şu anda 4. Bu hafta da Beşiktaş deplasmanı var Trabzonspor'un. Artık ikincilik biraz mucizelere kalmış gibi gözüküyor. Ama Trabzonspor için elbette üçüncülükte sezon genelindeki performansa bakarsak büyük başarı, iyi bir şekilde hatırlanacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'un sezonu ve haftanın ilk gününde Cuma akşamı Türkiye Kupası'nda yarı final oynayacak iki takım Konyaspor Beşiktaş maçlarını oynadılar. Konyaspor bayağı bir rotasyona çıktı Rize deplasmanında 3-2 kaybetti. Sürpriz yok açıkçası o rotasyonu gördükten sonra. Beşiktaş da yine benzer şekilde derin rotasyonlu bir kadroyla Gaziantep deplasmanına çıktı. Skoru almayı başardı Beşiktaş 2-0. İlk 22 dakikada goller geldi Jalo ve Aslani ile. İkinci yarıda özellikle çok zorlandı. Rakibin çok sayıda pozisyonu vardı ama Gaziantep'in de talihsiz bir akşamıydı. Gol atamadan onlar da Beşiktaş'a kaybetmiş oldular. Beşiktaş da bu skorla birlikte dördüncülüğü garantilemiş oldu haftadaki diğer sonuçlarla beraber. Beşiktaş ne beşinciliğe düşebilir ne üçüncülüğe çıkabilir. Kalan iki maç ligdeki sıralama açısından formaliteden öteye geçmeyecek Beşiktaş adına. Haftanın özeti Süper Lig'de böyle. Avrupa'dan da birkaç haber vereyim. Dün İtalya'da Inter Parma'yı 2-0 mağlup etti ve Inter de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bitime de 3 maç var daha. Erken bir şampiyonluk oldu Inter için. Dün Suudi Arabistan'da Al Nassr kaybetti. Onların da 20 maçlık galibiyet serisi vardı bundan önce. O bozulmuş oldu ve lig yarışında da eğer Al Hilal eksik maçını kazanırsa iki takım arasındaki puan farkı bitime 3 maç kala 2'ye inecek ve iki takımın sondan bir önceki haftada maçı var. Final gibi bir karşılaşma olacak. Suudi Arabistan Ligi de açıkçası takip etmeye değer gözüküyor oradaki heyecana bakılırsa. Birinci ligde ben Avrupa dedim ama tabii birinci ligde de cumartesi günü Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oldu. Iğdır'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Ahmet direkt olarak Süper Lig biletini aldı. Aslında Esenler Erok Spor'da çok büyük fırsat geldi Ahmet'in puan kaybettiği maçta ama onlar da Pendik Spor'la 1-1 berabere kalarak fırsat teptiler ve normal sezonu 3. basamakta bitirdi. Playoff'ta direkt olarak finalde olacak Esenler Erok Spor. Şimdi playoff'ta çeyrek final, yarı finaller oynanacak. Sonrasında da final müsabakası birlikte Süper Lig'e son bilet sahibini bulacak. La Liga'da henüz şampiyon belli olmadı. Haftaya da El Clasico var. Barcelona El Clasico'da kaybetmediği anda bitime 3 maç kala onlar da şampiyonluğunu ilan edecekler. Porto yine son olarak onu söyleyeyim öyle araya gideyim. Cumartesi akşamı Alverca önünde 1-0'la kazandı ve onlar da şampiyonluğunu ilan ettiler bitime
iki maç kala Farioli açısından da gerçekten tarihi bir sezon oldu. Geçen sezon Ajax'da şampiyonluğu vermişti son hafta. Ama bu sefer hata yapmadı ve o da kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşamış oldu. Aramıza gidelim. Gördüğünüz gibi yoğun bir hafta sonu oldu. Hepsini Genco abiyle birlikte değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
3: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
2: En para, en para.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, Kılçık hocam.
7: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz. Genco abiyle birlikteyiz bu hafta. Ali abi izinde. Genco abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın herkese, iyi haftalar.
0: Haftayı voleybolla bir açalım istiyorum. Dün kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde bir final vardı ve finalde iki Türk takımı vardı. Futbolda hayal dahi edemeyeceğimiz senaryo, tablo. Kadınlar voleybolda çok da anormal değil. Hatta yarı finalde de 4 Türk takımının olma ihtimali vardı. Çeyreklerde 4 farklı eşleşmede 4 Türk takım vardı. Zeren Spor, Fenerbahçe, onlar elendiler. Olabilir tabii ki, güçlü rakipler de var sonuçta. Yarı finalde de elenmenin kıyısından döndük Vakıfbank'la. Son 2 senenin şampiyonu İmoko önünde. Setlerde 2-0 geriye düştü. Maç sayısı kurtardı ve 3-2 ile Vakıfbank yarı finali kazanmayı başardı. Eczacıbaşı da yine 3-2'lik skorla yarı finalde Scandici'yi mağlup etmişti. Ve finalde dün iki Türk takımını gördük ve 4 sette bitti. Vakıfbank ilk 2 seti aldı. 3'te Eczacıbaşı 2-1 yaptı. 4'te Vakıfbank pek uzatmak istemedi ve onlar da tarihlerindeki 7. Şampiyonlar Ligi zaferine uzanmış oldu. Vallahi konuşurken çok kolay ama düşününce gerçekten hani voleybolda 7. şampiyonluk en üst seviyede dile kolay. Bir Türk

0: Benim çok yakın bir arkadaşımın kızı Vakıfbank, işte junior mu diyeyim, 9-10 yaşında kız, orada antrenmanlara çıkıyor. İşte bir kurs var herhalde, ona gidiyor. Ben de bir iki kere, hani babası çok yakın arkadaşım, beraber bırakalım edelim falan diye o Vakıfbank'ın müzesine gittim. Abi, kupa kaynıyor. Yani ve hani böyle Türkiye Kupası, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Kupası falan değil yani. Avrupa'da kupa kaynıyor yani. Hani biz futbolda işte bir Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA Kupası ki hala konuşulur. İşte Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğü hala konuşulur.
1: Süper Kupa Galatasaray'ın.
0: Süper Kupa Galatasaray'ın aynı şekilde. Yani hani muazzam bir başarı ya. Yani muazzam bir başarı. Hatta ben hatırla ilk program yapmaya başladığımız aylarda sana sormuştum. Sen işte voleybol geçmişi olan birisin. Hani futbolda olmayıp voleybolda ne oluyor da bu başarı geliyor? İyi transfer mi? Bir altyapı mı? İşte gelen o milli takımlara gelen o yabancı hocaların etkisi mi? Ya da gelen yabancı hocaların bu kulüplere etkisi mi? Yani bunu da bir hala tam cevabını bulmuş değilim çünkü tam aramıyorum.
1: Arasan belki bulursun genç abi.
0: Ya tabii ki ama yani hani neyse bu kadar basit de değildir tabii ki. Yani doğru jenerasyon, doğru antrenman, doğru hoca,
1: İyi yatırım.
0: iyi yatırım tabii yani. Çünkü bize gelen yabancılara da bakıyorum Mert. Şimdi tanıdığımdan değil ama kim gelse voleybol camiasında herkesin bildiği oyuncular geliyor Türkiye'ye. Bir yandan da sakın şampiyon olan, şampiyonla oynayan takımlar hiç yanlış anlamasın. Şunu da düşünmüyor değilim. Bunu tabii ki cevabını sen verebilirsin. Hani hep çok iyi yabancılar alıyoruz ya, mesela Galatasaray'ın Osimhen'i gibi,
1: Evet.
0: işte ne bileyim Alex gibi, Hacı gibi. Ya tabii bunlar bizim gelen en iyi yabancılar. Tabii daha ileri de örnek
1: Voleybol
0: verilebilir.
1: bazında çok daha ileri geliyor bu arada. Alex Hacı'dan. O
0: İşte.
1: seviyenin çok daha iyisi
0: Tamam,
1: geliyor.
0: işte kim diyelim o zaman?
1: Osimhen iyi bir örnek.
0: Tamam, Osimhen işte.
1: Osimhen'e yakın profiller geliyor.
0: Şimdi acaba voleybolda bu isimlerin Türkiye'ye gelmesi bu başarıda ne kadar pay sahibi? Ama mesela yerli oyuncularımızın da başarısı ve katkısı da ortada bu arada.
1: Tabii onlar
0: Hani
1: daha
0: sırf
1: çok iyi.
0: onlardan değil. Herhalde senin de dediğin gibi işte hepsinin birleşimi, ama dediğim gibi bu asla küçümsenmemeli, asla alışılmamalı. Yani bu böyle sıradanlaştırılmamalı. Şampiyon olan takıma da, finale kadar yükselen takıma da sonsuz tebrikler gönderiyorum. Tüm spor, Türk spor kamuoyu adına darısı ilerleyen yıllardı. Bir de bunun sürekliliği de çok önemli. Yani mesela bir ara Galatasaray ve Fenerbahçe kadın basketbol takımında Euroleague'de peş peşe şampiyonluklar kazanıp kazanıp duruyordu. Ama yani işte bu ne kadar böyle devam edebilir? Devam edebildiği kadar yere gitsin.
1: Valla kadınlar voleybolda son yıllara baktığımda dörtlü finale kalamadığımız, hani şampiyonluk da her sezon gelmiyor tabii ki ama dörtlü finale kalamadığımız son sezonu söyleyeyim mi sana? Bir takım mı yok yani dörtlü finalde olmadığı bir
0: 2011 diyorum.
1: 2007-2008
0: Oo.
1: yani o tarihten sonraki her sezon bir pandemi döneminde zaten oynanmıyor o ayrı bir sene ama onun haricinde her sene en az bir Türk takımı dörtlü finalde kendine yer buluyor. Genelde de bu arada iki takımımız var en az. Hani bir tane zaten banko ama genelde de iki takımın dörtlü finale kaldığını görüyorum. Üç takımlı da bir sezonumuz var 2022-23'te Vakıfbank Eczacıbaşı ve Fenerbahçe. Üçü birden dörtlü finale
0: Bak
1: kalmışlar.
0: Mert, o zaman ben sana bir soru sorayım. Sen hemen bunun cevabını bulursun. Milli takım bazındaki başarımız kulüp seviyesiyle kıyaslandığında o zaman biraz hafif mi kalıyor?
1: Tabii.
0: O zaman hani biz Filenin Sultanları, işte aman Allah'ım şöyle başarılı böyle başarılı diyoruz ama yani verdiğin istatistik inanılmaz. 2007'den beri 20 yıldır en az bir Türk takımı, bak en az bu arada. Bazen iki oluyor demek ki bu.
1: Tabii, çok az da 3 olduğu sezon da var.
0: Yani o zaman burada Türk milli takımının mesela tamam bir dünya kupalarında Orada

0: Çin'i var, işte ne bileyim Brezilya'sı var, Küba'sı var. Acayip voleybol ülkeleri de var kadınlar kategorisinde. Ama Avrupa'da o zaman bizim böyle bir ne bileyim bu süre zarfında birkaç kez bir Avrupa şampiyonluğu çıkarmamız gerekiyormuş sanki.
1: Ama işte bizim havuzumuz, yerli oyuncu havuzumuz çok iyi ama Avrupa'daki isimlere ya da dünyadaki isimlere kıyasla işte en son Melissa Vargas gelene kadar öyle bir oyuncumuz da yoktu. Yani Melissa Vargas da olmasa bu arada milli takımda
0: Evet.
1: bu başarı da bu kadar gelmezdi. Yani orada pasör çaprazı konusunda öyle marka bir ismimiz yoktu. Ebrar'dı ondan önce, Melissa Vargas'tan önce.
0: Evet.
1: Ama o da belli bir seviyedeydi, yani Melissa Vargas seviyesinde bir isim değildi.
0: Ya Ebrar çok iyiyken ama her zaman da çok iyi olmuyor ama Vargas'ın kötü anını hatırlamıyorum ben yani.
1: İşte
0: Hani
1: Vargas başka bir seviye. O seviyeyi yükselten isimlerden biri, iyi zamanında Egonu gibi. İşte dünkü 33 sayı atan Boşkoviç gibi.
0: Boşkoviç şu kızıl olan değil mi? Değil mi?
1: Yok, o Markova.
0: Ha Markova.
1: O Markova. Köşe oyuncusu. Boşkoviç pasör çaprazı. Bir de yarı finalde yendiği Vakıfbank'ta Isabelle Haak var. O da dünyaca ünlü, dünya çapında bir sporcu. Hani öyle bir oyuncumuz, kendimizin yetiştirdiği biri yok. İşte Melissa Vargas da orayı şu anda idare ediyoruz. Eskiden Neslihan vardı hatırlarsın.
0: Evet tabii.
1: 2000'lerin
0: Neslihan
1: başı
0: Demir.
1: ortası. O
0: Demirleydi.
1: aynen Demirle'ydi. Onunla iyi bir hava yakalamıştık. Sonra öyle bir isim gelmedi ama işte şu an o yatırımla birlikte dünyanın en iyi oyuncularını getirebiliyoruz. Yani o konuda herhangi bir problem yok. Para var. Bir dinleyici yazmış. Voleybolun Real Madrid'i diyebilir miyiz? Kupalara bakarsak demiş. Kupalara bakarsak voleybolun Real Madrid'i hala diyemiyoruz Vakıfbank için. Neden diyemiyoruz? Çünkü Dinamo Moskova 11 şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi'nde en çok kupa kazanan kulüp unvanında. Gerçi en son kazandıkları kupanın tarihini de söyleyeyim, 1977. O
0: O
1: tarihten
0: zaman
1: beri kupa
0: Nottingham
1: yok.
0: Forest diyelim onlara.
1: Yani biraz eskide kalmışlar. Şu anda zaten Rus takımları bir de şeyde yok. İkinci sırada 8 şampiyonluklu Uraloçka var. Onların da son şampiyonu 95 yılı. Vakıfbank dünkü şampiyonlukla birlikte 7 oldu ve Voley Bergamo'yla üçüncülüğü paylaşıyorlar. Şu anda daha üçüncü basamakta Vakıfbank. Real Madrid olmak için 5 şampiyonluk daha kazanıp birinci sırada olması gerek. Son dönemi Real Madrid'i
0: Son dönemi
1: anca
0: Real Madrid, evet.
1: diyebiliriz ama tarihte şu anda ondan daha fazla şampiyon olan iki Rus takımı bulunuyor ama işte bu bile gerçekten çok büyük bir başarı. Yarı finalde Imo Kovale ile oynadı Vakıfbank. 2-0'dan döndü, maç sayılarından döndü, 3-2 kazandı. Imo Kovale de son 2 yılın şampiyonuydu. Onlar da gerçekten çok çok iyi bir takım. Gabi'yi hatırlayacaktır voleybol severler. Vakıfbank'ta oynadı uzun yıllar. Brezilya milli takımında kaptanı o var. İşte Haak'tan bahsettim. Çin milli takımının yıldızı Zhu Ting yine takımda. Böyle bir takımı yarı finalde geriden gelip
0: Hangi ülkenin
1: mağlup etti.
0: takımı?
1: İtalyan.
0: İtalyan.
1: İtalyan. İtalyanlar bizim gibi
0: Şeyler
1: onlar
0: de
1: da bu arada.
0: oynuyor. Bir ara bize geldi Türkiye ama o is
1: Egonu.
0: evet.
1: O da yanılmıyorsam Vero Voley'de. Onlar yarı finale kalamadılar. Çeyrek finalde elendiler. Yani Egonu da biraz yıldızı söndü gibi sanki.
0: Mesela İtalyan milli takımı, kadın milli takımı Türkiye'den daha başarılı dersem yanlış bir şey söylemiş olur
1: Yo,
0: muyum?
1: çok daha başarılı İtalyanlar. Sırplar da genel
0: Ha
1: olarak
0: Sırplar da evet.
1: başarılılar. Ekol olarak hani biz de onlara yaklaşmaya çalışıyoruz son dönemde. Bayağı da yaklaştık. Ama onlar bizden de çok daha istikrarlı başarılar elde
0: O mesela
1: ediyorlar.
0: Sırp takımı hiç görmüyoruz bu
1: Yok.
0: turnuvalarda.
1: Onlar işte kendi ülkelerinde tahmin ediyorum ki öyle bir yatırımları yok. İtalyanlar ya da bizim yaptığımız yatırım gibi. Ama çok iyi oyuncular yetiştiriyorlar.
0: İşte bak demek ki işte acaba o altyapıdan mı çıkıyor yoksa Avrupa'daki voleybol scouting sistemi çok iyi onlar buluyor da işte İtalya'ya ne bileyim Hollanda'ya falan getiriyorlar da öyle mi bu oyuncular gelişiyor? İşte bunlara hep bakmak lazım.
1: Peki şimdi birkaç yine mesaj okuyayım. Abiler demiş, voleybolda torpil yok diyor dinleyicimiz. Hani bu başarının sırrını sordun ya sen az önce, ne
0: Evet,
1: var ne yok
0: evet.
1: diye. Hayri Aslan da torpil yok demiş. Bilmiyorum, zannetmiyorum torpil olmadığını bu arada. Torpil olmadığı yer bence yoktur. Yani vardır her yerde torpil diye düşünüyorum.
0: Ya muhtemelen.
1: Yani torpil yok iddialı bir cümle. Belki

0: ki hani diğer branşlara
1: çok
0: göre
1: etkilemeyecek kadar yoktur.
0: Daha azdır diyebiliriz. Evet. Ya yani torpilin olmaması bu şartlarda bilmiyorum çok gerçekçi gelmiyor bana. Hani voleybol niye torpile izin vermesin ki diğer branşlarda konuşulurken? Ki bu sadece bu arada Türkiye'de sorun
1: değil.
0: Torpil
1: dedi acaba yönetim olarak mı? Yani hani işte federasyonundan kulüp yönetimlerine falan mı? Hani oyuncu bazında değil de oyuncu bazında torpil olsa zaten her zaman hep yönetimden yani neresi olursa olsun işte Türkiye Futbol Federasyonu, işte Merkez Hakem Kurulu bunlar yönetimler hep eleştiriliyor en nihayetinde ve futbolun, hakemlerin bu kadar kötü bir seviyede olduğu bundan dolayı eleştiriliyor, konuşuluyor. Acaba böyle bir şey mi ima ediyor?
0: O da olabilir, evet. Ben o açıdan bakmamıştım oyuncu özelinde ama o da olabilir tabii ki. Mehmet Ünlü, İngiliz takımları da Avrupa kupalarında genelde çok başarılılar ama milli takım seviyesinde onlar da kupa kazanamıyor demiş mesela. Hani futboldan bir örnek vermiş.
1: Valla fena bir örnek değil, doğru.
0: Aynen.
1: Ki İngiliz takımlarının İngiliz yetenekleri de var yani. Mesela bu jenerasyondan bir önceki jenerasyonun bütün İngiltere bir kupa kazanmasını çok kuvvetle bekliyordu. Yani ortada işte Lampard, Gerrard ikilisinin olduğu, ondan sonra işte Owen'ı mı istersin, savunmada John Terry ile Rio Ferdinand'ı, David Beckham'ı, hani inanılmaz bir jenerasyondu ama oldu mu olmadı. Ve halbuki 2000'lerde de gerçekten Mehmet Ünlü'nün dediği gibi kulüp seviyesinde Chelsea ve Manchester United tozu dumanı katıyordu.
0: Aynen öyle. Peki ben finalle ilgili bir detay da girişte verdim. Boşkoviç dün 33 sayı attı finalde. Finallerinde bu arada MVP'si seçildi haliyle. Onun da kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 29 yaşında bir sporcudan bahsediyoruz. Uzun yıllar eczacıbaşı forması giyiyor. 2015-2025 yılları arası. Bu sezon başında Vakıfbank'a geçiyor ve Vakıfbank'ta da ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Eczacıbaşı'nın tarihinde tek şampiyonluğu var. O da Boşkoviç'in geldiği sezondan bir sezon önce. Yani şampiyon oluyorlar, Boşkoviç'i alıyorlar. Bir daha Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yok. Boşkoviç Vakıfbank'a gidiyor ve orada o da ilk şampiyonluğunu elde ediyor. Yalnız dün mesela Eczacıbaşı kazansaydı Boşkoviç için de inanılmaz bir kötü son olacaktı. 10 yıl beklemiş, alamamış Eczacıbaşı'nda. Vakıfbank'a gidiyor, bir de Eczacıbaşı kazansa
1: şey olurdu ya.
0: Acayip bir
1: Fatih Terim'in
0: olurdu.
1: Galatasaray'daki şampiyon kuraklığı yaşaması gibi olurdu.
0: Futbolculuğundaki
1: evet.
0: Benim de aklıma Mbappe geldi. O da işte Şampiyonlar Ligi kupası için Real Madrid'e gitti.
1: Evet.
0: Paris Saint-Germain kazandı. Real Madrid kupaya uzak. Şimdi Paris Saint-Germain bir şampiyonluk da alabilir Mbappe'siz. Öyle bir hikaye olabilirdi ama Boşkoviç için iyi şekilde bitti onun.
1: Ama Boşkoviç'in yani Sırbistan milli takımında da yıldız değil mi? Çok adı geçiyor çünkü hatırlıyorum.
0: Onun şöyle hani kulüpler seviyesindeki ilk Şampiyonlar Ligi ama 2018 ve 2022'de Sırbistan'da dünya şampiyonluğu var Boşkoviç'in. 2017-2019'da da Avrupa şampiyonluğu var. Yani o apoletleri zaten
1: evet.
0: Kazanmış. Olimpiyatlarda gümüş ve bronzu var. Şampiyonluğu yok ama orada da büyük başarıyla imza atmış. Dünya çapında bir oyuncu zaten dün de gösterdi.
1: Bu son olimpiyatlarda kim final oynamıştı? Ben gitmiştim Paris'te. Söyleyeceğim. Amerika ile İtalya. İtalya kazanmıştı. Egon'u inanılmaz oynamıştı.
0: Egon'u bir de onlarda...
1: Bir de eleştiriliyordu tam o dönemde. Maç bittikten sonra bayağı ağlamıştı.
0: Öyle mi?
1: Çünkü böyle bir eleştirildiği İtalya milli takımında hatta bir ırkçılık şey de olmuştu. Ondan bir turnuva önce bırakmıştı, sonra geri gelmişti falan filan. Böyle onun için duygusal anlamda ciddi bir şey olmuştu. Yükseldiği bir an olmuştu.
0: İtalyanlarda bir de Antropova diye bir uzun oyuncu vardı. Onlar da yine Egon'un pozisyonunda değişmeli de oynuyorlardı. O da Scandicci'nin yıldızı. Scandicci de turnuvayı dördüncü bitirdi. Imoco 3-0'la üçüncülük maçını kazandı. Onlar da üçüncü olarak tamamladılar. Bakıyorum notlar arasında maçla ilgili kaçırdığım bir detay yok herhalde. Guidetti tabii ondan da bahsedelim. Sonuçta bu başarının mimarlarından bir tanesi Giovanni Guidetti. Uzun yıllardır Türkiye'de artık bizden biri diyebiliriz. 53 yaşındaymış öyle ben daha yaşlı mıdır acaba diye düşünüyordum yıllardır burada ama genç sayılabilecek de bir yaşta. 2008'den beri Bank'ı çalıştırıyor. Yani bu kupaların tamamının mimarı bir İtalyan. Bu arada şöyle bir detay var. Dün İtalyanlar tabii finale çıkamadılar ama hoca olarak iki İtalyanın karşılaşmasıydı. İtalyanlar da öyle teselli bulmuşlar. Yarı finalde takımları elendi ama iki koçları finalde...
1: Bak bu da acaba işte kulüp seviyesinde daha iyi olup da milli takım seviyesinde, ama gerçi Guidetti milli takımı da kaç yıl çalıştırdı.
0: Bizi çalıştırdı. Ama İtalyanların hoca havuzu bize göre çok daha geniş. Yani o konuda da dünyada tahmin ediyorum ki bir numaradır.
1: Bizde hiç böyle ben bilmediğimden soruyorum.
0: Ferhat Akbaş var bir Japon milli takımını çalıştırıyor. Hatta bizi de mağlup etti galiba, olimpiyatlarda mıydı? O var. Onun haricinde
1: böyle bilinen bir hocamız.
0: Yok. Tamam. İtalyanlar gibi yok. Diyelim o zaman voleybolla ilgili bölümü böyle noktalayalım. Aradan sonra futbolla geri dönelim.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
8: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
9: Digimax! Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax!
10: İlk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
11: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
12: Digimax, Max kazanç. Digimax.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
15: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.39 saatlerimiz, futbola geçeceğim dedim ama son bir mesaj okuyacağım. Mustafa Demirkaya'dan gelmiş. Hoşuma gitti. Yeğeni İzmir'den Final Four'u izlemeye gelmiş İstanbul'a. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaydı Final Four organizasyonu. Maçları izlemiş, 3 maç izlemiş. Bir tane hakaret, küfür duymadım. Herkes ailecek, keyifli, çoluk çocuk, harika bir ortam. Ellerde telefon yok. Seyirciler konsantre. Bana göre spor branşlarında tek seyirci olacak spor voleybol dedi. Bana da tavsiyede bulundu demiş. Aslında bu konuyu daha önce de galiba konuşmuştuk yine voleybolla ilgili. Ben de hani futbol maçlarına mümkün olduğu kadar gitmemeyi tercih ediyorum. Özellikle Türkiye içerisinde. Gerekçelerim işte sigara içilmesi, küfür kıyamet olması, tercih etmiyorum. Hele ki çocuğumu bir de böyle bir ortama götürmek hiç istemem.
1: Şimdi artık çocuğun da var eskiden.
0: Artık onu düşünüyorum. Da, onu düşünüyorum. Şu an gerçekten de onu düşünmek durumundayım. Böyle bir ortam hayatta sokmam. Yani ya büyük konuşmayayım canım. Şu anki kafamda sokmam. Basketbol olabilir. Voleybol da zaten daha başarılı olduğu için voleybol. Şu anda çocukların en çok ilgi duyduğu spor dalı.
1: Kaçınılmaz ki. Televizyondan izleyecek. Bir şey yapacak. Yani en nihayetinde bunlara maruz kalacak. Görecek. Ama sen tabii şey yapabilirsin. Voleybola götürerek mesela.
0: Voleybol sevgisi aşılayabilir.
1: Voleybol yani. Sevgisi aşılayabilirsin. Sporun etraftaki o hani seyirci kültürünün normalde olması gereken spor kültürünün bu olduğunu öğretip diğerlerinin yanlış olduğunu gösterebilirsin. Onlara maruz kalsa da doğrusunun bu olduğunu gösterebilirsin hakikaten. Aynen.
0: Yani çocuk yani teşbih hatı almaz. Bir bence hamur gibi. Hani sen yoğuruyorsun o hamuru. Yani sen nasıl yönlendirirsen büyük oranda çocuk o şekilde büyüyor. Tabii ki etraftan da etkilenecek ama yine de ağırlıklı senin yani ebeveyn olarak senin etkin çok daha fazla. O yüzden bilemiyorum. Gerçi ne yaptık bu hafta sonu? Cumartesi günü Galatasaray Samsun Spor maçı vardı. Giydik sarı kırmızı üstlerimizi. Ben de giydim. O da giydi. Fotoğraf çekildik. Hani şampiyonluk falan. İlk şampiyonluğumuz diye böyle fotoğraf hazırlıkları yaptık. Birçok kişi tabii ki şampiyonluk hazırlığı yapmıştır karşılaşma için ama dört birlikte bir mağlubiyet gelince buradan oraya bağlayayım. Galatasaray'da.
1: Öyle kolay değil öyle şampiyonluk
0: evet,
1: yaşamak.
0: Kolay değil dedirtti. Gerçi Galatasaray'da Mayıs'ta bizim diyordu da Mayıs ayında Samsun önünde çok ağır bir mağlubiyet geldi. Genco abi bekliyor muydun? Böyle bir mağlubiyet. Şöyle pas atayım. Serdar Kelleci, o da yorumculardan bir tanesi. Maç öncesi onun da bir videosu sonra sosyal medyada düştü. 4-5 gol yiyebileceği bir mağlubiyet öngörmüş aslında. Bakınca Galatasaray'a. Ama herhalde Türkiye'de bir yerin parmaklarını geçmez bu maçta Galatasaray'ın fark yiyebileceğini söyleyen.
1: Ya ben beklemiyordum. Şimdi bu ne perhiz ne lahana turşusu diyecek belki dinleyenlerimiz ama beklemiyordum ama sürpriz de olmadı. Çünkü bir konsantrasyon eksikliği bekliyordum. Ama buna rağmen hani bu kadar şiddetli beklemiyordum. Buna rağmen Galatasaray'ın bir şekilde kadroya baktığımda işte Sanesi, Yunus'u, Osimhen'i, Lemina, Torreira falan bunları görünce ya Galatasaray ya en kötü berabere kalır. Bak bir puan kaybı olabilir bak. Beklemiyordum ama sürpriz de değil. Çünkü Fenerbahçe yendi Galatasaray. Hatta Okan Hoca maçtan sonra ne dedi? Oyuncularımın şampiyonluk kutlaması biraz hoşuma gitmedi. Sanki şampiyon olmuşuz gibi. Daha şampiyon olunmadı dedi.
0: Sonra bir de yalnız Galatasaray bunun üzerine hafta içi taraftarı açık stadyumda antrenman da yaptı.
1: Yine şampiyon gibi.
0: Okan Buruk'un herhalde karşı çıktığı bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü aynı mantık.
1: Evet. Yani ve yine şampiyon gibi kutlandı. Aynen öyle.
0: Okan Buruk'un aynı mantıkla ama. Demek ki yönetimsel bir şeyler.
1: Yani tabii 4-1 beklenmez. Yani 4-1'i hiçbir şekilde kimse beklemez. Yani bir mağlubiyet olabilir, bir beraberlik olabilir. Hatta ben bir arkadaşımla izliyordum. O böyle kıyameti kopardı. Ya dedim sakin ol dedim. 3 tane maç var hadi bu gitti. Galatasaray kalan 2 maçtan birini kazansa şampiyon dedim. Fenerbahçe kalan 2 maçtan birini kazanamasa yine Galatasaray şampiyon dedim. Yani dünyanın sonu değil bu dedim. Ama tabii yani şey. Mutlaka hatalar neyse irdelenmesi lazım. Konuşulması lazım. Mesela maçtan sonra Okan Hoca antrenmanlarda bu kadar büyük bir konsantrasyon eksikliği görmedim ben dedi oyuncularımda. Fakat dedi sahada Okan Hoca'nın söylemesine gerek yok. Jakobs yanındaki oyuncuya pas veremiyordu. Ya 5 metredeki adama pas veremiyordu. Torreira çok kötüydü. Lemina çok kötüydü. Osimhen çok kötüydü. Ne bitirici vuruşlarda vardı Osimhen. Verdiği geri pas zaten
0: kırmızı
1: karta sebebiyet verdi. Yani Galatasaray çok kötü bir günündeydi ama dediğim gibi işte Fenerbahçe galibiyeti, şampiyon olundu havası. Ama tabii burada bunu yani durdurması gereken kişi Okan Buruk. Şimdi Ali olsaydı hayda derdi. Döndün dolandın yine Okan Buruk'a geldin
0: Mehmet
1: derdi.
0: Mehmet Dündü şöyle yazmış şimdi. Ali Yerim'de olmadığına göre bu hafta rahat rahat Okan Buruk'u eleştirebiliriz demiş. Sen şimdi üzerine bunu söyleyince.
1: Yani ama dedim. Şimdi Okan Hoca'nın da söylemi bana geçiyor. Diyor ki en dikkat ettiğim konu konsantrasyondu. Antrenmanda hiç böyle bir konsantrasyon eksikliği görmedim dedi. Ya buna da inanacağız tabii ki haliyle şimdi. Yani ama bu bir stres midir? Strestir Mert. Olmaz mı?
0: Olur.
1: Şimdi bir dahaki maçta Galatasaray bir geriye düşse, 60. dakikaya 0-0 1-1 girse eller ayaklar dolanır yani.
0: Galatasaray'ın şansı Antalya Spor'la oynaması.
1: Evet.
0: Antalya Spor'un da hiç hali yok. Yani
1: aynen
0: hiç,
1: öyle. Aynen öyle.
0: Hani eminim Fenerbahçe taraftarlar tabii düşünüyordur olası bir puan kaybı ama çok zor Antalya'nın
1: çok
0: şu
1: zor,
0: haliyle.
1: Çok zor.
0: Çok çok zor.
1: Bir de Galatasaray evinde taraftar falan işte 45-50 bin kaç kişiyse gelecek onlar da. Eminim yönetim maçtan önce şey de yapacaktır. Kazanıldığı takdirdeki şampiyonluk kutlamaları işte şu gelecek bu gelecek falan ya olacaktır bir şeyler. O yüzden o hava ya girecektir takımda girecektir yani.
0: Ben de uzun zaman sonra tweet attım. Twitter'ı biraz daha aktif kullanmaya karar verdim bu arada.
1: Oo, sen likeleyeyim biraz.
0: Söyle, aynen likeleyebilirsin, öne çıkarabilirsin. Orada da hani şu Hüseyin abi aslında maç esnasında bir mesaj atmıştı bana WhatsApp'tan. Oradan bir çağrışım yaptı. O da tabii Okan Buruk'u eleştiriyor. Takımın hani bu durumda olması ki şampiyon yapacak belki ama Okan Buruk da bu sezon o kadar çok yıprandı ki böyle tweetimde şunlardan bahsettim. Hani mesela Ajax'ı yeniyor Şampiyonlar Ligi'nde. Sonra işte Kocaeli Spor'a kaybediyor. Sıramayı doğru,
1: doğru
0: mu söylüyorum?
1: Doğru.
0: İşte Süper Kupa'da Trabzon'u yeniyor öyle finalde. Çok iyi bir oyun. Trabzon hani sahada yok. Finalde Fenerbahçe'ye karşı işte varlık gösteremiyor. Juventus'a ilk maçta 5 atıyor. Sonra 10 kişi takıma neredeyse tur verecek noktaya geliyor Galatasaray. Liverpool ilk maç 1-0. İkinci maç işte Osimhen sakatlanıyor, çıkaramıyor. Hani ben maçın orada gittiğini düşünüyorum. Türkiye Kupası'na Gençler Birliği'ne kaybetti ki kendi evinde kaybetti ve Gençler Birliği de son dönemdeki hali ortada. Dün Karagümrük'e
1: kaybetti.
0: Evet. Ki maç içinde tabii bir sürü şey yaşandı ama sonuç olarak kaybetti. Ligde Fenerbahçe'yi yendi daha taze.
1: Üzerine gitti Samsun'a.
0: Gitti Samsun'dan. Fark yedi yani şampiyonluğu ilan edeceği maçta. Hani bu sezonu şampiyon yine bitirecek ne olursa olsun ama bu kadar yıpranarak bitirmek de ve bu dördüncü şampiyon olacak büyük bir meziyet yani tırnak içinde. Okan Buruk için.
1: Ya doğru söylüyorsun. Hatta dün Cuma günü Ali ile konuşurken işte sen de galiba benimle aynı fikirdesin. Ali de söylüyor. Beğendiremiyoruz size Okan Buruk diye. Ben yani mesela dördüncü şampiyonluk olsa bile artık Okan Buruk'la devam edilmemesinin doğru karar olabileceğini düşünüyorum, söylüyorum. Fakat Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Dedi ki işte seçim olacak. Ben Okan Buruk'la devam etme taraftarıyım ve ona 2 senelik kontrat önereceğim. Şimdi böyle bir şey olduğu takdirde de Galatasaray taraftarının buna destek vermekten başka çaresi yok böyle bir şey olduğu takdirde. Kalkıp da ben demiştim böyle ya yani bu kadar da şey olmaya hani kırıcı ya da bölücü neyse bölücü de denmez ona ne denir yani
0: ayrıştırıcı ne mi
1: o da denmez o da... yıpratıcı. Bu kadar da yıpratıcı olmaya gerek yok yani açıkçası ama mesela ben hala diyorum doğru karar olmaz yani. Galatasaray Okan Hoca ile devam ederse bence duraklama devrine girer.
0: Peki Okan Buruk üzerinden okuyoruz. Problem acaba oyuncu grubunda olabilir mi? Oyuncu grubu yenilense Okan Buruk kalsa. Mesela Galatasaray'ın...
1: Ama bak ben sana hemen şöyle bir şey söyleyeceğim Mert. Galatasaray'ın şu anki oyuncu grubu Türkiye futbol tarihindeki bence en iyi, ekip şöyle iyi. Geçmişine baktığında şu anda dünyanın en iyi kabul edilen ligi hangi lig?
0: Premier Lig.
1: Premier Lig. Torreira Premier Lig'den hem de Arsenal'den geldi. Davinson Sanchez şu Tottenham'ı sayma çok daha iyi durumdaki Tottenham'da oynayıp geldi. Lemina İngiltere'den geldi. Leroy Sané ilk ay Manchester City'de oynadı. Leroy Sané'nin Bayern Münih geçmişi de var. Sasha Boy bazen de yıldızı yıldız olarak beklemeyeceksin, almayacaksın. Sen de yıldızlaşacak. Galatasaray'da yıldızlaşmış bir isim. Singo acayip bir atlet. Bir şeyler yapabilecek performans ve ışık gösteriyor. Uğurcan var. Bilmiyorum atladığım biri var mı? Türk milli takımından da Abdülkerim, Barış Alper ve Yunus var. İleride de Premier Lig'de oynamamış ama Galatasaray'a geldiğinde dünyanın en pahalı 3 forvetinden biri kabul edilen Victor Osimhen var. Yani şu anda sen oyuncu grubu ile ilgili bir şikayetin varsa doymuşluklarından mı şikayet ediyorsun yoksa daha iyi olabilir mi diyorsun?
0: Mesela Icardi'de disiplin ve performans problemi. Takımda hani oynatsan bir dert, yedek kulübesi tutsan ayrı bir dert. Onunla uğraşmak zor. Mesela o gidecek. Gelecek sezon olmayacak.
1: Bence gitmeliydi bile.
0: Ama burada Okan Buruk'u aşan bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani Okan Buruk'a sorsan olabilir. Bence devre arası bile gitmesine izin verirdi. Ama işte Okan Buruk'u aşan bir konu. Torreira, mesela Torreira ile ilgili sürekli haber çıkıyor artık. En son Ali Naci Küçük'te gördüm. Kendi çalışanlarına ben seneye yokum demiş. Güya Lucas Torreira. Onun da işte bir aşk acısı, bir problem yaşadığı, işte babasıyla ilgili sıkıntılar hep konuşuldu. Onun da mesela olmayacağı, onun da kafasının çok burada olmadığı söyleniyor.
1: Peki sen bir futbol sever olarak Torreira'nın geldiği ilk yıl, ikinci yıl, bütün bunlarla kıyaslama yaptığında bu yılı için Torreira'nın yani kaçıncı basamağı koyarsın?
0: 4 yıl içinde mi?
1: Evet.
0: Vallahi çok sağlıklı olur mu bilmiyorum. Bu yıl olduğu için herhalde son sıraya koyarım.
1: Ben de. En kötü 3'e koyarım. Hatırlamadım daha kötü bir sezonu varsa diye ama yani en kötü diyorum. Pardon, en iyi, özür dilerim. Yoksa bence de 4. Yani şimdi bak değişim kolay kolay kabul edilecek ve sevilecek, hazmedilecek bir şey değil değişim. Ev değiştirmek, işte boşanmak,
0: iş
1: evlenmek,
0: değiştirmek,
1: eş değiştirmek. Bunlar hepsi. Çok zor şeyler. Telefon hattımızı bile değiştirmiyoruz.
0: Öyle. Yani. Radyo Spor'un bile bu hattı kaldı işte. Ali abi değiştiremiyor. Beğenmese de.
1: Yani şimdi dolayısıyla orta sahanda geldiğinde çok başarılı olmuş bir oyuncuyu görüyorsun. Tamam. Ama doyuyorsun. Yani o da kişisel olarak doyuyor. Sana bir şey katamıyor. O zaman bu değişimi yaşamak zorundasın. Yani Galatasaray taraftarı ben istemez miyim Torreira ilk geldiği sene gibi 8 sene oynasın.
0: Icardi öyle oynasın.
1: İlk geldiği gibi 8 sene oynasın. İşte 35 yaşına gelene kadar oynasın. Ama öyle olmuyor işte. Yani Messi zaten bu yüzden mesela bilgisayar oyunlarında tek kulüp özelliği var Messi'nin. Ne işe yaradığını hiç bilmem ama hani Messi mesela 18 yaşından 30 bilmem kaç yaşına kadar Messi'de oynadı ve hep inanılmaz oynadı. Hani ama birçok oyuncu böyle değil. İşte Maldini öyleydi, işte Baresi öyleydi falan filan. Ama birçok oyuncu yeni bir heves arıyor, yeni bir kendine bir ne derler ona?
0: Meydan okuma mı?
1: Meydan okuma yani heyecan. Torreira da bence şu anda bak mesela ben diyorum ya Okan Hoca'nın misyonu Galatasaray'da doldu. Torreira da bence bitti. Yani katkılar için teşekkürler. Müthiş bir oyuncu. Kimse bana kızmasın ama ya Torreira'yla devam edilmesi halinde orta sahası Galatasaray'ın bence yumuşak kalacak artık. Oraya yeni bir isim koymak lazım. Futbol.
0: İlk defa galiba bu Okan Buruk döneminde Fenerbahçe'nin orta saha ikilisi Galatasaray'a göre daha iyi gözüküyor sanki. Daha sağlam gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'de diğer takımlarda hep bir Torreira aradılar transferde. Evet. Zorlandılar ama bu sezon şimdi Genduzi bence bayağı bir oturdu. Kante'de belli bir seviyenin üzerinde. Şu an hani Lemina Torreira biraz geride kalıyor gibi. Orada bir güncellemeye ihtiyaç olabilir.
1: Yani Lemina'nın da fiziksel olarak biraz sakatlıkları ön plana çıkıyor. Orada bir o da bir düşüş yaşatıyor. Tabii iki tane birden değişiklik çok iddialı olur. O ayrı. Ama iki tane oyuncudan biri gidecekse, ki bence gitmeli, Torreira'ya ben hiç hayır demem. Yani ve bak bu bir eleştiri değil. Takımın iyiliği için söylüyorum bunu. Yani Galatasaray taraftarı da herhalde farkındadır. Bu seneki Torreira artık son anda Galatasaray'ı kurtardı bence. Yani buna karşı gelen yoktur. Ve bundan daha iyi yapıp yapmayacağını da bilecek tek bir isim var. O da Torreira. Yani Torreira gitmek istiyorsa zaten onu tutmamak lazım. Hı-hı. Kalmak isterse de bunu futbol düşünürleri, karar verecek olan yönetimi, teknik heyeti, Torreira bize daha fazlasını verebilir mi? Çünkü bir kulüp bulunduğu yerden daha yukarıya çıkmak için her zaman daha iyi gidilmesi lazım. Her zaman daha iyi performans verecek oyuncu grubunu ya grup olarak ya da bireysel olarak bulman lazım.
0: Bir ara, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
8: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
7: En para, en para.
9: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
10: Borusan Next. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele, Kılçık hocam.
2: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç, kazanan tahminleri oyna.
13: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
14: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
15: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
16: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
17: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
18: Radyo Spor.
17: Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz İstanbul'dan Erol Fenerbahçe taraftarı bir dinleyicimiz. Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılsın diyorsunuz ama demiş. Bir teknik direktör adayınız var mı? Reklam arasında tam bunun üzerine gelen bir arkadaşından mıydı o yorum?
1: Evet.
0: Yorumu konuşuyorduk. Benzer yani birebir belki arkadaşı buraya da yazdı bilmiyorum. Ama mesela Fenerbahçe bir teknik direktör arıyor. Yerli yabancı bir türlü bulamadı demiş. Hani Galatasaray'da bulmuşken siz de göndermek istiyorsunuz diyor.
1: Ya ama şimdi bak ben... Ya anlıyorum da şimdi bunun kararını verecek ya da şu alınsın diyebilecek biri değilim. Hani sözümün çok geçerli olduğunu bilsem yaparım araştırmayı, bakarım bu sezon kimlerin şeyleri bitiyor, sözleşmeleri bitiyor ya da kimler nerede ne yapıyor geçmişte, ya bunların çalışmasını ben yapmayacağım, Galatasaray kulübü yapacak. Yani bu konuda da Türkiye'yi ben çok zayıf buluyorum. Ya mesela hatırla, geçen sezonun ortasından itibaren Ali ile sana ne diyordum? Muslera gidecek. Galatasaray artık büyük bir kulüpse, bir dünya kulübüyse bir tane kaleciyle niye sezon bitmeden anlaştığını açıklamasın diyordum.
0: Ya, üzerine bir de.
1: Üzerine son saniyede, yani neredeyse anlamıyordu. Son saniyede geldi o kaleci. Yani dolayısıyla... ben Galatasaray yönetiminde olsam, transfer heyetinde olsam, inanın gece gündüz teknik direktör araştırması yapardım. Eğer ki Okan Hoca ile devam edilmeme kararı varsa, yani kapalı kapılar ardında. Ama ona da ben karar vermeyeyim yani. Ben ne diyeceğim şimdi Okan Hoca? Ben fikrimi söylüyorum. Benim fikrim yeni bir teknik direktör bulun fikri değil. Benim fikrim Okan Hoca ile devam ederse Galatasaray duraklama devrine girer. Galatasaray çünkü yükselme devrindeydi. Yani aldığı oyuncular, bak Mert senle de aynı fikirdeydik. Şu anda Galatasaray bir eşikte bir dönüm yaşıyor. Prime zamanında bir futbolcu getirdi Galatasaray. Şimdi Galatasaray prime zamanında getirdiği futbolcuyla Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca devrinde ilk kez ikinci tura yükseldi. Ama o yükselme esnasında prime oyuncunuz küstü size. Dedi ki ben oynanan oyundan hiç memnun değilim. 10 kişi kalan Juventus karşısında 3 gol yedik ve neredeyse eleniyorduk. Benim sinirim saha içerisindeki postam buraydı dedi. Şimdi bir dahaki senede ikinci tura zar zor çıkılırsa ya da çıkılamazsa dışarıdan prime döneminde almak istediğin ya da prime'ı bitmek üzere olan 33-35 değil de 30-29 yaşındaki birini getiremezsin Galatasaray'a. Şu anda Galatasaray onun eşiğini yaşıyor. Bakın gerçekten çok önemli bir zaman yaşıyor Galatasaray. Halbuki Galatasaray bir dahaki sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselse prime adam getirebilme şansını yakalar Galatasaray artık bundan sonra. Ama çünkü biraz hatta var da, bak Juventus'a 5 attı, Liverpool'u 2 kere yendi, Tottenham'ı yendi. Müthiş bir Rams Park atmosferi, işte Van Dijk, Mo Salah falan konuşuluyor, ediliyor. Ama bunlar senin başarından dolayı değil, Galatasaray atmosferinden dolayı. Buna başarıyı da eklersen hakikaten prime oyuncu da alabilme kabiliyetine ulaşabilirsin. Ve Galatasaray bunun eşiğini yaşıyor ve bu çok önemli bir eşik.
0: Peki Genco abi, Galatasaray daha hangi prime'ı getirecek diye ben sana karşı bir soru sorayım.
1: Hani ya illa prime değil.
0: Sané'yi getirdi bu sezon başında. Daha Haziran ayında böyle bir dünya çapındaki oyuncuyu ikna etmeyi başardı Galatasaray. Osimhen'i işte hem kiralığa ikna etti önce hem bonservise ikna etti. Evet. Ki ettiğinde de Avrupa'da öyle çok olağanüstü bir başarısı da yoktu. Hatta Sané'yi ikna ederken de öyle bir başarısı yoktu geçen sezon. İşte ne oldu? Galatasaray Avrupa'dan yine erken elenmek durumundaydı. Ona rağmen ikna etti. Yani biz bir şekilde Türkiye olarak, hani biz derken Süper Lig olarak parayla hani Fenerbahçe Ederson'u getirdi Manchester City'den. Skriniar'ı getirdi. İşte Asensio gibi bir oyuncu, Kante'yi getirdi.
1: Ama çok büyük paralar veriliyor şu anda. Ama Galatasaray'da işte kaç tane böyle büyük para verecek? Ya da belki de verebilecek, bilmiyorum. Ama yani mesela Galatasaray Liverpool'u eleseydi,
0: daha iyi olurdu tabii.
1: Tottenham çıksaydı, eleseydi, çeyrek final görseydi, ben mesela hakikaten acaba bir Mo Salah gelir miydi derdim. Yani derdim.
0: Şu an dedirtmiyor mu sana?
1: Şu anda da dedirtiyor.
0: İşte demeye çalıştım.
1: Şu anda biraz da dedirtiyor ama başarı ile bunu taçlandırdığında o ihtimal daha da yükseliyor.
0: Mo Salah istiyor musun şu anki haliyle?
1: İsterim. Ben ama kim istiyorum biliyor musun? Yani
0: kim var şu an böyle fırsat transferi?
1: Yok, fırsat transferi değil. Geçen sene ayrılsaydı ayrılırdı ama
0: Bruno Fernandes.
1: Bruno Fernandes şu anda ben yani hastası olmuş durumdayım. Bruno Fernandes inanılmaz bir sezon geçiriyor.
0: Şu an daha gerçekçi hedef Bernardo gibi sözleşmesi bittiği için. Hani Bruno'nun devam ediyor bildiğim kadarıyla.
1: Ediyor tabii, geçen sene bitiyordu.
0: Bernardo'ya yükselmek
1: 10 numara olarak mı 8 numara olarak mı?
0: Valla Bernardo 8-10 hepsini oynamıyor mu yani? Kanat da oynuyor.
1: Ama şimdi Galatasaray'ın forvet arkasında böyle isimler varken, Sané varken, Yunus varken, gerçi Yunus'un presi fena değil ama yani ben sanki Galatasaray'ın şu anki sisteminde ya da Okan Hoca bize böyle alıştırdı. Belki başka biri gelse bambaşka bir Galatasaray izleyecek bizi ama iki

0: Yani 6 ağırlıklı 6-8 olmadıkça Galatasaray'ın orta sahası bana çok yumuşak kaçar gibi geliyor.
1: Sen Bernardo'ya burun mu kıvırdın az önce? Ben mi yanlış hissettim?
0: İşte
1: Bruno
0: 8
1: Fernandes'in
0: olarak
1: yanında.
0: ya hayır Bruno Fernandes çok isterim diyorum da o da olmaz ki. Galatasaray'ın işte
1: Bruno Fernandes.
0: 6-8'i ikisi de 6 numara gibi olmalı. Yoksa çok yumuşak kaçar gibi hissediyorum.
1: Yani Bernardo gelip çok düşmeyecekse Bernardo gördüğüm 13'ler falan koşuyor maçlarda. Hani 12-13
0: Şey
1: kilometresi
0: gibi
1: var.
0: bu arada Messi'nin Inter Miami'de Barcelona'ları topladığı gibi biz de stilleri topluyoruz.
1: Öyle. Güzel ama yani iyi oyuncular
0: Olmaz
1: sonuçta.
0: değil yani. Bir de o antrenman sistemini bilen birini Galatasaray'a getirse o zaman
1: Guardiola'yı.
0: Guardiola'nın yardımcısı gelsin.
1: Guardiola'nın
0: Kim?
1: yardımcısı.
0: Bir şey diyeceğim sana.
1: Geldi geçmişte. Torrent yardımcısı değil miydi Guardiola'nın? Torrent neyin yardımcısı?
0: Guardiola'nın
1: Barcelona
0: mıydı?
1: mıydı?
0: Yok başka.
1: Torrent de öyle bir adamdı
0: Torrent de.
1: yani.
0: Ya
1: Olmadı
0: Torrent
1: mesela.
0: de değildi şimdi.
1: Daha
0: Guardiola'nın mesela Arteta gibi. Yani Arteta olsun şimdi Ali beni topu tutardı da.
1: Aman haritada gibi
0: Yani
1: deme.
0: Guardiola'nın ekibinde, Luis Enrique'nin ekibinde ya da Klopp'un ekibinde en az 5-6 sene çalışmış bir adamı Okan Hoca gitti diyelim. Getirse burun kıvırır mısın sen?
1: Yani ben tabii ki kıvırmam en başta. Bir bakmak isterim hocaya da burun kıvrılır. Yenici abi o isme yani. Kıvrılır. Çünkü o dediğin ismin Arteta gibi biri olmayacağı da açık mesela. Arteta bunun en uç örneği herhalde. Olabilecek en iyisi. Ama genelde onları yardımcı da çok tanımadık. Mesela şu an Guardiola'nın yardımcısı kim biliyor musun maçta izlerken yanında kim var? Birinci yardımcı biliyor musun?
0: Yok hiç.
1: Bilsen bilirdin tahminen. Ben
0: Tabii.
1: de bilmiyorum. Hani Arteta'nın kim? Ya da Luis Enrique'nin ki yardımcısını biliyorum da mesela o adamdan birinci adam olur mu ya da olursa burun kıvrılır gibi geliyor bana.
0: Ya şimdi bazıları onların yardımcısı olarak kalmak devam etmek istiyor ama bazıları da onlardan sıyrılıp
1: Tabii.
0: teknik direktörlük yapmak istiyor. Onlardan birini bulacaksın. Şimdi bak, bunlar tabii ki tartışmaya açık şeyler ama Türkiye'ye Fenerbahçe'ye Jose Mourinho geldi ve olmadı. Yani Gus Hiddink geldi. Ondan sonra Joachim Löw geldi. Bakın, bazı isimleri de biz çok çabuk eritiyoruz. Yani Löw Fenerbahçe'nin başına geldiğinde arkasına bakmadan kaçtı. Gus Hiddink arkasına bakmadan kaçtı ve bu iki ismin ne kadar önemli hocalar olduğu daha sonradan belli oldu. Bazen de şans vermek lazım.
1: Aragones geldi,
0: Aragones'e
1: Jesus geldi, Jorge
0: tabii.
1: Jesus. Hani benim aklıma gelen
0: Yani
1: örnekler.
0: illa hemen tabii bizdeki sıkıntı anında başarı istendiği için başarı gelmediği zaman bir de yabancıları ekstra haşlamaya bayılıyor bizim basınımız. Yerli hocalarda böyle çok olmuyor. Okan Hoca Türk değil de yabancı olsaydı Galatasaray'ın şu anda bence başında olamayabilirdi. Çünkü biz yabancı hocaları öğütmeye bayılıyoruz. Yani Pereira Fenerbahçe'nin başında başarılı olmasaydı Pereira da arkasına bakmazdı işte. Aragones geldi. Yeniköy kasabı dendi adama. O yüzden illa hemen anında başarı alacağız diye bazı isimleri de burun kıvırmamak lazım.
1: Şimdi senin kafanda Türkiye'de Süper Lig'de bir büyük takımı çalıştıracak hoca da aradığın kriterlerden biri çok iyi antrenman yaptırması, değil mi? Fiziksel
0: Evet.
1: seviyeyi
0: Evet.
1: koruması, çok iyi bir taktik dehası olmasını da bekliyorsun tahminimce. Guardiola, Luis Enrique gibi hocaları ön plana çıkardığına göre taktisyenliği de ve oyun içi hamleleri de herhalde Okan Buruk'un
0: Tabii.
1: eleştirdiği
0: Ama
1: noktalardan biri.
0: şu da çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın bak Mayıslar bizimdir diyor ya Galatasaray taraftarı. Mesela Paris Saint-Germain, Bayern Münih, bunlar Manchester City Nisan Mayıs ayında coşuyorlar. Niye? Zaten bu takımlar o kadar kuvvetli bireysel oyunculara sahipler ki Ağustos'ta, Eylül'de daha tam formlarını yakalamadan bireysel performansları en üst seviyeye çıkmadan bir şekilde maçları kazanmaya ya da bir iki tane kaybettiği maçın telafisini zaten buluyorlar. Ama bu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde her neyse final kovaladıklarından dolayı böyle çeyrek finalden sonra ligin de en zor anlarında bak Arsenal 3 senedir 4 senedir Arteta'yla ligin sonunu getiremiyor. Ama Guardiola, Luis Enrique bu kategorideki hocaların takımları Nisan'da Mayıs'ta uçuyor. Mesela Okan Hoca'nın da o sırada hakkını vereyim. Okan Hoca da öyle bir fizik kondisyon depolama yapıyor ki Mert, sezona çok hızlı başlamıyor Galatasaray. Ama Nisan'a girdiğin andan itibaren vitesi 5'e 6'ya neyse takıyor. Samsun maçı bir istisnaydı. Fener maçı işte ortada. Ondan önceki maçlar yine kötü mü değil. Trabzonspor'un şu anki haline bak. Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara bak. Bir de Galatasaray'a bak. Ligin sonu yaklaştığında. Mesela gelen hocanın bu antrenman sistemini bilmesi, Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve Nisan ayında o kondisyon depolamasının en maksimum verimini alacağı dönemin Nisan ayından itibaren olması ya da Mart sonu neyse bilmesi ve onu uygulaması lazım. Mesela bak bir tane benim bir kriterim ama tabii oyuncu değişikliği. Yani mesela Okan Hoca bile bunu kabul etti. Tam oyuncu değişikliği yapacağım, şöyle oldu, tam böyle oldu. Evet, bu konuda eleştiriliyorum. O da söylüyor. Yani ve sadece bir iki maç değil ki. Yıllar geçti. Bunu Galatasaray taraftarı yaşadı. Okan Hoca bunu yaşadı. Yani.
1: Valla çok kriter var herkesin kafasında. Tabii. Uymayan noktaları var Okan Burun çok fazla. İşte taktik olarak hep aynı taktikle oynatıyor diyen var. İşte oyuncu değişikliği konusunda eleştiren var. Fizik olarak her gelen geriye gidiyor diyen var. Mesela nedense o geriye gitmeyenlerden biri. Şimdi düşününce Osimhen geriye gitti mi Okan Buruk teddisi altında fizik olarak? Osimhen'in de ikinci sezonu.
0: Gitmedi.
1: Mesela sorun,
0: bak bu güzel bir
1: Okan
0: soru.
1: Okan Buruk'ta mı? Oyuncularda mı biraz?
0: Hayır, sırf Okan Buruk'a da bağlamamak lazım.
1: İşte onu demeye çalışıyorum.
0: Türkiye Ligi mesela.
1: Ya da evet,
0: Van Aanholt geldiğinde ilk 3-5 hafta ne kadar iyiydi. Sonra bir düşüş yaşadı. Zaha mesela hiç kendini bulamadı, o ayrı ama onda da bir fizik düşüşü oldu.
1: Dick Kuyt geldi. Dick Kuyt'la bir düşüş oldu mesela.
0: Ya işte bak, oyuncular kendilerine bakıyorlar. Mesela Galatasaray'a bir Japon bek gelmişti.
1: Nagatomo.
0: Nagatomo da mesela. Nagatomo'nun bireysel çalışma videolarını gördün mü? Hı-hı. Ya inanılmaz çalışıyordu
1: zaten
0: Nagatomo.
1: Zaten hala oynuyor olması lazım 39-40.
0: Evet, yani işte oyuncuların kendine bakması ve işte o doyma diyorum ya. Mesela acaba Torreira hala aynı şekilde mi çalışıyor? Kafacı hala aynı istek, aynı başarı arzusu var mı? Yoksa yeni bir şey mi istiyor? Belki ülkesine dönmek istiyor.
1: İşte orada da mesela sen Guardiola Klopp örneklerini verirken mesela benim aklıma şey geldi. Guardiola'nın da 9. 10. senesi herhalde City'de kadroyu değiştirdiler. Mesela geçen sezonda Guardiola çok iyi değilken mesela Guardiola ile olmuyor demedi City. Kadroda değişiklikler yaptı. İşte Liverpool'da Klopp'la sonuçta kadro değişimleri çok yaşadı. İşte Galatasaray'da da acaba Okan Buruk kalsa da kadroda o değişimi yapsa Okan Buruk daha iyi bir sezon geçirebilir mi acaba 5. yılında diye düşünüyorum. Acaba hani herkes Okan Buruk ya da çoğu kişi Okan Buruk üzerinden okuyor. Haklılık payı tabii ki var ama göndermek yerine...
0: Bak, güzel bir bakış açısı. Yani hatalarından ders çıkarıp, ama işte Mert 4. senesinde Galatasaray Juventus ve Liverpool maçlarını yaşadı ya. Şimdi Galatasaray'ın deplasmanda skor korumak istediği maçlarda bunu başaramadığını gördük. Deplasmanlarda skor korumak için çıktığı, bırak iyi sonuç almak istediği maçlarda da bunu çoğu zaman başaramadığını gördük Avrupa'da. Çoğu Avrupa maçında. Şimdi bu sene Galatasaray kadro olarak prime zamanındayken Juventus ve Liverpool maçlarını yaşayınca ben de Okan Hoca kendini geliştiremiyor izlenimi yaratıyor.
1: Ama ikinci maçlara bakıp söylüyorsun. Evet. İlk maçlara bakarsan da tam tersi bir şey yok mu? Mesela ilk maçları da bir o kadar iyi. Yani Galatasaray'ın Juventus maçı,
0: evet,
1: 5-2.
0: Hayır demem.
1: Liverpool maçı da
0: 1-0. İki tane 1-0.
1: Kazanmış. Şimdi burada biraz şey oluyor. Herkesin kendi bir düşüncesi var. Okan Buruk'la ilgili üzerine alınma, hani biraz agresif bir yorum gibi olacak.
0: Yo.
1: Herkes işine gelen tarafı alıyor gibi. Hani kendi düşüncesini haklı çıkarmak için bu eleştirmek demiyorum. Ben
0: anladım,
1: de böyle yapıyorum.
0: Ama şimdi Galatasaray Juventus maçında Juventus 10 kişi kaldığında Galatasaray'ın, bak ismi falan önemli değil Galatasaray'ın. Sağdaki 11 önemli. Bazen isim çok büyüktür ama çok kötü 11'ler olduğu da oluyor yani. Galatasaray'ın sağdaki 11'i Juventus karşısında ya böyle ezilebilecek bir takım mı?
1: Değil.
0: Değil, asla değil. Yani senin orta sahanda Lemina var, Torreira var, yedeğinde İlkay var, Ondan sonra Sane var. Özür dilerim, Yunus var. Ayağında top tutabilecek isimler varken 10 kişilik Juventus karşısında Galatasaray perişan oldu. Yani bilmiyorum. Tamam, bu da belki bir tane maçtı. Bir tane maçtan yola çıkılmamalı ama bak, bir tane de teknik direktör aklıma geldi. Burun kıvrılacak ama ben isterim Galatasaray'a. Bournemouth'ta İraola ayrılacağını da açıkladı. Hı hı. Bence müthiş bir teknik direktör.
1: Glasner. Hı? Crystal Palace'tan. Tabii Glasner. O da ayrılacağını açıkladı.
0: O da ayrılacak. Ya o ama mesela Palace'ın savunmasını çok oturttu. Yani Galatasaray'a, yani şöyle söyleyeyim sana. Nuno Espirito yerine Ange Postacıoğlu'nu tam tersi gibi düşün. Bu kadar ofansif bir takıma defansif bir hoca getirmek doğru olmayabilir ama ya İraola hücum da oynatıyor. Bak, Bournemouth gibi çok sıradan bir takıma bak ofansif geçen seneki kadrosuna, o işte Krupio'yla, Tavernier'yle, Justin Kluivert'la acayip bir kendi evinde hücum gücü yarattı ve bahsettiğimiz takım Bournemouth, bahsettiğimiz takımın oynadığı lig dünyanın en iyi, en kaliteli ligi Premier Lig'de böyle bir takım yarattı mesela. Ben bu adama hiç burun kıvırmam, hayır demem.
1: Semenyo'yu saydın mı Bournemouth'ta?
0: Semenyo tabii.
1: City'ye transfer yaptı. Devre arası 72 milyon euro.
0: İki tane de savunma oyuncusunu verdi. Hı-hı. Aynı adamın şeyinde.
1: 3 savunmacıyı verdi.
0: 3 savunma oyuncusunu verdi.
1: Kerkes. Tabii. Bir isim daha verdi. Yine çok yüksek bir bonservis.
0: Yani sattı. Hakikaten bak, bana diyor işte Galatasaray taraftar, bir tane teknik direktör söyle. İraola. Net adresim İraola olur.
1: Peki 8-17 bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
5: sigorta. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
8: Bu?
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Digibox! Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar Digibox.com'da. Digibox!
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Reklam. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz şimdi Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de cumartesi akşamı kendi evinde Başakşehir'i konuk etti. Fenerbahçe'de de aslında maç öncesi pek parlak bir tablo yoktu. Geçen haftaki derbi mağlubiyeti, Tedesco'nun görevinden alınması, üzerine yönetimin sezon sonu için bir olağanüstü seçim kararı alması ki yönetim aslında 2 yılına göreve gelmişti. Normal olağan seçim 2026-27 sezonunun sonunda yapılacaktı. Şimdi bir seçim kararı daha açıklandı. Hoca tabii henüz belli değil. Zeki Murat Göl'e bir kez daha takımı hazırlamak durumundaydı. Üzerine kart cezası olan isimlerin fazlalığı, başta Ederson sezonu kapattı, Mert Müldür, Archie Brown ve takımın şu anda bel kemiği Matteo Guendouzi yok. Şikrinyar'la ilgili doktorlar olumsuz rapor verdiler, oynamasını istemediler. O yok. Takım kaptanı savunmanın bel kemiği. Asensio takımla antrenmanları tam olarak yapamıyor. Maç kondisyonu yok. Kadrodaydı ama o da süre bulamadı. Hani böyle bir tabloda şampiyonluğun da artık Galatasaray'a gideceği düşünülürken bu hafta beklenmeyenler oldu. Hani Galatasaray maçı özelinde de bu maç özelinde evet, de tam de. Tersi Fenerbahçe. Hani maçı ben izlemedim ama okuduğum kadarıyla, özette gördüğüm kadarıyla çok iyi bir oyun, baskılı bir oyun, bol pozisyon. Hani maç 3-1 ama çok daha fazlası. Tribünler de
1: neredeyse bomboştu.
0: Değil mi? Bir de tribün yok tabii haliyle. Taraftarın da umudu olmadığı zaten anlaşılıyor. Ama Fenerbahçe hani belki daha önce yapması gerekeni bu karşılaşmada. Belki o baskı güzellerinden kalktığı için herhalde, değil mi Genco abi? Yani aynen. Onların da pek ümidi yoktu.
1: Ben de tabii Galatasaray maçını izledim. Aynı andaydı çünkü. Ben de özetlere baktım. Ben de istatistiklere baktım. Ya Fenerbahçe boğmuş. Yani ilk yarı 1-1 değil mi? 1-1 bitmişti ilk yarı. İlk yarı istatistiklerine baktığımda Başakşehir'in isabetli bir ya da iki şutu varken Fenerbahçe'nin totalde, isabetli değil totalden bahsediyorum, 9-10 şutu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nitekim ikinci yarıya da etkisini gösterdi o baskı. Mert dediğin gibi şimdi bazen baskı altında oynayamıyor kulüpler. Şimdi bu mesela düşme hattında da aynısı oluyor. Mesela çok gördüm ben futbol maçlarını, ligleri yıllarca takip eden biri olarak. Mesela bir takım düşmemeye oynuyor ama düşme hattında. Ve nonstop kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. Ligin bitimine 6 hafta kala düşmesi matematiksel olarak garanti oluyor. Mert o ana kadar 3 maç kazanıp 7 maç falan berabere kalan takım küme düştükten sonraki kalan 6 haftada 4 maç falan kazanıyor. Çünkü o stres kalkıyor oyuncularda. Bunun aynısının tersi tabii ki şampiyonluk için de var. Yani olmadık maçlarda puan kaybetti Fenerbahçe. Ki buradaki olay puan kaybetmek de değil, iyi oyun oynamak. Yani belki maçı izleyen biri bizimle aynı fikirde olmayabilir. Beyler siz maçı izlemediniz. Bakmayın Fenerbahçe şöyle oldu böyle oldu gibi gözüküyor ama çok da iyi değildi belki diyen biri çıkar ama gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe son dönemin istatistiksel anlamdaki en domine eden en iyi futbolunu oynamış gözüküyor ki bunu birçok eksiği varken taraftarı hatta galiba bir pozisyon olmuş Talişka galiba bir protesto olmuş Talişka da attığı golden sonra taraftarı sizi duyamıyorum işareti yapmış. Yani yanlış görmediysem, yanlış yorumlamadıysam fotoğrafı.

0: Ama tabii artık çok geç. Sonuçta Fenerbahçe camiası da kendi içerisinde bu yaşananların analizini yapıp, çünkü bak Fenerbahçe'deki sorun böyle çok basit stres falan deyip geçiştirilecek bir seviyede değil. Fenerbahçe kaç yıl oldu şampiyon olamadığı yıl sayısı?
1: 12 oluyor.
0: 12 mi olacak
1: Hı.
0: şimdi? Bunun, bu arada gazeteye bakar mısın?
1: Galatasaray'da orta sahada değişim başlık foto maç.
0: Torreira gidiyor. Bruno Fernandes gösteriliyor.
1: Hı hı.
0: İşte foto maça şey yapıyorum ben. Danışmanlık.
1: Evet, belli.
0: yani Fenerbahçe mesela, bak Ali de söylüyor. Bunu yaşayacak Fenerbahçe diye. Kötü sezona başladığı zaman, yani daha doğrusu yanlış kullandım cümleyi. Sezona
1: Sorun.
0: kötü başladığı zaman bir anda çatlak ses sayısı çok yükselecek. Sonuçta yeni bir başkan gelecek Fenerbahçe'ye. Yeni bir teknik direktör gelecek. Ve farz edelim ki ilk 5 haftanın ikisinde puan kaybederse Fenerbahçe, Galatasaray'ın da bundan önceki 4 sene ne kadar yüksek puanlar alarak puan kaybına tahammül yok şampiyonluk yarışında mücadele ediyorsan 5 haftadaki puan kaybetmeyeceksin düşüncesiyle Fenerbahçe taraftarı bir anda olmadığı kadar ses çıkartacak. İşte bunu mesela kontrol altına almalı.
1: Ben sana da şunu ekleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçları da var
0: Aa,
1: Fenerbahçe'nin
0: doğru.
1: bir de. Hani
0: Doğru.
1: oradan da yıpranabilir.
0: Aynen öyle.
1: Olur.
0: Oradan da yıpranabilir yani. Yani ama işte bunu da nasıl engelleyeceksin Mert? Buradaki olay da ne biliyor musun? Bak ben mesela hep aynı örneği veriyorum. Galatasaray'ın 14 sene şampiyon olamadığı yılların son döneminde ben artık kendimi biraz biliyordum. Futbolu da biraz böyle anlamaya başlamıştım. Ama böyle bir stres yoktu Galatasaray'da. Bu stresi de yaratan ne biliyor musun? Sosyal medya. Sosyal medya başarıyı çok iyi sahiplenip seni çok iyi yukarı çıkartıyorken, başarısızlıkta da senin elini ayağını titretiyor. Transfer yaptırmıyor sana ya sosyal medya. Böyle bir güç, böyle bir hal aldı. Yani hep söylüyorum işte Vesino, Endombele olayı mesela. Ya Fenerbahçe'de şu anda tabii ki bu artık internet öyle bir hal aldı ki buna da sosyal medya diyebiliriz. Yani illa televizyon kanallarının yaptığı röportajlar değil. Artık bireysel insanlar bir cep telefonuyla kendi YouTube kanalını kurup maç çıkışında taraftarlarla diyalog kurabiliyor. Ve bunu da sosyal medyada takip ettiğin zaman olumsuz konuşanlar hemen ön plana çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe gibi böyle bir şampiyonluk travması yaşayan bir takımın taraftarı da yani işte olumsuz konuşuyor. Olumsuz konuşma ihtimali daha yüksek oluyor. Bunu ama bilemiyorum. Ben şimdi o kuşak değilim. Ne kuşağı deniyor onlara? Z kuşağı mı?
1: Yeni kuşak.
0: Yeni kuşak.
1: Z.
0: Ben onlardan değilim. Tamam, onu yaşıyorum. Etkilerini görüyorum. Ama bunu nasıl engellerim? Yasak zihniyeti olarak değil tabii ki. Takımı yani ne yaparım bilmiyorum Mert, ama Fenerbahçe şu anda her başladığı seneye eksi iki başlıyor. Psikolojik olarak gerçekten eksi iki başlıyor.
1: Vallahi zor. Bilmiyorum, Fenerbahçe'nin işi zor. Ali abi mesela kadro istikrarı olması gerektiğinden
0: Ya
1: bahsediyor.
0: orası
1: Bir
0: öyle. Bak
1: büyük
0: şöyle
1: değişim olmaması
0: şunu
1: gerektiğini
0: söyleyeyim.
1: düşünüyor.
0: Mesela tabii kapalı kapılar ardından ne konuşuluyor bilmiyorum, ama yani Fenerbahçe yönetimi bence ayrılmamalıydı. Ama acaba kendi isteyerek mi ayrıldı, ne oldu? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama biz her zaman futbolda başarının istikrardan geldiğini savunan kitle olarak Fenerbahçe şu anda yine zor bir viraja girdi. Zaten yine şampiyon olamadı. Gelen başkan, ya ne suçu var ki gelen başkanın? Kendi transferini yapmadı. Kendi hocasını getirmedi. Hatta sportif olarak bir başarı, sportif anlamda doğru olanı yaptı. Gelen hoca ile devam kararı aldı. Zaten gelen hoca ile devam kararında bile o hoca yeni geldiği için bir Dinamo Zagreb maçındaki yaptığı bireysel hataları hatırla hocanın. Çağlar'ı bek falan oynattığı facia oldu. 4 gol yedi Fenerbahçe Dinamo Zagreb'den. Dedi ki bu mağlubiyet bana yazar dedi. Ben takımı tam tanımıyorum dedi, ama bunları en kısa sürede geçiştireceğim, bana güvenin dedi. Saadettin Saran geldiğinde Tedesco'yu da gönderip başka bir hoca getirseydi bu hata katsayı

0: Kesin ikiye katlanacaktı. Sportif anlamda doğru yaptı ama işte ayrılıyor. O ayrılık sebeplerini de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama sportif anlamda ayrılık doğru değil. Fenerbahçe'de bunun olumsuzluklarını yaşayacak.
1: Ben de haberleri takip ediyorum. Herkesin de böyle bir teknik direktörle görüştüğü, işte yok Klopp'la görüşülmüş, Enzo Maresca'yla görüşülmüş. Dünyaca ünlü isimler havada uçuşuyor. Paralar havada uçuşuyor. Acayip bir başkanlık yarışı da var. Bugünün gündemi değil ama hafta içerisinde başkanlık yarışına dair gelişmeleri de daha detaylı konuşacağımızı söyleyeyim. Tekrar maça dönecek olursak Anderson Talisca karşılaşmada Fenerbahçe'de şov yaptı. Aslında işte derbide en kritik penaltıyı kaçırdı. Çok zor bunun üstesinden gelmek. Ama Talisca üstesinden geldi net şekilde. Yani ben buradayım dedi. Bu maça da 11 çıktı. 3 gol attı. Çok daha fazlasını atabileceği pozisyonları da buldu karşılaşmada. Fred de çok iyi bir uyum gösterdi. Fred de genelde son dönemde ilk 11'den uzak kalan bir oyuncu. Aslında devre arası transfer dönemine girilirken bir kıpırdanma olmuştu Fred'de ve ben de o dönem iki orta saha transferinin çok mantıklı olmadığını düşündüğümü ya da ona benzer bir şey söylemiştim. Fred'e güvenilmesi gerektiğini. Tabii tercih belki de kötü performans gösterecekti sürekli oynasa bilemeyeceğiz ama o da o kumaşını gösterdi bu karşılaşmada. Talisca'ya bayağı iyi servisler yaptı. Mesela
0: Ya iyi
1: Fenerbahçe
0: bir Fred fark yaratıyor. Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezon Fred, ben bir Galatasaraylı olarak hem de Torreira'nın da yani iyi performans gösterdiği dönemde keşke Fred Galatasaray'a gelseydi çok dedim, bak bir iki kere
1: Galatasaray
0: değil çok dedim.
1: çünkü ne Oliveira'dan ne Endombele'den ne Kerem Demirbay'dan o beklenen 8 katkısını alamamıştı. Fred orada iyi bir performans
0: Hatta
1: gösterince.
0: Fenerbahçe'den ayrılacaksa eğer, Fenerbahçe'den Fred, hala aklımda bir soru işareti olur. Acaba Galatasaray'a gelse Fenerbahçe'deki ilk sezondaki performansını acaba gösterir mi? Hani başarıyı ya da transferi uzaklarda aramamak mı lazım diye düşünürüm. Çünkü yani elinde Fred gibi bir oyuncu varken, Manchester United'da yıllarca oynamış, Brezilya milli takımında yıllarca oynamış bir adamdan bahsediyoruz. Ve yaşı da öyle aman Allah bir şey değil Fred'in. Yani 2 sene çok rahat oynar diye düşünüyorum ama işte benimkiler sadece fikir. Ben burada fikir opsiyon üretiyorum. Bunu düşünmesi gereken ve kararı aksiyona geçirmesi gerekenler yönetim ve Galatasaray'ın teknik ekibi.
1: 8.34 bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edelim. Diyeceğim ama araya gidemiyoruz şu anda. Ben devam edeyim. 8.34 saatlerimiz. Birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Günaydın, iyi haftalar. Zeki Hoca'nın Alvarez'i oyuna almasının etiklik açısından açıklaması nedir? Gerçekten ne gerek vardı demiş dinleyicimiz. Tabii Alvarez ligin ikinci yarısında en çok tartışılan oyuncularından birisi oldu. İşte hafta sonunda haberler yapıldı. Transfer döneminin bitmesine yakın işte ameliyat kararı almış. Aslında ameliyat olmasını gerektirecek bir durum yokken o Dünya Kupası'nı düşünerek o kararı almıştı. Ve şimdi de geri döndü. Gerçekten hani ben de düşünüyorum bir ceza olarak mı oyunu aldı acaba Zeki Malzköl'ü alayım seni oyuna da bir tepki gör gibi. Ben de hani çok gerçekten anlam veremediğim bir değişiklikti ama öyle tercih etti Zeki Malzköl'e. Bunu bilemeyeceğiz neden aldığını tam olarak. Bakıyorum ara transfer dönemi bu yönetimin sonunu getirmiştir diyor. Hakan Tozlu İstanbul'dan mesajı göndermiş. Aslında Genci abi tabii transferi yapamadı derken yaz transfer takımın omurgasının o oluşturulacağı transfer dönemini kastediyor tahmin ediyorum ki. Yoksa bir transfer dönemi mevcut yönetim geçirdi. Orada da özellikle Santrfor'da Şerif hamlesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu diyelim. 8.35 bu sefer araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? sanıyorum Bursa Next'te hala duymuyorum.

0: adınız?
1: Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusannext.
2: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.37 saatlerimiz Fenerbahçe Başakşehir önünde kazandı 3-1'lik skorla. Trabzonspor'un puan kaybıyla beraber de bitime 2 maç kala ikincilik yeri büyük ölçüde garantilendi Fenerbahçe'nin. En azından Şampiyonlar Ligi için bir stres yaşamayacak gibi gözüküyor, bir mucize olmazsa.
1: Bir soru Mert. Galatasaray'ın aldığı mağlubiyet ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetten sonra hani Fenerbahçe taraftarında hiç acaba bir şampiyonluk olur mu diye bir düşünce ortaya çıkmış mıdır? Bunu niye soruyorum? Maçtan sonra Fenerbahçeli oyuncuların röportajlarına baktığımda hiç kimse şampiyonluktan hiç bahsetmedi. Hala herkes, hatta Galatasaray'ın puan kaybetmesine bir kişi bile değinmezken, Trabzon'un puan kaybetmesi dolayısıyla ikinci olup Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi için çok önemli bir aşama kaydettik dediler.
0: Yani futbol taraftarıyla biraz duygusal da bir şey olduğu için bence hala o şampiyonluk ümidi içten içe vardır. Yani neden olmasın diyordur taraftar. Sonuçta şu olması lazım şampiyonluk gelmesi için. Galatasaray'ın kalan iki maçta en fazla bir puan alması. Yani ya bir maç kaybedecek, bir maç berabere kalacak ya da iki maçı kaybedecek. Fenerbahçe'de iki maçı kazanacak ki ancak şampiyon olabilecek. Galatasaray'ın fikstürüne bakınca kendi evinde Antalyaspor. Normalde çok o puan işte kaybedeceği zaten bir maç değil ama işte Genco abi, futbol bu ya, hani belli de olmaz. Hani o maçı berabere bitirdi diyelim. Kasımpaşa deplasmanı son hafta. Emre Belezoğlu. Sonuçta onun üzerinde de Fenerbahçe tarafından çok büyük bir şey olacaktır. Mesela öyle bir senaryoda.
1: Ya baskı... Evet, ama ben dün düşme hattındaki maçlardan düşündüm. Antalya Alanya'yı mı izlesem yoksa Kasımpaşa Kocaeli mi? Kasımpaşa Kocaeli izledim. Yani Kasımpaşa hiç, yani ya sana şöyle söyleyeyim, İrfan Can olmasa hücuma çıkamıyor takım. Yani sadece İrfan Can hücuma çıkarıyor Kasımpaşa'yı ve duran toplar İrfan Can yine. Yani İrfan Cansız o takım ne yapacak, çok merak ediyorum.
0: Seneye dönüyor tabii Fenerbahçe. Bilemiyorum işte, yani futbolda o şeyler var. O ihtimaller var. Bu sezon çok ters köşe oldu. Fenerbahçe'nin sıradaki maçı Konyaspor deplasmanı. Konya'da ligin hani son hafta kaybetti Rize'ye ama en formda takımlarından bir tanesi. Rotasyon yaptı diye de kaybetti. Kupa maçı olduğu için. Beşiktaş'ta bir yarı final maçı var. O maç da kolay değil. Son maç Eyüp. Bakmayın Eyüp hani belki küme düşecek ki hala küme düşme hattının üzerinde ama onlar da durumlarına göre acayip bir futbol oynuyorlar. Dün de Kayserispor'la berabere kaldılar. Yenilmediler Kayserispor deplasmanında. Öne de geçmişlerdi. Fenerbahçe'nin de öyle maçları kolay değil. Ama işte futbol. Futbolu güzel yapan unsurlar. Bu sürprizlere açık olması. O yüzden Fenerbahçe'de matematik olarak şansı devam ettiği müddetçe bence umutlu olacaktı. Sonuçta her sezon başında da mesela hani mesela bu sezon çok kötü geçti yine Fenerbahçe adına, değil mi? Hani ligde şampiyon olamayacak belki ama yeni sezonda yine çok büyük umutlarla başlamayacak mı Fenerbahçe taraftarı? Hani umut olarak bence her türlü o umut oluyor. Yani matematik olarak şansın olduğu müddetçe.
1: Bak tabii ki öyle ama Mert, şimdi Fenerbahçe taraftarının yaşadığı psikolojik nasıl diyeyim, travmadan dolayı mesela bir yaşanan bir değişim benim dikkatimi çekti. Mesela kaç senedir hep Fenerbahçe bir sezona başlarken o sene bu sene diyor, değil mi? Şu anda artık o sene bu sene bile demiyorlar. Hatta o sene bu sene dendiği zaman kızıyorlar. Çünkü Galatasaray taraftarı o sene bu seneyi artık sakız yaptı mesela. Aa, o sene bu sene beyler hakikaten öyle falan diye. Yani bak, o inanç şeyi giderek düşüyor Fenerbahçe'de. Ya da acaba öyle mi? Yoksa işte bu da bir travmanın getirdiği. Artık bunu bile kullanmıyor. Mesela seneye Fenerbahçe taraftarı o sene bu sene diyecek mi? Ya da başka bir sloganla mı çıkacak?
0: Valla slogan üzerinden değil de Genco abi, her sene yaz dönemini düşünüyorum. Şimdi bu seneye dön. Hani Mourinho'yla şampiyonluk yine gelinmemiş. Ama öyle transferler yaptı ki yine Fenerbahçe. Mesela sezon başı bence yine çok umutluydu. Ederson geldi kaleye. Asensio geldi.
1: Talisca tutuldu.
0: İşte Talisca kaldı. Kerem Aktürkoğlu transferi nasıl heyecan yarattı Fenerbahçe için. Devre arası işte Genduzleri falan, Kanteleri söylemiyorum bile. Yani Fenerbahçe yine umutlandı. Ondan önceki sezon öyle. Hani şampiyon olamadı ama öyle bir yaz dönemi geçiriyor ki işte Mourinho havası oldu mesela. Bir önceki yazda hatırla, Aziz Yıldırım'ı seçiminde Mourinho ile birlikte geliyoruz. Bu sezon şimdi yönetim seçim kararı aldı. Şu anda gözüken 3 aday var. Biri kanallara çıkıyor ya da basın mensupları konuşuyor. Barış Göktürk çok iddialı söylemler. Mehmet Ali Aydınlar'ın acayip para harcayacağı söyleniyor. Hakan Safi de yine çok para harcayacağı söylenen bir isim. Çok iyi kadro kuracak. Yani yine Fenerbahçe şampiyon olamayacak belki bu sezon ama yine yaz dönemini çok bence hevesli geçirecek. Transferlere odaklanacak, hoca tercihi merak edilecek ve yine bence şampiyonluk için hani slogan koyar mı bilmiyorum o sene bu sene ama başlangıcı bence yine çok umutlu olacak Fenerbahçe taraftarının.
1: Yani bir forvet kesin isteniyor. Soralım Fenerbahçe taraftarını. Bir forvet tabii ki isteniyor. Hatta iki forvet belki.
0: Forvet... Barış Göktürk diyor ki iki forvet alacağımız iki forveti biliyoruz diyor. Mesela.
1: İşte forvet harici acaba Fenerbahçe işte Skriniar, Osterwold, Osterwold'e de talip var deniyor. Archie Roma. Brown'a Atletico Madrid istiyor şeklinde haberler var. Yani hani bir takımda da tamam transfer teklifi geldiğinde gitmesi, kulübe para kazandırması evet ama bir takımda da bir sezon içerisinde 5 mevkide falan değişiklik yaparsan çok kolay oturtamayabilirsin bu değişiklikleri.
0: Mesela bir dinleyicimiz Fenerbahçe adında Bartu Cebir dinleyicimiz umutlanmayacak bir şey yok demiş aslında. İskeletten 5 kişinin sakat olduğu Asensio, Skriniar, Talişka'sız dönem olmasa şampiyon diyebilirdik demiş mesela. Hani genelde tabii o şartlara çok bakılmıyor. Biz şampiyonluktan uzaklaştık hani şampiyon olamıyoruz yine deniyor ama evet Fenerbahçe'de bu oyuncuların sakatlıkları belki olmasa bu kadar ya, fazla ama, uzun süreli.
1: Ama bak şimdi Mert.
0: Farklı bir tablo görebilirdik.
1: Görebilirdik ama şimdi bir takım yani bir oyuncu aldığında onun sana sağlayacağı katkıyı düşüneceğin gibi oynamama ihtimalindeki maçları da düşüneceksin. Bir, sakatlık geçmişine bakacaksın. Asensio'da bu var. Talişka'da bu var. Dolayısıyla bak Galatasaray Osimhen'i aldığında Afrika Uluslar Kupası'nı düşünerek aldı. Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası yaşadı. Yani Osimhen'siz bir dönem yaşadı. Ayrıca da sakatlandı da.
0: Evet, kolu.
1: Osimhen. Sene başında da yoktu. Kolundan da sakatlandı. Afrika Uluslar Kupası'nda da oynadı. Şimdi artık bu yapacağın transferlerde tabii ki öyle bir sakatlık yaşanır ki öngörmezsin ama şimdi Talişka'da, Asensio'da bunların sakatlanma riski olduğunu biliyorsun. Bunu hesaba katarak iyi bir alternatif mi alırsın? Yoksa sakatlandığında ya işte Talişka'da sakatlanmasaydı, Asensio'da sakatlanmasaydı biz bunu yaşamazdık. Bu futbolun içinde var. Ve özellikle bu oyuncuların da sakatlanma riski normal oyunculara göre çok daha fazla. Tekrar ediyorum bilemezsin. Belki de Demir gibi bir oyuncu kalkıp da 3 ay oynamayacak sakatlık yaşar. O ayrı.
0: Edson Alvarez mesela ha, hiç ha. O konuda
1: aynen şey yok öyle. Yani. Demir gibi adam yani. Galatasaray'a Stumpf gelmişti. Stumpf geldiğinde Galatasaray'da bir gazetede adamın iskeletini çıkarmışlardı. Kırılmadık kemiği kalmamış adamın. Gerçekten bak 25 kemiği falan kırılmıştı. Hatta hiç unutmuyorum. Babam demişti ki ya bu adamdan ne futbol bekliyoruz. Ne biçim adam demişti. Adam kapı gibi hiç sakatlanmamıştı. Her maç oynamıştı ve müthiş oynamıştı. Yani bilemezsin tabii. Ama şimdi bu söyleme katılmıyorum. Sakatlanma riskinin de çok olduğu oyunculardan bahsediyor dinleyicimiz. Yani onların sakatlanma riski var. Bir, onu hesaba katacaksın. Ya sakatlanırsa diye güzel bir alternatif alacaksın. Ya da böyle söylemeyeceksin.
0: Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün profili sence nasıl olmalı Galatasaray üzerinde? Mesela Okanlık'la devam edilmemeli dedin. Fenerbahçe'de Tedesco'yla devam etmeme kararı aldı. Zeki Murat Göl'e geçici hoca ve yeni yönetim yeni bir teknik direktör seçecek. Şöyle haber de gördüm bu arada. Bir adayın tekrar Tedesco'ya gidebileceği söylenmiş. Doğru mu bilmiyorum.
1: Ben hayır demem.
0: Ama mesela hadi o zor. Yani bu
1: zor ama ben hayır demem.
0: Tedesco'nun geri dönmesi ama mesela yerli mi? İsmail Kartal, Aykut Kocaman gibi ya da yerli ama daha önce denenmemiş Abdullah Avcı, Nuri Şahin gibi konuşulduğu için söylüyorum. Böyle bir aday mı yoksa Jesus, Mourinho, Tedesco ekolünden yabancı bir isim mi sence Fenerbahçe'ye getirmeli?
1: Ya şimdi geçmişe dönüş bak diyorum ya değişim zordur konuştuk seninle. Mesela Fenerbahçe taraftarı diyor işte Aykut Hoca olsun, İsmail Hoca olsun. Çünkü onlar denenmiş bilinen hocalar ve başarılı hocalar. Ama şeye biraz katılıyorum. Sen her ne kadar aynı fikirde olmasan da Ali'ye biraz şu konuda katılıyorum. Yani Aykut Hoca Fenerbahçe haricinde bu kadar uzun süre takım çalıştırmadı. Yani o sırada da futbol çok değişti Mert. Çok değişti futbol. Aykut Hoca bunun neresinde şu anda? Aykut Hoca, ben şuna asla karşı değilim. Hatta Aykut Hoca'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde ona karşı gelenlere karşı şu tezi savunuyordum. Futbolun ofansif gücü gol atma nasıl bir sanatsa, alkışlanıyorsa, takdir ediliyorsa, savunma yönünü de iyi yapan hocaya ve takıma o alkışı yapacaksın, takdiri getireceksin. Aykut Hoca ile Fenerbahçe inanılmaz savunma yapıyordu. İnsanlar diyordu ki ben hakikaten anlamıyorum. Ya işte Aykut Hoca el freni çektiriyor, oynatıyor Fenerbahçe'yi. Ya bir başarılısın. Avrupa'daki en başarılı dönemini Aykut Hoca ile yaşadın. En başarılı dönemini Aykut Hoca ile yaşadın. O dönemki Fenerbahçe taraftarı hatırlar ya, Lazio'yu perişan etti ya Fenerbahçe. Lazio da şimdiki Lazio gibi değildi. İtalya Serie A'nın Serie A olduğu dönemde Lazio'yu perişan etti Aykut Hoca'nın Fenerbahçesi. Sırf Aykut Hoca'ya şey yapmayalım. Ama bunu da beğenmiyordu bazı futbol severler. Neymiş? Hücum futbolu oynatmıyormuş. Şimdi onlara şu anda şöyle katılabilirim. Fenerbahçe'nin çok iyi bir ofansif üçlüsü var arkada. Yani işte Asensio'su, Talişka'sı, katıldığı takdirde Kerem'i, çok da iyi iki ofans oyuncusu santrafor alınca söyleniyor. Yani ve Aykut Hoca acaba hala bu modern futbolun neresinde? Biraz görmek lazım. Çok büyük bir soru işareti değil mi Mert? 6 sene, 7 sene, 8 sene neyse
0: Çok,
1: takım çalıştırmamış
0: çok,
1: bir hocayı bir anda geri getirmek
0: çok iddialı bir
1: çok
0: şey.
1: çok büyük bir soru işareti. Fenerbahçe taraftarı kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama İsmail Hoca bence Fenerbahçe tarihinin en iyi futbolu oynatan teknik direktörlerinden biriydi. Yani geçmişe dönüş olacaksa İsmail Hoca'ya ben hayır demem. Ona haksızlık yapıldığını düşünüyorum ama haksızlık yapılır yapılmaz o önemli değil. Hepsini bir kenara bırak. Sen bir futbol sever olarak İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sini izlemekten keyif alıyor muydun?
0: Tabii ki.
1: Ben de alıyordum. Dolayısıyla ona hayır demem. Yeni teknik direktörlerden de İraola'yı Galatasaray istediğim için Fenerbahçe'ye önermeyeceğim onu. Ama tabii ki olabilir. Niye olmasın? Ama geçmişin kapılarını açacaksan fikrim bu. Nuri Şahin'e hiç hayır demem. Çünkü hep söylüyorum. Yine tekrar edeyim kendimi. Nuri Şahin Klopp'la çalıştı. Nuri Şahin Jose Mourinho ile çalıştı. Yani Nuri Şahin o modern futbolu modernize eden bir isim daha var. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Onların antrenman sistemini gören bir futbolculuk döneminde bir hoca. Dolayısıyla bunu başarabileceğine inanıyorum. Ben mesela Arda Turan belgeselini izlediğimde ilk programda cuma akşamı izlemiştim. Evde oturmuştum tek başıma. Cumartesi dedim ki ben Arda Turan'ın çok başarılı olmasını bekliyorum. Çünkü Fatih Hoca gibi bir mentor, motivasyon ve taktik şeyiyle çalıştı. Atletico Madrid'in hocası kimdi?
0: Simeone.
1: Simeone gibi inanılmaz savunma sanatında ustalaşmış bir hocayla çalıştı ve Barcelona'da Luis Enrique ile çalıştı. Yani hep söylüyorum ya, mesela ben bu mesela anlatacağım şu anki şeyi Arda'dan biliyorum. Barcelona'da bir pas antrenmanı yapılıyorken hoca belli oyuncuların sahanın belli bölümlerin dışına çıkmamasını tembihleyerek pas antrenmanı yapıyormuş. Ya diyormuş ki sen mesela Arda sol 18'in dışına çıkmayacaksın. 18'in taç çizgisi arasının dışına çıkmayacaksın. Pas antrenmanın burada olacak. Ve Arda dayanamamış çıkmış. Antrenmandan kovulmuş. Ya bu adamın bir bildiği var ki bunu böyle yapıyor. Mesela Arda da bir yıl, 2 yıl onunla savunma sanatını Diego Simeone ile, o şimdi maçla öğrenilmiyor ki bu Mert. Antrenmanla öğreniliyor. Arda da oyuncu olarak bu hocaların antrenman sistemini yaşamış bir futbolcu. eğer güzel yanlarını kapabildiyse Arda da müthiş bir teknik direktör olabilir. Çünkü bu metotları görmüş bir oyuncu. Nuri Şahin de aynı şekilde. İnşallah çok başarılı olurlar. Ama daha da önemlisi başarılı olup olmamaları, ona zaten fırsat gelecektir başarılı olacağı takdirde, olduğu takdirde yurt dışında. Önemli olan biz o gemiyi kaçırmayalım. Biz de başarılı olsunlar. Biz bundan faydalanalım. Joachim Löw gibi gelip, ondan sonra Gus Hiddink gibi gelip, bu değil teknik direktör, kasap emanet etmem diye gönderilmesin bu isimler.
0: Nuri Şahin'in dezavantajı, ligin ikinci yarısında Beşiktaş'la oynadı, kendi evinde kaybetti. Galatasaray'la oynadı, 3-0 kaybetti. Bu kadar eksik Fenerbahçe'ye karşı daha iyi bir futbol beklenirken 3-1 kaybetti ve Fenerbahçe'ye kıyasla daha kötü bir performans ortaya koydu. O da aslında önemli fırsatlar varken elinde büyük maçlarda değerlendiremedi. Ama bu 3 maç harici mağlubiyet de yaşamadı.
1: Evet,
0: ikinci yarısında. Onu da söylemek lazım. Hakkında vermek lazım. Riskli bir tercih olur. Ama mesela aklıma da Farioli geliyor. Ajax'a geçen sezon şampiyonluğu veren bir teknik direktör olarak Porto. Oradaki baskı da çok büyük. Bizim lige çok benziyor, evet. Portekiz ligi. Porto güvendi mesela Farioli'ye. Geçmişine pek de bakmadan, hani loser apoleti yapışabilirdi Farioli'ye sonuçta. Nereden şampiyonluğu verdi Ajax'a, ama o tercihle bu sezon bitime 2 hafta kala şampiyonluğunda ilan edebildi. Yani dünyanın sonunda değil. Hani Nuri Şahin için eleştirenler olacaktır. Büyük maçlarda hayal kırıklığı doğru. Ama belki Fenerbahçe'nin başında farklı bir tabloda görebiliriz.
1: Yani tabii isimler isimler. Ben de baksam, düşünsem bazı isimler mutlaka aklıma gelir, ama işte önemli olan işte mesela sen söylemiştin, ben senden duydum. Samsun Spor'da giden hocanın yerine kendisi tavsiye etmiş. Mesela Thomas Reis'i ne kadar başarılı, aynen aynı sistem, aynı çizgiyle devam etti.
0: Uçtur Alman hoca geliyor şu anda.
1: Tabii.
0: Samsun'a.
1: Mesela işte Fenerbahçe'deki mesela çok büyük bir eksi, hata, İsmail Kartal gibi inanılmaz hücum oynatan bir teknik direktörden sonra Jose Mourinho'nun gelmesi. Jose Mourinho oynattığı hiçbir takıma Prime Real Madrid'i belki biraz, bak belki biraz Prime Real Madrid'i bu konunun dışında tutarım. Öyle ofansif futbol oynatan bir teknik adam hiç olmadı. Hatta Inter'deyken otobüsü meşhurdu şeyin, Jose Mourinho'nun. Hatta ofansif futbol oynatacağım diye Barcelona maçında ilk çıktığı maçtaki hüsranını hatırlıyorsundur. Hı-hı. 5-0 biten. İşte o önemli. Mesela sen kalkıp da Nuno Espirito'dan sonra Ange Postacoğlu'nu getirirsen takımın boğulur yani.
0: Taban tabanı zıt.
1: Aynen yani. Öyle. Şimdiki Tedesco'nun tarzına ne diyebiliriz? Gerçi Tedesco'nun da tam tarzı, yani tam bir şey de diyemeyeceğim ama
0: çok ofansif oynatmıyor.
1: Çok ofansif değil, ama defansının da çok sağlam olduğu söylenemez. Yani evet. Fenerbahçe sürekli gol yiyor. Son dakikası olsun olmasın fark etmez. 2 gol yediği çok Anadolu takımı var Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe'nin kendi kulüp kültürüne uygun bir profil belki.
1: İşte o zaman da tanıdık biri gerekiyor. Çünkü bak, Fenerbahçe'nin bir sistem oturtacak sabrı yok. Sıkıntı orada. Gelir gelmez şampiyonluk istiyor. Bu da Fenerbahçe'yi tanımayan yabancı hoca ihtimalini çok zorlaştırıyor.
0: Bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev...

Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'dan devam edelim. Trabzonspor'da yine cumartesi akşamı saat 20'de kendi evinde Göztepe'yi konuk etti. Göztepe'nin bir iddiası var onların da tabii ki. Beşincilik hatta zorlamak istediler dördüncülüğü ama olmadı. Trabzonspor'un da ikincilik için bir iddiası vardı ama Trabzonspor yine anladığımız kadarıyla maçı tamamen izlemedik. Fakat ilk yarıyı pek iyi geçirmedi. İlk yarıda geriye düştü. İlk yarıda kişi olarak eksildi. Mustafa Eskelaç kırmızı kartı gördü. Fakat ikinci yarıda Trabzonspor bir kişi eksik olmasına rağmen kalesine gol görmedi. Ve 90+3'te Umut Nayır'ın güzel volesiyle ceza sahası içinde beraberlik golünde buldu. Ama tabii Trabzonspor için bu beraberlik yeterli değil. Trabzonspor kazanması gerekiyordu Fenerbahçe'nin kazandığı haftada. Ama onlar da büyük bir fırsat teptiler.
1: Artık son 3 hafta
0: 4 hafta oldu. 3 beraberlik bir mağlubiyet.
1: Çok çok kötü.
0: Trabzonspor en kritik noktada sezonun bakıyorum böyle bir serisi daha önce yok. 4 maç galibiyet alamadı. En kötü serisini sezonun son bölümüne saklamış ve Göztepe önünde de 2 puan kaybı oldu Trabzonspor için.
1: Yani o esnada bir 4 puan alsa şu anda şampiyonluk yarışındaydı. Yani değil ikincilik.
0: Aynen çok arayacak ama işte form düşüklükleri mesela bu karşılaşmada Ulayi
1: işte sene sonunu getirememek bazen oluyor işte.
0: Evet futbolda var. Zubkov yine bu maçta yedek kulübesi tercih edildi. Stoper'de üst üste sakatlıklar Batagov'un üstüne Savic de eklenmişti. Orada denemeler yapıyor. Fatih Tekke'de Lövik kullanıldı, Ozan kullanıldı. Bu maç Salih Malkoçoğlu'nu tercih etti. İşte Zubkov yedekti, Ulayi yedekti. Mecburi de performans kaynaklı rotasyonlara gidiyor Fatih Tekke ve istediğini yine alamadı. Mustafa'nın kırmızı kartı tabii çok konuşuldu. Özellikle ikinci gördüğü kart çok gerçekten ucuz bir sarı kart. İlk sarı kartı kırmızıya yakın bir sarı kart ama ikincisi çok faalle de uzaktan
1: yakın. Ben de katılıyorum sana. Ya. Ben de sen dile getirmeseydin ben söyleyecektim. Yani foul olduğu bile şüpheli. Hı hı. Yani pozisyonun foul olduğu bile şüpheli.
0: Trabzon'un da hakem Ozan Ergün üzerinde büyük bir tabii isyan oldu. Hatta TFF ile bu konu hakkında görüşülmüş. Ama işte futbolda böyle hatalar oluyor. Bu hafta sonu mesela dün Manchester United Liverpool maçı vardı. Manchester United Şeşko'yla gol buldu. Golden önce elle oynama var mı diye var uzun süre inceledi.
1: Ya o çok acayip bir
0: elle oynama var. Hani ben de ekranda var. Görüyorum. Fakat var uyarmadı hakemi ve sonrasında da işte hakem kurulu diyeyim İngiltere'nin açıklama yaptılar. Bariz bir hata yaptı var diye ve bu konuyla ilgili kulüple de yani Liverpool'la da görüşülecek.
1: Öyle mi? Ben bilmiyordum.
0: Tabii resmi açıklama yaptılar.
1: Şimdi bak ben yabancı İngiliz spikerden izliyordum. Şimdi sen pozisyonu izlediğinde minnacık da olsa ele bir temas var değil mi? Ama
0: akan
1: çok
0: oyunda
1: küçük.
0: Görmedim tabii ama tekrarda anlaşılıyor.
1: Evet, evet. Hatta adam dedi ki İngiliz spiker tırnaklarının ucuyla dokunmuş dedi. Hı hı. Ve kitapçıktan kuralı okudu yayın esnasında. Dedi ki gol olan bir pozisyonda ister bilerek ister bilmeyerek kasıtlı ya da kasıtlı olmayacak şekilde golle neticelenen bir pozisyon öncesinde elle bir temas varsa o golün iptal edilmesi lazım. Şimdi onlar da şöyle bir ikilemde kaldı. Diyor ki hakikaten parmaklarının ucuyla topa dokunuyor ama topun hızı, yönü, gol olup olmamasıyla ilgili bir
0: değiştirmeyecek
1: değişiklik var mı? Yok. Bak yok ama kural da diyor ki elle bir temas varsa ne olursa olsun o iptal edilecek. Bunun ikilemi yaşandı acayip o esnada. Hatta yorumcu ben verirdim bu gol dedi. Yani çünkü parmaklarının ucuyla hakikaten ya top 1 kilometre hız bile kazanmıyor o elle dokunuştan dolayı. Ama kuralı uygulamadılar Mert.
0: Kural yani tespit ediliyorsa.
1: Tespit ediliyor da.
0: Edildi de yani gördük yani herkes fark etti orada topa değdiğini. Neyse hani Trabzon maçına örnek verdim. Ben hani burada şey söylüyorum. Böyle hatalar oluyor ama benim için tabii hava hoş. Ben Trabzonspor taraftarı değilim. Diyebilirsiniz ki hani taraftarlar da öyle diyorsun da hakkımız yendi. Evet yani öyle. Bunu da anlayabiliyorum. Trabzon cephesinin çok büyük bir isyanı oldu. Ben de öyle bir taraftar olsam eminim benim de hoşuma gitmeyecek bir hata. Ama bir taraftan da oluyor. Futbolda da çok sıklıkla gördüğümüz bir tablo. Orada hakem Ozan Ergün de Mustafa'nın o el hareketine aldandı. Yani hareketi tam iyi yorumlayamadı. Çünkü Mustafa da böyle tutar gibi bir kolunu şey yaptı, kullandı. Krastev'de herhalde oyuncu. Kolay yere bıraktı kendini o da. Ve kırmızı kart geldi. Ama Trabzonspor'un iyi taraflarından biri bir kişi eksik olmasına rağmen de bu sezon pes etmiyor. Yani ilk yarıları kötü geçirse de ikinci yarılarda iyi performansla ortaya koyuyor. Ve bunu maç gelene yaydığı noktada zaten Trabzonspor için işler çok daha rahat geçecek. Ama bir türlü de maçın tamamına da yayamıyor bu iyi oyunu ve isteği.
1: Peki tamam. Mert, sence Trabzonspor'un son 4 haftaki yaşadığı puan kaybı bir antrenman metodu yanlışlığı mı yoksa şampiyonluk stresi mi? Çünkü şu anki puan kaybını düşünme. İlk puan kaybettiği anı düşün. İlk puan kaybettiği anda Trabzonspor resmen şampiyonluğun adaylarından olmuştu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarından sonra. Resmen potadaydı.
0: Galatasaray yendi.
1: Tabii. 2-1. Sonra.
0: Sonra o 4 maçlık galibiyet hasreti geldi.
1: Aynen öyle. Yoksa ikisi birden mi? Ne dersin?
0: Vallahi biraz fikstür talihsizliği de olabilir Genco abi. Alanyaspor la 1-1 berabere kaldı Galatasaray galibiyetinden sonra. Ligin ilk yarısında Alanyaspor Trabzon'u en çok zorlayan takımdı. Acayip bir maç oynamışlardı Trabzon'a karşı. Sonra Başakşehir maçı, ki Başakşehir de ligin ikinci yarısının en iyi takımlarından biri. Hatta ligin ikinci yarısının puan tablosu yapıldığında ilk 5'te puanlar birbirine çok yakın takımlar arasında. Konya ile Konya'nın en formda olduğu dönemde deplasmanda oynamak durumunda kaldı. Konya acayip bir özellikle ilk yarı oynadı. 2-1 kazandı ve Göztepe de yine ligin kalburüstü takımlarından biri. Bir de sakatlıklar, işte Batagov'un sakatlığının üzerine Savic'in eklenmesi, bazı oyunculardaki form grafiği düşüklüğü, Ulayi ki benim de 3 hafta önce dikkatimi çekmişti. Çok performansını beğenmemiştim. Biraz işin savunma kısmını aksattığını düşündüğümü söylemiştim. Zubkov'un yine mesela sezon sonu ayrılacağı konuşuluyor. Arada bir Onuachu'nun sakatlığı denk geldi yine bu fikstürde bir karşılaşmada. Muçi yeni yeni dönüyor ama o da tam hazır değil. Kadro da o kadar derin değil. Vakeme hani sürekli güvenebileceğim bir oyuncu değil. Ya biraz bence hem fikstür hem kadronun yaşadığı sıkıntılar, bir de tabii ki senin dediğin gibi şampiyonluk baskısı da olabilir işin içinde. Kolay bir şey değil Trabzonspor sezona başlarken ben şampiyon olabilirim diye büyük ihtimal
1: yola çok çıkmadı.
0: Hissetmiyordu yani diğer rakiplerinin harcadığı paralar düşününce.
1: Hatta sıralamada oralardayken bile hep aksiyonda açıklamalar geliyordu.
0: Tabii Fatih Tekke de hep ilk 4 hedefinden bahsetti. Şimdi bir de Beşiktaş deplasmanı var bu kadar zorlu fikstürün üzerine.
1: Diyordu ya Fatih Hoca, eşimi bile anlatamıyorum diyordu.
0: Evet, eşimi de. Burada zaten Ali abi sürekli eleştirdi o söylemleri ama Trabzonspor'da Fatih Tekke bunun doğru olduğunu düşündü. Ben çok karşısında değildim. Türkiye'de çok öyle gümbür gümbür söylemenin de pek bir şey yok. Karşılığı yok bana kalırsa. Daha çok hayal kırıklığı oluyor.
1: Ha, aynen öyle, hayal kırıklığı oluyor.
0: Bir de bizde hani hayal kırıklığını arttırıyor. Hayal kırıklığıyla baş etmek de kolay değil. Hani hayal kırıklığıyla baş etmeyi bilsek ülkece, hani kolay sindirebilsek onu da yap. Ama Türkiye'de o da yok. Çok duygusal olduğumuz için, hele ki Trabzon şehri çok daha belki duygusal bir şehir. Çok daha acımasız yorumlar yapılıyor Trabzon şehrinde de kendi takımına, kendi hocasına karşı. O yüzden bence çok yanlış bir strateji değildi. Ama işte belli sebeplerden olmadı. Ama yine de geriye dönüp bakıldığında gerçekten Trabzonspor için bence en iyi şekilde atlanacak sezonlardan birisi olur. Hani Trabzon için tabii ki şampiyonluk harcı başarı sayılmayacak ama şartları düşünürsen, hani Galatasaray'ın harcadığı paraları, Fenerbahçe'nin harcadığı paraları, Beşiktaş'ı düşün. Trabzon'un ligi 3. bitirmesi de bence, ki sadece 3. bitirmesi de değil, puan olarak da çok yakın götürüp 3. bitirmesi de çok büyük bir başarı. Hani Fatih Tekke ile ilgili herhalde bir aksiyon alınmayacaktır yönetim tarafından. Yeni sezona onunla devam edilecektir. Bu takımın üzerine birkaç eklemeyle birlikte, hani bir sol kanat en büyük sıkıntılardan biri. Oleg bir transferi tutmadı. Devre arası gitti. Oraya net bir takviye. Muçi herhalde kalmayacak gibi anlıyorum ben. Açıklamalardan opsiyonu kullanılmayacak. 10 numaraya bir
1: sence takviye. Kullanılmalı mıydı? Bence kullanılmalıydı ya. Ya da ama halde diyor ki mesela çok ekstra goller attı diyor. Gollere yanılmamak lazım
0: her
1: diyor.
0: Her senede atabilir mi? Heh. Tartışılır. Bir de şeyi okuyorum. Fatih Tekke'nin söylediği söylenen bu belinde bir rahatsızlık var Muçi'nin. Hani o bir soru işareti yaratmış. Hmm. Gelecek sezonda performansını etkileyebileceği söyleniyor. O yüzden de o kadar parayı vermek, ki bahsettiğim para da 8,5 milyon euro vermek istemeyebilir. O bölgeye bir de Malinovski'yi Genova'dan transfer ediyor Trabzonspor. 8-10 numara karışımı bir oyuncu o da. Sanki pek Muçi'siz gidilir gibi gözüküyor Trabzonspor'da. Zubkov da gidecek gibi anladığım.
1: O zaman bir soru, ters soru. Beşiktaş ne yapsın, Muçi'yi kabul etsin mi? Kabul etsin mi derken kadro tutsun mu?
0: Şu an Olaytan orada tercih edilir her türlü Ernest Muçi'ye. Yedek kalmayı Muçi sorun etmeyecekse bence kadro derinliği için Muçi tutulabilir. Ama ilk 11 olmaz. Hı. Kadroda yani. Bence 11 şu anda Endidi, Orkun, Olaytan iyi bir üçlü. Gelecek sezon hani dokunulursa belki Endidi'nin yerine bir takviye düşünebilir ki o da bence şimdi oturdu. Muçi'yi ben yedek kulübesi için.
1: Ali Erim bile Muçi'ye tamam, Endidi'ye tamam diyor artık.
0: Evet evet, o da yokluğunda anladı.
1: Evet.
0: Kıymetini Endidi'nin iyi şu anda bu kadroda. Öyle bir profile de ihtiyacı var. Öyle bir kesici lazım.
1: Evet.
0: Beşiktaş'a. Muçi de dediğim gibi ancak rotasyon oyuncusu olur. Ama tahminim Beşiktaş iyi bir teklif gelirse de Muçi'yi satma taraftarı olur. Kadroda tutmaz diye düşünüyorum. Evet, Trabzonspor için artık ligde hani üçüncülük çok zor, özür diliyorum, ikincilik çok zor bir hedef. Üçüncüyü bitirecek gibi, artık bundan sonra kupa Trabzonspor için öncelikli hale geldi. Kupada bir hata yapmak istemeyecektir. Gençler Birliği ile orada karşı karşıya gelecek. Bu hafta için değil, önümüzdeki hafta için Trabzonspor'un kupa yarı final maçı. Beşiktaş bu hafta için oynayacak Konya Spor'la. Trabzon'da iyi geçirdiği sezonu en azından bir kupayla tamamlamak isteyecek. Süper Kupa'da da biliyorsunuz Galatasaray kaybetmişti yarı finalde. Ligde belli bir yere kadar getirdi, kaybetti. Türkiye Kupası güzel bir son olur Trabzonspor'un bu sezonu için. Bakalım, onu da Mayıs ayının sonuna doğru göreceğiz diyelim. 9-11, şimdi bir aramız daha var.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Radyo Spor.
4: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
5: Kale Kilit.
6: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
7: Digimax.
8: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul, 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
9: Digimax, Max kolaylık, Max. Digimax.
10: Aşk şarkılarıyla değil,
11: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
12: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım ben de. Bitcoin'in fiyatına bakıyorum. Şu anda bir Bitcoin 79.936 dolardan işlem görmekte. Yeni haftaya pazartesi günde sert bir yükselişle başladı Bitcoin. 80.000 bandını uzun süre sonra, herhalde bir 3-4 ay sonra geçmeyi başardı Bitcoin. Bu da pozitif bir hava yaratacaktır diye düşünüyorum. TL olarak da şu anda fiyat 3.608.408'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Şimdi iddiada günün maçlarına bakacağız. Bugün aslında güzel bir gün iddiada. Premier Lig'de iki maç var. Saat 17'de Chelsea Nottingham Forest. Hafta içi fikstüründe Premier Lig'de 17 maçı görmeyeli herhalde uzun zaman olmuştur. Onların bu özel günlerinde
3: bir şey diyeceğim ya, ilk hatta belki de.
0: Özel bir gün mü bugün, İngiltere'de de 17'de maç var. Bir tatil günü mü?
3: Bence iki tane maç olduğu için. Pazartesi iki maç olmuyor çünkü genelde.
0: Evet, diğeri de 22'deki Everton Manchester City karşılaşması.
3: Bir de Nottingham Forest konferans ligi oynadı ya. Konferans mı, Avrupa Ligi mi?
0: Avrupa Ligi oynadı da Aston Villa dün oynadı mesela.
3: Orada kıyamet kopmaz mıydı şimdi Aston Villa olsan? Bizi oynattın diye.
0: Öyle bir şeyler olabilir. Ama olmadı herhalde, okumadım.
3: Yok, hiç ben de okumadım.
0: La Liga'da saat 22'de Sevilla Real Sociedad mücadelesi var. Sevilla haftaya küme düşme hattında giriyor 34 puanla. Kazanırsa küme düşme hattından kurtulacak. Çok kritik maç onlar açısından. Sociedad'ın da bir Avrupa Kupası hayali var ligi 6. bitirmek için. Onların da kazanması gerek. Kritik bir maç dediğim gibi. Serie A'da 19.30 Cremonese Lazio ve 21.45 Roma Fiorentina. Roma'da Juventus'un ve Como'nun puan kaybıyla birlikte Şampiyonlar Ligi için iştahlandı. Onlar için de çok hayati bir karşılaşma ve Portekiz'de de artık şampiyon belli oldu ama Sporting'de Benfica arasında müthiş bir ikincilik yarışı var. Benfica bir ikramda bulundu bu hafta sonu. Puan kaybetti, kırmızı kart gördü. Benfica cephesi maçı hakem üzerinden okudu. Şimdi Sporting'e bir fırsat daha geldi. Bakalım onu kullanabilecek mi Sporting'de Vitória Guimarães önünde. Onlar da ligde 3 maçtır kazanamıyorlar. Bugün seriyi bitirmek için uygun bir fikstür olarak gözüküyor. Bir de günün böyle gözden kaçabilecek bir maçı İskoçya'da Hearts'la Rangers arasında oynanacak saat 19.30'da. Orada da artık şampiyonluk playoff'u oynanıyor ve o playoff'ta da büyük bir yarış var şu anda. Bakalım Hearts kazanıp avantajı alabilecek mi Rangers önünde? Şu anda gördüğüm kadarıyla 4 puanlık bir fark var. Eğer kazanırsa Hearts puanı 76 yapacak. Rangers 69'da kalacak. Celtic'in de 73 puanı var. Bundan sonra bitirmede 3 maç kalacak. O hikayenin de ben şampiyonlukla sonlanmasını isteyen taraftayım. İddiada da değerlendirebilirsiniz.
3: Valla ben de Chelsea Nottingham Forest maçı bence çok ilginç bir maç Mert. Çünkü dün Tottenham'ın Aston Villa'yı yenmesiyle bir anda tabii Nottingham Forest'ta o girdabın içine girmedi ama girebilir. Her an girebilir. Yani bugün kaybettiği takdirde averaja bakıyorum. Gerçi West Ham'la averajı çok daha iyi. Yani Nottingham'ın averajı -4 iken West Ham'ın averajı -19. Hatta Tottenham'ın da -9. Yani puan halinde durum orada iyi ama tabii şimdi onlar muazzam bir çıkış yakaladı Mert. Yani Pereira ilk Nottingham Forest'taki ilk maçını herkes biliyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikleri maç. Fakat o maçtan sonra 7 maç kazanamadı Nottingham Forest. Fakat o 7 maçlık seriden sonra da inanılmaz bir yani bu takımın gücü ve bulunduğu yer çerçevesinde düşünecek olursak inanılmaz bir çıkış yakaladı. Hem düşme hattından kurtuldular hem de Avrupa'da yarı finale çıkıp Aston Villa'yı ilk maçta da yendiler. Yani bilmiyorum, Avrupa mı daha istekli bir hedef olur onlar için? Ya düşünsene, Yani küme düşmüyorsun da yani Şampiyonlar Ligi'nde yani hem küme düşme korkusu yaşıyorsun hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalin var. Avrupa Ligi'ni kazandığın takdirde. Şimdi Mert yani ilk maçı da Aston Villa karşısında 1-0 kazanmışken o maçı da düşünecektir bence. Ne olursa olsun Premier Lig'de bir avantajı var çünkü Nottingham Forest'in. Hem puan olarak hem de averaj olarak. Fakat burada da Chelsea çok kötü. Yani işte 110 yıl sonra mı ne 5 maç kaybetmiş.
0: Gol atamadan
3: falan. Yani çok acayip bir seri yakalamış Chelsea'de. Ben burada KG var diyeceğim. Yani ne olursa olsun Chelsea'ye hala güvenemiyorum. KG var diyeceğim. Roma bana çok iştahlanır gibi geldi. Senin de söylediğin gibi Como ve Juventus'un puan kayıplarından dolayı Roma bana çok iştahlanacak gibi geldi. Şimdi bir maçta City. Evvelki gün Arsenal'in Fulham'ı 3 farklı yenmesinden sonra averaj olayı da biraz City'den uzaklaştı. Çünkü bir gol öndeyken şimdi 2 gol geriye düştüler. Tabii Everton da bu ligin en sert, en zor deplasmanlarından biri. Ben fark atabileceklerini zannetmiyorum ama Mert az gollü bir City galibiyeti bekliyorum. Oranı arttırmak için 2 ve 4.5 gol altı, hatta belki biraz riskli ama 2 ve 3.5 gol altı bile denenebilir diye düşünüyorum. Benim de Major Lig'den bugünkü maçlarım bunlar.
0: Evet, City'nin düz galibiyeti 1.36 şu an iddiada. Roma galibiyeti 1.44.
3: Valla 2 ve 4.5 altı City'nin 1.76 bence çok yani çok olası.
0: 4.5 altı güzel kurtarıcı bir şey.
3: Oran
0: böyle düşük.
3: Ya ben çok seviyorum 4.5 altı ile birleştirmeyi. Çok nadir üst oluyor.
0: 4.5 altında genelde böyle 1.30'luk, 1.40'lık ya da 1.20'lik maçlarda herhalde kullanıyorsun. Hem
3: evet,
0: galibiyet
3: evet.
0: Hem 4.5 gol altı ben de ona sardım. Keyifli bir bahis seçeneği.
3: Ortalamamızı yükseltiyor.
0: Aynen. Ben şeyi bulmaya çalışıyorum ama onu şimdi buldum. İskoçya'daki oranları da merak ediyorum. Hearts

0: Premiership'teki maçın oranlarını bulamadım. Bültende mi yok diyeceğim ama doğru şeyi de
1: Belki
0: seçtiğimi düşünüyorum.
1: kaçta maç?
0: 19.30'da.
1: Hemen geliyorum.
0: 19.30'da karşılaşma. Sen bulabilirsen belki sen
1: Cremonese'yi buldum. Attah buldum. Hearts Rangers buldum. 2.51 Hearts.
0: Ben de buldum. 2-3-21
1: Evet.
0: beraberlik. 2-22'de Rangers galibiyeti verilmiş. Bu maçta hani oynanmak için kolay bir maç değil iddia açısından ama takip etmek keyifli olabilir. Bu karşılaşmayı da hatırlatmış olayım. O zaman iddia bölümünü de bu şekilde bitirelim.

yaptığı Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.

0: 9.23 saatlerimiz şimdi dün akşamki karşılaşmalara dönelim. Süper Lig'de 20 seansında 4 maç aynı anda oynandı. Kümede kalma mücadelesi veren takımların kendi arasındaki çoğunlukla maçlarıydı. Bu maçlarda da toplamda 5 gol gördü futbol severler. Az gollü geçti. Ben 77. kanalda hangi maç varsa onu izleyeceğim diye açtım. Hani sen az önce Kasımpaşa Kocaeli mi yoksa Antalya Alanya mı dedin?
1: Evet.
0: İkisinden hangisini izlesem diye. Ben de 77'yi açtım. Bakalım hangi maçı verecekler diye. Orada da Kayserispor Eyüpspor maçı vardı.
1: Benim maç da 82'deydi.
0: 82 mi?
1: Evet.
0: Sen en izlenmeyecek maçı izlemişsin.
1: Hakikaten niye 82 yapmışlar onu anlamadım.
0: Ben 77'yi açtım. Kayseri Eyüp maçını takip ettim. Kayserispor haftaya küme düşme hattında girmişti. Puanı 26'ydı. Eyüpspor 28 puanlıydı. Onlar da bundan önceki iki maçı kazanarak bu karşılaşmaya çıkıp kümede kalma yolunda morallenmişlerdi. Kayseri'yi de yenebilseler gerçekten tarihi bir zafer olacaktı onlar açısından. Öne de geçti Eyüpspor ama gücü yetmedi. Sonuçta Kayserispor tribünleri de bu maç herhalde dört büyüklerle oynanan maçlar sonrasında en dolu maçıydı. Atmosfer güzeldi. Kayserispor da belli bir baskıyı kurmayı başardı Eyüpspor üzerinde. Golü de buldu ama mücadele bir birlik eşitlikte sona erdi. Kasımpaşa Kocaeli'de Kasımpaşa kazansa çok rahatlayacaktı ama bir birlik bir beraberlik geldi.
1: Ve yani çok çok boş bir baskı kurdu. Yani ben ikinci yarıya tamamen baktım, hiç zap yapmadım. Dediğim gibi ya çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kasımpaşa'yı da daha iyi olmasını bekliyorum. Hani kadro olarak olsun, işte ev sahibi olması anlamında olsun. Yani bir türlü Kasımpaşa o çıkışı yakalayamadı. Ara transfer dönemindeki yaptığı transferleri bilmiyorum, oyuna yansımadı gibi geliyor bana.
0: En büyük hayal kırıklığını Gençler Birliği yaşattı.
1: Kesinlikle.
0: Karagümrük deplasmanında 1-0'lık mağlubiyet geldi Gençler Birliği'nden. Kaçan penaltı, işte çizgiden çıkan top verildi verilmedi. Onlar tabii Gençler Birliği cephesinde çok büyük itirazı vardı. Maç sonu Volkan Demirel'de hakem Oğuzhan Çakır'la konuşuyor ve soyunma odası tünelinde de kırmızı kart görmüş. Volkan Demirel de bir sonraki maçta yedek kulübesinde olamayacak. Gençler Birliği de bu haftaki skorlarla birlikte haftayı küme düşme hattında 16. basamakta tamamladı. Gençler Birliği de yani ligin başında ya da ortasında özellikle Metin Diyadin'le olan bölümde çok iyi futbol oynuyordu. Çok keyifliydi Gençler Birliği izlemek ama sonrasında ne olduysa artık yönetimsel krizler, hoca değişiklikleri bir türlü istediğini yapamadı. Galatasaray maçlarıyla biraz kıpırdandı. Hem ligde gol attı, uzun zaman sonra kupada eledi. Ama Karagümrük deplasmanında yeterli olmadı ve şu anda küme düşme baskısını çok derinden hissediyor. Bu hafta da Kasımpaşa ile acayip bir maça çıkacak Gençler Birliği.
1: Ya bu öyle bir maçtı ki Mert, Tottenham'ın Wolverhampton'a yenilmesi gibi bir şeydi. Hı hı. Tam aynısı yani. Hani küme düşmüş bir takım artık Karagümrük. Yani şu maçı kazandığı halde

0: Düşecek %99.
1: %99 düşecek.
0: Ama matematik olarak hala çırpınıyor yani, karagümrük.
1: Bilmiyorum yani, hani öyle bir puan kaybı ki bunun altından kalkabilir misin acaba? Hani oyuncu olarak bu üzüntü, yani kağıt üzerindeki en kazanman gereken maçtı bu.
0: Tabii canım, 3 puan yazacağın bitecek neredeyse. Şimdi bu hafta Kasımpaşa ile oynayacak. Bir de son hafta Trabzonspor deplasmanı var. Gençler Birliği'nin.
1: Vallahi her şey Kasımpaşa maçına bakar.
0: Ama şöyle de bir avantajı var. Trabzonspor'un artık ligdeki üçüncülüğü belki kesinleşecek ve olası bir kupa finali olacaksa.
1: Ha doğru, bunu Ali de söylemişti. Doğru doğru.
0: O Gençler Birliği için kurtarıcı olabilir. Trabzon belki rotasyon yapacak Gençler Birliği karşısında. O ancak kurtulabilir ama kağıt üzerinde fikstürü hiç kolay değil Gençler Birliği'nin. Diğer maçta da Antalya Spor'la Alanya Spor golsüz berabere kaldılar. Burada da Alanya cephesinin karşılaşmada bir isyanı var João Pereira'nın. Sayılmayan golle alakalı olarak iki takım da hücumda bir aile zorlanmışlar bu karşılaşmada. Antalya bir isabetli şut, Alanya iki isabetli şut. İki takımın toplam XG değeri 1-11. Yok, 1-0-9 hatta gözüküyor. Keyifsiz bir maç.
1: İkisinin toplamı mı bu?
0: Evet. 0-15 Antalya, 0-94 Alanya Spor. Alanya Spor da artık bu beraberlikle birlikte kümede kaldı diyebiliriz. Ama Alanya'nın kümede kalmayı garantilemek için 32. haftayı beklemesi de büyük bir tabii soru işareti.
1: Tabii nereden geldi yani?
0: Övülen takımlardan tabii biri ama sadece 6 galibiyetteler. Pereira da maç sonu İptal edilen golle alakalı, hani beni takımı çok eleştiriyorsunuz, bu takım 15 beraberlik aldı diye, ama nasıl alıyor işte diyor. Böyle goller sayılmazsa, hakem hataları olursa bizim de bu kadar beraberliğimiz olur diyor kendisi. Ama bu beraberlik işlerini kolaylaştırdı. Bakalım orada hala Karagümrük'ün de sonuncu olmasa rağmen bir şansı var. 2'de 2 yaparsa ve rakipleri de Kayseri ve Gençler Birliği şu anda. İşte kaybederlerse bir matematiksel şeyi var ama çok zor, düşük. Ama onlar da hani matematiksel olarak iddiası olduğu müddetçe tabii ki şanslarını koruyacaklar. Kayseri 17. basamakta 27 puanla, 28 puanlı Gençler Birliği 16. 29'ar puanlı Antalya Spor Eyüp 15 ve 14. Kasımpaşa bir nebze olsun rahatladı, 32 puan ama tam olarak hala kümede kalmayı garantileyemedi.
1: En büyük çıkışı orada Eyüp yaptı. Hı hı. Yani
0: son 3 maç 2 galibiyet,
1: evet,
0: beraber.
1: Evet, aynen öyle.
0: Şu anda Eyüp Spor, ki bunu çok sık tekrarladım ama başkanı ve ikinci başkanı şu anda cezaevindeyken, devre arasında birçok oyuncusu ayrılmışken, takımdaki en etkili isimlerden biri Emre Akbaba sakatlanmışken ve çok bilmediğimiz, tanımadığımız, büyük ihtimal gelecek sezon Süper Lig'de de görmeyeceğimiz oyuncularla bunu,
1: evet,
0: başarıyor Eyüp Spor. Ya acayip bir iş ya. Atilla Gehrin'in de yaptığı, Eyüp Spor'un da yaptığı. Çok takdir edilesi bir durum. Hani sezonun hocası tabii ki Fatih Tekke olacak büyük ihtimalle. Eldeki malzemeyle kazanılan başarı, ama Atilla Gehrin'i de bilmiyorum iddialı mı olacak, ama ikinci basamağa yazarım ben Eyüp Spor'la. Bu şartlar altında hala çırpınıyorlar. Küme düşme hattının üzerindeler. Belki yine küme düşecekler.
1: İşte Apolet'e bakılacak olursa 4 sene üst üste şampiyonluk.
0: Okan Buruk diye ben de çıkar. Ama tabii, ben şartlara bakıp konuşacak olursam, yani eldeki malzeme, şartlar.
1: Bak ben sana katılıyorum. Ben de mesela şeyi hiç sevmem, biliyor musun? Maçın oyuncusu illa kazanan takımdan seçilir mesela. Ya ondan çok daha iyi oynamış bir oyuncu sırf takımı kaybetti diye niye maçın oyuncusu seçilmez? Hiç anlamam bunu. Hı-hı. Hakikaten hiç anlamam.
0: Çok çok istisnai örnekler var böyle.
1: Ya senede bir ya çıkıyor ya çıkmıyor. Evet, çok bak istisnai. Senede bir bütün sezonda, yani bütün liglerden ya çıkıyor ya çıkmıyor. Bana çok çok absürt geliyor.
0: Hoca konusunda da hani ödül törenlerinde büyük ihtimal gelecek sezon Okan Buruk, hani yılın, tabii, teknik direktörü olacak, tabii, sonuçta 4 sene üst üste şampiyon yapmış bir isim, ki haklılık payı var. Başarılı mı? Başarılı, ama hani benim kriterim biraz daha farklı burada. Hani eldeki malzeme, şartlar, imkanlar, onlarla ne yapabildiğin. Mesela biz geçenlerde Ali abiyle işte YouTube'da program yaptık. Mesela Tedesco mu, Okan Buruk mu daha başarılı bu sezon dediğimde, ben mesela Tedesco'yu şartlar itibariyle Okan Buruk'a kıyasla daha başarılı olduğunu söyledim. O an için. Daha derbi oynanmamıştı. Ama Tedesco'nun yaşadığı

0: oynadıkları kulüp içindeki o şeyi düşünürsen seçimdir. Hani bir başkanla geldi, başkan hemen değişti.
1: Evet, gelir gelmez.
0: Kadro dışılar, işte başkanın yaşadığı süreçler, hukuki anlamda yaşananlar, sonrasındaki hani bir sürü şey sayarsın Tedesco için. Hani bu şartlarda adam başarılı bile denebilir. O yüzden Atilla Gereğin de Eyüpspor'da yaptığı bence şartlara bakınca olağanüstü. Bakalım onların da işi kolay değil. Bu hafta Çaykur Rizespor'la oynayacaklar. Çaykur Rizespor da ligin formda takımlarından biri ve son haftada Fenerbahçe deplasmanı var Eyüpspor'un.
1: Evet.
0: Tıpkı aslında Trabzon Gençler Birliği'nde olduğu gibi Fenerbahçe'nin de artık ikinciliği belki kesinleşebilir. Ancak öyle Eyüpspor avantajlı olur. Ama onun haricinde Fenerbahçe
1: Acayip bir
0: deplasmanı
1: foto finish yaşanıyor ama, değil mi?
0: çok güzel. Yani
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: yani izleyen için ben taraf
1: İşte bak,
0: tutmadığım için güzel diyorum da.
1: Ali'ye de dedim. Yani dedim, acaba yakın bir tarihte zirvede de böyle bir heyecan yaşar mıyız? Dedim, Ali dedi ki çok zor dedi. Türkiye'de dedi daha iki takımı kaldıramıyor dedi. Üçlü dörtlü hiç kaldıramaz dedi.
0: İşte bu sene en yakın sezondu ama orada da Trabzonspor Galatasaray
1: Evet.
0: galibiyetinden
1: Fişi
0: sonra
1: çekti.
0: sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe de mesela Galatasaray kaybetmese bir de üstüne hani 3 maçlı bir şampiyonluk yarışı olabilirdi son 2 hafta ama şu anda Galatasaray'da ikinciliği garantiledi matematiksel olarak. Fenerbahçe de bu hafta galip gelirse zaten Trabzon'un maçına bakmadan
1: Evet.
0: ikinciliği garantilemiş olacak. Evet, Süper Lig'deki tablo da bu şekildeydi. Hafta başında da Cuma günü yani haftanın Süper Lig haftasının başında da 2 maç vardı. Orada da hemen hızlıca ya da onları hızlıca konuşmayayım. Bir reklama gideyim. 9.33 yapmışız saatleri. Reklamdan sonra Cuma günkü maçlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
7: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
8: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
9: Kasko teklifleri en parada şimdi hem de %15 nakit iadeli en para en para.
10: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
9: Enpara, Enpara.
5: Radyo Spor.
2: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.36 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Şimdi Beşiktaş'ın Gaziantep maçına geçmeden iki mesaj okuyayım. Az önce İngiltere'de 17 seansında maç var dedik. Nasıl olur, tatil mi diye. Tatilmiş. Bank Holiday bugün dinleyicilerimiz yazmış. İngiltere'de ve çoğu Avrupa ülkesinde bugün tatilmiş.
1: Yani acaba için. Türkçe çevirdiğimizde banka tatili mi yoksa başka bir şey mi acaba?
0: Bank Holiday yazmışlar ama bilmiyorum şeyini. İçeriği nasıl bir şey bilmiyorum. Mustafa Demirkaya'da bu sene Hearts'la olan ilginizi biliyorum. Bugünkü maçı TRT Spor veriyor. Dipnot olsun izlemek isteyenler için demiş.
1: Evet evet, dünkü Celtic maçında verdi.
0: Bu bilgi için de teşekkürler. 19.30'da açık kanalda.

0: Hearts Rangers sezonun kırılma maçlarından birisi oynanacak. Onu da takip edebilirsiniz diyelim ve dönelim Cuma günü oynanan karşılaşmalara. Süper Lig'de 17 seansında ve 20 seansında birer maç vardı. Beşiktaş Gaziantep deplasmanındaydı. Cuma günü maçı biz konuşurken öğlen siz de belki konuşmuşsunuzdur ama Ali abi de daha az kadro yakın bir kadro bekliyordu Beşiktaş'tan. Sonuçta dördüncülük hala tam olarak garanti altına alınabilmiş değil Beşiktaş'ta. Evet. Orada alttan gelen takımlar var. Fakat Sergen Yalçın pek öyle düşünmemiş bu maç için ve bakıyorum tabii ki Cezalı Rıdvan yerine Yasin mecburi bir rotasyon. Kalede Ersin yine devam ediyor ama onun haricinde Beşiktaş bir de Olaytan mecburi oynadı. Raşit'sa oynayacaktı ama sakatlık yaşayınca Olaytan girdi. Baya baya yedek kadrosunu sahaya sürüyor.
1: Aynen. Calosundan, Aslanesine, Jota'sından Cengiz de artık öyle sayabiliriz.
0: Mustafa ön tarafta.
1: Salih, Mustafa aynen öyle.
0: Böyle bir kadro tercihi var. Riskli bir kadro tercihi Sergen Yalçın'dan. Ama tabii ki o riskin karşılığında maçın hemen başında
1: aynen.
0: iki gol buldu. Sergen Yalçın'da biraz da
1: ya belki oldu. İşte aynen öyle. Belki biraz daha goller gelmeseydi bir stres yaşanabilirdi ama çok maçın başında gelen goller bence hem Beşiktaş hem Sergen Hoca'yı hem sahadaki oyuncuları herkesi rahatlattı. Aksi bir sonuç gelseydi kimse eleştirir miydi? Şöyle bir şey konuşulabilirdi Mert. Hani kupa maçından önce neden daha moralli gitmeyesin? Neden o özgüven kırılsın? O konuşulabilirdi ama onun haricinde Sergen Hoca'nın rotasyonu finali yani kupayı düşündüğünden dolayı çok da bilmiyorum yani çok da eleştirilecek bir şey değil bence.
0: İkinci yarıdaki oyun biraz sıkıntı oldu Beşiktaş için. İkinci yarı Gaziantep'in girdiği net pozisyonlar Beşiktaş
1: istatistiksel olarak zaten bayağı daha iyi Antep.
0: Pek karşılık veremedi. İkinci yarı Beşiktaş rakip ceza sahasında sadece 3 kez topla buluşabildi. 3 şut atabildi. 0.08 gol beklentisi üretebildi ama Antep'in kaçırdıklarını düşününce ki Radoi Gaziantep'in hocası 7 pozisyondan bahsettim maçın toplamında. 7 tabii çok iddialı. Mesela önümdeki kaynakta kaçan net pozisyon sayısı 3 olarak gözüküyor Gaziantep'te. Toplam xG'si de 1.49. Ama ikinci
1: fena
0: yarı
1: değilmiş 1.49.
0: Ama Beşiktaş'ın daha yüksek 1.60'larda. İkinci yarı bir de Beşiktaş ta Sergen Yalçın oyunun da gittiğini görünce as oyuncuları da birer birer sahaya aldı. Ndidi'yi, Turay'ı, Çerni'yi, Ohu Agbadu'yu ve Orkun Kökçü'yü ama mesela oyuncular girdikten sonra oyun değişmedi Beşiktaş adına.
1: Evet.
0: İlginçtir. O bir soru işareti ama sonuçta maçın havası da Beşiktaş için öyle çok önem verdiği bir maç havası da değildi. Bu performansta ikinci yarıdakini.
1: İşte önemli olan kazanmış olması.
0: Hı-hı. Evet kazanmayı başardı. Bakalım Beşiktaş'ın sıradaki maçı Türkiye Kupası'na yarı final maçı. Bu hafta içi salı günü Konya Spor'la oynayacak ve devamında da Trabzonspor'la yine kendi evinde ligde mücadele edecek. Belki olası bir kupa finalinin ön gösterimi gibi olacak ya, ligdeki karşılaşma.
1: Mert hem o hem de bir sonraki seneye ne kadar acaba hazır Beşiktaş? Bence biraz onun da testi gibi. Hı hı. Yani hem tamam kupada oynuyorsun. Konya deplasmanı zor bir deplasman. Bir hedef maçı bu. Hedef maçında istediğin sonucu alabilecek misin? Ne kadar iyi oyun oynayacaksın? Taraftarını tatmin edecek misin? Sonra bir de Trabzon maçı. Öyle ya da böyle işte. Üçüncülük gelir gelmez. Trabzon'un ikincilik her neyse bir düşüş yaşanıyor. Ama mesela Beşiktaş taraftarı bence bu hafta oynanacak bu iki maçın kazanmasını takımının ve iyi oynamasını isteyecek ki seneye biz Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye artık kafa tutabilecek düzeye yaklaştık mesajını bence en alabileceği iki fikstür bu maç bence.
0: Bu maçtan Jota'yı ben çok beğendim. Jota bu sezon Sergen Yalçın'ın pek gözüne giremedi. Rotasyonda Cengiz'in de hatta Raşit San'ın da gerisinde tercih edildi. Zaten Çerni ve Ture ana rotasyonda düşünen isimler. Olaytan'ı bile kanatta gördük ama Jota'yı çok değerlendiremedi Sergen Yalçın. Bu maç Beşiktaş adına benim en beğendiğim oyuncu oldu. Onun da hani düşüncem şu, sözleşmesiyle ilgili herhalde belli maddeler olduğu için çok değerlendirilmediği gibi geliyor bana. Hani mecburi bir satın alma maddesi olduğu için hani şu kadar maç ilk 11 çıkarsa ben ona yordum. Çünkü izlediğim maçlarda tabii ki kötü maçlarda oldu ama Cengiz'den ya da Raşit Sağ'dan çok daha az süre alacak bir performansı da yoktu.
1: Hele ki 2 ya da 3 hafta önce muhteşem bir maç oynamıştı.
0: Evet. O dikkat çekiciydi. Beşiktaş açısından. Gelecek sezon hani kadro planlamasında bu haftaki maçların önemi var. Merkez herhalde çok dokunulmayacak gibi Beşiktaş'ta. Santrfor bilmiyorum kendini kabul ettirdi ama daha iyisini herhalde ister Beşiktaşlı taraftarlar. Daha sükseli bir oyuncu.
1: Ya o bir tartışma konusu. Mert Ali'yle de konuşuyoruz. Bir defa oha verilen para az bir para değil. Bir de ben şunu söylüyorum. Hani bak ben bunu söylediğimde Ali diyor ki ya Genco oha ikinci sınıf muamelesi yapmamak lazım. Verilen para işte 15 milyon euro mu? Yani ciddi ondan bir para, evet. Ciddi bir para verildi diyor. Şu ana kadar Oh'un gösterdiği performans sana yeterli gözüktü mü? Bitirici vuruşu, işte presi, ne bileyim yani bir golcüde aradığın özellikler. Ben mesela son noktadaki bitirici vuruşları mesela bir tane maçta, şimdi hatırlayamadım ama hangi maç olduğunu, soldan bir pas geldi kendisine, topun dibine çok güzel girdi. Son ana kadar bekleyip kaleci açısını daralttı. Ama kaleci açısını daraltırken yukarıyı boş bıraktı, eğildi. Üstünden tek vuruşla topun dibine girdi ve gol attı. Mesela bu çok usta işi bir bitirici vuruş, bir goldü. Pozisyona girmekte zorlanmıyor, golü kokluyor. Yani bundan daha iyisini alacağım diye... Şimdi Oh'u küstürmek var. Şimdi Forvet oynamayacaksan Oh yedek kalacak değil mi? Sen öyle bir şey düşünüyorsun. Hı-hı. Hani. Yani ama şimdi bir oyuncunun da göstermiş olduğu bir performans varken şunu soruyorum. Bu performansla birinci forvet olur mu? Yenisi aranmalı mı? Ben olur diyorum. Beşiktaş taraftarı da kendine bunu sorsun. Zaten maddi anlamda böyle bir sıkıntı yaşıyorken transfer bütçesinin çoğunu Oh'tan daha iyisini bulacağım diye ki bulamayabilir, aldım zanneder, aynı performansı gösteremeyebilir. O bütçeyi onu harcamaktansa işte beke mi harcarsın, stopere mi, kaleci Ersin yerine mi onu harcamasını ben tercih ederim. Daha doğru bulurum.
0: Tabii öncelikleri daha farklı pozisyonlar olmalı gibi. Sol kanatta Ture mesela kiralık. Onun bonservisi için belki çift taneler konuşulacak ya da alınmayacaksa da başka bir oyuncu almak zorunda. Oraya bir takviye olabilir. Sol stopere galiba bir takviye yapacak.
1: Evet.
0: Kaleye bir takviye Beşiktaş'ın yapacağı söyleniyor. Sol beke yine takviye yapabileceği söyleniyor. Oralardan sonra bütçesi kalırsa para işi bu sonuçta. Santrfor'da niye yapmasın hani? Yedeğe belki yapar.
1: Ya yedeğe ama işte yani ya yapmalı tabii ki ama bence yedek olmalı o. Ya yani bence o Beşiktaş'ın bu ligdeki santrafor olarak görevini yerine getirir gibi düşünüyorum ben. En azından ilk sezon şu ana kadar oynadığı, gösterdiği performansla.
0: Hı hı. Bir dinleyicimiz şey hatırlatmış. Konya maçı deplasman demişsin sen az önce kupadaki. Beşiktaş'ın kendi evinde oynanacak.
1: Ha, pardon, onunla ilgili
0: dinleyicimiz herhalde başka bir şey alınmış da bu konuyu bayağı abartmış. Ama düzeltelim yine de haklı. İçerik olarak doğru. Şeyi söyledikleri çok alakasız, gereksiz bir yükselmiş bize karşı anlamadım. Ama evet Konya maçı içeride olacak Beşiktaş'ın. Ligdeki Trabzon maçı da yine içeride olacak siyah beyazlı ekibin. Rakibi Konya'da bu hafta Beşiktaş'tan da belki daha derin bir rotasyon yaptı Çaykuze Spor deplasmanında. Buna rağmen maçta öne de geçti 16'da ama üstünlüğünü koruyamadı. 3-2'lik skorla sahadan mağlubiyette ayrıldı. Zaten Konya Spor'un ligde pek bir amacı kalmamıştı. Ne üst tarafla ne alt tarafla bir bağı yok. Onlar için tek hedef kupada şampiyonluk. Bu da iki maç kazanacaksın, şampiyon olacaksın. Böyle bir sezonda Konya için büyük bir teselli olur.
1: Tabii, kesin.
0: Onlar da o yüzden rotasyonlu kadroyla sahaya çıktılar. Bakalım Beşiktaş'a karşı da son dönemdeki iyi oyunlarını gösterebilecekler mi? Muleka Konya'da son dönemde düzenli olarak forma giyiyor. Eski bir Beşiktaş oyuncusu. Onun performansını merak ediyorum.
1: Ben Rize önermiştim o maçta.
0: Rize. Ben de Rize önerdim.
1: Güzeldi de oran.
0: Güzeldi. Gerçi işte bir sıfır geriye düşünce Rize maçın başında bir acaba mı dedim ben ama sende olmadı mı?
1: Yok.
0: Sonra 3-1
1: buldular zaten. Ben çünkü baktığımda 3-1'di.

0: Öyle mi?
1: Var, bir sıfır görmedim ben.
0: Sen, bir sıfır da görsen sen de derdin büyük ihtimalle. Ama sonra geri dönmeyi başardım. Konya Spor diyelim. Daha konuşacağımız çok konu var. Program yetmeyecek ama birincilikte de cumartesi günü normal sezonda artık son maçlar oynandı. Orada da zirvede çok büyük bir heyecan. Ahmet mi çıkacak? Esenler Erok Spor mu? İki takım da ikramda bulundu rakiplerine. İki takım da kazanamadı.
1: Ya ben sana bir soru sorabilir miyim? Hı-hı. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. O yüzden soracağım sana. Ahmet'in Bodrum maçından sonra teknik direktörü neden gönderildiğiyle ilgili bir haber çıktı mı?
0: Çünkü üst üste dördüncü maçında da puan kaybetmiş Ahmet o maçta.
1: Ama son maçtan önce de bilmiyorum Mert. Normal keskin bir karar değil mi yani?
0: İşte ama dediğim gibi Esenler Erok'la 1-1, Ümraniye ile 2-2, Bandırma 2-0 yenilmişler. Bir de Bodrum'la 1-1 beraber kalınca.
1: Ama 1-1'in de bir hikayesi var tabii. Maçın ilk yarısının hemen başında kırmızı kart gördü Bodrum.
0: Bir de evet tabii.
1: Öne geçti.
0: Ahmet
1: uzatmada öndeyken yedi.
0: Şimdi öyle bir maçı verince de üstüne de bir de geçmiş 3 maç.
1: Ben son maçı beklemeyeyim dedi demek ki.
0: Demek ki. Gerçi yine puan kaybetti Ahmet. Esenler Erokspor kazansa
1: evet,
0: onlar direkt olarak ikinci olup çıkacaklardı ama onlar da kendi evinde Pendik'le yenişemediler. Ben de o maçın son anlarını takip ettim. Öyle geri dönecek gibi bir şeyi de, galibiyete dair bir havası da yoktu Esenler Erokspor'un. Öyle bir baskı kuramadılar. Rakip de sonuçta Pendik'te güçlü ekiplerden biri şu anda ligde. Pendik Spor'da playoff'ta 6. basamakta Bodrum oynayacak.
1: Devam edeceksen ama İngiltere Championship Ligi'nin de son haftası inanılmazdı. Ben bütün maçlara baktım. Wrexham'a çok üzüldüm. 2-2 berabere kaldı Middlesbrough'la. Hull City hiç beklemiyordum. Geriden geldi, kazandı. Derby öne geçti. Yani o kadar değişti ki o 6, 7 ve 8. sıradaki takımlar.
0: Canlı puan tablosu.
1: Aynen öyle. Bakalım işte Acun Ulucalı'nın Hull City'sine de tabii ki şu anda sonsuz başarılar. Bir hayalim var, söyleyeyim mi? Hull City Premier Lig'e çıkacak. Teknik direktörlüğe de Acun Ulucalı Fatih Hoca'ya getirecek.
0: Oho.
1: Öyle bir hayalim var.
0: Vallahi değişik bir hayal ama olmaz diyemedim.
1: Premier Lig'de bir Türk teknik direktör ve Fatih Hoca, ben çok sıcağım yani.
0: Böyle bir duyuncu mu?
1: Değil. Tamamen kendi şey, hani bilgisayar oyunu oynuyor olsaydım öyle bir şey yapardım yani. Hani öyle bir istekte bulunurdum. Yani niye biliyor musun? Fatih Hoca Premier Lig müthiş olmaz mı ya?
0: Mal olabilir. Acun Ilıcı da zaten Türk
1: Fatih kamuoyuna Hoca'nın konuşacağı birkaç tane Türk takviyeyle takıma.
0: Şu anki hocası zaten Kayseri Spor'dan gitti değil mi? Holstein'in. Şota'yla çalıştı daha önce. Birçok Süper Lig'de oynamış oyuncu var. Türkler de gitti. Abdülkadir Ömür gitti. Doğukan Sinik gitti. Şu anki kadroda Lundstrand var. Trabzonspor'dan giden. Bir de Acun Ilıcı'nın röportajında gördüm. Forvet McBurney'i çok övüyor. Şu an bizim büyüklere gelse diyor 20-25 golden aşağı atmaz.
1: Evet, 2 gol attı galiba diyor son maçta.
0: Son maçta bakayım. Evet, 2 golde atmış biri penaltıdan. İddialı bakalım. O da enteresan olur Premier Lig'de.
1: Ama işte şey, orada da Southampton çok formda.
0: Hı-hı.
1: Yani bilmiyorum kimle eşleşti ama galiba Southampton 4. oldu. Yani zor ya. 6. olup da çıkmak çok kolay değil. Ama yani başarılar dileyelim tabii ki. Olsa ne mutlu. Biz de daha bir keyifle izleriz.
0: Birinci lige dönecek olursam, şimdi Erzurumspor zaten Süper Lig biletini almıştı.
1: Evet.
0: Şimdi Ahmet aldı. Deplasmanlar da İstanbul takımları için gelecek sezon.
1: Ben böyle olmasını istiyorum. Daha keyifli oluyor.
0: Şehir deplasmanı.
1: Şehir deplasmanı. Ahmet'te Galatasaraylı, Fenerbahçeli çok bulamazsın. Yani şehir takımı Ahmet'li görürsün. Erzurum'da öyle aynı şekilde.
0: Bakalım diğer takım kim olacak? Esenler Erokspor 3. bitirdi ve playoff'ta direkt finalden başlayacak. Artık son 4. yıl bu galiba. Format değişti. 3.'ye çok büyük bir avantaj verildi. 4. Çorum, 7. Keçiören Gücü'yle 5. Bodrum'da 6. Pendik Spor'la oynayacak. Ve Esenler Erokspor'un rakibi olmak için mücadele edecekler. O maça gelene kadar toplamda 3 maç yapıp playoff finaline çıkacak bu takımlar. Burada da hani şehir deplasmanı dediğinde tabii Çorum direkt şehrin takımı olarak dikkat çekiyor.
1: Keçiören'e mesela, Keçiören bulamazsın yani. Orada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon neyse hepsi ağır basar. Yani kusura bakmasın ben de Ankaralıyım ama Keçiören deplasmanı diye bir deplasman yok yani.
0: Pendik Spor, Esenler Erokspor, o da bir semt takımı İstanbul. Hani Pendik öyle. Bodrum zaten Süper Lig'de boy göstermişti.

0: Onlar da statları tabii çok düşük kapasiteli. Çorum'u gerçi bilmiyorum.
1: Çorum'u da bilmiyorum. Belki Çorum olsa olur orada. Ama yani gelebilecek iki da... deplasman gelmiş yani.
0: Hı-hı. Evet, tablo bu birincilikte de. Artık bundan sonra playoff karşılaşmaları oynanacak. Oradaki heyecanı da takip edeceğiz. Playoff'ta da ilk maçlar ayın 7'si yani Perşembe günü oynanacak. Orada da büyük bir heyecan olacak diyelim. Hafta sonundan bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Şampiyonlar yavaş yavaş Avrupa Liglerinde belli oluyor. Portekiz'de cumartesi günü Farioli'li Porto bitime iki maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Dün de İtalya'da Hakan Çağanoğlu'lu Inter kazandı Parma önünde 2-0 ve bitime 3 maç kala Inter'de şampiyonluğa ulaştı. Hakan Çağanoğlu'nu da tebrik edelim. O da sosyal medyada şampiyonluk kutlamalarındaki dansıyla.
1: Evet, gördüm sabah.
0: Çıkıyor. Billie Jean performansı var galiba. Tam izleyemedim
1: vallahi işte
0: ama.
1: Michael Jackson filmi şeye girdi ya, vizyona girdi. Dijital alemde falan albüm satışlarında hep bir numaraya çıkmış Michael Jackson. Onu bilmeyenler öğrenmiş oldu.
0: Dün La Liga'da şampiyon belli olabilirdi Real Madrid eğer İspanyol'a puan kaybetseydi ama 2-0 kazandı. Haftaya El Clasico'da şampiyon belli olabilir. Barcelona puan aldığı takdirde şampiyonluğu ilan edecek kendi evinde ve bunu Real Madrid önünde garantileyecek. La Liga'da ne kadar oldu böyle ezeli rakibin önünde şampiyonluk kutlamak ya da ilan etmek.
1: Ya Barcelona'da Real Madrid'e her türlü işkenceyi yaptı ya. Alkışlatma olayını yaptı. Şampiyon olarak çıktı. Alkışladı Real Madrid'li oyuncular. İşte bir 10 sene önce falan bir alkışlama.
0: Eski diyorsun. Tabii, çünkü tabii. Bu sezon yok. Kupada Mbappe falan şey geri çekti.
1: Tabii tabii. İşte ama bir işte o Messi falan zamanında bir alkışlama oldu ve şimdi kazanıp şampiyon olursa ya her türlü işkenceyi etmiş oluyor Barcelona Real Madrid'e.
0: Evet, öyle bir maç gelecek hafta Ali abi'de. Bir aksilik olmazsa orada olacak. Stadyumda.
1: Çok iyi maç ya.
0: Şey olarak ama Yamal yok, Mbappe yok, Arda yok. O açıdan kötü
1: o
0: ama.
1: O açıdan kötü. Bu arada Mbappe ile ilgili bayağı isyan bayrağı açılmış Real Madrid'de.
0: Tatilde diyemiş.
1: Sakatlık döneminde tatile gitti kız arkadaşıyla diye. Çok ciddi bir isyan çıkmış oyuncular arasında.
0: Oyuncular arasında çıkmış.
1: Evet, evet.
0: Ne yapacakmış? Rehabilite olmak için tabii şeyde antrenman ya, tesislerine mi?
1: Tatile gitmesin hani yani burada kalsın. Ya bilmiyorum artık o şey nedir ama okuduğum kadarıyla ki yani bir şeyde de, yabancı şeyde okudum yani.
0: İşte aklıma bilmiyorum. Bu tabii bir şeyim yok, kanıdım yok da böyle Dünya Kupası olduğu için sakatlıklar da arttı gibi geliyor bana. Oyuncular sakınıyorlar mı?
1: Ha, anladım.
0: Riske girmek mi istemiyorlar?
1: Olabilir ya, ben bak yani Arda'dan çok korkuyordum. Sakatlandı ama Allah'tan dönebilecek bir sakatlık yaşıyor. Bir de ya herkesten korkuyorum ama bir de Ferdi'den çok korkuyorum. Ya sakatlanma riski hem fazla hem de ciddi bizim takımımız için çok fark yaratacak bir oyuncu olduğunu inanıyorum Dünya Kupası'nda.
0: Kenan da böyle iki hafta oyuna sonradan girdi. Bir sıkıntısı vardı onun da. Hakan işte bir sakatlık yaşadı falan.
1: Ben Kenan'ı dün izledim, çok kötüydü. Umarım geçicidir. Yani Juventus Galatasaray maçındaki Kenan'la dünkü Hellas Verona maçındaki Kenan arasında geceyle gündüz kadar fark vardı.
0: Evet, 9.55 olmuş Genco abi. Bugünlük programın sonuna geldik.
1: Bir saat daha giderdik.
0: Giderdik ama Aygün abi gelecek. O yüzden biz o bir saati sen ne dilersen öğlene
1: tamam
0: kaydıralım. Güzel. Biraz soluklanalım. Saat 14 Tetrik'te tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte

0: pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
1: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
0: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
0: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.03'ü gösteriyor. Saat 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. 10.30'a kadar dinleyici alacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Hafta içi her sabah olduğu görüyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceler için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız Yeniçer sokacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Ahmet Spor Süper Lig'e yükseldi. Hoş geldin Ahmet diyoruz. Sarı siyahlı ekip Avrupa Kadın Voleybolu'nun kulüpler üzerindeki en prestijli organizasyonun finalinde Ülker Spor etkinlik salonunda Eczacıbaşı Dynamit ile karşılaştı. Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Sarı siyahlılar 7. kez kupayı müzelerine götürmüş oldu. Devam edelim, şöyle başlıklara bakıyorum arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme hattında çok kritik maçlar sahne oldu. 4 maçın ardından ligde küme düşme hesapları son 2 haftaya kaldı da şimdi demin de gelmeden önce de baktım, dün de baktım. Gençler Birliği maçına baktım. Özellikle tekrar söyleyeyim. Mısırlı Komiteli Fatih Karagümrük Natura Dünyası Gençler Birliği maçı. Orada bir gol var. Hakem Oğuzhan Çakır galiba, değil mi? Bir daha bakayım da hakemi yanına. Evet, Oğuzhan Çakır. Var'da kim varmış? Davut Dakul Çekil. Ya bu Davut hakikaten ya. Senin hakikaten çekilmen lazım ya. Çelik. Davut Dakul Çelik varmış. Arkadaş bir gol attı Gençler Birliği. Bak bir puan. Bir puan ne kadar önemli küme düşme hattında, biliyor musun? Bir puan. Bir puan ya. Net gol. Net gol ya. Ve maalesef gol değil dediler ya. Kalecinin çıkardığı pozisyonu yere bakıyorsun. Yani içeriden çıkardığı belli. Ya hakikaten ya. Tamam, top çizgisi bilmem nesi, zartımız zurtumuz yok. Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili yatırım yapıyor ama kulüplere hakikaten baktığın zaman inanılmaz bir şekilde parasal anlamda, ne demek istediğimizi çok iyi anladınız, devamlı cezalar kesiyor ama ya bir teknoloji getirilmez mi ya? Bak bir puan alsa Gençler Birliği belki de son haftalara, yani son iki haftaya biraz daha rahat nefes al. 29'a çıkacak puanı, tamam mı? Şu an 28 puanda. 29 olduğu zaman ne oluyor? Eyüp, Antalya ve Gençler bir aynı puana denk geliyor. Sonraki hafta evinde, sonra deplasman derken belki kurtaracak. Ya bir puan ya. Bak bir kader, bir takımın, bir camianın kaderini bir hakem nasıl etkiliyor ya? Dinleyicim var. Günaydın.
5: Günaydın Aygün abicim. Yiğit ben.
4: Yiğit hoş geldin. Sonra Aygün hakemler konuştu diye isyan ediyor insanlar ya. Hakikaten bunlar ya, hakikaten yani rezilsiniz ya. Vallahi çok rezilsiniz yönetimde. Sevgili kardeşim Yiğit, seni dinliyoruz. Söyle.
5: Kötüler hakemlerimiz.
4: Çok kötüler
5: abi, maalesef. Aygün abi, Fener'in top oynaması gereken şeyi bu derim. Tedesco'ya üzüldük ama Fenerbahçe'nin bu şekilde top oynaması gerekiyor ki benim Çağlar'ı sevmediğim, takımda sevmediğim oyunculardan bir tanesi de gönderilmesi, evet, gerekiyor. Hı-hı. Çağlar bile 80. dakikada, 70. dakikada ön alanda sol tarafta orta açıp baskı
4: yapıyor.
5: Baskı
4: yaptı, doğru.
5: Hı-hı. Maalesef ki hani %90...
4: Bugüne kadar neredeydi Çağlar kardeş?
5: Evet, Çağlar yoktu maalesef ki inşallah da gider sene sonunda, gönderilmesi gerekiyor. Hızlı olması bir işe yaramıyor abi.
4: Ayağı yok. 20 tane futbolcuyla yollar ayrılacak.
5: Hı-hı. Ayrılması gerekiyor. Bir de kiralıklar da dönecek bize şimdi. Doğru, bayağı bir

0: takım
1: kalabalık
0: dolacak.
1: Kadro olacak. Doğru.
0: %90-95 ihtimal abi şampiyonluk gitti ama yani Aykut Kocaman'ı seviyoruz. Fenerbahçe'nin değerleridir. Yeni gelecek yönetim hani Aykut Kocaman nezdinde değil de biraz daha İsmail Kartal, Jesus gibi böyle ön alanda pres yapabilecek, pas yapabilecek bir futbol oynayışı sergileyecek teknik direktör getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
0: Yok abi. Hayırlı haftalar.
1: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Şimdi şöyle bir haftaya bakalım. Neden haftaya bakalım diyorum. Çaykur Rizespor evinde Tümasan Konyaspor'u 3-2 yendi. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Beşiktaş 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe evinde Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi. Trabzonspor evinde Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Orada da mesela Fatih Hoca'nın bile isyanları var ya hakikaten. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Samsun Spor evinde Galatasaray'ı 4-1 yendi. Zekoner Kayseri Spor evinde Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Hesap.com Antalya Spor evinde Korendan Alanya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük evinde Natura Gençler Birliği'ni 1-0 yendi. Kasımpaşa evinde Kocaeli'de 1-1 berabere kaldı. Küme düşme potası hakikaten baktığımız zaman biraz sıkıntı gözüküyor. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 24 puanı var. Yani onun artık düştü diyoruz. Zekoner Kayseri Spor'un 27 puanı var. 17. sırada, 16. sırada baktığımız zaman işte demin de söylemiş olduğum gibi Natura Dünyası Gençler Birliği'nin 28 puanı var. 15. sırada Hesap.com Antalya Spor'un 29, 14. sırada İKAS Spor Eyüp Spor'un da 32 puanı, 29 puanı var. 3 takım düşeceğini hesaplarsak hakikaten son 2 hafta ciddi anlamda küme düşme potasında takımlarımızın hakemler biraz daha adaletli gördüklerini çalarlarsa takımlarımız zor maçlar bekliyor. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Müdavimi Serdar.
1: Sen nasılsın? Hoş geldin Serdar. Sağ ol.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Abi şimdi şampiyon belirlendi. Muhtemelen küme düşmeyi ayarlamaya çalışıyorlar hakemler. Gündemi oradan oluşturuyorlar. Ben anlamadım yani. Dediğin gibi yani bariz kalecinin uzandığı yer. Resmen çizginin üstündeydi kaleci.
1: Ne zaten. Çizgin içeri uzandı. Çıkardı. İçeriden
2: yok,
1: çıkardı.
2: Yok. Kaleci kendisi çizginin üstünde içeri uzandı abi aynen, eliyle zaten.
1: Aynen.
2: Yani
1: aynen.
2: Onu nasıl görmüyorlar ben anlamadım. Abi şimdi hani kırmızı karın yağması gibi bir şey olur aslında buradan şampiyonluğun dönmesi de.
1: Zor.
2: Antalya Spor'un çok acayip bir puana ihtiyacı var şimdi ligde kalması için. Şimdi eğer filmin diğer tarafından bakarsak döndüğünü farz etsen abi bu şampiyonu Tedesco'ya mı yazar, yönetime mi yazar yoksa Galatasaray'a mı yazar?
1: Fenerbahçe şampiyon olursa anlamında mı?
2: Şampiyon olursa evet. Şimdi hocayı gönderdik biz.
1: Biraz Galatasaray yazar.
2: Galatasaray yazar değil mi?
1: Tabii. Aynen
2: şu an. Yani bizim kaybettiğimiz puanları yazdığı
1: gibi. Galatasaray yazıyorsa olur. Anladın mı?
2: Hayırlısı olsun. Valla ümitlenmedik tabii ki biz hiçbir şekilde. Çünkü biz Fenerbahçe'den ümidimiz yoktu. İlginç bir şekilde de Başakşehir'e 3 tane attık. Şimdi ben şeye yanıyorum abi. Talisca hani dönüp de böyle yaydan vurdu ya topa bu hafta.
1: Evet.
2: Attık köşeye golü.
1: Aynen.
2: Yani Galatasaray maçının o penaltıyı nasıl atamadı ben de ona hayret ediyorum.
1: Penaltı da dönerek mi atsa?
2: Evet abi orada bir varet yapabiliyordu. Aynen çok güzeldim vallahi bak. Orada da bir varet yapabiliyordu aslında. Düz gol atamıyor demek ki yani.
1: Düzlerde
2: o penaltıyı
1: sıkıntı.
2: Kaçırdı.
1: Dönerek topun etrafını dönüp vursa daha mantıklı ben sana söyleyeyim.
2: Aynen abi. Abi kendine çok iyi
1: sağ
2: bak.
1: Sağ ol görüşmek üzere.
2: Abi çünkü küçük bir şey daha söyleyebilir miyim kapatmadan?
1: Söyle.
2: Ya şu amatör şubeleri kapatalım. Euroligi falan alıyoruz hiçbir şey yaramıyor. Tebrik bile edilmiyor görüyorsun ki Spor Bakanlığı tarafından. Kapatalım seneye bir şu futbolu yapalım. Futbolun peşinden gidelim taraftarlar olarak, yönetim olarak abi.
1: Peki, çok teşekkürler. Sağ ol görüşmek üzere. 10-10 ne yapıyoruz? Şu mesaj okuyalım ondan sonra gidelim. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Fenerbahçe'mizin Başakşehir karşısında aldığı galibiyeti kutluyorum. Ancak atı alır Üsküdar'ı geçti derler ya, durum tam olarak böyle. Galatasaray'ın puan kaybına da konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum. Ama önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan edecekler. Bir de başkanlıkta son durum nedir Aygün abi demiş. Birazdan onunla ilgili detaylı bilgiyi vereyim sevgili Sinan. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe tumuzuyla devam edecek. 10.30'dan sonra Serdar Akçar bizlerle beraber olacak. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var
9: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Binacele Kılçık Hocam.
4: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Mustafa Dayımırka demiş ki Aygün abi yayınlar, Serdar hocama selamlar, çok şaşırırsın belki, Samsun Spor'un bizi yendiği maçta görev alan hakemi çok beğendim, duruşuyla, futbolculara yaklaşımıyla, pozisyonlara süzülmesiyle uzun zamandır böyle güzel bir yönetim görmemiştim sanırım demiş, çok fazla Süper Lig'de görev alma demiş. Günaydın, alo.
11: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
11: Ben İstanbul, Fatih, Balat'tan Erdem.
1: Erdem Bey hoş geldiniz.
11: Ya Balat'ta, hoş bulduk.
1: Hafta sonu dedim ki şu Balat'a bir gideyim gene dedim ya, Balat'ı çok seviyorum çünkü. Şu yağmur mağmur olmasa hakikaten gidecektim şöyle hafta sonu. Çok güzel bir yerde oturuyorsunuz.
11: Vallahi sağ olun. Doğum abimi oradayız. Kuaförlük yapıyorum orada da.
1: Aa şahane.
11: Evet, vallahi gayet de güzel. Eskiden öyle değildi ama şu an çok,
1: çok
11: daha güzel oldu.
1: Çok daha keyifli evet, oldu. Evet. Evet. Buyurun.
11: Ben Galatasaray taraftarıyım. Yalnız ben size bir şey söyleyeceğim. Abi seni ben ekranlarda da bazen böyle internette, sosyal medyada falan görüyorum da. Ya ses tonun abi orada çok daha farklı çıkıyor, burada çok daha farklı çıkıyor. Acaba iki ayrı kişi mi, ben aynı kişi zannediyorum?
1: Abi klon, Hakan Can diyor ya, Aygün Özpek klonlanmış diyor ya abi. Klonlandım ya ben. Ben de farklı farklı yerlerde yerlerde çıkıyorum.
11: Doğrudur. Ya ben bir de şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
11: Benden bir önce bağlanan arkadaş o amatör sporların kapatılmasından bahsediyor.
1: Evet.
11: Yıllardır spor kulübü olan, spor kulübü olduğunu iddia eden, hani futbolun aslında sadece bir branş olduğundan bahseden Fenerbahçeli arkadaşlar niye böyle bir kanıya tekrardan
1: amatör şey oldu? Şubelerde istediğin kadar başarı da elde etmiş olsan, yani futbolda başarı gelmediği zaman çok fazla değer almıyorsun. Bir de amatör şubelere çok yatırım yapıyor Fenerbahçe.
11: Evet.
1: Ülke olarak da onu söylemeye çalıştı, yani çok fazla değer görmediğinden dolayı amatör şubelere biraz daha kapatma yerine o finansal anlamda biraz daha küçültmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben de aynı düşüncedeyim, yani hakikaten kimse kusura bakmasın. Yani
11: ya
1: hakikaten
11: yok,
1: basketbola 20 milyon eurolar, voleybola 10 milyon eurolar doğrudur falan topladığı zaman, doğru mu? Ciddi
11: ya
1: rakamlar
11: doğrudur
1: bunlar.
11: Ben
1: yani
11: de aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çünkü ben sadece futbol izleyicisi bir taraftarım. Ben basketboldan anlamam, voleyboldan
1: anlamam. Yok
11: estağfurullah.
1: Anlamam. Yine yok, izleriz, anlarız, zaten ederiz de yani. Ama bu kadar yatırım yerine, doğru söylüyor aslında baktığın zaman yani. Ülkeye en fazla milli sporcu veren kulüp Fenerbahçe.
11: Doğrudur. Bu da gayet iyi bir şey. Ama benim aklıma şey geldi. Zamanında Galatasaray'a şampiyonluk verildikten sonra... Son hafta Sayın Aziz Yıldırım'ın çıkıp bizim bu kadar kupamız var. Biz sadece futbol değil spor kulübüyüz,
1: spor kulübü
11: dediği geldi aklıma.
1: Doğru onu
11: evet,
1: söyledi.
11: Ve bazı Fenerbahçe'ye bir de berber olduğum için, kuaför olduğum için.
1: Ne dedikodular geliyordur sana değil mi? Ne dedikodular geliyordur?
11: Biz sadece futbol takıyoruz. Onların ağzına o zaman bayağı bir sakız vermişti. Yani.
1: Peki çok teşekkürler.
11: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek
11: sağ
1: üzere.
11: Olun hadi Allah'a emanet.
1: Sağ olun size, kendinize çok iyi bakın.
11: Sağ olun.
1: Hakikaten berberlerde, berber salonuna oturduğun zaman çenen açılıyor abi ya. Enteresan bir şekilde ya. Çok ciddiyim abi, her şeyi anlatıyorsun. Hakikaten o koltukta böyle bir şey var abi. Sihir mi ne var? O koltuğa oturduğun an diyor ki sana o koltuk, anlat diyor. Hayatın ne varsa anlat. Ve anlatıyorsun abi. Ve berberler bir psikolog gibi seni dinliyor. Gidiyorsun abi, hem saçını kestiriyorsun. Ne bileyim sakal tıraşı falan filan böyle iyi bir bakım oluyor. Bir yandan da abi psikoloğa gitmiş gibi rahatlayıp çıkıyorsun abi. Yalan mı? Günaydın. Alo.
12: Günaydın.
1: Günaydın.
12: Alo.
1: Günaydın.
12: Günaydın abi. Aygün abi. İzmir'den son dışı haber.
1: Ahmet nasılsın, iyi misin?
12: gidiyor Allah abi, seni sormalı.
1: Eyvallah Ahmet'im, nasıl gidiyor işler?
12: Vallahi şükür abi, Allah'a şükür. Allah'a beyretsin. Aygün abi, ben diyorum ki gençler bilim açını söyledim. Gerçekten yani benim bir arkadaş bağlandı yani.

0: hallettiler, şimdi aşağıyı hallediyorlar.
1: Yani gerçekten arkadaşlar dediği gibi kalecinin ayak çizgisinin üstüne taraf durduğu halde içeriden top çıkarttı. Evet. Golü vermediler.
2: Vermediler golü.
1: Yani gerçekten bunun sonu nereye gidecek ben bilmiyorum, anlayamadım.
2: Yazık günah. Bir de Volkan Demirel'e kırmızı kart göstermiş ama Volkan haberi yok. Adam bas toplantısına giderken, bas toplantısına çıkacak, diyorlar ki sen kırmızı kart gördün yapamazsın diyor. Adamın haberi yok kırmızı karttan ya. Ya inanılır gibi
1: abi,
2: değil ya.
1: Abi nerede gördü onu ya? Nerede görmedim onu. Nerede gördü onu?
2: Valla göstermiş olsan Çakır. Nerede gösterdi bilmiyoruz.
1: Abi sünele giderken beraber konuşuyorlardı.
2: Demek ki ayrıldıktan sonra gösterdi. Yanındayken gösteremedi. Gittikten sonra gösterdi demek ki.
1: Evet, evet. Abi bir de ben şey çekip şunu bütün transferler mesela seçim falan filan yani derken gene Haziran ayında hoca gelecek. Nasıl olacak? Bu gecikecek mi bunlar böyle ya?
2: Yani şimdi tabii ayar adaysan, adaylar için söylüyorum, şu anda senin listenin ve hocanın hazır olması gerekir. Doğru mu?
1: Yani listemizin hazır, evet dediğin gibi. Yani adayların hepsinin hocası belli olması lazım.
2: Belli olması gerek. Ben sana şunu sana söyleyeyim. Büyük ihtimalle hoca İsmail Kartal veya Aykut Kocaman.
1: Ben şahsen İsmail Kartal'dan yana. Aykut baya bir ara verdi abi. İşte
2: baya uzun bir ara verdi, doğru.
1: Yani hem de kaç senedir hiç takım atıp çalıştım ya. Ama bence İsmail olan İsmail Hoca gelse daha iyi olur. En azından bizi biliyor, şimdi düşündüğünü biliyor.
2: Anladım.
1: Abi bir de bir şeye daha değinmek istiyorum. Bakan, Osman Bakan'ın yaptıklarını konuşmayalım, buluşturmayalım. Gerçekten yani bu sola çok müdahale ediyorlar.
2: Hı, anladım.
1: Yani bu bizim bir futbolun Türk hakemlerinin buraya gelmesi tek de risk aslında. Başta da Osman Bakan olmak üzere.
2: Peki, çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak, görüşürüz. Tamam. Günaydın Aygüm'e, Adana'dan hak verdi ben. Şimdi Samsunspor atağında Günay'ın kırmızı kart görmesi aynı pozisyon ceza sahası içerisinde ben pozisyon almaya çalışırken hafif bir dokunuşla bir futbolcu beni iteleklerse ben out'a giden topun bana çarpma sonucu gol olduğunda itiraz etme hakkım var mı? Bu gol sayılmaz mı? Ben bu tarafa doğru dönüyordum. Rakip beni iteleyince bana çarptı, gol oldu. Gol iptal edilebilir mi demiş. Evet, devam edelim. Aygün Bey, günaydın, ben Mustafa Gaziantep'ten. Dün şehrimizde doğal bir afet oldu. Şimdiden herkese geçmiş. Öyle mi? Ben kaçırmışım. Yüksek mi şiddette? Kaç? Duymuyorum seni Yücel. Ha, yağmur anlamında. Ben de deprem anlamında zannettim. Sesim açarsan ben de... Ben deprem falan Allah korusun. Yağmurdan dolayı diyorsun. Geçmiş olsun tekrar sevgili kardeşim. Peki, tekrar geçmiş olsun. Ben başkan adayı Barış Bey'in röportajını dinledim ve kafamda yatan noktalar oldu. Futbolu profesyonel bir ekibe bırakmak ve stat projesi gibi, acaba siz Barış Bey'in projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Ben sosyal medyada sevgili Barış Göktürk'le ilgili zaten düşüncelerimi yazdım. Çok da beni sevdiğini tahmin etmiyorum. Ya oraya gitsem soracağım, iki soru vardı. Ama ben şu anda başkan adayların hiçbirinin basın toplantılarına organizasyonlara gitmiyorum. Onu söyleyeyim. Ancak seçimden sonra ilk basın toplantına gideceğim. Ama şu anda gitmiyorum. Sadece dinliyorum ama çok inandırıcı gelmiyor bazılarının açıklamaları bana. Günaydın. Alo, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın abi, nasılsın? Ben Hasan, İstanbul'dan Fenerbahçe taraftarıyım.
2: Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Aygün abicim. Sizler nasılsınız?
2: Sağ olasın.
3: İyi yayınlar diliyorum. Aygün abi, ben fazla uğramayacağım. Ben fazla sıradaki arkadaşlarımızın hakkını yemek istemiyorum. Ben sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türk futbolumuzda gerçekten futbolcu olarak kariyer yapmış, zirvede olan futbolcuların son liman olmasından çıkmasını istiyorum artık. Yani Türk
2: ama
3: futbolunun
2: futbol
3: bundan
2: kurtulması. Bir şey koyması lazım. Yani bir kısım,
3: evet.
2: İngiltere'de Premier Lig'de var mesela. Belli bir yaştan sonra alamıyorsun. Şu kadar milli olması gerekiyor. Şu bu olması gerekiyor. Ama biz de adam 35 yaşındaki adama getirip 5 yıllık anlaşma yapıyorlar. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey.
3: Yani örnek veriyorum. Tamam, kalite çok güzel futbolcu. Kariyeri yani tamam, evet. Yapmış. Ama kalkıp da yani kalite bu saatten sonra kalkıp da bizden sonra bence yapacağı şey jübile yapmaktır. Yani futbolu bırakmaktır. Başka hiçbir şey değil.
2: Peki. Ekleyeyim. Yani ben, söyle.
3: Ben bunu demek istedim. Sadece tamam. Türk futbolunun takımlarının artık gerçekten futbolu doymuş.
2: Ama burada gençlere getirmek biraz zor. Burası sanki onların Katar'dan önceki, Arabistan'dan önceki son limanları gibi.
3: İşte bakın, ben de bunu demek istiyorum. Bakın, biz gençlere biz önem vermiyoruz. Bakın, biz milyonlarca eurolara biz yabancı futbolculara veriyoruz ama milyonlarca futbolcunun verilen eurolara biz altyapıdaki takımdaki futbolcuları genç çocuklarımıza versek gerçekten çok güzel futbolcular çıkar.
2: Peki.
3: Ben bundan inanıyorum.
2: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi
3: bak. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
2: Sağ ol. Bak, bu da dün bir arkadaşım bana aynısını söyledi, biliyor musun? Murat Savaş. Dün

0: ümit ediyorum. Bursa'dan Ali demiş. Teşekkürler sevgili Ali kardeşim. İyi yayınlar Aygün Bey. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Maalesef yayıncı kurulu çok kötü kameralar kullanıyor. Pozisyon tekrarı net değil. O yüzden VAR müdahale edemiyor. Görüntü kalitesi 144p düşüyor resmen demiş. Kim demiş bunu dinleyicimiz? İlyas Aksoy demiş. Yatırım yapmıyorlar. Maalesef yatırım yapmıyorlar. Katılıyorum. Ya eskiden 23 tane kamera vardı. Bir de aktüel kameralar vardı saha içerisinde. Gelir gelmez aktüelleri kaldı. Aktüel kamera neydi? O hani teknik direktörün olmuş olduğu kameraların şeylerin kulübeden olmuş olduğu yerde kameramanlar vardı. Artık kale arkalarında ikişer tane vardı. Sağ ve sol taraf gibi düşün. Aktüel kameralardı onlar da. Mesela futbolcu gol attığı zaman bu aktüel kameraman çekmeye giderdi. Tribünü falan onları çek. Onları da kaldırdılar. 2, 4, 6, 7, 8 tane sırf sağ içinden kameraya kaldırdılar. Düşün yani. Dinleyici var galiba. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın abi. Mehmet ben abi. Nasılsın?
0: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Abi yatıyorlar ya, nasıl yatırım yapmıyorlar abi?
0: Ne yapmıyorlar? Yapmıyor yatırım. Ne yatırım yapıyor? Ben niye görmüyorum?
1: Yatıyorlar ya abi.
0: Ha, yatıyorlar diyorsun orada. Ben yatırım diyorum, sen yatırım diyorsun.
1: Yatıyorlar işte abi. Yatmaya yatırım yapıyorlar.
0: Ha, yatmaya yapıyorum ya. Şimdi anladım espriyi.
1: Nasılsın abi?
0: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
1: Abi teşekkür ederim. Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
1: Geçen hafta Okan Buruk'u göklere çıkardık. Bu hafta yine
0: Okan Buruk sosyal medyada istifaya mı davet edilmiş? Ben göremedim
1: evet
0: ya.
1: Abi.
0: Görmedim ben onu da, kaçırmışım demek ki.
1: Abi zaten biz Okan Buruk'u zaten istemiyoruz ki abi. Gerçekten istemiyoruz yani. Böyle yani şampiyonluk son 2 hafta değil. Bizim en az 7 hafta önce şampiyonluğumuzu belirlememiz gerekiyordu abi. Yani saçma sapan puan kayıpları, takımı motive edememeler. Yani görüyoruz abi. Burada Liverpool'a 5 atıyorsun, oraya gidiyorsun. Yani taktiğin yok, bir şeyin yok. Oraya gidiyorsun. Beş, neredeyse 5 yiyeceksin abi. Liverpool maçı Uğurcan olmasa Beşiktaş'ın rekorunu kıracaklar. Abi 8-0 değil. Belki maç 10-0 bitecekti. Artık bunu görsünler abi yani. Gerçekten görsünler. Ya şu, ben Samsun'a teşekkür ediyorum 4 tane attıkları için. Daha da fazla atabilirlerdi abi. Allah'tan frenlediler. O yüzden teşekkür ediyorum Samsun Spor'a. Bir de politik ya da değil bilmiyorum. Keyfimiz yerinde diye ne demek istediğimi belki anlarsın abi.
0: Keyfimiz yerinde anlayamadım vallahi.
1: Keyfimiz yerinde diye paylaşım yapan takımı bir tek Trabzon yazmadı Süper Lig'i gösterdim diye. Bu konuda da bir tek Trabzon'a gerçekten teşekkür ediyorum. Biz Ahmet Spor'u tanımıyoruz. Gerçek Diyarbakır halkının gerçek Diyarbakır Spor'una hoş geldin diyoruz abi. Ahmet Spor'muş, Mehmet Spor'muş, biz bunları tanımıyoruz abi.
0: Süper Lig'in takımı, teşekkür ederim, kendine çok iyi bak. Burada şimdi tabii siyasi propaganda yaptırmama müsaade etmem. Açık ve net söyleyeyim, Ahmet bu ülkenin takımı sonuçta. Trendyol 1. Lig'e çıkmış bir takım. 38. haftada Iğdır Futbol Kulübü deplasmanında 3-3 berabere kalmış ve hak ederek çıkmış bir takım. Ondan dolayı Ahmet'e de hoş geldin diyeceğiz. Erzurum'a da hoş geldin diyeceğiz. Alt liglerden kim geliyorsa, hangisine geliyorsa hoş geldin diyeceğiz. Sonuçta bu ülkenin takımı hepsi. Doğru mu kardeşim diyelim? Dinleyici almaya devam edeyim. İyi günler Aygün Bey. Böyle bir şey diyeceğim. Ha, bunu okuduk. Bunu okuduk. Özür dilerim sevgili kardeşim. Bunu okuduk. Hemen devam edelim. Açık ve net söyleyeyim. Sonuçta bu ülkenin takımı. Abi hayırlı haftalar. Ben bir Ankara olarak gençler bile yapılanları gerçekten rezillik. İnşallah Ankara'dan bir takım kalır. Yine stadımız açılacakken demiş. Ya katılıyorum. İnanır gibi değil ya. Serdar hocamla birazdan bu konuyu konuşacağız. Son bir dinleyici alalım. Ondan sonra araya gidelim. Serdar hocamıza biraz daha süre vermiş oluruz. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
0: İsmail Bey, iyi misin? Nasılsınız? Valla sesler hatırlıyorum. Aldın en sonunda değil mi abi? İsmail abi, radyoyu aldın en sonunda değil mi arabaya?
2: Yok, almadım da alacağım. Siparişini verdim, gelecek radyo. İnternetlerini dinlemeye çalışıyorum.
0: Şahanesin abi, şahanesin abi.
2: Ha. Şimdi Aygün Bey, öncelikle buradan Göztepe taraftarını, Trabzon halkını tebrik ediyorum. Gerçekten güzel ambiyans olmuş, güzel evet. Şeyler olmuş.
0: Evet, çok güzeldi, doğru.
2: Yani bunu tebrik ediyorum. Yani insanlar %30 indirim yapmışlar vatandaşa, bedava ısmarlamışlar aldığım haberlere göre. En güzel bir şey bu, ülkemize yayılması lazım. Bunu belirteyim. Ve ikincisi, Sevgi Hocam'ı bağlayacak, onu da lütfen mesaj yaparım, sorabilirsem de. Acaba bu Mustafa'ya neden kırmızı kart gösterildi?
0: Bence yani, yanlış bir karar o.
2: Çok büyük yanlış, skandal karar.
0: Yani soracağız onu, Serdar Akçay hocamıza soracağız birazdan ama bence yanlış bir karar. Ama çok, şu anda hangi kararlar doğru İsmail Bey?
2: Hiçbiri doğru değil.
0: Bak, Gençler Birliği'nin atılan golü Gördün değil mi? Gol değil diye iptal etti.
2: Acımi bu hafta sonu Salı

0: Kusura bakmayın, bu hafta sonu çalıştım.
1: Hayır abi, şey anlamda sana söyleyeyim. Genel anlamda söylüyorum.
0: Herkese bakamadım maçları. Maçları izliyorum genelde. Bu hafta sonu bakamadım maçta yolduğum için. Bu Trabzon'un görülmeyen golü. Faul, ben de top oynadım. Burada faul, yani niye sonra faul çaldı ve bunu ben anlayamadım.
1: Hepsini sorarız, merak etme.
0: Buradan fazla zamanınızı almayayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu sezonu birileri istedi, birileri dizdi, birileri oynadı diye düşünüyorum. Bu yıl olmasını istediler ve istedikleri gibi de oldu. Her bütün arkadaşlara selam söylüyorum.
1: Aleyküm selam.
0: Allah'a emanet olun.
1: Sağ ol abi, saygılar.
0: Selam da abi. Selamlar.
1: Görüşmek üzere, selamlar, saygılar abi. Yani tık tık tık tık. Abi her sene yine yeni takım kuruyorsun ve her sene elemeleri geçiyorsun. Yani onca senede bir takım Şampiyonlar Ligi nasıl gidemezsin? Özetidir Fenerbahçe demiş dinleyicimiz. Yurt dışından yazmış. Bunu okuyalım. Seko Bey'e teşekkür edelim. Ne yapıyoruz? Araya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
9: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da kaza ve araç arızalarının olduğu yerler var. Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde bir kaza meydana geldi. Orada bekleyiş var. Temde Mahmut Bey'de iki telli maskoya doğru bir araç arızası var. Bir araç arızası da O3 atış alanındaydı. Buraya da müdahale sağlandı. Tabii bu noktaları kullanacakların yine yavaş ve dikkatli olması önemli. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya doğru Çamlıca rampada. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ümraniye'de. Avrasya Tüneli ise şu anda koşu yolundan yoğun. Anadolu'ya doğru tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Yakın katılımlarda Nakkaşepe Beylerbeyi'nde biraz yoğunluk kaldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru da Kavacık'ta yavaşlama var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık. İskelelerde ise an itibariyle çok ciddi bir yoğunluk olmasa da zaman zaman Harem Sirkeci'de bekleyiş görebiliyoruz bilginizde. Ankara'da ve İzmir'de sabah trafiğin etkilerini geride bıraktık. Artık şehir merkezinde tabii yoğunluklar var ama çok ciddi hadiseler yok. An be an 88.4'te arkadaşlarımız detayları aktarmaya devam ediyor. İzmir'de de yine benzer bir tablo hakim. Rahat bir akış olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Basmane tarafında biraz Kültür Park çevresinde yavaşlamalar olsa da çok fazla zaman kaybının olmadığını belirtelim. Detaylar yolda uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Serdar Akçer'le Var Odası.
1: Evet, saatleri 10.31'i gösteriyor. Hattımızda FIFA eski hakem etmeli, eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçer var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk hocam, nasılsınız?
1: Günaydın hocam, iyisiniz, nasılsınız hocam?
10: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Hocam direkt şeyden başlamak istiyorum. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Natura Dünyası Gençler Birliği maçı, orada bir pozisyon var. Bir gol pozisyonu var hocam. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır. Ya Davut Dakul Çelik de VAR'da

0: Hocam yani herhalde ben gol diye gördüm topu. Gençler bir atış oldu.
1: Hocam gol görüyorsunuz da şöyle bir sıkıntı var. Kalecinin yani kamera açısı kalecinin solunda. Top kalecinin sağına doğru gittiği için kaleci de içeriden çıkarttığında.
0: Ama ayaklar çizgide hocam.
1: Kaleci tamam da hocam kanıtlayamıyorsunuz. Bakın topun tamamının çizgiyi veya kale direklerinin içine geçmesi lazım. Direğin
0: bir tarafına. Bir fotoğraf var hocam. Lazım. Gördünüz mü o fotoğrafı?
1: Gördüm.
0: Buyurun.
1: Gördüm. Hı. Ama su var. Bakın biz ne diyoruz? Video yardımcı hakemler kanıt sunardır. Bunu asıl kim cevaplaması lazım biliyor musun? Bugün bak.
0: TFF başkanı. TFF başkanı.
1: Biz yaklaşık olarak bir yıldır, bir buçuk, iki yıldır diyoruz ki gol çizgisi, teknolojisi Türkiye'ye getirilsin artık. Yıllardır olan, 10 yıldır var bu teknoloji. Bunu getirmeyenler bunu cevaplasın şu dakika itibariyle.
0: Hocam bir de kırmızı kart göstermiş Volkan Hoca. Volkan Hoca da haberi yok. Sonradan öğrendi.
1: Ya büyük bir ihtimalle çıkışta gösterdi. Maçtan sonra anladığım kadarıyla. Çünkü öyle bir şey olmuş herhalde orada. Hı hı. Çünkü orası bayağı bir karıştı. Ya şunu açık açık söyleyeyim. Bakın video yardımcı hakemler kanıt göstermek zorundalılar. Şimdi o yayın şeyde sosyal medyada da çok net gözüküyor ama top kare kare, piksel piksel oluyor. Yani topun tamamen içeri girdiğini görmüyorsun. Şey gibi değil. Fenerbahçe Alanya maçındaki gibi top içeriden çıktığında net bir şekilde gözüküyor ama burada gözükmüyor. O yeşil aradaki hani boşluk var ya, yeşil boşluk diyoruz biz. Arkadaki çim, alanın gözükmesi ya da işte arkadaki o reklam panoları neyse.
0: Yan hakem göremez miydi hocam? Çizgiye kadar
1: hocam,
0: yaklaşmış
1: olur. Hocam yerinde olması lazım. Çok zor bir pozisyon.
0: Yerinde yani. Değildi o zaman değil mi? Onu anlıyorum.
1: Ya tabii. Onun sıfırı sıfıra kadar inmeniz lazım ona kesin karar vermeniz için. Ya burada hocam bakın en güzel şey Şampiyonlar Ligi'nde neyle uğraşıyoruz biz? Şampiyonlar Ligi'nde çok net hakemin saati var. Hakem saatini gösteriyor değil mi?
0: Evet, gol geldi. Gol geldi geliyor.
1: Aynı sistem yani o bitiriyor oluyor. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Kalecinin kafası top kale direği. Kalecinin kafasının önünde top var. Kale direğinin içine tamamen girip girmediğini ben buradan bile göremiyorum. Büyük bir ihtimalle belki de topun bir bölümü hala o şeye temaslıyor. Yuvarlak bölümün bir bölümünü görmüyorsunuz. Yani buradan kesin goldür ya da kesin gol değildir demek bu açıyla çok zor. Otomatikman da sahadaki karar ne? Devamsa devamı uygulayacaklar. Başka şansı yok.
0: Peki. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçıyla başlıyoruz. Beşiktaş deplasmanda 2-0 kazandı. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkın Soy. VAR'da da Ümit Öztürk var. Hocam dakika 21 Beşiktaş bir penaltı kazandı. Ne diyorsun?
1: Dakika hocam, 21. Pozisyon çok net bir penaltı. Çünkü niye? Kaleci topla çıkıyor. Hiçbir şekilde topla oynamıyor. Topla oynamadığı için de bakın bu laf çok önemli. Kaleci olarak da ceza sahası içinde bir farkınız var diğer oyuncular. Ellerinizi kullanabiliyorsunuz. Ceza sahası dışında böyle bir hakkınız yok.
0: Evet.
1: Burada kaleci çıkıyor, zamanlama hatası yapıyor. Beşiktaşlı oyuncu da topu sağına doğru yani korner direğinin olduğu bölgeye doğru tıklıyor. Kaleciden önce davranıyor. Kaleci de o hızla beraber duramıyor. Beşiktaşlı oyuncuyu alıp götürüyor. Burada topu sağa tıkladığı için bariz gol şansı yok. Ama net bir penaltı var. Hakem de zaten doğru bir şekilde kararı verdi.
0: Dakika 24. Gaziantep elle oynama nedeniyle bir penaltı bekledi hocam.
1: Hocam burada beklenmeyen bir top var. Şimdi çok iki oyuncunun arasından bir anda ayaktan yukarıya doğru çıkıyor. Böyle yerle ayak karışımı bir yerden yukarıya doğru çıkıyor. Arkadaki oyuncu için beklenmeyen bir top. O kadar kısa mesafeden yükseldi ki top. Hiç beklemediği bir şekilde burada zaten eller de görünce doğal konumda. Yani bundan dolayı bir penaltı olmaz, ihlal olmaz bu.
0: Bir dakika, ne demek istediğini anlayamadım ya. Bir dinleyicimizden çok soru vardı hocam. Şimdi Murat Savaş diyor ki peki bu pozisyona Serdar Hoca gençler bir maçındaki pozisyona VAR'da gol verir miydi diyor.
1: Hocam bakın tekrar söylüyorum. Video yardımcı hakemler
0: net olması gerekiyor. Net.
1: Ben bir şey söyleyeyim, net konuşayım. Bu benim şu anda gördüğüm televizyonda ve sosyal medyadaki görüntüyle ben de video yardımcı hakem olsam buna gol vermem.
0: Ha verme. Onu sormaya çalışıyorum.
1: Vermem. Belki. Şimdi tamam. Niye vermem? Kanıt yok hocam. Net gösteremiyorum ki ben.
0: Doğru. Dakika 25. Kamara Aslani mücadelesi var hocam. Dakika 25. Kamara
1: hocam,
0: Aslani.
1: Şimdi bakın bunu hep şunu söylüyorum. Ben baştan da söylüyorum. Mücadelelerde esas olan mücadelenin adil olmasıdır. İki oyuncu birbirine mücadelede birbirlerine karşı haksızca el kol kullanamazlar. Şimdi burada rakibinin yüzünü eliyle arayıp buluyorsanız, yani biz buna araç olarak kullanma diyoruz. Bu kontrolsüz bir harekettir ve sarı kart gerektir. Çok net. Yani ben seninle mücadele ediyorum, sen omuzunla mücadele ediyorsun. Ben işte sana göre ellerimi yukarı kaldırıyorum, bir de seni

0: yüzünle buluşturuyorsam eğer bu elimi mücadele sırasında senin yerini, konumunu bilerek ben bunu yapıyorsam bunun karşılığı sarı kart.
1: Dakika 31 hocam. Jota Kamara mücadelesi var. Ne diyorsun burada? Bir kırmızı kart olur mu? Ne diyorsun hocam?
0: Hocam benim düşüncem, bakın burada olmayacak tek karar var. Bana göre sarı kart. Hacer sarı kart ver. Niye? Ya burada ya şunu diyeceksiniz. Bu bir pazayan oldu. Yani iki oyuncu da topa oynama mesafesindeydi. İkisi de ayağını kaldırdı. Rakip ayağını indirirken başka basacak yer bulamadı ve bastı diyorsanız eğer bu bir kaza yerindir. Zaten burada sarı kart faulden bahsedilmez. Ya da şunu diyorsanız hocam bak bu iki oyuncu topla oynuyor ama zaten sağ tarafından gelen rakibini görüyor. Rakibini gördükten sonra ayağı altında kalıyor. Rakibin biliyor. Bir de ben mesela şöyle söylüyorum. Bu oyuncu niye sol ayağını da havaya kaldırıp tek ayakla rakibin bileğinin üstünde duruyor?
1: Evet ya.
0: Net. Tek ayakla.
1: Burada şimdi... var.
0: Ya hocam bak tekrar
1: bak,
0: söylüyorum.
1: Kanıt da var hocam. Bak, kanıt da var ama.
0: Ama bak tekrar söylüyorum. Bu bir yorum.
1: Ama
0: bak,
1: kanıt var.
0: Yine diyor.
1: Kanıt var.
0: Bak, tamam ama bak yine neyin yorumu? Kaza yendi orada yoksa bilerek oradaki hareketi bilerek mi yapıyor? Bak bu bir yorum. Bak bu bir yorum. Şimdi şunu diyemez video
1: hocam yani. Ayağını kaçırabilir miydi?
0: Ya bana göre kaçırabilirdi. Ben onun için kırmızı kart tarafındayım zaten.
1: Ben de aynı şeyim. Yani kazaran yapma. Bilerek yaptı olduğundan dolayı var niye devreye girmiyor diyorum
0: tamam,
1: hocam.
0: Ama var şunun için. Şimdi bak şöyle bir ihtimal de var mı? Bugün başka biri de diyebilir ki hayır hocam bu iki oyuncu ayağını kaldırdı. Biri üstüne mecburen baskı basacak yeri yoktu. Bu adam da bunun üzerine kazayan bastı. Bu bir yorum var mı? Böyle bir yorum da kabul edilecek bir yorum mu? Evet. Bu kabul edilebilecek bir yorumsa %50 ya da %60 %40 %70, %30 hala o yorum olduğu için açık bari
1: hatadır. Anladım. Dakika 89, Dragoş gol attı. VAR elle oynama diye golü iptal etti.
0: Hocam bakın dün akşam da çok enteresan bir şey oldu. İngiltere Ligi'nde PG Mall, yani İngiltere Merkez Hakem Kurulu diyelim buna, bir açıklama yaptı. Onlarda da elle gol atıldı. Ve hakemler, video yardımcı hakemler bunu doğru değerlendiremedi. Benjamin Sasko'nun mücadelesinde oradaki gol atan oyuncu. Ve bununla ilgili olarak maçtan hemen bir saat içinde açıklama yapıp dediler ki bu bir hatalı karardı. Video yardımcı hakem burada golü iptal etmedi. Niye? Kazayan bile olsa bir oyuncunun top eline çarptıktan sonra hemen gol atılıyorsa, gol kaydediliyorsa bu elle oynama ihlali sayılıyor kural gereği. Kuralda böyle bir tanım var. Mantıklı mıdır değil midir o ayrı bir şey. Bunun sebebini ben biliyorum. Niye bunun geldiğini biliyorum. Çünkü bu kuralları koyarlarken futbol tarafını Arsene Wenger yönetiyor. Ve Arsene Wenger'in işte Luis Figo'lar var, Amokachi'ler var o grubun içinde. Onlardan geldi bu talep. Dediler ki ya bir elle oynama sonucunda gol kaydedilmesin. Bu çok güzel bir şey değil. Futbol adı üstünde ayakla oynanan bir oyun. Elle melle gol atılmasın diyerek kondu. Bir oyuncunun kazayan bile eline top çarpsa ve hemen arkasından gol oluyorsa bu gol iptal edilmek zorundadır. Bu da ondan dolayı iptal edilmiş.
1: Anladım.
0: Bunun da dün akşam en güzel örneği İngiltere Ligi'nde var. Hatta PG Mall işte ilgili kulüplerden özür diledi.
1: Hesap.com Antalya Korender Alanyaspor maçından da bir soru geldi hocam. Dinleyicimizin hemen sorusunu da sana söyleyeyim, ismini de söyleyeyim hatta. Oktay Demir diyor ki Antalya Alanyaspor maçındaki gol iptali soru işareti değil mi diyor. Senin yorumunu merak ediyor hocam. Ne diyorsun? Bana da bir tuhaf geldi o gol iptali.
0: Hocam,
1: neden iptal etti golü?
0: Pozisyon gol. Bak açık söyleyeyim.
1: Gol değil mi hocam?
0: Pozisyon gol. Çünkü niye? Şu var. Alanyasporlu oyuncu rakibinden önce rakibinin üstüne bakmadan, rakibini ellerinle itmeden dimdik havaya kalkıyor. Rakibi ise geç kalıyor kalkma sırasında. Biri yukarıda kaldığınızda, siz şimdi sen benim arkamdan daha önce kalkmışsan, havaya sıçramışsan, ben ise arkadan senden sonra sıçramışsam, otomatik olarak senin altında kalırım. Bu illa senin üstüne, bak şu farklı bir şey, üstüne basarak sıçrasaydı, ellerini omuzun üstüne koyarak sıçrasaydı, iterek sıçrasaydı o zaman farklıydı ama burada Alanyasporlu oyuncu böyle bir şey yapmıyor. Bu gol olarak değerlendirilmesi gerekiyordu. Zaten buradaki en büyük hata hakemin sahada kararı gol. Ve çok açık bariz bir hata değil bu. Yani yoruma ihtiyaç duyulan, sonuçta oradaki itmenin bile varsayalım ki itme oldu ya da basma oldu. Onun bir de hakem tarafından yorumlanması gerekiyordu. Video yardımcı hakemler iyice ne bu son zamanlarda bizde kural kitabını, bizim VAR el kitabı diyoruz ona, VAR protokolü diyoruz diğer adıda. Onları çöpe atıp kafalarına göre iş yaptıkları için Ferhat protokolüyle sonuç buna gidiyor.

0: Burada da net ama yani her şey net. Girmemesi lazım.
1: Girmemesi lazım da giriyorlar hocam. İşte Türkiye burası.
0: Peki. Ben bugün bir tweet attım zaten, görmüşsündür belki tweetimi. Afrika'nın en fakir ülkesi Burundi hocam. Burundi Futbol Federasyonu mevcut başkanı Riviera Nicodrio ülke futbolunu o kadar iyi yönetiyormuş ki hakemler de o kadar adaletli karar veriyor ki hiçbir olay yaşanmıyormuş orada hocam. Böyle bir bilgi geldi. Bizde her türlü imkan var ama hakikaten her hafta inanılmaz bir camia, şöyle söyleyeyim yani bir Riva diyeyim, TFF'sinden MHK'sine kadar bu kadar başarısız olabilir mi ya? Ve işin ilginç tarafı, hem TFF hem de MHK biz olmasak bu ülke futbolu biter havasındalar.
1: Hocam bak tekrar söylüyorum. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Senin yayında son kez bir kere daha söyleyeyim istersen. Bu kulüpler bu federasyonu seçti. Bu kulüpler bu MHK'yi oluşturdu. Bak bunu açık açık söylüyorum. Bu kulüpler oluşturdu.
0: Evet.
1: Bu kulüpler bu MHK'yi oluşturduğuna, bu federasyonu seçtiğine göre şu anda konuşamıyorlar. Sadece tribüne oynuyorlar. İşte yalandan açıklamalar yapıyorlar. Kendi seyircilerinin gazını almak için. O işte açıklamalarda sonuçta Türk futbolu bu hale geldi. Ya ben bak Trabzon maçını bilmiyorum, soracak mısın? Trabzon maçı
0: geliyoruz.
1: Geçmiş olsun Trabzon'a.
0: Hocam yani Trabzon'la ilgili şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Onu sosyal medyada yazıyorum. Şimdi radyoda olmaz da neyse. Trabzonspor maçına geçmek istiyorum. Zaten onunla ilgili de sorular da çok fazla geliyor. Ozan Ergün yönetti. Trabzonspor Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemi Ozan Ergün. Vardı da Eren Özyemişçi oğulları var. Hocam dakika 21. Göztepe penaltı bekledi. Ne diyorsun? 21. dakika.
1: Hocam penaltı değil. Yani Göztepe'li oyuncu arkadaki oyuncunun kendisine hafif bir şekilde dokunduğunu hissettiği anda kendini bırakıyor. Kendini bıraktığından dolayı da burada bir herhangi bir şey olmaz.
0: Arkadaşlar zaten gençler bir maçını sorduk. Sevgili dinleyicimiz mesaj atmış. Hasan Bilmez ve aynı zamanda diğer dinleyicimiz İzzet Şener Bey. Siz de Alanya'yı sormuşsunuz. Onunla ilgili az önce hocamız yorum yaptı. Belki kaçırmış olabilirsiniz. Dakika 24. Pina Çermi mücadelesi hocam. Dakika 24.
1: Hocam şimdi bakın burada topsuz alanda bir mücadele var. Bak bu iki ismi unutma. Bu iki isim ileride bize lazım olacak.
0: Tamam.
1: Onu da söyleyip altını çiziyorum. Şimdi Çermi topsuz alanda rakibi gitmesin diye tutuyor. Hakem bunu görmüyor ya da değerlendiremiyor. Çünkü açısı gereği görür ama hani belki oraya bakmıyor, bakmamış durumda olabilir. Pina sonra isyan ediyor bu tutulmaya. Ben topsuz alanda gidiyorum, yerimi alacağım. Adam da beni tutuyor. Ya kardeşim niye diye görmüyor. Yardımcı hakemi el kol hareketlerine itiraz ediyor. Bunu da cezalandırmıyorlar. Şimdi olması gereken ne diyorsan İlk başta kendini o tutmasını görse toplu alanda bunu yaptığı için, top için mücadele olmadan yaptığı için sarı kart gösterecek kendini ve olayı bitirecek.
0: Doğru.
1: Ama bunu görmedi. Ya arkadaş, Pina'nın yaptığı da kabul edilebilir değil. Yani hakemler bir hata yaptığı zaman arkasından sen istediğin gibi el kol hareketi yapamazsın.
0: Kesinlikle.
1: Hakeme.
0: Kesinlikle. Evet.
1: O zaman ona sarı kartını göster, onu da göster.
0: Doğru. Dakika 40 Mustafa Eskellaç alan mücadelesi var hocam. Burada
1: hocam bunu çok kırmızıydı mırmızıydı dediler. Hayır, bu biz bunu daha önce hep söyledik. Senin programlarını dinleyenler biliyor. Topuk yerdeyse, diz bükülüyse kırmızı kart olmaz. Çünkü niye?
0: Sarı diyorsun değil mi? Sarı diyorsun değil mi?
1: Sarı bu kart. Yani tamam. Bunun kartı rengi sarı. Hakem de doğru şekilde sarı kartı verdi zaten.
0: Dakika
1: 40. Burada ucuyla geliyor.
0: Dakika 42'deki pozisyon bana yanlış geldi. Kusura bakma hocam.
1: Ya,
0: Mustafa Eskellaç'ın acı sarısı. Faul bile yok orada hocam.
1: Bana göre pozisyonda faul yok.
0: Faul yok evet.
1: Bırak sarı kartı, bana göre faul yok. Hadi verdin sarı kartı, faulü verdin. Ya arkadaş bu kadar basit bir şeye faul kaldın verdin.
0: Peki sarı kart. Araya gireyim mi? Hani ikinci sarıları var müdahale edecekti. Şimdiden etmeye başlasınlar.
1: Şimdiden edemiyorlar hocam. O Dünya Kupası sonrasında.
0: Ama bak Trabzonspor işte gördüğün gibi.
1: Ya Trabzonspor hocam bak Trabzonspor bir tane afiş yaptı. Afişten bere gidiyor.
0: Ben onu söylemedim hocam. Ben onu söyleyeyim. 2 beraber 3 beraberlik bir mağlubiyeti var hocam.
1: Ya işte bu kadar basit. Şimdi Trabzonspor'a sormak lazım. Ertuğrul Başkan dinliyor mu bilmiyorum. Sayın Başkanım. Sana soruyorum. Memnun musunuz Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'ndan?
0: Evet. Veya MHK'den.
1: Veya MHK'den. Siz aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanısınız.
0: Evet. Ben o soruyu sordum Sayın Ertuğrul Doğan'a o şeydeki Zorlu'daki toplantıda. Biz dedi bugün Kulüpler Birliği toplantımız var dedi. MHK ile ilgili de bir açıklama yapacağız dedi. Bir bildiri yayınlayacağız dedi. Abi üzerinden neredeyse 3 ay geçti. Bak 3 ay önceki bir basın toplantısına gittim ben. Ben çünkü Ertuğrul Başkan'ın basın toplantısına gidiyorum. Oradan davet de geliyor. Sağ olsunlar çağırıyorlar beni. Sorular da soruyorum. Çok da çok açık her şeye soru cevap veriyor Sayın Ertuğrul'dan. Ben bayılıyorum. Yani o tip başkanları ben çok severim. Ne sorarsan soru cevap veriyor. Ama Kulüpler Birliği mesela bu anlamda bence çok şey kaldı. Pasif kaldı.
1: Hocam bak tekrar
0: ya da seslerini çıkaramıyorlar.
1: Hocam tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Buradaki olay çok net. Kulüpler bir şeye karar verecek. Bunu Sayın Duaya Şansal Büyükal söyledi. Kulüpler istemese kalabilirler mi dedi. Bak bu kadar net. Demek ki kulüpler dışarıdaki konuşmalarıyla federasyondaki konuşmaları bir değil. Yani bu kadar net.
0: Bak dinleyicimizden gelen mesajı sana okuyorum. Serdar Bey diyor ki merhaba İstanbul'dan Serdar. Şuna kanaat geldim. Sezon maçta kurallar çekiliyor. Hangi maç hangi takımın kimin yıkacağı, kimin galip gelmeyeceği, kimin şampiyon olacağı, olmayacağı sıralaması sezon maçta yapılıyor ve bu uygulamada MHK yöneticileri yapıyor. Çıkarı olmayan, menfaati olmayan bir kurul istiyoruz. Artık kolay gelsin, iyi günler demiş.
1: Nasıl yani? Bir dakika dur. MHK zaten kurulu neyi yapıyormuş?
0: Sezon başı diyor.
1: Evet.
0: Tekrar okuyayım istersen. Şuna kanaat getir. Sezon başında kurallar çekiliyor. Fikstür kuralları çekiliyor. Hangi maç hangi takımın kimin yıkacağı yani yeneceği, kimin galip gelmeyeceği, kimin şampiyon olacağı olmayacağı sıralaması sezon başında yapılıyor, belirliyorlar diyor.
1: Ya hocam böyle bir şey yok ya. Bunu bak bunu yapabilecek adam yok Türkiye'de. Bak Türkiye'de bunu yapabilecek bir güç yok. Bu kadar açık konuşayım ben. Bu farklı bir şey. Bakın bugün hakem camiasında yaşanan olay. Hakemler şunu yapmaz hocam. Sezon başında oturup da şunu şampiyon yapalım, bunu düşürelim. Böyle bir dünya yok. Böyle bir güç yok dünyada.
0: Doğru. Dakika 68. Janderson Folcarelli mücadelesi var hocam. Ne diyorsun? Burada bir sarı kart.
1: Ya şimdi Janderson'un yaptığı hareket net bir oyuna karşı saygısızca rakibi tutuyor gitmesin diye. Çok net. Sarı kartı görüyor. Görmesi gerekiyor. Burada sorun yok. Doğru. Tamam. Ama devamında Folcarelli de yere düşerken hakem bunu biraz geç çaldı. Folcarelli de bu sefer formadan tutuyor, adamı aşağı çekiyor, indiriyor. Ya biri yaptı, bunlar birleşik hareketler. Hareket, aksiyon devamı olan hareketler. A oyuncusu rakibine karşı, oyuna karşı saygısız davranış yaptı. B oyuncusu da ona yaptıysa, ilk ihlali yapan tamam, Janderson onu ihlali direkt serbest vuruşu Trabzon atar ama Trabzonlu Folcarelli de sarı kart görmek zorundadır. Çünkü onun yaptığı hareket cezasız kalamaz. Ona da kart göstermek zorundasınız. Buradaki sorun Folcarelli'nin cezasız kalması oldu.
0: Evet, demin dedin ya Çermi Pina mücadelesini bana hatırlat unutma dedin. Dakika 80'de ne diyorsun? Dakika 80'deki pozisyonla ilgili.
1: Hocam Pina'ya net bir şekilde ayağa basma yapıyor Çermi. Hı hı. Bak burada hakem de sarı kartı gösteriyor. Pina da hakeme tepki, pardon sarı kartı göstermiyor, faul vermiyor. Pina dönüyor, hakeme itirazda bulunuyor, el kol hareketi yapıyor, Pina'ya sarı kartı gösteriyor. Şimdi hakem ilk baştaki gibi 24. dakikada da Çenli'nin yaptığını tespit etse, buradakini de tespit etse Çenli burada oyundan kırmızı kartla atılması gerekir. Şimdi sen tespitleri yapamıyorsun, 24'te Pina'ya da sarı kart gösteremedin, burada Pina artık iyicene abarttı olayı, hakem sarı kartı Pina'ya göstermedi. Ya bu Pina'nın gördüğü sarı kart hakem yüzünden. Adamın ayağına basmışlar. Adamın doğru. Canı yanmış. Adam doğru. Tepki veriyor. Sen gereğini yapsana hakem olarak.
0: Doğru. Ergin Bey hayırlı olsun. İki tane oğlu var. Maşallah. O da Bursa Başakspor'a yazdım çocuklara diyor. Bursa Spor bağlantısı yapacağım merak etmeyin. Dakika 86. Trabzonspor'un iptal eden golü doğru mu hocam? Ne diyorsun bu gol iptali gerekli?
1: Ya yazıktır günahtır hocam. Bak yazıktır günahtır. Takımlar sonuçta bir mücadele içindeler. Doğru mu? Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon.
0: Evet.
1: Bu üç takımın mücadelesi. Şimdi bu maç kaç kaç bitti hocam?
0: 1-1.
1: 1-1. Bu gol iptal edildi mi? Edildi.
0: Evet.
1: Burada faul yok.
0: Onaço'nun pozisyonunda.
1: Faul yok. Onaço adam itmiyor ki. Onaço adamın elini ellerini koyuyor sadece. Hep dedik biz futbolcular demin, ellerini koyabilir miyiz?
0: Demin aynısını şeyde anlattık işte. Demin de şey maçta gördün ya.
1: Alanya
0: maçı.
1: Aynı şey işte. Bak burada şunu yapmıyor. Piston gibi ileri doğru itmiyor. Adam rakip zıplıyor ya. Rakip zıplarken kendi üstüne düşebilir oyuncunun diye. Otomatikman kendini korumak zorunda bu oyuncular. İkse diyeceğim ki tamam bak itme var net bir şekilde. İtme yok. Sadece ellerini koyuyor. Hatta oyuncu havaya zıpladığında ellerini geriye çekiyor. oyuncuya teması azaltıyor. Tam tersine itmek yerine. Oyuncu ellerini şişlediyor arkada. Aa, koydu diyor. Öne doğru bırakıveriyor kendini.

0: Trabzon zıplarken de öne doğru zıpladı. Hakem de burada götürdü. Yanlış karar.
1: Doğru.
0: Gitti Trabzon'un 3 puanı.
1: Doğru. Kısa bir ara. Aradan sonra Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Hocam da hiç olmazsa kendine bir çay koyar. Ben de bir çay alayım. Çok kısa bir aramız var. Bir dakikalık.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
2: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahminle oyna.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
9: İyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul'un yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk ortalaması %50'lerde seyrediyor. Altunizade'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde bir kaza. Şirinevler'de yine Bosna'ya doğru bir kaza meydana geldi. İncirli'de Şirinevler yönünde bir araç arızası. Mert Eryan yolda İncirli önünde bir başka araç arızası var. Köprü 1'in trafiği Çamlıca Rampa'da, köprü 2'nin trafiği Ümraniye'de, Avrasya Tüneli ise Uzunçayır'dan başlayacak yoğunluğa sahip. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Nakkaştepe Beylerbeyi yoğunlukları devam ederken Kavacık Göksu yoğunlukları kalmadı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve iskeleler kullanılabilir. Tüm detaylar yolda uygulamamızdan. Herkese iyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Almanya'dan Seyfettin Bey demiş ki Fenerbahçe taraftarım ilk başta federasyona merake doğru düzgün bir eğitmen getirsin hakemler için. Sistem sonra da ilave edilebilir. Hakemler düzelmeden sistem getirsen ne fayda demiş. Katılıyorum, hakemlerimizin eğitime ihtiyacı var. Değil mi hocam? Sağlam bir eğitime ihtiyaçları var hem de.
10: Hocam bayağı bir eğitime ihtiyaç var.
1: Samsun Spor Galatasaray maçındayız. Galatasaray deplasmanda Samsun Spor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses. Sanki böyle şey sanatçı gibi, assolist gibi Coşkun Ses. Varda da Sarper Barışsaka. Çok severim biliyorsun Sarper Barışsaka'yı hocam. Dakika 19. Osimhen Mendes mücadelesi var hocam. Ne diyorsun pozisyonla ilgili?
10: Hocam bak, eski toprak olduğunu ortaya çıktı. Artık Coşkun Sesler falan kalmadı biliyorsun bunları. Yani. Bize bizim döneme boomer diyorlar. Eskilerde eski.
1: Coşkun Ses değil mi? Tatlı hocam, ses.
10: Şimdi Osimhen mücadelesine döneyim hemen.
1: Dön hocam.
10: Osimhen'le Mendes mücadelesi. Osimhen kafa aşağı doğru eğiyor. Mendes de ayağını koyuyor. Galatasaray taraftarları sosyal medyada buna penaltı, penaltı, penaltı. Şimdi hocam bak, futbolcu eğer kendisi ve rakibi için tehlikeli tarzda oynarsa bunun karşılığı indirekt serbest vuruştur. Şimdi siz ayakla oynama mesafesindeki bir topa kafa uzatmaya kalkarsanız da rakibiniz de haklı olarak oraya ayak uzatırsa ve o ayakla sizin kafa teması gerçekleşirse artık indirekt serbest vuruştan direkt serbest vuruşuna da faulü siz yapmış olur. Burada penaltı olmaz. Ha, olacak da bir ihlalle hakem vermesi gerekiyorsa ki hakem bunu devam ettirdi. Bu da kabul edilir ama hakem eğer bir ihlal çalacaksa Osimhen'in yaptığı hareket burada ihlal.

0: Anladım.
1: O çünkü kafa sokuyor ayak oynama mesafesindeki topa. Kendisi için tehlikeli tarzda giriyor.
0: Burada Osimhen'in yaptığı aslında baktığın zaman değil mi? Folk olan Osimhen'in yaptığı hareket.
1: Hocam bak, bir oyuncu sadece rakip için tehlikeli oynamak, kendisi için de tehlike arz ediyorsa yaptığı hareket.
0: Anladım.
1: Bu bir ihlal bir. Burada Osimhen ayakla oynama mesafesine kafa sokaraktan kendisini tehlikeye düşürüyor. Kendisini tehlikeye düşürdüğünüz anda ihlal yapıyorsunuz. Kendi kendinize yapmış oluyorsunuz bu ihlal.
0: Anladım. Demin kuaförler demiştikti ama taksici arkadaşımız da mesaj atmış şimdi. Ne diyor hemen söyleyeyim. Zaza Girişen diyor ki Aygün abi de taksiciler de unutma mesleği de psikolog gibi diyor. Onlar da diyor herkesin derdini dinler diyor. Doğru söylüyor, taksiciler de aynı şekilde.
1: Hocam adam, bence onlar taksiciler daha da zor çünkü gecenin belli bir saatinde çalışıyorlar. Hani biliyorsun alkol alan oluyor, bilmem nesi oluyor. O daha sıkıntılı, daha zor bir meslek.
0: Ben çok fazla sohbet edemiyorum. Taksiler devamlı taksimetreye bakıyorum. Her attığı zaman böyle kalbim gidiyor. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Hocam kuaförlere gidiyorsun ya, koltuğa oturuyorsun. Demin onun muhabbetini yaptık da. Oturduğun an hocam hayatını anlatıyorsun ya. O koltukta nasıl bir şey var ya hocam ya?
1: Hocam orada rahatlıyorsun, ondan oluyor.
0: Kuaförler de seni dinliyor abi. Yani bir kuaför bir mahallenin bütün dedikodusunu biliyor hocam. Bütün sıkıntıları biliyor, doğru mu?
1: Güzel, ne güzel. Ama bak sırt tutuyor yani, ama onu da söyleyelim
0: sırt
1: yani.
0: Sırt tutuyor canım. Onlar
1: sırt da tutmuyor, onlar da kalıyor.
0: Onlar da maşallahları var hocam. Evet, dönelim hocam. Dakika 31. Salah'ı manji pozisyonu mücadelesi. Ne diyorsun
1: hocam,
0: ceza sahasına
1: girerken? Hocam, hakemin gözünün önünde.
0: Evet.
1: Samsun sporlu oyuncu ceza sahasına girmek üzere. O yayın da içinde. Ceza sahası yayının içinde. Ya hakemin gözünün önünde Salah'ın yaptığı hareket net bir faul. Net bir faul. Bariz gol şansı yok. Umut bazen ataklar. Çünkü defans oyuncusu var bir tane daha önünde. Çok net bir faul. Hakem hiçbir şekilde bunu cezalandırmadı. Ve orada cezayı verse kaleyi tam karşıdan görecek. Yaklaşık olarak işte 16,5 metredir ceza alanı ön çizgi. Tabii bu 1 metre dışında olsa 17 metre, 18 metreden bir serbest vuruş kullanacaktı Samsun Spor.
0: Fersat Sağlam Bey, şunu söylemek istiyorum. Demin sevgili hocamız Trabzonspor maçını yorumladı ve Trabzonspor'un resmen hakkının yendiğini söyledi. Doğru söylüyorum değil mi hocam?
1: Doğru, golü yanlış gitti işte. Golü.
0: Aynen. Onu, o pozisyonu yorumladık, merak etmeyin. Dakika 45+1 Van Drongelen Barış Alper mücadelesi hocam. Van Drongelen Barış Alper mücadelesi.
1: Van Drongelen net bir sarı kart yapıyor. Çünkü niye? Tackle yaparken siz eğer rakibinizi bu kayarak yapıyorsa ayak mücadelesi. Tackle diyoruz biz ona. Onu yaptığınızda rakibinizi böyle makasa alırsanız eğer, orada makasın aldığınızda bileğini dizini çok tehlikeye atarsınız rakibinizi. Onun karşılığı sarı karttır makasa aldığınız anda. Şimdi Van Drongelen burada hakemin hemen önünde bir makasa alıyor. Hakemin önü mü kapandı, ne oldu çözemedi ve sarı kartı geçti gitti burada. Atladı. Evet.
0: Anladım. Devam edelim. Dakika 60. Galatasaray elle oynama nedeniyle bir penaltı bekledi hocam. Galatasaray elle oynama
1: hocam,
0: nedeniyle bir penaltı bekledi.
1: Hocam bir kere bir söyleyelim. Samsun sporlu oyuncunun ellerinde genişleme yok. Tam tersi, oyuncu göğsünün üzerinde iki elini birden kapatmış. Toplamış toplayabileceği kadar. Ve top o sırada çarpıyor. Hani şu olur. Bazen böyle toplamaya çalışır ama yan döner. Tamam mı? Yan döndüğünden dolayı da esasında göğüse yakın gibi gözükür ama yanda açılma vardır orada. Bu öyle bir pozisyon değil. Bu tam karşıdan göğüse doğru toplamışken el çarptı. Ondan dolayı bir genişleme yok. Doğal konum olarak sayılır. Sakınma olarak kabul edilir. Burada bir elle oynama ihlalinden söz edemeyiz.
0: Nebil Koçak demiş ki hocam ekranlarda farklı kulüpler birbirinde farklı konuşan yöneticiler adalet istemiyor. Bu işler düzelsin istemiyor. İstedikleri geri kalan maçlarda kararlar daha fazla lehlerine çıksın. Hepsi bu kulüp ayırmaksızın demiş. Katılıyorum.
1: Ama bakın seyirciler anlıyor işte bu kadar.
0: Biliyor ya, hepsi bizim dinleyicilerimiz cin gibidir, ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey kaçmaz. Yani. Gözlerinden bizim dinleyicimiz hiçbir şey kaçmaz. Dakika 63. Dakika 60 sordun mu hocam elle oynamayı?
1: Sormadım, hayır orada.
0: Pardon, özür dilerim. Şeyi okuyordum. Dakika 60'ta hocam bir Galatasaray elle oynama nedeniyle bir penaltı bekledi. Dakika 60.
1: Dakika 60'ı sorduk. Orayı
0: onu sor. Dakika 63. Günay kırmızı kart gördü hocam. Ne diyorsun bu pozisyonla ilgili?
1: Hocam şimdi bakın.
0: Bu Fenerbahçe maçındaki pozisyonla biraz daha şey ama onda da ele çarpmıyor. Burada da ele çarpmıyor.
1: Bunu açık açık söyleyeyim. Bakın hocam. Bak. Kaleciler ceza alanı dışına çıktıkları zaman normal bir futbolcudan farkları yoktur. Ellerini kullanamazlar. Ellerini kullandıkları zaman normalde futbolcu gibi cezalandırılırlar. Şimdi burada Günay Osimhen o kadar kötü bir geri pas veriyor ki.

0: sabah Samsun sporlu oyuncu tıklıyor. Kalecinin üstünde önündeyken tıklıyor ve kalecinin ön üstünden topu geçirmeyi başarıyor.
1: Doğru.
0: Kendisi de topa doğru hareketleniyor. Şimdi topa doğru hareketlenirken Günay da böyle ahtapot gibi kolları açmış.
1: Evet.
0: Hani bir kaleci sahada ceza alanı içinde yapar gibi yapar bu hareketi ama bu ceza alanı içi değil. Bu ceza alanının dışı. Ceza alanının dışında açıyor kollarını ve sağ koluna üstünden geçmeye çalışan Samsun sporlu oyuncunun dizi geliyor ve el ileri doğru hareket edip topla buluşuyor. Elle buluşuyor. Şimdi bunu elle oynama nedeniyle vermeseydi hakem zaten gene yaptığı hareket rakibe faul. Yani bu birleşik bir hareket. Ha bir saniye önce faul çaldınız, ha bir saniye sonra faul çaldınız. Sonuçta bariz gol şansı değişmeyecek. Elle oynama olarak değerlendirmeyeseniz de zaten oyuncu engellemedir o eli açması ve o dizin çarpması. Oyuncu gidip şunu yapmıyor. Kaleciye gidip kendisi vurmuyor. Kaleciden topu tıklıyor. Kalecinin topla hiç şansı yok. Oynama şansı kalmamış. Kaleci ellerini açmış. Rakip geçmesin, takılsın bana diye. Ve rakip takılıyor oraya. Rakibin takıldığı dizi elini hareket ettiriyor ve elle buluşuyor. Şimdi ben kaleciye şunu soruyorum o zaman. Sen bu ellerini kollarını niye açtın kaleci olarak ceza sahasının dışında? Amacın ne? Dışarıda oynayamayacağını biliyorsun. Normal futbolcudan bir farkın yok.
1: Tutmak. Sen bunu, topu tutmak.
0: Sen bunu. Topu tutmak. Topu ya da rakibi geçirmemek için
1: yaptın. Rakibi geçirmemek için doğru. Ha,
0: o riski aldın. O rakibin de eli sana bilerek çarpmıyor ki. Senin üstünden atarken kazayla çarpıyor. O riski aldıysan da hakem ister bunu rakibi engellemeden dolayı düdük çalsın bariz gol şansı gene. İster elle oynamadan düdük çalsın gene bariz gol şansı. Ha. Eğrisi doğrusu sonu var. Bir şey diyorlar işte. Yok hücum faal oldu falan. Ya geçin bunu hücum faal falan olamaz. Kaleci böyle bir tackle yapamaz kolları böyle. Siz hiç bir futbolcunun rakibine girerken böyle elleri kolları açık rakibine girdiğini gördünüz mü ya? Ceza sahası dışında.
1: Yok.
0: Aynı şey kaleci cezasında futbolcu. Kaleciler ceza sahasının dışına çıkmıyor.
1: Bazıları şey dedi hocam işte ayağına değdiği için galiba trio dedi de.
0: Yok trio'dan bir söyledi.
1: Ay şey, pardon. Trio'dan işte ayağı değdi ondan dolayı el öyle oldu top geldi falan filan dedi de.
0: Ya hocam bak tekrar söylüyorum. Sen hiç bir futbolcunun rakibinin önüne böyle kollarını bacaklarını ellerini kollarını açarak atladığını gördün mü hiç?
1: Yok.
0: Tamam o zaman bitmişti. Niye atlamıyor bunlar? Niye yapıyor bunu? Çünkü rakip biliyor ki futbolcu ellerini kollarını açarsa ve topla hiç oynamazsa rakip üstünden geçerken rakip buna takılırsa bunun karşılığı faul. Şu anda kalecinin yaptığı hareket faul.
1: Doğru. Dakika 71. Galatasaray'ın yediği gol öncesi, 3. gol öncesi bir offside var mı hocam? Bu da çok konuşuldu pozisyon.
0: Hocam şimdi açık konuşayım. Bu açı çünkü bizim için önemli olan çizgi. Yani offside'da.
1: Bu geldi mi? Geldi mi hocam? Ben hatırlayamıyorum pozisyonu.
0: Bunun çizgi. Gelmedi. Bak anlatayım.
1: Heh, buyurun hocam. Buyurun.
0: Biz offside tespitini yaparken şunu çok önemli bizim için. Sol savunma oyuncusu kaleye sondan ikinci savunma oyuncusuyla hücum oyuncusunun tam çizgisinde olmanız gerekir ki görün olayı. Sondan ikinci savunma oyuncusunun çizgisinde değilseniz yani karşınızda tam düz bir hatta durmuyorsanız yanılırsınız. İleri gidersiniz, geri yanılırsınız. Şimdi kamera açısı bir kere açısı kameraların iki tane kameradan geliyor. İkisi de o çizgi hat üzerinde değiller. Çıplak gözle bunu söylemek imkansız. Hı-hı. Şimdi burada video yardımcı hakem Barış Tarper'di galiba çok büyük bir hata yapıyor.
1: Evet,
0: hatayı böyle yapıyor. Kaleci bir kurtarış yapıyor. Bu atağın devamında kalecinin top bir kurtarış yapıyor. Sonra Davinson Sanchez topu uzaklaştıramıyor. Top gene Samsunlularda kalıyor ve atak devam ediyor ve gol oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada atak başlangıç fazı bitti zannediyor video yardımcı hakem. Onun için bu offside'i incelemediler. Çizgisi gelmedi ekrana. Ama burada atak başlangıç fazı bitmiyor. Çünkü atak başlangıç fazının bitmesi için topun kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Yani Galatasaray takımının alternatifleri olması gerekirdi. O kaleci işte A oyuncusuna pas verebilirdi, B oyuncusuna, C oyuncusuna pas verebilirdi diyebilmemiz lazım. Ya da Davinson Sanchez için de aynı şey ama öyle bir durum yok. Biri kurtarış yapıyor, biri de hasbelkader top uzaklaşsın da nereye giderse gitsin diye bir vuruş yapıyor. Ve top yine Samsun'da kalıyor. Yani atak fazı değişmiyor. Burada olması gereken şuydu. Bu offside çizgisinin mutlaka çizilmesi gerekiyordu. Offside çıkardı çıkmazdı. Ben buradan bunu yorumlayamam. Bu gözle, çıplak gözle bu yanlış olur. Ha offside çıkıyorsa da çizildiği zaman kusura bakmayın Galatasaray boşa boşuna gol yemiş olur.
1: Anladım.

0: Sevgili Aygün Özbek, hayırlı haftalar. Serdar kardeşimiz, hayırlı haftalar. Hakemlerimiz gerçekten çok kötü. Özellikle dün oynanan Kasımpaşa ve Alanya maçı hakemleri, İstanbul'dan Kasım Bey demiş. Yani zaten hep konuştuğumuz konular bunlar. Günaydın Hayati, ben bugün Serdar hocamız Galatasaray'la değil demiş. Her hafta ya Fenerlisin Galatasaray'sın hocam. Bu hafta
1: hocam,
0: Galatasaray'lısın.
1: Ben demek ki mucizevi bir taraftar.
0: Aygün abi selamünaleyküm. Bu kısmı aslında pozisyonlardan sonra konuşalım. Dünya Kupası sonrası çarşı karışacak diyorlar. Senin bilgin var mı diyorlar. Onu zaten birazdan Serdar hocamızla da konuşuruz. Hocam istersen kısa araya gidelim. Tabii aradan değil. Sonra da yavaş yavaş Fenerbahçe Rams Başakşehir maçına dönmek istiyorum. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
3: Next. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Son düzlükte kampanyalar ve tüm oyunlarda öndesin. Altının 5'te kalırsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Diğer müşterek bahislerde %25 ekstra kazanç. Üstelik süper ödüller için tüm...

0: gitti. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ters Köşe devam ettiğimizde eski FIFA hakemi eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçar hocamızla da sohbetimiz devam ediyor. Hocama sorar mısınız demiş dinleyicimiz. Çok soracağım şimdi. Ara ara seçmeye çalışıyorum. Nebil Koçak diyor ki, Osimhen kafa yerine ayağını sokup topa dokunsa ve rakip de topa dokunamayıp Osimhen ayağına vursa pozisyon penaltı olmaz mı?
2: Şimdi şöyle bakın, tekrar söyleyeyim. Burada önemli olan zamanlama. Şu pozisyon için soruyorsa burada Osimhen'in yaptığı hareket nedeniyle penaltı olmaz. Şu pozisyon için konuşuyoruz. Şundan bahsetmiyorum. Osimhen topa uçarak geldi, kafayı vurdu, rakip ondan sonra gecikti geldi vurdu. O zaman oyunun rengi değişir.
1: Doğru. Hamza Bey diyor ki Osimhen'in hakem etrafında koşmasını ne diyor hocamız diyor.
2: Hakem etrafından koşmasını hocam? Sezonun başından beri bütün futbolcular hakemlerin etrafında koşuyor. Hakemler bunlara bir önlem almadılar ki. Bu sadece Osimhen için geçerli değil. Fenerbahçeli için, Beşiktaşlı için, Trabzonsporlu için, Alanya sporlu için, Kocaeli sporlu için, Samsun sporlu için, Gaziantep'li için, hepsi için geçerli.
1: Hepsini geçerli diyorsun. Aygün Bey, Serdar Hocam pozisyon Galatasaray lehine %51'e 49 olsa bile hakkını karşı tarafa kullanır. Balık baştan kokar demiş. Dinleyici
2: ne diyeyim hocam yani. O zaman arkadaş 5 dakika önce bizim offside'la ilgili olan yorumu dinlesin bir daha tekrar.
1: Aynen.
2: O zaman geriye alsın tekrar dinleyin.
1: Serdar Yıldız diyor ki ama gülerek atıyor. İroni yapıyorlar belli hocam. Serdar hocam diyor fazla dayanamış, yine aslına dönmüş. Fenerbahçe'nin ön planı çıkmış oldu bu yayında yine demiş Serdar Yıldız. Tabii gülerek mesajlar atıyor. Hocam şimdi yavaş yavaş Fenerbahçe maçına dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Fenerbahçe Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçı. Fenerbahçe 3-1 kazandı. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu. Var'da da Özer Özden var hocam. Özer Özden'i ben çok fazla hatırlamıyorum hocam ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir bakayım kaç
2: var. Var. Az da olsa maçı var.
1: Genelde evet çok varlardaymış hocam. Doğru.
2: Var hakem olarak.
1: Var hakemi.
2: Birkaç var çok hani Süper Lig'de
1: takımlarından
2: çok. Hani 3 büyük takımdan aldığı takımları ve birincilik
1: hakemi. Evet, Beşiktaş maçlarına da gelmiş hocam. Dakika 21, Talisca attı ama offside bayrağı kalktı. Hocam bana da bir tuhaf geldi bu pozisyon ya.
2: Yok bak bir şey söyleyeyim. Şimdi burada bu sene FIFA hakemi olan yardımcı hakem olarak Gökhan Barcı'nı tebrik ederim. Niye? Çünkü öyle doğru bir yerde ki zaten tam çizgi de orada şansına.
1: Evet tam çizginin orada.
2: Kendisi de dikkat edersen tam ön çizgide duruyor.
1: Tam orada duruyor.
2: Ve hizada olduğu için de hani artık biz hani yardımcı hakemlerin hata yapmasanıştık ya. Çok doğru bir şekilde tespiti yaptı. Hatta bayrak tekniği çok doğru, bekledi. Gitti gol oldu. Gol olduktan sonra bayrağı çekti. Zaten yarı otomatik offside sistemi 3 boyutlu görüntüsü de çok net bir şekilde Talisca'nın önde olduğunu, omzunun kafasının daha ileride olduğunu, kafasından sonra omzunun ileride olduğunu gösterdi. Tebrik etmek lazım yardımcı hakem.
1: Şimdi bu pozisyonda büyük ihtimal anlaşamayacağız seninle. Semedo'nun vurduğu şuttu galiba. Dakika hemen sana söyleyeyim hocam. Dakika 41. Fenerbahçe'nin elle bekledi, oynama nedeniyle penaltı bekledi. Orada elle çarpıyor hocam ya.
2: Yok hocam kafasına çarpıyor. Ben de ilk başta maç esnasında eline çarpıyor diye düşündük ama yayıncı kuruluşun maçtan sonra getirdiği bir görüntü var.
1: Ama maçtan o, sonra diyorsun. Maçta göstermedi.
2: Maçta gelmedi o görüntü.
1: Onu diyorum zaten maçında gelmedi.
2: Maçta o görüntü gelmedi. Maçta gelen görüntüye göre ben de el diye düşündüm.
1: Peki bu pozisyon maçtan sonra gelen pozisyon VAR'a gelmiş oluyor mu?
2: Geliyor.
1: Ha okey.
2: VAR bütün hepsini aynı anda görüyor.
1: Ha biz sadece maçta. Peki bize niye maçtan sonra gösteriyor? Maç içerisinde niye vardaki pozisyon?
2: Hocam o yönetmenin resim seçicinin hangi kareyi seçtiğinle alakalı olan bir şey.
1: Niye VAR'a gönderdiği pozisyonu gösterebilir bize? VAR'a gönderiyor.
2: Hayır VAR onu gönderdiği pozisyonu değil. VAR inceleme yapıyor ya.
1: Evet.
2: Biz ona sessiz inceleme diyoruz.
1: Tamam.
2: Olarak geçiyor. Oradaki sessiz inceleme bölümünde video yardımcı hakem bütün kameralara sınırsız erişim olduğu için en doğru açıyı seçiyor. Bakıyor tamam diyor kafasına çarpmış burada diyor. Devam ediyor ama bunu şey yapmıyor. Offside'deki gibi böyle hani gönderip de bak bunu göster filan demiyorlar. Tamam mı? Orada resim seçici olan, yönetmenin yanında oturan ya da yönetmen kendisiyse bize en doğru açı yerine o açıları gösterdi. Ama video yardımcı hakem maçtan sonra gelen görüntüde çok net bir şekilde evet oyuncunun kolları sağa kendi vücudunun sağına doğru açık ama top oyuncunun soluna gelip omuzuyla kafasının arasındaki ense bölgesine çarpıyor.
1: Ondan dolayı diyorsun.
2: Tabii.
1: Biz tabii o an göremedik onu.
2: Ha, o maç içinde gelmedi bu görüntü. Ha. Bu maçtan sonra çıktı.
1: Çünkü ben dedim Allah Allah diyorum yani net el diyorum. Çünkü öyle çok pozisyonla penaltı verildi ki hocam. Sonra,
2: eldeki görüntü kale arkası kamerasından bakıyorsun. O eldi mi dedik biz de acaba?
1: Aynen öyle gördük.
2: Çünkü
1: yani.
2: Eli açık. Bak eli açık oyuncunun. Top elinin tarafından yani top sola değil de sağdan geçse kesin penaltı zaten. Çünkü ele çarpacak o zaman. Başka şansı yok. Çünkü eller açık durumda. Ama top sağından değil soluna gidiyor ve solunda omuzluyla ensesi arasında kafasının altında bir yere çarparaktan dışarıya doğru hareketleniyor.
1: Dakika 45 artı 1 Bertu Osterwald mücadelesi var. Ne diyorsun bununla ilgili?
2: Ya Bertu. Osterwald bunu seviyor biliyorsun. Böyle umut bazen taklarda rakipleri tutup çevirmeyi. Gene rakibi tuttu çevirdi. Gene tuttu çevirdi. Yardımcı hakim önünde rakibin omuzundan tuttu savurdu rakibi. Adamın da önü bomboş. Umut bazen ataktı. Hakem de sarı kartı gösterdi. İşte bu da onlardan biri ya.
1: Şimdi dinleyicimiz diyor ki Süleyman Bitmez diyor ki yani Fenerbahçe'de hiçbir hakemi kovalamadılar diyor. Ederson itiraz etti. Hemen diyor hakem pırt pırt pırt kart gösterdi diyor.
2: Emin mi? Şikrin yarın pozisyonu yok mu hiç hakemi kovaladıkları? Bir düşünsünler.
1: Peki. Genellikle Galatasaraylı olduğuna dair mesajlar geliyor. Dakika 46 Bafret mücadelesi.
2: Ben şimdi Galatasaraylı mı oldum? Tamam.
1: Hocam ya her saniye değişiyorsun.
2: Bir dakika önce Fenerbahçeliydik.
1: Hocam her saniye değişiyorsun işte onu diyorum sana.
2: Tamam anladım.
1: Her saniye değişiyorsun. Herkesin fikri farklı hocam. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok hocam.
2: Tabii canım kesinlikle. Hangi maçı yorumlarsam öbür adam şey yapıyor anladım.
1: Dakika 46 Bafret mücadelesi.
2: Hocam şimdi burada hakemi çok tebrik ediyorum. Bak açık söyleyeyim. Bu ikinci yarının hemen düdük çaldı. Yaklaşık olarak 10 saniye içinde olan bir durum. Bağ topu mopu bıraktı. Fred topa doğru koşmasın diye Fred'in önüne doğru omuzunu çıkarttı. Vurdu Fred'i düşürdü. Hakemi tebrik etmek lazım. Doğru karar verdi. Topsuz alanda top için mücadele olmadan sırf Fred yani rakibi ilerlemesin diye yapılan bu hareket nedeniyle Bağ'a gösterilen kart doğru kart. Çünkü bu oyuna karşı saygısızca bir harekettir. Burada da hakemin sarı kartı doğru.
1: Genel anlamda bu maçta çok fazla pozisyon yoktu hocam. Yani onu sana söyleyeyim. Hakem açısından şanslı bir maç diyebiliriz değil mi hocam buna?
2: Evet, şanslı bir maçtı. Bir de zaten hani skor da farklılaştı. Samsun maçında iki tane spesifik pozisyon var. Normalde orada da pek zor bir maç değildi. Onun için de yani hakemler açısından. Çünkü Galatasaray bu hafta çok istenilen performansı

0: gösteremedi. Yenseydi şampiyon oluyordu.
1: Evet.
0: İki hafta sonra, iki hafta kaldı son iki hafta içinde. Galatasaray'ın en ufak bir puan almasına kaldı olay yani.
1: Evet, bu hafta...
0: Bir galibiyet yetiyor Galatasaray'a.
1: Evet, bir galibiyet yetiyor. Onu da tekrar söyleyeyim. Zor bir hafta takımları da bekliyor hocam. Yani tamam, Mısırlı Komutere Fatih Karagümrük hakikaten 24 puan. O zaten kurtarma ihtimali hiç yok. Kayseri Spor da çok çok çok zora girdi. Onu da söyleyelim. Natura Dünyası Gençler Birleşti. Bir beraberlik olsa, o pozisyon, o gol olsa 29 puan olacak hocam.
0: Biraz hocam, daha... yani Gençler Birliği 28'de, Antalya 29, Eyüp 29 değil mi? Yanlış evet. Saymayayım.
1: Doğru,
0: yani.
1: Kasımpaşa 32.
0: Kasımpaşa 32, Alanya 34. Şimdi bunu al, yani Gaziantep altındaki tüm takımlar hala risk taşıyorlar.
1: Alanya hariç hepsi risk taşıyor hocam.
0: Ya Alanya'nın bir puana ihtiyacımız.
1: 34
0: ona bakarsak Alanya Antalya'yı yenseydi Alanya için de ligde kaldığı garantiydi.
1: Ya 34 kurtarı gibime geliyor.
0: Ya o yine matematiksel olarak değil. Son 2 hafta ikisini kaybetti. 28 puan, 2 tane 6 koy üstüne gene şey oluyor. O zaman ikili avarajlar falan devreye girecek. Üçlü avaraj belki olacak. Yani onlara bakmak gerekiyor.
1: Şampiyonluk mücadelesi ne diyorsun hocam?
0: Ya o da aynı şekilde. Şimdi mesela Galatasaray şimdi 4 puan Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de 4 puan Trabzon'da. Şimdi son iki hafta var. İkisinin hepsinin fikstürlerine bakıyorsun. Böyle fikstürler hep düşman oynayan takımlarla oynuyor.
1: Dur bakayım.
0: Galatasaray'da Antalya ile oynuyor yanlış bilmiyorsan.
1: Hocam 33. hafta yani hemen sana söyleyeyim. Bak bu maç da güzel. Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var haftaya. Galatasarayhesap.com Antalya maçı.
0: Yani Antalya burada... bitmiyor mu oynuyor hocam?
1: Evet, Antalya sıkıntılı. Beşiktaş Trabzon maçı var önümüzdeki hafta. Fenerbahçe'de Tümasan Konya deplasmanında.
0: Ya Konya görece daha rahat maç. Yani o konuda sıkıntı yok. Konya'nın hani herhangi bir düşme tehlikesi olmaz ki. Bir de Konya şu anda kupaya asılıyor. Şimdi yarınki maç önemli. Kupa maçı önemli. Hani kupada eğer finale falan çıkarsa o maç o kadar zor olmaz.
1: Koren'den Alanya Zekoner Kayseri maçı var haftaya.
0: Tabii şimdi mesela Kayseri için şimdi Kayseri puanı 27.
1: 27.
0: Yani şimdi Kayseri'ye Alanya galip gelmesi ya da beraberlik halinde ligde kalmayı garantileyecek gibi bir şey olacak öyle bir durumda. Kayseri için de yolun sonu gözüküyor.
1: Yani zor maçlar gibi bak, geliyor. Haftaya şekillenir gibi geliyor.
0: Yani şey büyük ihtimalle haftaya düşenleri, çıkanları, hocam, şampiyonu öğreneceğiz gibi duruyor.
1: Hocam bir şey sana soracağım. Şimdi maçlar 8 diyoruz. Ya şimdi bakıyorum evet, abi. Yani bazı 8'de başlıyor.
0: Nasıl komediydi ya.
1: Ya ben şimdi bazı maçları tabii sonucunu bekliyorum. Yani 4 dakika 5 dakika sonra biten maçlar oldu hocam.
0: Hocam ben sana sonra söyleyeyim. Şimdi benim evim
1: nasıl bir şey bu hocam bu?
0: Sen abi benim nasıl maç izlediğimi biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Ben sana daha önce paylaşmıştım. Şimdi benim önümde böyle 4-5 tane 2 tane tabletim, bir tane bilgisayarım, bir büyük ekranım, televizyonum açıktır. Bütün maçları aynı anda açarım. Şimdi dün şöyle bir olay oldu. Kayseri maçı başlamadığında Kocaeli gol yemiş.
1: Bak düşün.
0: Düşün yani. Bak Kocaeli golü yemişti. İkinci dakikada yedi Kocaeli golü.
1: Kayseri maçı daha başlamamıştı.
0: Daha maç başlamamıştı Kayseri.
1: Hocam peki yani bak, şey değil mi yani?
0: Federasyonunun en büyük görevi adaleti sağlamak hocam. Bu maçlar aynı anda başlayacak. Temsilciler eskiden şunu yaparlardı. Ya telefonla konferans görüntüsü yaparlardı.
1: Aynen.
0: Bekletirlerdi diğer maçta.
1: Doğru.
0: Bir hepsi aynı anda basardı diye. Ya sen hiç Şampiyonlar Ligi'nde maçın 21.45 diyor başlaması adı. Ya 21.46 olmaz Şampiyonlar Ligi'nde. Görmezsin bunu. Yanda bir tane adam gelir. Ona maç komiseri denir ya da delege denir. FIFA'daki adı maç komiseri. UEFA'daki adı delege. Elini havaya kaldırır. 30 saniye kaldığını gösterir. Elini yan tarafa doğru uzatır böyle. 90 derecelik açı. Bu 15 saniye kaldığını gösterir. Elini önüne doğru getirdiğinde hakem düdüğü çalar. Hakem onu göz gözedir. Onlar birbirlerine aşıklar gibi birbirlerine bakarlar. Maç başlarken. Çünkü o adamların kulağında bütün maçları aynı anda başlayacak bir sistem var. Şey alırlar birbirlerinden. Okey alırlar ve öyle başlatırlar. Ya Türkiye bunu yapamıyor mu? Bu kadar mı aciz diye?
1: Bruni bizden tabii daha yapıyor. Aygün Bey her pazartesi Serdar Hoca sayesinde sen de biz dinleyiciler de olduk birer orta hakem, yan hakem, var hakem var hakem ediyor. Hakikaten bilgi sahibi olmak güzel bir şey hocam hakikaten.
0: Hocam zaman. Bak bu benim için bir şey söyleyeyim mi sana?
1: Şahane gerçekten bir olay değil mi?
0: Gururumu okşayan bir kelime biliyor musun? Bir eğitimci olarak bunu başarabildiysem ne mutlu bana.
1: Bak şimdi ne diyorlar biliyor musun? Hocam Mustafa Çalışkan diyor ki hocam diyor tuttu takıma söylese dedi rahatlasak diyor.
0: Söyleyeyim Atletico Madrid.
1: Atletico Madrid. Doğma büyüme Atletico Madrid'di hocam arkadaşlar. Atletico yani Madrid'di.
0: Hiç şey değil yani. Hocam yani Ondan dolayı hani şey söyleyebilirim. Benim İspanya'da maçta

0: daha önceki maçlarda da oldu. 6,5 dakika var incelemesi süren maçta 8 dakika inceleme yapıldı ya, uzatma verildi ya. 6,5 dakika sadece var incelemesi süren. Maçta sakatlıklar var, değişiklikler var. Bunları filan hepsi 1,5 dakika için mi oldu bunun? İkinci yarıda bunların hepsi, onu da söyleyeyim yani.
1: Bak Volkan Bey diyor ki Serdar hocama selam diyor. İşe giderken dinliyoruz, eşim artık diyor. Onun sayesinde offside, yan hakem çizgiyi, darbeye bağlı kartı öğrendi artık diyor. Maçlarda bile burada kart var var diyor. Pazartesi Serdar hocama bak söyleyeceğim diyor Volkan.
0: Sağ olun.
1: Eşiyle giderken eşi. Hakikaten bak çok mesaj hocam ya.
0: Saygılar selamlarımızı iletsinler. Gerçekten çok mutlu ediyor.
1: Valla hocam mesaj yağıyor ya. Süren de yetmiyor. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı hocam?
0: Şu bir şey söyleyeyim istersen sadece. Süren bitmeden önce. Şimdi bu Sayın İstanbul Başsavcımızın bir açıklaması var. Dünya Kupası'ndan sonra ortak birbirine girecek gibi bir anlam çıktı ama.
1: Evet.
0: Oradan. Hani biz bekliyoruz. Bitler bu Dünya Kupası. Ya benim bir tek korkum var. İnşallah biz şöyle bir şeyle karşılaşmayız. Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç alıp arkasından da milli takım oyuncularının içinde bulunduğu bir bahis skandalı ortaya çıkıp da FIFA tarafından çok ağır cezalarla karşı karşıya kalmayız inşallah. Ha, bu evet. Çünkü bir risk.
1: Evet. Bu bunu konuyu söyleyeyim. Bu konuyu saat 2 ile 4 arası MK Haber TV'de arkadaşlar, sevgili Serdar Akçar hocamız da orada canlı yayında olacak. O konuyu orada da konuşacağız. Sosyal medya hesaplarından da benim Serdar Akçar hocamız sosyal medya hesaplarından da yazı mesaj sorarsanız, yani soru sormak isterseniz de canlı yayında, televizyonda canlı yayında da bunları hocamıza iletebileceğimizi söyleyelim. Hocam öğleden sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim size.
0: Tamam, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere tekrar. Evet, attığımızda eski FIFA hakem etmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamız vardı. Hafta sonu önemli maçlardaki bütün pozisyonu detaylı bir şekilde analiz ettik. Sevgili hocamız yorumladı. Sizlerden gelen bütün soruları sormaya çalıştım. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rado Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mertel Doğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Hemen İstanbul'dan bir uyarı sizlerle paylaşalım. Bahçeköy-Kemerburgaz yolunda Çatalmeşe mesire alanı hizasında yola bir ağaç devrildi ve yol iki yönde de ulaşıma kapandı. Bu noktaya kullanacakların dikkatine. Oğuz çıkışında Temiztoç yönünde bir kaza, sağ marjinal viyadüğünde ise Oğuz'da Aksaray yönünde bir araç arızası var. Bu noktalara dikkat etmenizi önemli rica edeceğiz. İstanbul'da yoğunluk ortalaması %40'larda seyrediyor. Ankara'ya baktığımızda Ankara'da yoğunluk %60 seviyelerinden aşağı inmeye başladı. Şehir merkezinde kaza ya da araç arızası yok. Sürücünün yavaş ve dikkatli olması önemli. İzmir'de ise sabah trafiği geride kaldı ama Basmane tarafı Alsancaklar'dan itibaren yoğun olacak. %30'larda seyreden bir yoğunluk var şu anda İzmir genelinde. Detaylar yolda uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
4: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
5: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!

0: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
2: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
3: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
4: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
3: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
3: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
5: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor!
9: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
10: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Radyo Spor.
6: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Efendim herkese günaydın. Bugün 4 Mayıs günlerden ise pazartesi sevgili dinleyenler. Son düzün sonmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün Bursa ve Şanlıurfa yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde dün Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşanan süper hücre fırtınası. Dolayısıyla bir yurttaşımız hayatını kaybetti ve 63 kişi de yaralandı. Bu vesileyle Gaziantep ve Şanlıurfa'ya geçmiş olsun. Başsağlığı dileyelim. Maalesef yurdun büyük bir kısmı yoğun şiddetli yağmur ve fırtınalarla devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftası. Dilerim bu son olur. Evet sevgili dinleyenler, Bursa'da saatler 14.00 gösterdiğinde günün ilk koşusu Bozdağ koşusuyla şartlı bir mücadeleyle start alacak. 3 yaş yarap atları 1000 metre kum pistte start alacaklar. Az önce de dediğim gibi yurdun büyük bir kısmı yağmur ve fırtınaya teslim. Dolayısıyla Bursa'da da yoğun sağanak yağış nedeniyle kum pist ıslak, çim pist yarışları iptal. Sevgili dinleyenler, kum pist ıslak, Bursa'da çim pist yarışları iptal oldu. Bursa'da sevgili Aykut Balcı hattı. Şanlıurfa'yı da sevgili Menderes Avşar yorumlayacak ama öncesinde Bursa ile ilgili değerlendirmeyi almak için sevgili Aykut'a bağlanalım. Günaydın Aykut.
4: Günaydın Ufuk. İyi yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum.
3: Nasılsın? İyi misin?
4: Valla biraz hastalandık havalardan dolayı. Geçmiş olsun. Senin sesin de kötü geliyor. Ben de öyle hissediyorum.
3: Evet ben de 3-4 gündür ben de biraz evde hoş biraz tatil yapayım dedim ama kısmet olmadı. Yataktan çıkamadım. Daha iyi olacağız. Sevgili Ufuk Çakır sağ olsun 3 gündür devralı mikrofonu. Kendisi de bugünden itibaren herhalde o da bir hafif bir rahatsızlık yaşıyor gibi geldi bana.
4: Evet abi. Bahar havalarına bir türlü giremedik. Şimdi safkanları şimdi yarışlarını bekliyorlardı artık hani böyle devamlı yağmur falan önce devamlı yarışlarda çim pistten kum pist alın.

0: E sen de biliyorsun altını nasıl, yani atların en büyük sorunları üremeleri. Yani eğer pis beton gibi olursa üremelerde atların gerçek performanslarını sağlayamıyorlar. O yüzden de değişik sonuçlara elde ediyoruz, görüyoruz yani burada. Doğru. Umadığımız isimler geliyor yani.
1: Doğru.
0: Ben ufak bitkileri oynamayı tercih ediyorum bu dönemde, bu süreçte. Daha sağlıklı kararlar alabilmek için diye düşünüyorum. Ama ilerleyen günlerde daha güzel programlarla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum.
1: Evet, o zaman günün ilk koşusuyla başlayalım sevgili Aykut. Bursa'da şart bir mücadele Bozdağ koşusuyla 3 yaş Arap tayları piste çıkacaklar. Neler söylersin, 12 isim yarışa katılacak ilk koşuda?
0: Abi ben hazırlık durumuna baktım. İstatistikte de çok çok iyi koşacağını bildiğim orijinal olarak gösteriyor. Aksa Aslan'ı 1 numara. Benim net favorim. 7 numara Savaşçı Bedir. O da idmanların Sinan Çetin tarafından yaptırıldı. Çok çok iyi gördüm onu da. Ufak müşteriler için ben 1-7 yeterli gözüküyor. Gerçekten 2 tane 3 tane galop da bu yarışa girenler de var ufukta. Geniş oynayanlar da 6 numara Kral Kadir ekülü koşma avantajı da değerlendirebilirler. 2 numara Asalet sahibi, 4 numara Ballina, son olarak 3 numara Barlabey'i değerlendirebilirler. Ama 1 ve 7 Aksa Aslanı ile Savaşçı Bedir bende çok çok önde abi.
1: Evet, 1 numaralı Aksa Aslanı ve 7 numaralı Savaşçı Bedir öncelikli isimler, ama daha geniş kurgular bu koşuda diğer 4 isim. Kim onlar? 6 numaralı Kral Kadir, 2 numaralı Asalet sahibi, 4 numaralı Barlin A ve 3 numaralı Barlabey'i de yazabilirler. 1-7 öncelikli Bursa'da birinci koşuda, daha sonra 6, 2, 4 ve 3 yazılabilir. Geldik günün ikinci koşusuna, şartlı 4 mücadele dişilere mahsus 3 yaş İngilizler.
0: Evet, ben bir gün öncesinden yazdığımız için hem çime hem kuma göre yorumlamıştım. Kuma göre baktığım zaman 3 isim ön planda çıkıyor. Şanron 7 numarayı, Şanron çok çok şanslı. Flaring Pilot 2 numara, o da muhakkak ıslak pistte çok çok iyi koşacaktır. 3 numara Want Me, son galibinde uçmuş. Ben takibimde, ben 3 isimde geçeceğim. 7-2-3.
1: Evet, bu koşuda 7 numaralı Shenron, 2 numaralı Flowing Float ve 3 numaralı You and Me. Günün ikinci koşusunda Bursa'da sevgili Aykut'un sıralaması 7, 2 ve 3 sevgili dinleyenler. Üçüncü koşuya geldik Aykut. Yedili Plase ve Yedili Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor. Bu koşu 9 isim start alacak. 3 numaralı Big Avalanche %42'lik oynanma oranıyla koşunun favorisi. Neler söylersin bu koşuda?
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Uzağın mesafede yine gözüküyor. Sonlarda çok kuvvetli gelecektir. 3 numara Big Avalanche uygun rakipler yanında kazanmasını bekliyorum. Banko abi.
1: Evet, 3 numaralı Big Avalanche koşmuş olduğu son 2 yarışından da ikincilikle ayrılmıştı. 6 gün önce en son start aldı. Bugün için piste çıkacak ve sevgili Aykut Balcı da uygun grupta. Gerçekten de uygun grup. Şartlı 2 mücadele Banko dedi. 3 numaralı Big Avalanche günün bankosu. Sevgili dinleyenler, geldik günün 8. dördüncü koşusuna. Bozdağ koşusu, şartlı bir mücadele. 3 yaşlı Araplar 1000 metre kum pist bölünen şart birinde diğer aya Aykut. Ne söylesin bu koşuda? Biraz
0: evet,
1: zor bir koşu gibi gözüküyor.
0: Tayların ayakları düz basmasını temenni ediyorum. Biliyorsun zaten. Ben hazır görüntüsünü gördüm. İdmanlarını bizzat kendi rakibinden, rakip tarafından hazırlayan 4 numara Tamirar çok çok iyi durumda olduğunu da öğrendim. Benim net favorim. Son işini beğendiğim teknik taktik var. İsimler bu ara değişti biliyorsun, çok güzel isimler koymaya başladılar. 6 numara teknik taktik, son galibi inanılmaz iyiydi. Son olarak iyi pedigrisi ve hazır görüntüsüyle de 3 numara Erafşar diyeceğim. Ben 4-6-3 yeterli görüyorum.
1: Evet, 4 numaralı Pamir Alp öncelikli isim dedi Aykut. Sonrasında 6 numaralı teknik taktik ve güçlü orijiniyle 3 numaralı Erafşar. Bu 3 isim yeterli dedi bu koşuda. 4. koşu aynı zamanda 2. altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor. Bursa'da sevgili Aykut'un sıralaması 4, 6 ve 3 4. koşuda. Geldik günün 5. koşusuna, handikap 16 mücadele. 3 yukarı İngilizler, 2200 metre kum pisti.
0: Evet, kum pisti olacağı için Süperberg çok çok şanslı. 6 numara Monumental ve 2 numara Anzaklı. 3 isim ayrımsız yazılsın. Sarı söylüyorum. 4, 6, 2, ben 3 ismi ayrımsız yazacağım abi.
1: Evet, günün 5. koşusunda 4 numaralı Süper Berk, 6 numaralı Monumental ve 2 numaralı Anzaklı dedi. 3 isimi ayrımsız önerdi. 4, 6, 2, 5. koşuda sevgili dinleyenler 4, 6 ve 2, 5. koşuda Bursa'da sevgili Aykut'un yorumu bu şekilde. 6. koşuya geldik Aykut. Kısa vadeli bir mücadele. 4 yukarı Arap atları 1800 metrede start alacaklar. 12 isim deklareli bu koşuda %40 oran, inanma oranına sahip Can Mete koşunun favorisi. Neler söylersin?
0: Simonsay'da farklı isim AGF sıralamaları olacak ama kum olduğu için Can Mete tabii ki bu AGF'yi hak ediyor ama ciddi bir rakibi var, o da 3 numara Göreme Bey'i. Ben 2 isim arasında geçeceğim Ufuk. 2 isim arasında da at gireceğini düşünmüyorum. 2-3 bende bitmiş yarış.
1: Peki Can Mete'nin performansı hakkında ne söylüyorsun?
0: Abi yani performansı ben yani Can Mete'yi aslında Can Mete koşuyorum derse biliyorsun yani biz biliyoruz ama mutlaka sorunları var. Ha bu ıslak pistten etkilenir mi etkilenmez mi? Bence etkilenmez diye düşünüyorum. Sonlarda kuvvetli geliyor biliyorsun. Yani bugün bir aksilik olmasa iyi koşar. Yani bilemiyorum abi yani gerçekten istikrar desen istikrar yok. Bir şey diyemiyorum yani.
1: Eski
0: gücü yok. Yani Can Mete dediğimiz zaman kimleri geçiyordu. Yani burada grup yarışlarını falan görüyorduk ama dediğim gibi bu yarışta ben 2 ve 3'ü ayrımsız yazacağım yani abi.
1: Evet, bir çıkış yarışı olabilir diyelim.
0: Olabilir evet.
1: Günün 6. koşusunda 2 numaralı Can Mete ve 3 numaralı Göreme Bey'i bu iki isim yeterli dedi Aykut. 6. koşuda Bursa'da sıralama 2 ve 3. Geldik 7. koşuya, şartlı 4-3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pisti.
0: Evet, bence biraz zor bir yarış. Bu üstünden hani kum çimi ayırmayan bir 3 numara King Bora var. Takibim de var da geçen seneden beri takip ediyorum ve kazandığı zamanlarda da ben yüklü miktarda hani ganyanlar da geliyordu. 2 numara Chikoka kumda çok şanslı olacaktır, bilginiz olsun. Zaten 5 numara Wolf of Prati arası var ama çimde koştuğu mu koştuğunu bilmiyorum. Evet, çıkacaktı diye biliyorum. 4 numara İspanoz'da yazarsak yeterli. Yani ben 2-3-4 yeterli diye gözüküyorum bu yarışta.
1: Evet sevgili dinleyenler, bu koşuda 5 numaralı Wolf of Prati koşmayacak. Bu bilgiyi de verelim. 5 numaralı Wolf of Prati koşmayacak. 2 numaralı Chikoka, 3 numaralı King Bora ve 4 numaralı İspanoz dedi sevgili Aykut Balcı. 7. koşuda sıralama 2, 3 ve 4 şeklinde. Geldik günün 8. koşusuna. Bölünen şart 1'in artık sonuncusu, üçüncüsü koşulacak günün 8. koşusunda. Burada da Dost Başar'ın %23'lük oynanma oranı var. Neler söylersin bu yarışta taylarda?
0: Evet, 4 isimle geçeceğim burayı. Ben hazırlık durumunu çok beğendim. Bir 10 bin numara Narenke var. Muhakkak benim net favorim. İdmanlarını da çok beğendim tabii ki. AGF'yi belki ediyor. 2 numara Dost Başar. Çok hazır görüntüsüyle 5 numara Önal Tay var. Bu pistte de etkili koşmasını bekledim. 3 numara Hulusi Bey var. Yani 11-2-5-3 ayrımsız yazacağım abi.
1: Evet, günün 8. koşusunda da 4 isim önerdi. Taylarda 11 numaralı Narenka, 2 numaralı Dost Başar, 5 numaralı Ön Altay ve 3 numaralı isim Hulusi Bey yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. 8. koşuda sıralama 11, 2, 5 ve 3. Geldik kapanış ayağına Aykut. Handikap 16 mücadele, 4 yukarı Araplar 1400 metre.
0: Evet, ben koyacağım. Çünkü takip ediyorum. Ara sonrası da 2 yarış gördü. Yarışın gidişatına baktım. Yarış süratli gidecek. Sprint mesafesini ayarlarsa sonlarda mermi gibi gelecek olan 2 numara Biba kazanır. Banko diyeceğim. Ufak bir konu oldu. Ben böyle bir altılı yapacağım abi.
1: Evet, günün son ayağında 2 numaralı Biba A Mehmet Ali Akgöbek'le start alacak. Son koşuda 2 numaralı Biba A banko atım dedi. Kazanmasını bekliyorum dedi sevgili Aykut Balcı. Çok teşekkür ederiz Aykut. Değerli vaktini aldık.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Sana da iyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisinden Bursa yorumlarını dinledik. İki isim banko önerisi vardı. Birincisi sevgili dinleyenler, günün üçüncü koşusunda 3 numaralı Big Avalanche. Günün son koşusunda da 2 numaralı Biba'yı banko olarak siz değerli dinleyicilerimize önerdi. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız ve hala Son Düzlük'e üye olmadıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Hemen Son Düzlük uygulamasını indirmeniz gerekiyor telefonlarınızın. aplikasyonlarından sonrasında uzman yorumları, hazır kuponları son düzlükte kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız ve çeşitli kampanyalardan yararlanabileceksiniz. Altınız 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar %25 iadesi hesabınıza geçecek ertesi gün. Ama kampanyalara üye olduktan sonra katıl butonuna tıklamayı unutmamanız gerekecek ki katıl butonuna tıkladıktan sonra kampanyaya aktif bir şekilde aboneliğiniz başlayacak ve yeni üyeler özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatından da yararlanıyor olacaksınız. Son düzlükte yayını kaçırırsanız yapmanız gereken şu: Radyo Spor'un YouTube kanalından yayından sonra Photo Finish programının da tekrarını dinleyebileceksiniz. Yarışlar başlamadan önce sevgili dinleyenler, tekrar ediyorum, Radyo Spor'un YouTube kanalında Photo Finish'i tekrar dinleyebilirsiniz yarışlardan önce. Evet, Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da da sevgili Menderes Avşar hattımızda olacak. Kendisine bağlanmaya çalışıyoruz. Henüz herhangi bir bağlantı gerçekleşmedi. Bağlantı olunca tekrar Menderes'e bağlanacağız. Çok kısa bir reklam aramız var mı sevgili yönetmenim? Evet, çok kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra tekrar döneceğiz.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar işte. Aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
6: Evet sevgili dinleyenler, dün belirtmiş olduğumuz gibi Şanlıurfa'da yaşanan olaydan dolayı hatlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu olur mu diye düşünmüştük ama olduğunu da gördük açıkçası. Henüz herhangi bir bağlantı gerçekleştiremedik. Ben kısaca Şanlıurfa yarışlarıyla ilgili değerlendirmeleri siz değerli dinleyicilerimiz için paylaşayım. Bugün Şanlıurfa'da dediğim gibi dün yağan yağmurdan dolayı yoğun bir pist durumu hakim olacak. Pist çamur olacak muhtemelen. Hava son derece kapalı. Şimdi Şanlıurfa'ya baktığımızda sevgili dinleyenler, aldığımız duyum neticesinde ben hızlıca geçeceğim Şanlıurfa yarışlarını siz değerli dinleyeceğimiz için. Günlük koşusunda 2 numaralı Korsa, 1 numaralı Baba Akif, 5 numaralı Papetti, 11 numaralı Zenghat ve 9 numaralı Hüsnü Gülüm. Genelde bu 5 isim ön planda tutuluyor. Günün ilk koşusunda 2, 1, 5, 11 ve 9 tay yarışında ön planda tutulan isimler Şanlıurfa'da. İkinci koşuya geldiğimizde dişilere mahsus yamak 2 mücadele. 1 numaralı Özay Şılaşar'a ekürü avantajıyla şansı. Sonrasında 7 numaralı Maymun, 4 numaralı Towson, 5 numaralı Beyond the Sea ve 3 numaralı Kutup Yıldızı. Bu isimler de Şanlıurfa'da gene bugün tutulan isimler. 1, 7, 4, 5 ve 3 günün ikinci koşusunda sıralama sevgili dinleyenler. Üçüncü koşuya baktık. Maiden mücadele, 3 yaş şarap atları 1100 metre kum pistte çıkacaklar. 11 numaralı Tilda Hanım, 9 numaralı Özbek Prensesi ki bu isimler birer yarış koşmuş, ikincilikle ayrılmışlardı ilk yarışlarından. Sonrasında 2 numaralı Hızlı Martı, 5 numaralı Rüzgarlı Han ve 1 numaralı Enes Paşa. Üçüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında gene bu 5 isim ön plana çıkıyor. Sevgili dinleyenler, tekrar edeyim. Üçüncü koşuda sıralama genelde Şanlıurfa'da otoriterler tarafından 11, 9, 2, 5 ve 1 şeklinde sıralanmış gözüküyor. Günün dördüncü koşusuna bakıyoruz. Şartlı 5 mücadele 1400 metre. Kum pistte 9 isim start alacak. Bu 9 isim de baktığımızda şartlı 5 mücadelede nispeten istikrarlı isimler sevgili dinleyenler. Bu isimler arasında 3 numaralı isim Uçan Emirhan bir koşu gördü. Bugün etkili bir yarış bekliyorum ondan. Sürpriz şansına sahip. Sonrasında 6 numaralı Bizim Soy, 9 numaralı Tuz Tuz Tuğrul, 2 numaralı Sanatkar ve 1 numaralı Börütay. 4. koşuda sıralama 3, 6, 9, 2 ve 1 şeklinde sıralanmış Urfa'da. 3, 6, 9, 2 ve 1 Şanlıurfa'da, tekrar ediyorum. Günün 4. koşusunda sıralama bu şekilde. 5. koşuya geldik. Handikap 15 mücadele, 4 yukarı Araplar 2000 metre. Kum pistte start alacak. 6 numaralı Pervari ekürü avantajıyla ön plana çıkmış durumda. Altunlaralı Pervari ilk sırada önereceğim isim olacak. Sonrasında 4 numaralı Hamdi Ağa, onun da %32'lik oynanma oranı var. Son koşusunda ikincilikle ayrılmıştı. 7 günlük aradan sonra piste çıkacak 4 numaralı Hamdi Ağa ikinci sırada değerlendirilebilir. Ve son olarak da 1 numaralı Göze Çarpan, son yarışları pek iç açıcı olmasa da daha iyi duruma geldiğine dair duyumlar var. 1 numaralı Göze Çarpan'a da 1 çarpı atalım. Günün 5. koşusunda 6, 4 ve 1 sıralaması ön planda. 6. koşuya baktığımızda şartlı 3 mücadele, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pistte start alacak. Burada da ağır bir favori var. Şanlıurfa'da bir Good Glory temsilcisi First Lady anne, %61'lik oynanma oranına sahip 1 numaralı Korkmaz Kardeşler. Çok ağır favori ama çok da uygun grup sevgili dinleyenler. 1 numaralı Korkmaz Kardeşler Şanlıurfa'da banko olarak tutulan bir isim. 1 numaralı Korkmaz Kardeşleri ben de sizlere banko olarak önereceğim. 6. koşuda 1 banko. Evet, 7. koşuya geldik. Maiden mücadele, bölünen Maiden'ın bir diğer ayağı. 3 yaşlar apatları 1100 metrelik kum pistte start alacaklar. İlk yarışında güzel de bir performans elde etti aslında. Star Şah'tan bahsediyorum. Ferit Yardımcı'yla piste çıkacak bir Bilden Han temsilcisi çıktığı gibi bitirmeye çalışacak bu koşuyu. 3 numaralı Star Şah koşunun favori ismi, bizim de favori ismimiz ama 2 numaralı Prim Özer. O da koşmuş oldu son yarışından güzel bir üçüncülükle. Daha doğrusu ilk yarışından diyeyim, daha net olacaktır. Elazığ pistinde ilk yarışında koşmuş oldu. Yarışta üçüncülükle ayrılmıştı. Bugün için de gene Star Şah'a en ciddi rakip olacak bir diyesim olacağını düşünüyorum. 3 ve 2 günün 7. koşusunda yeterli olacak. Son koşuya geldiğimizde ise Handikap 14 mücadele 3 yukarı İngilizler 1300 metrelik yarışta. 12 isim start alacak sevgili dinleyenler. 4 numaralı Latif A, 5 numaralı Silence of Reality, 9 numaralı Oğuz Başkan, 10 numaralı Charlie Brown, 6 numaralı Afterline, 12 numaralı Cheek You, 1 numaralı Ünlü Ağam. Evet, son koşuda ise baktığımız zaman bu 7 ismi ayrımsız önerilmiş genelde Şanlıurfa'da değerlendirmelerde. Tekrar ediyorum, son koşuda Şanlıurfa'da sıralama 4, 5, 9, 10, 6, 12 ve 1 şeklinde. Sevgili dinleyenler, sürprize açık bir koşu ama dediğim gibi Korkmaz Kardeşler bugün kazanmaya yakın bir isim. Şanlıurfa'da da banko 1 numaralı Korkmaz Kardeşler üzerine yoğunlaşılacak oyunlarda. Evet, demiştim ya, eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve henüz son düzey üye olmadıysanız yapmanız gereken işlem gerçekten çok basit. Son düzlük uygulamasını aplikasyonlardan indirmeniz gerekecek ya da sondüzlük.com adresinden uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz bir şekilde tekrar kontrol etme fırsatına sahip olacaksınız. Uygulamadan ve altınız 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar %25 oynamış olduğunuz kuponların 500 TL'ye kadar iadesi hesabınıza tekrardan geçiyor olacak. Kampanyalara katıl butonuna tıkladıktan sonra kampanyaya aktif bir şekilde katılımınız sağlanacak sevgili dinleyenler. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden salı, yarının yarışlarını yarınki konuklarımla birlikte değerlendiriyor olacağız. Bugün için dediğim gibi bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
7: Reklam.
8: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
9: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
10: Girarabam.com'a değerinde Turing sat.
11: Radyo Spor.
12: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu?
13: Peki bu?
14: Bunu alıyorum.
15: Anne bunu.
16: Bu.
17: Bunu.
18: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi.
19: Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper çekiliş ve süper ödüller şimdi son düzlükte. Bir kişiye tam 300 bin TL son düzlük puan. 5 kişiye iPhone 17, 5 kişiye Samsung Galaxy S25 ve çok daha fazlası. Hemen son düzlüğe gel. Tüm oyunlarda geçerli toplamda her 100 TL'lik oyuna bir çekiliş hakkını kaçırma.
7: Şampiyonla son düzlükte.
11: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
15: Radyo Spor.
16: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın girişinde saat 12.10 geçe duyuruyu da yapalım. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bugüne planladığımız bağlantılar var. Hemen onları da paylaşmak istiyorum. Programımızın hemen girişinde 12.10 geçe Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Ardından planladığımız bağlantılar şu şekilde. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. Bursa Spor'u yakından takip eden AS TV Genel Müdürü Süha Gürsoy yayınımızda konuklarımız arasında olacak sevgili dinleyenler. Anlık planlama değişebilir. Anlık planlama dışında telefon bağlantımız olabilir. Bunu da vurgulayalım. Sizlerle paylaşalım. Çünkü yayın öncesinde telefon trafiği yapıyorum. Zaman zaman geri dönüş almadığımda ben yayındayken geri dönüş sağlanıyor. Ardından anlık bağlantılar olabiliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Radyo Spor'a nasıl ulaşabilirsiniz? Radyo Spor'a bilindiği üzere Twitter, yani yeni ismiyle X üzerinden Radyo Spor ve Salim Manav hesaplarımız. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bunun dışında Instagram hesabımız Salim Manav. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı adresimiz 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de perde kapandı. Dün oynanan önemli maçlar vardı. Özellikle Cuma günü oynanan iki maç vardı. Hemen onunla başlayalım. Cuma günü bilindiği üzere iki maç oynandı. Çaykur Rizespor Konya Spor maçı vardı. Çaykur Rizespor mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanındaydı. Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı. Cumartesi günkü oynanan maçlar şampiyonluk yarışını, pazar günkü maçlarsa direkt ligde kalma yarışını ilgilendiren müsabakalardı. Hemen haftanın sonuçlarını sizlerle paylaşalım. Cumartesi günü Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor iç sahada Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Dün birbirinden önemli maçlar vardı. Ben de Kasımpaşa Kocaeli Spor maçını yerinde takip ettim. Bu karşılaşmayı yerinde takip ederken aynı anda diğer maçları da izledim. Çok çok önemli maçlardı sevgili dinleyenler. Ligde kalma yarışı adına. Hemen skorları paylaşalım. Kayseri Spor sahasında Eyüp Spor'la 1-1 berabere kaldı. Antalya Spor Akdeniz derbisinde Alanya Spor'la yenişemedi. Antalya'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Fatih Karagümrük sahasında Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa ise Kocaeli Spor'la iç sahada 1-1 berabere kaldı sevgili dinleyenler. 1-1'lik beraberlik vardı dünkü maçta. Bunu da paylaşmış olalım. Dünkü karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Kasımpaşa gelecek hafta Gençler Birliği deplasmanında, bunu vurgulayalım. Gelecek hafta tüm maçların da cumartesi günü saat 20'de oynanacağını paylaşalım. Cumartesi günü tüm maçlar 20'de oynanıyor. Tüm maçları takip edeceğiz. Hem ligde kalma yarışında hem de şampiyonluk potasında önemli maçlar var. Galatasaray Antalya Spor'u ağırlıyor. Galatasaray kazandığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Gençler Birliği sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Matematiksel olarak değil ama Kasımpaşa bence bir puanla dönerse bu iş biter. Çünkü matematiksel olarak şundan dolayı değil diyorum. Bütün maçlar aynı saatte başlıyor. Diğer maçların skorları da önemli. Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Başakşehir'in rakibi iç sahada Samsunspor, Kocaeli Spor Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Kocaeli Spor'un konuğu Fatih Karagümrük. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Konya Spor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Eyüp Spor'un rakibi iç sahada Çaykur Rizespor. Alanyaspor'sa Kayserispor'la karşılaşıyor sevgili dinleyenler. Küme düşme potasında işler karıştı. Defalarca kez vurgulamıştım Radyo Spor'daki yayınlarımda. Fatih Karagümrük'ün hocası Stanovic'i çok beğeniyorum. Oyun gücü çok güçlü bir takım demiştim. Nitekim Fatih Karagümrük direnişini sürdürüyor. Bu hafta onlar için kritik bir maç. Stanovic beğendiğim teknik direktörler arasında Fatih Karagümrük de Stanovic'le sevgili dinleyenler 2 yıllık sözleşme uzattı. Fatih Karagümrük Alexander Stanovic'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Bilindiği üzere Haziran 2026'da sözleşmesi sona eriyordu. Fatih Karagümrük Alexander Stanovic ile şartlar ne olursa olsun devam edecek. Zaten kulüp başkanı Süleyman Hurma da yayınımızda bu bilgiyi doğrulamıştı. Bunu da paylaşmış olalım. Gençler Birliği oyun gücü hiç iyi değil demiştim. Hatta bunu Galatasaray'ı yendikleri maçtan sonra da ifade etmiştim. Dün de Gençler Birliği mağlup oldu. Gençler Birliği adına kritik bir maç Kasımpaşa maçı. Gençler Birliği kazandığı takdirde puanını 31'e yükseltiyor. Kasımpaşa 32 puanda kalacak. Kasımpaşa da ligin son haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Eyüpspor. Dün öne de geçti Eyüpspor takımı. 1-0 öne geçti. İlk yarıda Eyüpspor'un net atakları vardı sevgili dinleyenler. Net ataklar vardı. Umut Bozok'un topu direkten döndü. 2-0, 3-0 olabilseydi ilk yarı daha farklı bir senaryo konuşulurdu. Eyüpspor'da da Atilla Gerin'le birlikte öğrencileri inanılmaz bir direniş mücadelesi veriyor. Saygı duyuyorum. Eyüpspor lige veda edebilir belki ama Eyüpspor'un Fatih Karagümrük'ün mücadelesine ciddi şekilde saygı duyuyorum. Özellikle de Eyüpspor'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bilindiği üzere Eyüpspor'da bir yönetimsel değişiklik oldu. Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız şu anda cezaevindeler. Yönetim değişikliği oldu. Teknik direktör değişikliği oldu. Selçuk Şahin'le düzeltiyorum lige başladılar. Ardından Orhan Ak geldi. Sonrasında Atilla Gerin görevi devraldı. Devre arasında birçok oyuncularını kaybettiler. Fransa 3. liginden hatta bölgesel amatör ligden oyuncu transfer ettiler. 2. ligden 3. ligden oyuncular transfer ettiler. Bir direniş örneği gösteriyorlar. Şartlar ne olursa olsun şu anda ifade etmek istiyorum. Eyüpspor'un mücadelesine ben büyük saygı duyuyorum. Atilla Gerin ve öğrencilerine büyük saygı duyuyorum. Hüseyin Gedik uzun yıllar Bursa Spor'da çalışmıştı. Hüseyin Gedik de idari menajer olarak, genel menajer olarak görev alıyor Eyüpspor'da. Onunla da birkaç kez konuşmuştum. Bunu direkt düşüncelerimi ifade etmiştim. Ekipte aneks var. Önemli bir ekip. Uğur Akdemir var Atilla Gerin'in ekibinde. Hepsi Eyüpspor'da daha önce çalışan isimler. Arda Hoca'dan devraldıkları oyun modeline de devam ediyorlar sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Antalya Spor'un oyun gücü hiç güçlü değil. Antalya Spor zaten kontrol ettiğimde ligin son 4 haftasında 3 mağlubiyet 1 beraberlik elde ettiler. Antalya Spor'un İşler iyi giderken hatta Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maçta da söylemiştim. Antalya Spor'un kadro kalitesi iyi değil. Antalya Spor'un kadro kalitesini beğenmiyorum. Ligde kalmaları benim adıma büyük bir sürpriz olur. Bunu da paylaşmak istiyorum. Kayseri Spor da keza aynı şekilde. Kayseri Spor'un da dün maçını dönüşümlü olarak takip ettiğimde Kayseri Spor 1-1'den sonra birkaç atakları vardı. Net diyebileceğimiz atakları vardı ama Kayseri Spor Jakirovic'den sonra halk arasındaki tabirle dikiş tutmadı. Jakirovic şu anda Hull City'de önemli bir başarıya imza attı. Hull City Championship'te playoff oynayacak. Premier Lig şansı devam ediyor. Jakirovic'in ayrılığın sonrasında teknik direktör değişikliği yaşandı. Bu sezonda ciddi değişimler yaşandı. Sezona hatırlanacağı üzere Gistol'la başladılar. Ardından Dajakovic geldi. Dajalovic geldi. Dajalovic ile de olmadı. Sonrasında Erling Mo geldi. Erling Mo yönetiminde de kontrol ettiğimde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Bu da toplamda 8 puan. Puan ortalamasını hesapladığımızda iç açıcı değil. Küme düşme puan ortalamasıdır bu. Saatlerimiz şu anda 12.12. Çok kısa bir ara var. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından devam edelim.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale kilit.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, az önce de paylaşmıştım, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
8: Teşekkürler Salim, iyiyim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. İsterseniz Sayın Başkan, Galatasaray maçıyla başlayalım. Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet elde ettiniz. Rakibinizi 4-1 mağlup ettiniz ve Okan Buruk yönetiminde 3 yıl üst üste şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ilk kez Süper Lig'de bir takımdan 4 gol yedi. Bunu da paylaşmış olalım. Galibiyetle ilgili neler söylersiniz?
8: Önce galibiyet için yani söyleyecek çok şey var ama yani onlar artık geçti bizim için. Biz çok mutluyuz. Nihayet şeytanın bacağını kırdık. Çünkü tek puan alamadığımız takım ligde Galatasaray'dı. Ondan da puan veya puanlar almak amacıyla maça çıktık. Ama hiç beklemediğimiz bir skorla karşılaştık. 4-1 çok net bir skorla yendik ama yani biz Galatasaray'ı bu kadar beklemiyorduk. 1-0'da maçı geride başladık mağlup ama bir geri dönüş yaptı takım, oyuncularım ve arda arda bulduğumuz pozisyonlar sonuçta böyle bir skoru getirdi. Daha da farklı bir skor olabilirdi Samspor için ama bizim için mühim olan bu maçtan galip gelmekti. Bunu da buradan önce Büyük Samspor taraftarına armağan ediyorum ve teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler, koreografi yaptılar. Tam sanki şampiyonluğa oynar gibi bir havada şey yaptı. Keşke bu desteği sezon boyu bize verselerdi. Avrupa kupalarında verselerdi. Bugün Samspor Rayo Vallecano'nun yerinde belki yarı finalde olabilirdi. Çünkü evimizde biz maçı kaybetmiştik onlara. Yine aynı şekilde kupada çeyrek finalde uzatmalardan sonra penaltılarda kaybettik. Saçma sapan puan verdiğimiz maçlar oldu. Bu işte en üzüldüğüm maçlardan birisi de yani bu Antalyaspor'a 6 puan verdik. Ligde bizi hem içeriden hem dışarıda yenen tek takım Antalyaspor. Bugün Antalyaspor bizden aldığı 6 puanla 28 puanla ligde kalmaya çalışıyor. Biz onlara can suyu olduk ama Biz Avrupa'dan olduk. Yani çok üzülüyorum. En son işte bu 4 maçlık bir serimiz var şu an, galibiyet serimiz. Onun öncesinde evimizde Konyaspor'a çok kötü bir şekilde 2-2 berabere kaldık. Son dakikada kazandığımız penaltı Yençam kaçırdı. Şimdi yani çok üzülüyorsun o maça. Yoksa bugün Başakşehir'le 1 puan geride, Göztepe'de 2 puan ve 5.likten Avrupa'ya gitme iddiamı sürecekti. Yani bir sürü konuşacak şey var ama en önemlisi, evet dediğin gibi, Galatasaray galibiyeti bizim için, Galatasaray bizim rakibimiz değil ama biz Samspor, diğer Anadolu takımları gibi dört büyüklere karşı daha bilenerek, daha iddialı, daha şey bir şekilde çıkıyoruz, iyi bir şekilde. Ama burada Samspor'u diğerlerinden ayırmak gerekiyor. Çünkü Samspor'un bir vizyonu var, bir arzusu, bir planı var, oyun planı var, hedefleri var. Yani Galatasaray maçında biz bunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Ama ondan öncesi de var Salim, biliyorsun. Samspor'u sen işte en son Eyüp maçında seyrettik birlikte, evet. İstanbul'da. Orada da geriden gelerek bir maç kazandık. Sonra sinyaller hep üstüne koyarak geldi. Yani nasıl söyleyeyim, Alan aynı şekilde net bir 3-0'dan son dakikada 2 gol yiyerek 3-2 bitti. Beşiktaş'ı yine net bir skor bizim için oyunla, güzel bir oyunla yendik. Beşiktaş'ı da ilk defa 20 küsur yıl sonra yendik. Yani evimizde 2 senedir yeniliyorduk evimizdeki maçlarda. Yani bize ters geliyordu Beşiktaş. Yani bir yenemediğimiz diyorum şimdi. Tek takım kaldı ligde, Fenerbahçe. İnşallah onu da artık önümüzdeki senelerde muhakkak bir maçta yeneriz diye düşünüyorum. Ama söyleyeceklerim bu, mükemmel bir maç oldu. Evet. Herkes yani sanki Şampiyonlar Ligi maçı seyrediyormuş gibi şey yaptı. Galatasaray'a adım attırmadık. Kolay kolay, bir de 10 kişi kalınca iyice Galatasaray zaten zayıfladı. Güzel maç oldu Samspor açısından. Ben buradan Galatasaray'a başarılar diliyorum. Söylemiştik Samsun'da biz Galatasaray'a şampiyonluk turu attırmak istemiyoruz dedik. Bunun en doğrusu Ali Sami'nin Antalyaspor maçında seyircisinin önünde olmasın, daha makul, daha gösterişli, daha şaşalı olacağı şeydi. Onu yaptık ama bu kötü anlamda demedik biz bunu. Çünkü Samspor'un iddiası var. Son haftaya kadar biz 5.lik kovalayacağız. 2 tane maçımız kaldı Salim, biliyorsun. Bu haftaya Başakşehir, sonra evimizde Göztepe. İkisi de bizim üstümüzde, 3 ve 4 puan fark var. Ve onlarla 5.lik için yarış veriyoruz. Tabii ki en dezavantajlı takım biziz. Ama hepimiz bir yükselişteyiz. Hepimizin iddiası var. Yani o 2 maçta Türkiye'de inanılmaz yani ses getirecek maçlar olacak diye düşünüyorum. Yani Samspor, senin de söylediğin gibi bana önceden lige renk getirdi.
0: Evet, kesinlikle öyle.
8: Sürdürülebilir bir planlamayla gidiyoruz, yapılanmayla gidiyoruz. Yani biz şaşalı bir böyle şeyler yapmadık. Nasıl söyleyeyim, işte Adana Demirspor'un bir lige gelişi vardı. Bir de gidişi var yani, yakışmadı. Biz o Balotelli'ler falan, böyle oyuncular geldi, manyak paralar harcandı. Sonunda ne oldu? Yazık, günah. Ben taraftarıma onu söylüyordum hep işte. Yani adım adım gideceğiz. Yani her şeyi hesaplıyoruz. Bize şey yapmayın. Bunun işte örneğini Galatasaray maçında verdik. Ne demek istediğimi tüm Türkiye'ye anlattım.
0: Evet.
8: Hoca seçimlerini çok iyi yap.
0: Tam buradan ben de onu soracağım Sayın Başkan. Gistol'la başlayan bir Alman ekolü vardı. Thomas Reis'la devam etti. Fink'le devam ediyor ardından. Thomas Reis'la yollar ayrıldı. Fink geldi. Fink de 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Son 4 maçı kazanan bir Samsun Spor takımı var. Bu noktada tercihiniz yabancı teknik direktörler oldu. Neler söylersiniz?
8: Bunlar planlı bir uygulama.
0: Evet.
8: Ben Alman ekolüyle gidiyorum ama bir de oyun sistemimiz var. Kulübün oynatmak istediği bir sistem. Bunu oynatacak hocalara yöneliyoruz. Bunları da hocaları seçerken öyle gidip de menajerlerin getirdiği hocalar değil, bizim kulübün para vererek aldığı bir sürü şey var. Yani spor programları var,
0: evet.
8: Software'ler, yapay zekalı. Bunları kullanarak hocalarımızdan ne tür bir özellik bekliyoruz diyoruz. Oyun sistemimiz, her şeyimizi koyduğumuzda, karakterini koyduğumuzda hocanın, yani kulübedeki duruşundan bile, yani şeyi sonuçta bir şey veriyor bize, liste veriyor. Geçen iki sene

0: Alaska'da kalmayı yeğlemişti. Çünkü orada çalışıyordu. Alamamıştık. Biz de ikinci sırada Thomas Reis'i almıştık. Ondan sonra çok iyi bir başlangıç üçüncülükle bitti. Ama ikinci senede hocanın tavırları, menajerinin çok kötü hocayı yönetmesi ve bizle inanılmaz saçma bir pazarlığa girmesi ve hocanın oyuncular üzerindeki şeyi kaybetmesi, kontrolü, son dönemde antrenmanları, yardımcıları yapıyordu. Hoca kafa olarak gitmişti çünkü ben artık bunu saklamayacağım. Yani biz diyoruz ki hocaya, hocam bizim hedefimiz ilk 5 Avrupa'ya gitmek. Hoca diyor ki bu çok agresif, ben ilk 8 diye düşünüyorum. Orada bir kırılganlık başladı. Sonra evet, hocayla maaşta anlaştık uzatmak için. 2 senelik ekstra kontrat. Ya önümüze birden menajeri primleri koydu. Hadi birinci, ikinci, dördüncüyü anladık. Beşinci dedik, Avrupa'ya gidersek sana prim veririz beşinci olarak. Yoksa bir anlamı yok. Zorladılar, 5'i de kabul ettik prim olarak beşincili. Ama ondan sonra 6-7 listede biz bunları asla etmeyiz dedik. Bunlar da bizim kırmızı çizgimiz deyince orada olay koptu. Yani ben parayı yani kolay kolay sokağa atamam. Menajerler artık futbolu dünyada menajerler yönetiyor. Bakın bir hikaye, yani kulüplerde sen daha iyi biliyorsun bu menajer olaylarını. Yok ya, kulüplerin hepsini eline alıyorlar. Başkanların evet, kafasını yiyorlar. Oyuncuların hepsini eline almışlar. Hocaların hepsini eline almışlar. Sen hocayla konuşamıyorsun. Hocayı arıyorsun. Oyuncuyu arıyorsun. Diyor tabii gelirim diyor. Ama diyor benim menajerim bu diyor. Menajerimle konuş. Gidiyorsun, menajer bambaşka bir şey konuşuyor. Ondan sonra olan yani şey oluyor. Kulüpleri oluyor. Açık söyleyeyim, futbolda kulüplerin para kazanma şansı sıfır, bak sıfır. Bu kadar açık söylüyorum. Hikaye o. Yok işte gelirlerde şu bu filan. Ya kardeşim, parayı oyuncu kazanıyor, hoca kazanıyor, menajer kazanıyor, avukat kazanıyor. Bak bu dördü. Geri kalan medya patronları para kazanıyor gibi gözüküyor ama para kazanan yok medyada. Bilmem televizyonda çok az, belki vardır ya da yoktur. Bakıyorsun yani kulüpler veren, taraftar veren. Yani en burada soyulanı taraftar, gariban. Yaz kış demeden takımının peşinde koşuyor. 3 kuruş parası var. Onu harcıyor. Deplasmana gidiyor. Takımı sevdiği için şunu yapıyor. Sonra hüsran müsran oluyor. Moralmen kaybediyor. Para olarak kaybediyor. Huzur olarak kaybediyor. Sağlık olarak kaybediyor. Kaybediyor. Ya ben gerçekten futbolun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum bu işe girmeden önce. Düzeltme şansım da yok. Düzeltme imkanı da yok. Yani balık baştan kokar. Bu olay da FIFA'nın düzelmesiyle başlar. Bak söylüyorum.
1: Evet.
0: Ta oralardan başlıyor. Sonra her ülkenin federasyonuna geliyor. MHK'lerine geliyor. Oradan sonrası sen biliyorsun. Devamlı yayın yapıyorsun. Yani onun için bu iş gerçekten zor. Ama ben burada Türk futbolunun kara koyunu oldum. Zencisi oldum. Yani farklı bir mentaliteyle yönetiyorum kulübü. Tam bir şirket gibi profesyonel, maaşlı insanlarla, beyaz yakalı. Benim yönetim kurulum yok, icra kurulum var. Yönetim kurullarını ben gördüm, geçmişte de şey yaptım. Hikaye onlar, insanlar geliyor, toplantıyı konuşuyor. Sonra hiç doğru dürüst bir şey yaptığı yok. Ne para veren var, ne bir şey veren var. Olmazsa ben o zaman icra kuruluna getiriyorum. Çalışanlar birlikte icraat yapıyoruz. Yani bizim yani diğer kulüplerden farkımız o. Bunları ancak sahiplik kulüpler yapabilir. Dernekler yapamaz. Sonuçta yani bizim Alman ekolü bizim kulübün bir kültürü, ama illa Alman kalacak değil, ama yabancı hocalarla devam edeceğiz. Tabii ki ileride İspanyol hocamız olabilir, Portekiz'de olabilir, İtalyan olabilir. Yani başarılı hocalar bizim oyun sistemimize uyuyorsa tabii ki düşüneceğiz, ama biz Alman disiplinini ben sevdiğim için

0: çok disiplinli bir adam olduğum için işlerimde de onlarla daha rahat anlaşıyorum. Gerektiğinde konuşuyorum. Hiç hocalarımı aramam, aramam, mesafe korum. Anlatabiliyor muyum? Diğer şeylerde bu olmuyor maalesef. Bunu yaşadım ben. Onun için Samspor doğru yolda gidiyor. Söyleyince insanlar bana kızıyor. Ya ligde bir boşluk var kardeşim. Yani iki sene üst üste başarı yakalamış kulüp bulmak zor dört büyüğün dışında. Yani bir Başakşehir bunu güzel götürüyor. Yani hakkını vermem lazım. Başakşehir'i ben çok takdir ediyorum.
1: Evet.
0: Göksel Gümüş'te gerçekten inanılmaz bir şey yapıyor. Yönetim sergiliyor. İyi de takım kuruyor. Yani ama tek eksiği bir camia yok. Henüz bir seyirci topluluğu yok. Bu da bir günde olmuyor. Zamanla artıyor işte şeyinde. Ama biz diyoruz ki yani Bursa Spor Kocaeli ligde yokken biz 5. büyük olmak istiyoruz dedik. Olmak istiyoruz dedik 5. büyük kulübü. Bunun için çalışmalar yaptık. Bugün Kocaeli geldi. Şimdi onlar da inşallah sürdürülebilir yapacak. Şimdi Bursa gümbür gümbür geliyor. Bu sene yani TFF birden çıkacak en büyük aday da gelecek sezon için. Onlar da çıkarsa ligin rengi iyice değişecek. Üzülüyorum Kayseri, Antalya küme düşmemeye oynuyor. Gençler Birliği. Yani keşke onlar da böyle sürdürülebilir yapabilseydi, edebilseydi yani şeyleri. Ama işte dernek olunca bu işler zor oluyor. Bilmiyorum yani Samspor diğerlerinden farklı bir kulüp. Göztepe gayet güzel yönetiliyor. Yabancı çoğunluk hissedarlarıyla güzel bir planlaması var futbolda. Onlar yani çok büyük bir dataya sahipler şeyde. Dünyada scout ekibi çünkü farklı farklı kulüpleri var farklı ülkelerde. Biz de kendi yarattığımız bir sistemle gidiyor. Samspor sistem takımı bir proje.
1: Peki Sayın Başkan birkaç sorum daha olacak vaktiniz varsa ancak çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum olur mu?
0: Hızlı olursa sevinirim.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Garanti BBVA.
7: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
8: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
10: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan tekrardan merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk canım.
1: Gelecek sezonun planlaması başladı mı? Şu anda ifade ettiğiniz gibi ilk 5 iddianız devam ediyor. İlk 5 hedef iddianız devam ediyor. Fakat sizin bir hayaliniz vardı, ifade etmiştiniz, hedefiniz vardı. Samsun Spor'un şampiyonluk yaşayacağı noktasında planlama nedir gelecek sezon adına ve geleceğe dönük?
0: Güzel. Nasıl diyeyim şimdi biz Samspor'da transferi 12 ay sürdürüyoruz. Devamlı bizim scout ekibi ve data analistleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bizim bir gölge takımı diye adlandırdığımız shadow team yapıyoruz. Her pozisyona en az 5 tane, maksimum 10 tane oyuncu belirliyoruz. Bu belirleniyor, ondan sonra takip ediliyor. Sakatlıkları performansına göre listeden çıkarılıyor veya eklenenler oluyor. Sonuçta bu Mart-Nisan ayına kadar bununla geliniyor. Şimdi benim Başakşehir maçı sonrası hocam bana bir şey verecek, rapor verecek. Kalacak ve gidecek oyuncular. O ona göre biz bu listeyi de biz hocamızla paylaştık. Hoca da istediği oyunculara checkmark koydu. Bunlar olur dedi. Diğerleri dedi benim için ikinci sırada dedi. Biz de hocanın öncelik verdiği oyuncular üzerinden ve öncelik verdiği pozisyonlar şimdi olmazsa olmazı hocanın eksik gördüğü yer var. Kafasındaki oyun planını, şablonu yaz kampında tam oturtup önümüzdeki seneye çok daha böyle iyi bir futbol sergileyip ve iddialı bir takım olmak için hoca bazı önemli değişiklikler istiyor. Bunların en başında da bir 6 numara geliyor. Halbuki 6 numaramız var ama hocanın kafasındaki 6 numaranın tanımı farklı biraz. Oynadığı sistemde. Ondan sonra gidecek oyuncularımız var. Hocaya söyledik kontratımızı atmadığımız. Mesela bir Şatta, mesela bir Ençam örnek veriyorum. Bir de hocanın düşünmediği oyuncular olacak. Oralara da işte şey alacağız, oyuncular. Sonuçta biz çalışıyoruz. Hedef şöyle belirlenecek. Eğer ligi yani 7. kesin artık olduk Galatasaray galibiyetiyle. Evet. Ligi 7. en kötü bitiriyoruz. En iyi de 5. bitirebiliriz. Şimdi biz 7. 6. veya 5. bitirmemize göre biz bir planlama yapacağız. 5. bitirip de eğer Avrupa'ya gidebilmek var, gidememek var. Şimdi Trabzon veya Beşiktaş kupayı alırsa 5. Avrupa'ya gidecek. Yoksa Gençler Birliği veya Konyaspor alırsa kupayı 5. Avrupa'ya gidemeyecek. O zaman yani hiçbir anlamı kalmıyor. Biz bunları görerek bir transfer yapılanması yapacağız. Kadro mühendisliği yapacağız. Avrupa'ya gitme ihtimalimiz olması durumunda kadroyu biraz geniş tutacağız. Kulübeyi zengin tutacağız. Ama şeyde olursa gidemezsek hoca daha kompakt bir kadro istiyor. Diyor ki ben çok fazla oyuncuyla olmak istemiyorum diyor. Yani bana diyor 17-18 tane oyuncu olsun. Üstüne de biraz genç oyuncularımı koyayım diyor oraya. Şeylerimle bu yapıda çünkü diyor o zaman diyor daha takımı diri tutabiliyorum, şey yapabiliyorum. Biz tabii sakatlıkları da göz önüne bulundurarak hocamızla bu sayıya karar vereceğiz. İşte yani bizim şeyimiz kesinlikle scout ekibinin çalışmasıyla oluyor. Tabii ki bazı menajerler iyi oyuncuları atınca bakıyoruz. Onu listemize ekliyoruz ama biz öyle yani bütün transferi menajerlere bırakıp kulübün içine bir sürü menajerler gelsin. Burada cirit atsınlar, istediklerini yapsınlar. Biz öyle bir kulüp değiliz. Hiç şey yok. Artık biz oyuncuyu buluyoruz. Bu oyuncuya karar verdikten sonra direkt oyuncunun menajerine ulaşıyoruz. Ya da Türkiye'deki ayağına ulaşıyoruz. Sonuçta biz direkt nokta atışı yapıyoruz transferlerimizde. Şansa bir şey yok yani bizde. Biz Carlo Olsa'yı böyle getirdik. Ençom'u böyle getirdik. Bilmem işte ne bileyim Şatka'ydı, Drongelen'di. ismini verdiğimiz Marius hepsi şeydir. Yani tabii ki menajerlerle bir çalışma içinde geldiler ama çalışmayı biz yaparak geldik. Öyle bize uymayan oyuncuları almadık. Şimdi bu sistem devam ediyor. Datalara bakıyoruz. İnanılmaz çalışma yapıyor çocuklar. Ben çok mutluyum. Transferde bana eskiden şunu derlerdi Salim. Ya 10 tane transfer yaparsın, bunun 5'i tutarsa transferde başarılısın. Ya ben derdim ki bu nasıl olur? 10'da 5 yapıyorsun. Yani %50. Sen okula gitsen 5 alarak, yani 10 üzerinden 5 alınca sınıfı zor geçiyorsunuz. Evet. Tembelsin, kötü derdik. Ama futbolda böyle diyorlar. Ben bunu kabul edemem dedim. Paramı sokağa atmak demek. Paranın yarısını sokağa atıyorsun. Evet. O zaman az transfer yapayım, iyi oyuncu alayım. Bu daha mantıklı geliyor bir sürü oyuncu alacağına. Çünkü bizim taraftar öyle bir şeyde ki, menajerler gazeteye iki tane yalan haber yapıyor. Sosyal medyada yok, Samspor şu oyuncuyla görüşüyor diyor. Bizim hiç haberimiz bile yok oyuncudan. Bir bakıyorum taraftar Galyan'a gelmiş, alalım. Bir oyuncumuz yok bizim. Nereden çıktı bu? Hep böyle bu oyunlar var. Taraftar da bu oyunlara geliyor. Bilhassa büyük takımlarda bu çok daha aşırı oluyor. Yazmayı çizmeyi de seviyor medya tabii. Başkanlar baskı altında kalıyor. Bizim öyle bir baskımız falan yok. Onun için ben Türkiye'de diyebilirim ki yani ender kulüplerden biriyim. Kim onlar? İşte Göztepe, ben, Başakşehir belki. Bir ara Kasımpaşa'ydı. Şimdi tabii Kasımpaşa sahiplik değiştirdi. Yeni sistemini bilemiyorum ama onlar da aynı çizgide gidecektir diye düşünüyorum. Belki daha da iyi gidecektir şeyinde. Yani o birilerine Allah yardım etsin. Transfer dönemi çok zor.
1: Peki Sayın Başkan, Samsun Spor'la birlikte önemli bir başarı hikayesi yazıyorsunuz. İfade ettiğiniz gibi son 16 turunda playoff oynadınız. Rayo Vallecano rakip oldu. Hedefleri olan bir takım Samsun Spor ve transfer döneminde de girişimler yapmıştınız. Hatta ben haberi yapmıştım, siz de doğrulamıştınız görüşmeleri. Sterling önemli bir oyuncu. Feyenoord'a gitti. Yeni sezona dair bir çilek transferi var mı kafanızda, yoksa aynı sistem devam edecek mi?
0: Bizim bir tane taraftarı da çekmek için, şehri heyecanlandırmak için bir çilek transferi yapmak isteriz. Ama çilek transferi yaparken yani bu isim tabii o günkü şartlara göre olacak. Ya geleceğe olan çok iyi bir isim gelip biz onu parlatacağız. Mesela geçen sene bizim çilek transferimiz Afonso Sosa dedik. Ama Afonso Sosa maşallah sakatlıktan bir türlü kurtulamadı yani.
1: Evet.
0: Bilmiyorum. İnşallah yani bu sezon artık kapattı, bitti. 4-5 maç oynadı ama oynadığı maçlarda da kendini gösterdi böyle. Yaptığı hareket, asist, golle filan bize. İyi bir oyuncu olduğu belli ama işte olmadı. Ama biz onu bu senenin sanki yeni transferi gibi olacak. Hiç oynamayan bir oyuncu. İnşallah önümüzdeki sene oynar. 10 sene Asamu'yu aldık Lig 2'den Troyes'tan. O da sakatlandı çocuk ama inanılmaz kendini geliştiriyor. Böyle üst kısmı, böyle kaslar filan çok güçleniyor. Seneye bakın, o yani Musaba'nın yerini aldık bunu Fransa'dan. Biz çok çok beklentimiz yüksek kanat oyuncumuzdan. Yani çilek oyuncu daha kafamızda henüz bir isim yok, herhangi bir şey yok. Ama olacaktır. Şimdi birlikler bitsin, Dünya Kupası bir başlasın, transfer açılsın, gidecek oyuncular bir sürü şey. Yani çilek oyuncuyu biz kendimiz scout olarak seçerek yapamayız. Onu ancak bize menajer getirir, açık söyleyeyim. Evet. Oyuncunun menajeri der ki biz Türkiye'ye gelebiliriz, Samspor'a gelebiliriz, düşünür müsün der. Bakarız, bizim ihtiyacımız olan bir mevki ise veya gerçekten ne bileyim işte zamanında Hacı'nin Galatasaray'a gelip bir Galatasaray'ı bir yeni bir çağ geçirmişti. Bir sürü oyunculara abilik yaptı. Türk futboluna farklı bir şey getirdi. Öyle bir oyuncu olur. Kapımız açık ama şu an söyleyemiyorum yani. Bir ara biz yani birkaç oyuncuyla görüştük. Olmadı bunlar. Niye olmadı? Çünkü Samspor'u kimse tanımıyordu. Avrupa'da oynuyor musun dedi. Yok deyince bu oyuncular gelmek istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok yani farklı bir kafada bu oyuncular. Bizim taraftarımıza göre biz çok büyük camiayız. Tabii o hemen gelsin ama onlar öyle gelmiyor. Diyor ki ben Avrupa'da oynamak istiyorum. Bu sene Samspor Avrupa'da oynayamazsa yani çilek transferi biraz zor olur. Ancak yani adı olup vahı kalmış bir oyuncuyu alırsın. Ben de öyle oyuncu getirip de yani orada tutmak istemem yani, açık söyleyeyim. Çileğe biraz vakit var yani. Çilek mevsimi daha gelmedi Salim'cim.
1: Peki Sayın Başkan, kaleci rotasyonunda İrfan Can gelmişti. İrfan Can Eğirbayaz sözleşmesinde opsiyon var. Bu opsiyon kullanılacak mı?
0: Valla gel git yaşıyoruz. Bir İrfan Can önce ben kalmayacağım dedi. Gideceğim dedi. Sonra kalacağım dedi. Şimdi çok kalmak istiyorum dedi. Ama daha yani net bir şey yok ortada. Çünkü oyuncuya da bağlı. Hocaya da bağlı. Bizim de yani yapılamamızda şimdi bizim Samspor'da iki tane eş değerde kalecimiz var. Okan'la İrfan Can. Bunlar bize yetiyor. Bir ara işte Bilal söz konusu oldu ama sonra vazgeçildi şeyden, transferinden. Yani kalede bilmiyoruz. Bu iki oyuncuyla devam etme ihtimalimiz çok yüksek. Veya ikisinden biri gitmek isterse ve bize de bir şey yaparsa tabii ki kapımız ona göre açılacak. Yeni bir bakış açısına bir şey diyemiyorum. Yani İrfan'ı biz tutmak isteriz tabii takımda ama hocanın şeyi, hoca da düşünüyor kafasında ama daha çok İrfan'ın istemesi. Yani of, yani burada ne diyeyim yani, ben kaleci konusu biraz biliyorsunuz atanınla tutanın diye bir laf var Türkiye'de. Ben bu konuda yani ligin şanslı takımı bir türlü olamadım henüz. Niye bunu söylüyorum? Kalecim kötü mü? Hayır. Atanım kötü mü? Hayır ama iyi değil. Çok da yani isterdim ki yani ligin en az gol yiyen takımlarından biri olayım. Geçen sene ligi 3. bitirdik. En az gol yiyen 5. takımdık. Bu sene biz bilmiyorum tam bakmadım ama 7. ile 10. arasında bir yerdeyiz. Çok gol yedik ve az gol attık. Bu beni çok üzdü. Ki buralarda bir kırılganlık var. Bunları hocayla oturup konuşacağız. Ya defansa bir çeki düzen verecek hoca. Ya ofansa verecek, ya ikisine verecek. Bilmiyorum, ya daha iyi golcü ya daha iyi kaleci isteyecek hoca, bilemiyorum ama Samspor başarılı olacaksa yani avaraj sıralaması orada ligde en fazla gol atanlar listesi, en az gol yiyenler listesine baksınlar. Gözüküyor yani, biz başarılı değiliz orada. Biz, bilhassa bu Thomas Reis döneminde çok kötü oldu. Taraftar bunu kaçırıyor. Biz 12-13 hafta galibiyet alamadık. Yani bu kadar uzun süre başarısız olmuş bir takım bugün 5. zorluyorsa demek ki gelen hoca çok güzel işler yapıyor, takımı toparlamış. Şimdi de gelecek planlaması yapıyor. İrfan Can olayı hocaya bağlı, bana bağlı değil. Ben isterim yarın hoca alır oyuncuyu, oynatmaz, boşa gider, oyuncu mutsuz olur bu sefer. Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz şeyi de öyle almıştık, Eyüp Aydın'ı çok istiyordum. Onu ben Bayern Münih'ten istemiştim. Alacaktık. Galatasaray almıştı. Alamamıştık o sene. Üzülmüştüm. Yetenekli de çocuk. Ama olmadı. Yani biraz daha pişmesi lazım. Belki Süper Lig'de şey olamadı. Ne bileyim yani iddialı bir grup takımlarda filan. Yani üzülüyor insan böyle genç yeteneklerin Almanya'dan gelip tutunamayınca şeyi evet. filan. Böyle hani ham meyveyi dalından koparırsın ya. Sonra kopardığına pişman olursun. Bunlar da böyle oluyor biraz. Hayırlısı diyeceğim.
1: Peki Sayın Başkan şunu da sormak istiyorum. Az önce ifade ettiniz. Ençam ve Çatkay'la sözleşme uzatmayacak mısınız?
0: Yani Çatkay'la istedik, Ençam'la da istedik. Şöyle Çatka kesinlikle eşinden dolayı gitmek istediğini söyledi. Onun çocuğu olmuştu. Eşi ülkesine döndü. Sağ ol canım. Yani o kesin ben uzatmayacağım dedi. Biz para da versek o uzatmak istemiyor. Ençam'da para konusu. Onun bizim en fazla maaş olan oyunculardan bir tanesi. Sakatlığı bayağı müsk ediyor. Başarı grafiği yani sürdürülebilir değil. Bazı maçlarda çok iyi oynuyor. Bazı maçlarda tanınmaz oluyor. Sakatlıklar filan. Bir de para konusunda indirimi düşünmeyince biz Ençam'dan yani vazgeçtik. Artık biz onun yerine yani bir oyuncu aldık. Dunkirk'te bizim kendi oyuncumuz var. Onu getireceğiz inşallah. Sekango diye 21 yaşında. Evet. İleride bir yıldız olabilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Bilmiyorum tabii. Gelince bu Türkiye adaptasyonu nasıl olacak falan. Birkaç tane böyle genç oyuncular var. Yani bizim hedefimiz bu sene yaş ortalamamızı yani 23-24 arasına yere getirmek, oturtmak, daha böyle koşan, daha aç, daha böyle istekli, arzulu, daha potansiyelli, yani oyun zevki veren, savaşan, şey yapan, nasıl diyeyim, sanatsal yönü de yüksek olan, yani sanatsal derken şov değil ama futbol bir, yani sonuçta bir eğlence yani insanlar gidiyor maç seyrediyor 90 dakika orada bir şey seyrediyor yani o performansı verecek nitelikte bazen göze hoş gelecek şeyler mesela olması da bizim için yani bazen önemli her oyuncu değil ama bir iki oyuncu senin yani kanadın olur orta sahan olur bir 8-10'un ne bileyim bir forvetin falan böyle insanlar genç çocuklar coşuyor işte bir Galatasaray'da Icardi, Osimhen yani bu isimler yani yaptığı o hareketlerle şeylerle yıldız oluyor. Ne bileyim bir sürü şey var verilecek isim. Samspor'da da yani biz onları yetiştiren kulüp olmak istiyoruz. Hazıra konan değil yani biz gidip de ne bileyim Kante gibi bir oyuncuyu getirme lüksümüz olamaz. O paraları vererek anlatabiliyor muyum? Ama bir Kante gibi bir oyuncu yetiştirme gücümüz var. Olanaklarımız var. Samspor o şeyle bakıp yapacak transferleri. Bu ara bak demin şey söyledin Salim. İlginç bir şey. Samspor son 16'da elendi Rayo Vallecano'ya. Rayo Vallecano şeyde yarı finalde Strasbourg'u 1-0 yendi.
1: Evet.
0: İlk maçında. Belki eleyebilip
1: siz ikinci maçta yani, özellikle Sayın Başkan çok iyi bir futbol ortaya koydunuz ve Samsunspor galibiyeti yani turu kaçırdı. Kazandı ama turu kaçırdı diyebilirim.
0: Aynen onu geleceğim. Yani bakıyorsun Rayo Vallecano 6 tane evinde maç oynamış konferans liginde. 6 tane.
1: Evet.
0: 5 galibiyet bir mağlubiyet var. Mağlubiyet Samsunspor'da.
1: Evet.
0: Yani bak bu çok önemli. Bunu spor medyası kaçırıyor mesela. İşte Samspor'un da böyle bir özelliği var. Biz elimizden kaçırdık. Bugün yarı finali belki Samspor oynuyor olacaktı. Bilemiyorum. Ama işte keşke hani Türkiye'de de Avrupa'ya böyle 6-7 takım gidiyor olabilse UEFA listesinde 5 takım yerine, anlatabiliyor muyum? O zaman işte bizim bu sürdürülebilirliğimiz olur. Bunu da geliştirirsek belki işte ne bileyim Türkiye'nin ülke puanları artacak. Samspor daha iştahlı olacak transferlerde, takım kurmada. Yani üzülüyorum yani bazen bu kadar başarılı ol. Ertesi sene Avrupa'ya gidemezsen yazık. Yani alıştık hep dört büyüklerin gitmesine ama artık Anadolu'da da bu başarıyı getirecek şey var. Yani Sivasspor bir ara bunları güzel yaptı. 3 sene öyle gitti. Rıza Çalınbay, Bülent Hoca filan şeylerinde. Ama tabii sürdürülebilirlik olmayınca kötü oluyor.
1: Evet.
0: Biz bunu yapmak istiyoruz. Bilmiyorum Salim nasıl yaparız? Zor. Evet. Ama yapmak zorundayız. Yani ülke olarak yapmak zorundayız. Ben Samspor olarak demiyorum. Eğer şu UEFA'daki UEFA'yı Avrupa kupalarına gidiş sayımızı artırabilsek biz şimdi yani bayağı altyapımızı yaptık, ettik. Türk futbolu yani bayağı yerlere geldi. Milli takım Dünya Kupası'na gidiyor. Yani bir sürü başarılar şunlar filan var. Ama Avrupa'da ses getiremiyoruz bir türlü. Yani bence önce bu dört büyükler yani Avrupa kupalarına gittiğinde bence hepsinin kafadan son 16'ya kalmaları lazım. Bak, kafadan evet. Diyorum. Yani bunu yapamıyorsak biz başarısız. Yani orada şeyi filan. Yani şey bu.
1: Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Horsey ile zannedersem evet. Uzatacaksınız.
0: Çok istiyorum. Olsa gitmek istiyor. Eşi ikinci çocuğu yaptı geçen ay. İstanbul'da iki tane oğlu oldu bize. Samspor'a 3 senedir oynuyor. 3 senede evet. İki çocuk yaptı. Hem de çok başarılı bir oyuncu. Gel gitleri var. Biz tutmak istiyoruz çok istekli olarak. Ama evet. Talepleri de var. İnanılmaz bir oyuncu. Bakalım bu yani bir hafta 10 gün içinde kararımı vereceğim dedi. Ya kalacağım ya gideceğim dedi başkanım. Evet. Giderse ben ona yani önünü açacağım. Çünkü söz verdim.
1: Evet.
0: Onunla öyle bir anlaşmamız var. Kalmak için de bütün şartları zorladım.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyor. Bakalım yani biz şey yani yeni bir Samspor yapmayı düşünüyorum. Takımın yarısını işte gidenler ve birkaç tane de oyuncumuza transfer gelecek gibi gözüküyor yani.
1: Evet.
0: Çünkü kulübü yokluyorlar.
1: Evet.
0: İyi performans yapan oyuncularımıza. Onlar da şey alırsa yani takımın yarısı gider en az yani 5-6 belki 7 tane as oyuncum giderse o zaman benim için biraz kötü olabilir. Yeni bir takım kurmak, yeni bir hoca. Ama biz de onun üstesinden geliriz diye düşünüyorum olursa da.
1: Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayındı. Evet. Samsun Spor'la ilgili tüm bilgileri aktardınız. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Salim biliyorsun sana özel bir dostluğumuz var. Her zaman destekçinim.
1: Çok çok sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Görüşürüz. İyi
1: görüşmek
0: yayınlar.
1: Üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'dı. Şimdi aralarımız var. İkinci bölümde birlikteyiz.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Kazancım Net, Sigortam Net.
12: Radyo Spor.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
15: Hem arsa hem ev, arsa ve...
16: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
19: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
20: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
21: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
22: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
23: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
19: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
12: Radyo Spor!
24: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
25: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
26: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden pazartesi haftaya Bursa ve Şanlıurfa programlarıyla startı veriyoruz. Çim yarışları kuma alındı. Tabii ki ülkemizin her bölgesinde yağan yağış sebebiyle pistler at yarışlarının tebliğine istinaden hem jokey sağlığını, binici sağlığını ve safkanların sağlığını koruması açısından kum pisti alındı. Birinci koşu, dördüncü koşu ile birlikte ikinci altılı gayanın başlangıç ayağında 4 numaralı Pamirat benim dikkatimi çeken isimlerin başında geliyor. Favori olarak öneriyorum. Yine bu safkanlar içerisinde 3 numaralı Eravşar ciddi rakip olacak. 4 ve 3 şeklinde ilk ayağı değerlendiriyorum. İkinci ayakta 4 numaralı Süperberk ve 6 numaralı Monumental yine 2 isim yeterli olacaktır. Kum pistte bu 2 safkan performansını daha başarılı buluyorum. Üçüncü ayakta 2 numaralı Can Mete, 7 numaralı Can Asilim öncelik verilebilir ancak zor koşu burada sürpriz aranabilir açıkçası değerli Radyo Spor dinleyicileri. Ben yine 2 isimle geçeceğim 2 ve 7. Dördüncü ayakta da performansına beğendiğim 1 numaralı Grand Mission ve 2 numaralı Chico Kağ üzerinde özellikle kum pisti olması sebebiyle Chico Kağ'ın da seri bir isim kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Son olarak da 4 numaralı İspanoz diyorum. Bir öncelikli 2 ve 4 rakip. Beşinci ayakta 1 numaralı Domaniç Bey hazırlıklarıyla tatminkar bir isim. Çok iyi hazırlandı. Efe Akpınar tarafından hazırlandı. Kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Son ayakta ise 15 numaralı Garipler Bey ve 3 numaralı Görkemli Dağ. İkisinin kalitesine çok inandığım isimler. İkisi de aradan sonra birer yarış gördüler. Daha sonra 2 numaralı yine Biba Ağa ve 6 numaralı Safterinoğlu tercih edilebilir. Zor koşu 18 numaralı Coştur. Eklenmesini önereceğim isimler içerisinde 7 numaralı Şif Nefesi ve 12 numaralı Numan'ım da var değerli Radyo Spor dinleyicileri. 15-3 öncelikli daha sonra 2, 6, 18, 12 ve 7. Bu şekilde Bursa programı için yorum ve analizlerimizi sizlerle paylaşmış olduk. Yine Şanlıurfa programında ekip arkadaşlarımızdan aldığımız son dakika gelişmelerini aktaracağız. Görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim.
25: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
25: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
19: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'dı. Yüksel Bey ile birlikte Samsun Spor'u konuştuk. Samsun Spor'un geleceğe dair planlamalarını, bu sezonki hedeflerini, Galatasaray galibiyetini, tüm her şeyi konuştuk. Özellikle de merak edilen konular vardı. Horse konusu. Horse çok ciddi bir performans sergiliyor. Horse ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çatka, Ençam. Bununla birlikte Dunker'den gelecek oyuncuyu da açıkladı kendisi. Kendisine teşekkür ediyorum. Kaleci transferi noktasında İrfan Can Eğirbayat'ın durumunu konuştuk. Tüm her şeyi cevapladı. Kendisine teşekkür ederim. Samsun Spor'u enine boyuna konuştuk sevgili dinleyenler. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. İlk bölümde Süper Lig'den bahsetmiştim. Süper Lig'deki heyecanı konuşmuştuk. Bugün önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Bugün Türkiye liglerinde sevgili dinleyenler, playoff heyecanı yaşanacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Playoff maçları oynanıyor. İkinci ligde playoff heyecanı başladı. İkinci ligde bugün playoff'ta önemli karşılaşmalar var sevgili dinleyenler. Saat 15'te Mardin Spor Kahramanmaraş İstiklal'i konuk ediyor. Yine aynı saatte Muş Spor'un rakibi Ali AFK. Saat 16'da tek maç var. Muğla Spor Şanlıurfa Spor'u konuk ediyor. Saat 20'de Elazığ Spor Adana 0-1 FK maçı var. Şu an hattımızda konuğumuz teknik direktör Ramazan Çelik. Kendisi Mardin'e gidiyor. İlk maçı da takip etmişti. Kahramanmaraş İstiklal Spor, Mardin Spor maçını yerinde takip etmişti. Şu anda da seyir halinde hattımızda konuğumuz olacak. Ramazan Hocam, hayırlı yolculuklar diliyorum. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de Salih.
0: Evet. Siz de çok önemli maçlara gidiyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Hem 2. Lig'e hem 3. Lig'e. Zaman zaman 1. Lig ve Süper Lig maçlarını da takip ediyorsunuz. Bugün de yolculuğunuz Adana'da başladı. Mardin Spor, Kahramanmaraş İstiklal maçına gidiyorsunuz. Vakit olursa, eğer planlama sağlanırsa Elazığ Spor Adana FK maçını da izleyeceksiniz. Öncelikle hocam, ilk maçlar tamamlandı. Beklediğiniz sonuçlar mıydı? Neler söylersiniz?
1: Evet, şu anda bir yolculuk yapıyoruz. Dediğin gibi Mardin'e doğru gidiyoruz. Yetişebilirsek Elazığ maçına da yetişmeye çalışacağız. Takımların değerlendirmesini yapmadan önce Sayın Kulüp Başkanı, Samsun Spor Kulüp Başkanı'nı dinledim. Yüksel Yıldırım'ı. Gerçekten de çok önemli şeyler söyledi. Çok hoşuma gitti. Ondan eğer vaktimiz varsa birkaç şey söylemek
0: tabii ki,
1: isterim.
0: Tabii ki, tabii ki hocam.
1: Yüksel Başkanım'ın konuşmasını baştan sona kadar çok iyi, çok net bir şekilde dinledim. Çok da mutlu oldum bir teknik direktör olarak, Türk teknik direktör olarak. Tabii bütün liglerde bütün maçları takip ediyoruz. Hedeflerimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda da bir emek veriyoruz, bir çaba gösteriyoruz. Evet. Ama Süper Lig seviyesinde kulüplerin ne kadar zorlandığını çok iyi biliyorum. Camianın içinde olan birisi olarak. Samsun Spor Kulübü'nün işleyişi, yapısı, futbola olan bakış açısı, oyuna olan bakış açısını çok farklı bir şekilde hazırlayıp ve
0: Hocam ses şu an geldi hocam sesiniz net bir şekilde.
1: Başkanımızın söyledikleri çok hoşuma gitti dedim. Evet. Çünkü futbolunda bir değişim yaşanması gerekiyor. Kulüplerin yapısı, işleyişi, duruşu hem oyunsal anlamda hem kulüp anlamında çok önemli. Bu değişimi de başlatmış bir Samsun Spor Kulübü görüyorum başkanımın anlattıklarından. Yani duygularla değil kriterlerle yönetilen bir kulüp gibi duruyor başkanımın anlattığına göre. Teknik direktörlük seçimlerinden, oyuncu seçimlerine kadar, sahanın içerisinde olan oyun planından, hocanın vereceği kararlara kadar her şeyi bazı kriterlere dayandırıp ve tamamen farklı bir bakış açısıyla yönetilen bir kulüp gibi gözüküyor. Bence Samsun Spor Kulübü şu ana kadar inanılmaz başarılar elde ediyor. Bundan sonraki süreçte bu yapıyı zaten devam ettireceklerini söylüyor Sayın Başkan. Devam ettirdiklerinde bence çok farklı bir sadece Türk futbol kulübü değil, dünya kulübü haline dönüşeceklerdir. Umarım vazgeçmeden başkanımız da devam eder. Teknik direktörlük seçimlerinde de Alman ekolünü benimsediklerini söylediler. Birçok Belçika'dan da olabilir, İspanyol bir hocamız da olabilir dedi. Ben de Bundesliga hayali kuran bir teknik direktör olarak inşallah bir gün aynı şekilde çalışmaktan nasip olur. Çok hoşuma gitti. Yollarının açık olduğunu düşünüyorum. Yüksel Başkanım'a da buradan hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. maça gelelim.
0: Evet. Bir de hocam ifade ettiğiniz gibi bizim yayının bir özelliği de var. Şu şekilde Samsun Spor taraftarı da yazmış. Biz sadece yani bağlantılarda genellikle Yüksel Bey'le yapmış olduğumuz bağlantılarda Samsun Spor özelinde konuşuyoruz. Samsun'dan da birçok arkadaşım yazmış. Kendilerine de teşekkür ederim. Samsun Spor'u enine boyuna konuştuk. Hedeflerini konuştuk. Özellikle de iç transfer merak ediliyor. Dış transfer. Bunları da cevapladı. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam tekrardan döndüğümüzde Mardin'e gidiyorsunuz. Yoldasınız. İlk karşılaşmayı da takip ettiniz Kahramanmaraş'ta. İlk karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Neler söylersiniz?
1: İlk başta Kahramanmaraş İstiklal takımı aslında istediği o sezon içerisinde oynadığı oyunları çok uzağında bir görüntü verdi. Mardin takımı maçın baktığınız zaman %80'inde daha fazla pozisyona giren, oyunu daha fazla kontrol eden, daha arzulu, daha istekli bir görüntü verdi. Hatta çok farklı bir skor da oluşabilirdi. Kahramanmaraş İstiklal takımı playoff görüntüsünü, hani herkesin beklediği playoff görüntüsünü ilk maçta veremedi. Tabii şimdi deplasmanda oynayacaklar. Bunun bir aslında psikolojik olarak sıkıntısını yaşayacaklar. Yaşıyorlar da. Bence şu 4 günlük süre zarfında çok ciddi yaşadıklarını düşünüyorum. Mardin'deki maçta tabii ki Mardin takımı iç saha avantajını hem seyircisiyle hem şehriyle yani kullanmak isteyeceklerdir. İlk maçtaki oyunun görüntüsüne baktığınızda Mardin takımı içeride oynadıkları maçta bence turu geçecek gibi gözüküyor. İlk maçta oynadıkları oyunu sahaya yansıttıklarında. Bence bu maçın favorisi kesinlikle Mardin. Ama tabii ki sonuçta berabere bitmiş bir maçtan bahsediyoruz. Önemli oyuncular olan bir maçtan bahsediyoruz. Ama 4 günlük süre zarfında ilk maçta oynadığı oyunla bence psikolojik üstünlük vardır.
0: Peki hocam Elazığspor'un da ciddi bir avantajı var. Planlamanız dahilinde Elazığspor maçını da izleyebilirsiniz. Vakit olursa eğer karşılaşma uzatmalara gitmezse öyle bir durum da var. Elazığspor'un da bence ciddi bir avantajı var. İlk maçı 4-2'lik skorla deplasmanda kazandılar. Neler söylersiniz sayın hocam bu maçla ilgili?
1: Elazığ takımı tabii ilk maçta 4-2'lik bir deplasmanda oynadığı maçta çok önemli bir avantaj sağladı. Bence bu avantaj çok fazla yani geriye dönecek bir avantaj değil. Yani özellikle maçın ilk 30 dakikasında Elazığspor golü bulursa eğer maç bence tamamen bitmiş olacak. Adana FK takımı sürprizlerle dolu bir takım. Hiç beklemediğiniz anda beklemedik sürprizler yapabilecek bir takım. Bunu da kenara atmamak lazım. Ama şöyle de bir gerçek var. Lig maçlarında bu tesadüflere çok açığız ama genelde playoff maçlarında her iki tarafta kontrollü bir oyun sergilediği için bence çok büyük bir sürprize gerek kalmayacak. Öyle gözüküyor. Menderes Başkan'la ilgili bir şey söyleyeyim ama. Adana FK takım, ben Adanalıyım biliyorsun. Adana FK takımı mevcut bütçelerle, mevcut durumla bence yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Şu ana kadar gerçekten de çok önemli işler yaptılar. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Bence potansiyeline ulaşamamış bir takım. Çok daha iyi şeyler yapabilecek, çok daha farklı oyunlar oynayabilecek bir takım. Ama ona rağmen bence çok güzel bir iş yaptılar. Menderes Başkan'ın tabii bunda çok büyük bir emeği var. Her sene özveriyle, büyük çabayla gidiyor, yoluna devam ediyor. Çok fazla destek almadığını da biliyorum. Adanalı olduğum için hem sosyal medyadan hem çevremden bunları duyuyorum. Ama buradan da tebrik etmek lazım Menderes Başkan'ı da. Ne olursa olsun bugün maçın sonucu. Ve Menderes Başkan takdiri hak ediyor bence. Adana Spor 0-1 takımı da takdiri hak ediyor.
0: Evet, maliyet fayda anlamında çok ciddi bir işe imza attılar. Ben de sizinle aynı fikirdeyim hocam bu noktada. Çünkü ikincilikte de çok ciddi astronomik ücretler oluyor. Astronomik ücretler harcanıyor. Bunun da altını çizmek istedim. Ramazan hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Olur mu hocam?
1: Tabii ki bekliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
2: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
5: görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonla son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ramazan Çelik sohbetimiz devam ediyor. Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Adana FK'dan bahsettiniz. Elazığ Spor da Erkan Sözleri yönetiminde çok önemli işlere imza attı. Playoff'lar öncesinde genel bir kural vardır hocam. Playoff'a havayla giren takımlar, yeni bir havayla giren takımlar başarılı oluyorlar. Elazığ kenti de futbolu çok çok seviyor. Yakın bir dönemde Süper Lig'de Elazığ kentini temsil eden bir Elazığ Spor vardı. Çok zor şartlar altında mücadele ettiler. Şu anda gelinen noktada playoff rövanş maçında, yarı final rövanşında önemli bir avantajları da var. İlk maçı 4-2 kazandılar. Erkan Sözeri yönetiminde mağlup olmadılar. Güzel bir havada olan Elazığ kenti, Elazığ Spor. Erkan Hoca ile birlikte istatistiklerini de paylaşalım. 11 maçta ligde 13 maçta 2 beraberlik, 11 galibiyet. Ne dersiniz hocam? Hocam, sesim geliyor mu acaba? Ramazan hocam, sesimi alabiliyor musunuz? Tekrardan arayalım Batıkan Ramazan Çelik hocamızı. Tekrardan arayalım Ramazan Çelik hocamızla birlikte. Playoff maçlarını konuşuyoruz. Playoff'larla ilgili de sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bugün çok çok önemli maçlar var. Bunun da altını çizmiş olalım. Çok çok önemli maçlar var. Playoff'ta heyecan devam ediyor. Hem beyaz gruptan hem de kırmızı gruptan birer takımın birinci lige yükseldiğini de yükseleceğini de paylaşmış olalım. Önemli bir avantaj. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Hocam, Elazığ kenti futbolu seven bir kent. Elazığ Spor yakın dönemde Süper Lig'de kenti temsil etti. Zor süreçler geçirdiler. Bu sezonda önemli bir başarı hikayesi yazılıyor. Özellikle de teknik direktör Erkan Sözeri ile birlikte çok iyi işlere imza attılar. 2 beraberlik var. 10 galibiyet var ligde. Adana FK maçını da sayarsam 11 galibiyet, 2 beraberlik. Bir hava yakalamış Elazığ Spor var. Playoff'ta da altın kural. O havayla birlikte playoff maçlarını oynamak. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, tabii Elazığ gibi bir şehrin, futbol şehrinin bu havayı yakalaması çok önemli. Kolay kolay da dağılmaz bu hava. Daha önce de söyledim. Yani şu anda gerçekten de ligin son periyodunda ivme yakalayan takımlar playoff'ta da aynı ivmeyi devam ettirirler genelde. Elazığ takımı bunu yapıyor. Tecrübeli bir teknik adamları var. olursa olsun ligde ve üst ligde önemli işler yapmış, önemli başarılar elde etmiş bir teknik direktör Erkan Sözleri. Bence ümmeleriyle de final oynayacak gibi gözüküyorlar. Finalde de yine o ümmelerini devam ettirirlerse zaten şampiyonluk gelecek. Elazığ kulübü daha önce bu seviyelerde zaten çok kez bulundu. Bence final oynayacaklar artık, öyle gözüküyor. Tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama çok önemli bir avantajları var. O yüzden de bu ivmeleriyle beraber bence şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi.
0: Peki hocam, yani burada Elazığ Spor'un ciddi bir avantajı var. Muhtemeldir ki Elazığ Spor finale yükselirse rakibinin Muğla Spor olması bekleniyor. Muğla Spor'un ilk maçtan avantajı var. Şanlıurfa Spor deplasmanda 1-0 mağlup ettiler. Beyaz grupta Muğla Spor, Elazığ Spor finali beni şaşırtmaz. Kırmızı yani grupta ise işler daha farklı. Kırmızı grupta da bugün oynanacak olan maç çok önemli. Mardin Spor ev sahibi. Muş Spor Alaa'yı konuk ediyor. Muş Spor ev sahibi. Ve ilk maçlarda kontrol ettiğimde beraberlikle sonuçlandı.
1: Tabii Urfa takımının içeride mağlup olması benim için biraz sürpriz oldu. Muğla takımı tamam, çok iyi takım. Aslında beklentilerin de üstünde bir performansları var bu sezon için. Tabii önemli, deplasmanda 1-0 kazanıp sonra içeride oynamak önemli. Şimdi onlar da olaya şöyle bakıyor. Artık tek maç içeride oynadığımız zaman finaldeyiz gözüyle bakıyor. Tam anlamıyla bence artık oraya odaklandılar. Ama ben sonucun, yani oradaki maçın sonucunun hala net olmadığını düşünüyorum. Sonuçta ne olursa olsun Urfa takımı da bu seviyelerde defalarca olmuş bir takım. Ama önemli bir avantajları var. Ben yine de bu maçın sonucunun her şeye gebe olduğunu düşünüyorum. Zor bir maç olacak. Çok keyifli bir maç izleyeceklerini düşünüyorum seyircilerin.
0: Hocam peş peşe gelen sorular da var. Onlara da göz atıyorum. Dinleyenimiz yazmış, Mustafa Bey. Merhaba Salim Bey, iyi yayınlar diliyorum. Ramazan Hocama selamlar. Pendik Spor'un playoff'ta şansı nedir? İyi çalışmalar, kolaylıklar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Birincilikte de hocam playoff heyecanı başlayacak. Bunun da altını çizelim. Birincilikte cumartesi günü maçlar tamamlandı. Ames Spor ve Erzurum Spor Süper Lig'e yükseldi. Hayırlı olsun diyelim. Diyarbakır kentinin de uzun yıllardır Süper Lig'de takımı yoktu. Erzurum Spor da ciddi sıkıntılarla uğraştı ama tekrardan Süper Lig'e geldi. Erzurum Spor ve Ames Spor'un ardından hangi takım daha yakın hocam? Esenler Erok Spor direkt final oynuyor. Maçların da tarihini paylaşalım dinleyenlerimizle. 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20'de 2 maç var. Çorum FK Keçiörengücü, Bodrum FK Pendik Spor maçları hocam. Bu maçlar evet. Sonucunda oynanacak olan çeyrek final ve yarı final maçlarının ardından finalde rakip Esenler Erok Spor olacak. 4 takımdan birisi Esenler Erok Spor'la oynuyor. Buyurun hocam.
1: Esenler Erok tabii son 2 hafta kala büyük bir travma yaşadı aslında.
0: Evet, Sarıyer yani ve Pendik Spor'a puan kaybetti.
1: Evet, puan kaybetti. Hiç beklemedikleri, kendilerinin de beklemediği, spor kamuoyunun da beklemediği puanlar kaybetti. Ahmet Spor son saniyede olsa kazan, yani şampiyon olarak tamamladı. Tabii beklemek, ikinci olarak beklemek takımların genelde dezavantajları doğuruyor. Ama playoff sürecinde tabii her şey çok farklı. Esenler Erok'la ilgili sadece şunu söylemek lazım. Gerçekten de saygıyı hak ediyorlar. Piyasadaki, birinci lig piyasasındaki durumlara baktığımızda her anlamda almış oldukları puan, göstermiş oldukları performans gerçekten de hiç yatsınacak bir performans değil. Tebrik etmek lazım. Bence playoff'un en renkli takımı Pendik olacak. Pendik baktığınız zaman gruba, birincilik grubuna gerçekten de imkansızı başarıyor gibi bir görüntüleri var. Çok düşük bütçeler, çok kaotik bir ortam. Gerçekten de çok ciddi sıkıntılardan sonra playoff'a kalıp oradan bir şeyler yapmak isteyecektir. Daha önce Süper Lig'i görmüştüm.
0: Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Ses bağlantıda bir sorun oldu. Tekrardan arayabiliriz Batıkan. Ben de dinleyenlerimizle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere 3. sıradaki takım direkt playoff'ta final oynuyor. Bu kural 2022-2023 sezonunda hayata geçirildi. 2022-2023 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayan Pendik Spor adını Süper Lig'e yazdırdı. 23-24'te ise sevgili dinleyenler, 2023-24 sezonundaysa ligi Sakaryaspor 3. tamamlamıştı. Final oynamıştı. Bodrum FK Sakaryaspor'u

0: oldu. İstatistikleri de paylaştım. Ramazan hocam tekrardan merhabalar.
1: Kusura bakmayın, yolda olduğum için zaman
0: hocam, zaman
1: tatil ediyor.
0: Yani çok teşekkür ederim. Güzel bir bağlantı oluyor. Sizde özellikle de altlıkları takip eden Murat Teker ile birlikte şu an yolculuktasınız. Murat Bey'e de selamlarımızı iletelim. Kendisi de yaz kış demeden tüm maçları takip ediyor. En son İzmir'de birlikteydik Göztepe maçında. Bugün de playoff maçlarını takip ediyorsunuz. Yani çok çok önemli hocam bu. Çünkü yerinde görüp oyuncuları takip ediyorsunuz, maçları takip ediyorsunuz. Emekleriniz için de saygı duyuyorum. Ne dersiniz hocam playofflarla ilgili birincilikteki?
1: Birincilikte ben Pendik takımının renk katacağını düşünüyorum playofflara.
0: Evet.
1: Dediğim gibi hem bütçeler kaotik bir ortamdan sonra playoff'a kalmak, buradan bence o şansı sonuna kadar zorlayacaklar. Renk katacaklarını düşünüyorum. Bişek, Esenler Aroğlu diğer takımlara göre çok daha yüksek. Oradan da Çorum VK'nın da yükselen bir grafiği var son periyotta. Daha güçlü, daha finansal olarak da güçlü bir kulüp. Ben finali Esenler Aroğlu'da Çorum'un oynayacağını düşünüyorum. Öyle bir görüntü var. Ama tabii keyifli, güzel karşılaşmalar olacak. Finalde de ben Esenler Aroğlu bir adım diğer takımlara göre önde görüyorum. Yaşadıkmaya rağmen bence bunu çok rahat atlatabilecek bir hocaları da var, takımları da var.
0: Evet.
1: Genel olarak görüşlerim böyle.
0: Hocam bugün de iki tane maç nasip olursa izleyeceksiniz. Maçlardan sonra tekrardan hafta içerisinde bağlantı sağlarız. Çünkü bugünkü oynanacak olan maçlardan sonra finaller de belli olacak ikincilikte. Bunun da altını çizmiş olalım. Üçüncülükte de heyecan devam ediyor. Üçüncülükte de çok çok önemli maçlar var. Siz de yakın dönemde üçüncülükte sevgili dinleyenlerimizle paylaşalım. Kütahya Spor'da çalıştınız. Kütahya Spor hedefe ulaştı. Sizin planlamanız nedir hocam? Gelen teklifler var mı bu süreçte?
1: Evet, artık yeni sezon hazırlıklarına başladık tabii. Şimdi playofflar var. Playofflardan sonra biraz daha hareketli kazanacaktır. Tabii ki dediğim gibi daha önce de söyledim ama üst liglerde görev yapmak istiyorum artık. Biraz da oralarda deneyim kazanmak istiyorum. Yardımcı antrenör olarak Süper Lig seviyesinde biliyorsun çalıştık ama teknik adam olarak da oralarda çalışmak lazım. Çalışmak için de uğraşıyoruz. İnşallah teklifler de geliyor yavaş yavaş. Telefon trafiğimiz başladı. İnşallah hem hedeflerimiz doğrultusunda hem çalışma ortamının iyi olduğu bir kulüpte çalışırız.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Size de iyi yolculuklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Çok
1: görüşmek
0: çok sağ olun.
1: Üzere. İyi yayınlar diliyorum.
0: Yayınımıza bağlandınız. Keyif verdiniz. Keyifli seyirler diliyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Hoşça kalın. Murat Bey'e de selamlar.
1: Aleyküm selam. İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Ramazan Çelik'ti. İlk bölümde Süper Lig özelinde konuşmuştuk. İkinci bölümde ikinci ligde oynanacak olan playoff'ları konuştuk. Birinci ligdeki playoff heyecanı Perşembe günü başlıyor. Bunları konuştuk. İstatistikleri paylaştık. 3 sezondur ligi 3. sırada tamamlayan takımlar direkt playoff'ta final oynuyor. Bu finallerde 2 kez ligi 3. sırada bitiren takımlar bir kez de geriden gelen takım kazanmış. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, istatistikleri paylaştık. Esenler Erok Spor 4. kez 3.lerin final oynadığı haftada, final oynadığı yılda finalist olacak. Gelen takım olacak. Hangi takımlar gelebilir? Yani gerçekten playoff'ta gelen birçok soru var ama sevgili dinleyenler, playoff'ları kestirebilmek çok çok zor. Bodrum FK uzun zaman ligde ilk 2'de yer aldı. Ardından playoff potasına düştü. Çorum FK Uğur Uçar'la birlikte önemli bir istatistik yakaladılar. Burada Yalçın Koşukabak etkisini de görüyorum. Yalçın Koşukabak yönetiminde de Ankara Keçiören Gücü'nün iyi işlere imza attığı düşüncesindeyim. Ankara Keçiören Gücü bilindiği üzere sezona Sedat Ağçay'la başladı. Ardından Sedat Hoca'nın ayrılığından sonra göreve gelen isim Yalçın Koşukabak'tı. Son haftalarda yükselen bir grafiği vardı. Sevgili dinleyenler, Ankara Keçiören Gücü takımının 7 maçta, son 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, bir mağlubiyet elde ettiler. Ligin son iki haftasında

0: ise önce iç sahada Manisa FK'yı ardından deplasmanda Ankara Keçiören Gücü'nü Ankara Keçiören Gücü deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etti. Bunu da paylaşmış olalım. Ankara Keçiören Gücü oynadığı futbol itibariyle düşündüğümüzde de Ankara Keçiören Gücü'nü ben sürpriz olarak nitelendiriyorum. Yani playoff'ta Ankara Keçiören Gücü final yaparsa benim için sürpriz olmaz. Sürpriz sonuca imza atabilirler. Özellikle de Çorum FK Uğur Hoca ile birlikte ciddi bir avantaj yakaladı. Uğur Uçar'la birlikte ciddi bir avantaj yakaladı. Ligi 4. sırada bitirdi. 71 puan topladılar. Ve Uğur Hoca ile birlikte de hatırlanacağı üzere peş peşe galibiyetlerle başlamışlardı. Uğur Hoca 7'de 7 yapmıştı. 7'de 7 yaparken de ligi şu anda 3. sırada bitiren, o dönem şampiyonluğun en güçlü adayı Esenler Erokspor'u mağlup etmişti. Sahasında 2-1'lik skorla önemli galibiyetler elde etmişti. Çorum FK takımı ile ilgili kafamdaki soru işareti şu: yaş ortalaması. Yaş ortalaması beni düşündürüyor. Takımın yaş ortalaması bir hayli yüksek. Bundan dolayı bir dezavantaj olabilir. Serdar Gürler 35 yaşında. Frede 36 yaşında. Kontrol ettiğimde çok çok önemli isimler var. Fakat bu isimlerin yaş ortalaması bir hayli yüksek. Erkan Kaş 35 yaşında. Sehiç 38 yaşında, kaleci rotasyonunda gördüğümüzde. Yani burada bir yaş ortalamasının yüksek olması bir dezavantaj oluşturabilir playofflar adına. Mamet Yam çok önemli bir santrafor. Ülkemizde daha önce Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Eyüpspor formalarını giydi, Pendikspor formalarını giydi. 34 yaşında. Ama önemli bir golcü. Çorum FK'da da 10 ilk 10, 10 maçta ilk 11'de oynadı. 9 kez rakip fileleri sarstı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Saatlerimiz 13.30. Şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından devam edelim.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

0: Enpara.
1: Siz de hemen Enpara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Enpara, Enpara.
2: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, Arsa ve...
5: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Rıza Çalınbay. Rıza Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba, iyiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam, Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Özellikle de ligin hem üst sıraları hem de alt sıraları karıştı diyebiliriz. Önemli maçlar oynandı hafta sonunda. Evet. Neler söylersiniz hocam? Yani ligdeki oyun temposu, ligin seyri ve zevki sizi tatmin etti mi bir teknik direktör olarak? Keyif verdi mi?
3: Ya şöyle, tabii ki güzel şeyler de oldu, kötü şeyler de oldu. Yani oynanan oyunlar olsun, maçlar olsun, sıkıntılar oldu. Özellikle de her zaman yapılan şey, hakem hataları çok oldu maalesef. Yani ama iyi bir lig olarak gitti ve şey şaşırttı, Galatasaray çok şaşırttı. Galatasaray'ın iki tane maçı vardı. O iki maçını zamanında alsaydı tamamen şampiyonluğunu iyi şey yapıyordu, tamamlıyordu. Birisi Konya maçı bence, yani Konya'da oynadığı maç. O maçta yenildiği, 2-0 yenildiği maç. O maçı alabilseydi şampiyon olmuştu. Onun dışında zaten Galatasaray her açıdan çok iyiydi, gerçekten iyiydi. Hem Avrupa'da olsun hem Türkiye'de olsun gerçekten çok güzel şeyler yaptılar. İş takımını da bozmadılar, iyi de transferler yaptılar. İşte onun için de çok iyi yerlere geldiler yani.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Rıza Çalınbay, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, ligde kalma potasında da heyecan çok yüksek. Dün de önemli skorlar elde edildi. Antalya Spor, Alanya Spor'la yenişemedi. Fatih Karagümrük kazanmaya devam ediyor. Gençler Birliği'ni mağlup etti. Kasımpaşa, Kocaeli Spor'la 1-1 berabere kaldı. Eyüp Spor, deplasmanda Kayseri Spor'dan 1 puan aldı. Gelecek hafta çok önemli maçlar var.
3: Evet. Yani
2: kalma yarışında hangi takımları daha şanslı görüyorsunuz hocam?
3: Yani hemen hemen hepsi şanslı. Hemen hemen hepsi de eşit bir takımlar. Evet. Puanları zaten birbirine çok yakın. Yani şey, yani bu zamana kadar kalmamaları gerekiyordu. Daha da iyi olmaları gerekiyordu onların. Bana göre orada takımlar vardı. Gençler Birliği özellikle. Yani çıkar dedik, yani iyi başlamıştı ama ondan sonra da dediği gibi olmadı. Bence yani bir sürpriz olur yani, oradan takımların hangisi düşerse düşsün. Yani sürpriz olur ama bazıları da tabii ki bazı şeyleri, ellerine geçen şeyleri değerlendiremeyince de maalesef alt tarafta kaldılar yani. Yani zor maç. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacaklar. Ona göre dikkatli olmaları gerekiyor hepsinin yani.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Rıza Çalınbay. Sohbetimiz devam ediyor. Hocam, ifade ettiğiniz gibi şu anda Kasımpaşa'nın puanı 32, Eyüp Spor 29 puanda, Antalya Spor da aynı puana sahip. 29 puandalar. Gençler Birliği 28, Kayseri Spor 27, Fatih Karagümrük 24. Alanya Spor da bu gruba dahil edersen puanı 34. Yani hocam, çok sık teknik direktör değişikliği de yaşadı bu takımlar. Bir tek teknik direktörünü değiştirmeyen, son sıralarda kontrol ettiğimde Alanya Spor oldu. João Pereira ile başladılar ve devam ettiler. Diğer tüm takımlarda teknik direktör değişimleri yaşandı. Çok sık değişiklik oldu mu hocam sizce bu sezon?
3: Ya oluyor zaten, her zaman oluyor. Devamlı oluyor da ben sadece şeyde biraz şey oluyor. Böyle aşağıda olan takımların bazıları yabancı antrenör getiriyorlar. Yani
2: mesela Kayserispor'un tercihi Erling Moe oldu hocam.
3: Yani sonradan getiriyorlar. Şimdi bu getirdikleri arkadaşlar Türkiye'yi tanımaz, etmez, takımları bilmez. Yani bir de devre arası olsa neyse gelebilir antrenör. Ama sen kalmış 3-4 tane maç antrenörü getirip o antrenörden ne fayda sağlayacaksın ki yani. O da onunla sıkıntı yani. Burada Türkiye'de bir sürü antrenör var, tecrübeli antrenör var, Türkiye'yi bilen antrenörler var. Onlarla yoluna devam edeceksin ama maalesef onlar da yanlış yapıyorlar o konularda bence. Onun için de artık herkesin yani yapacak şeyi yok. Biraz önce de söylediğim gibi artık telafisi olmayan maçlar oynayacaklar yani.
2: Hocam Beşiktaş yarın Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor da İlhan Hoca ile birlikte yükselişe geçti. Kupada yarı finaldeler. Çeyrek final ayağında Fenerbahçe'yi elediler. Yarınki maç Beşiktaş açısından ve Konyaspor açısından çok çok önemli. Maçla ilgili öngörünüz nedir hocam? Nasıl bir maç bizim?
3: Valla benim maç... şeyim bir kere Beşiktaş kesinlikle büyük ihtimalle kazanır yani. Ya, maçı kazanır. Bence yani. Şimdi tabii Konya Fenerbahçe'yi falan yendi ama o Fenerbahçe'yi çok şey zamanında yakaladı. Kötü zamanında yakaladı Fenerbahçe'yi.
2: Evet.
3: Yani o yüzden de gerçekten onu da değerlendirdi Konyaspor. Ama benim düşüncem Beşiktaş kazanır maçı. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Tek en büyük şey de bu. Şey kupa. Kupayı aldığı zaman Avrupa'ya gidecek. Onun için bu tabii ki Beşiktaş için önemli. Kendi sahasında oynayacak Beşiktaş. Ben o maçı vereceğini zannetmiyorum. Kazanacağına inanıyorum.
2: Hocam gelen sorular da var. Merhabalar Salim Bey, iyi yayınlar. Abdullah Eken ben İstanbul'dan. Rıza Hoca'nın maçları ve golleriyle büyüdüm. Beşiktaşlı oldum. Beşiktaş meydanda fotoğrafçı vardı. Orada Beşiktaşlı futbolcuların ve Rıza Hoca'nın resmi vardı. Sosyal medya, internet yoktu o zamanlar. Yeni sezonda iyi bir takımın başında görmek isteriz kendisini demiş. Size gelen teklifler var mı hocam? Geleceğe dair planlamanız nedir?
3: Ya ben bu sezon biraz sıkıntılar yaşadık ailemizle ilgili biraz.
2: Geçmiş sıkıntılar
3: olduğu için bir yere gitmedik ama tabii ki önümüzdeki sezon mutlaka bir yere gideceğim ben. Yani ne olursa olsun iyi bir takıma gitmeye uğraşacağım veyahut da normal bir takıma gidip iyi bir takım haline getirmeye çalışacağız yani. Ama ben bırakmadım yani, devam edeceğim inşallah. Önümüzdeki sezon iyi bir yerde devam edeceğim şimdi.
2: Hocam siz Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktörsünüz ve Anadolu'da önemli kulüplerde görev alıp tabii burada Beşiktaş, Trabzonspor gibi önemli kulüplerde de teknik direktör olarak çalıştınız. Anadolu'da hatırlıyorum Denizli Spor, yakın dönemde Sivas Spor Avrupa Kupalarına gitti. Fakat gelinen noktada hocam Anadolu kulüpleriyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki puan arasındaki makasın ciddi açıldığını söyleyebilirim kadro kalitesinden yola çıkarak. Bu makas kapanabilir mi hocam? Ne dersiniz? Yani Anadolu'dan şimdi, bir takım çıkıp devrim yapabilir mi Türk futbolunda? Bursa
3: yani yapmaması için bir neden yok ki. Güzel güzel anlattınız. İşte Sivas Spor'un herkesten daha az bütçesi vardı. Vardı bizim. Denizli'de aynı şey vardı. Bütçeden yana sıkıntılar, transfer yok, yapamıyorsun. Sivas'ta da öyle. Yani ama geldik. Üst üste Avrupa'ya gittik. Hiçbir takım, Anadolu takımın üst üste Avrupa'ya gitmemiş. Hiçbir takım yani. Bunu biz başardık, ettik. Arkasından Türkiye Kupası'nı aldık. Çok güzel şeyler yaptık yani. Yapılıyor. Niye? Çalışıp yapılabiliyor. Yapılacak şeyler. Yani biz şimdi önümüzdeki sezon başladığımız yerde belki de aynı şeyi tekrarlayacağız. Tekrar yapacağız yani.
2: Evet. Peki hocam, ifade ettiğiniz gibi o makas çok çok açıldı. O makas kapanmaz mı tekrardan?
3: O kapanmaz. Kapanmaz. Yani oradaki altı hem o şeydekiler hem de işte Fenerbahçe yine aynı şekilde başlarsa, diğer takımlar da aynı şekilde başlarsa, Beşiktaş da aynı şekilde başlarsa Galatasaray her zaman şampiyon olur. Ama dikkatli olurlarsa onlar da yukarıda olabilirler ama Galatasaray tabii ki büyük büyük şeylerle açtı gitti. Ve onların hem oyuncuları olsun hem de takımları olsun gerçekten çok iyi şekilde şey yaptılar. Uyum sağladılar birbirlerine ve güzel şeyler yaptılar. Hem Avrupa'da olsun hem Türkiye'de olsun çok başarılılardı yani.
2: Hocam geçtiğimiz günlerde zaten bununla ilgili bir açıklamanız vardı. Arda Turan konusunda yanlış anlaşıldığınızı ifade ettiniz. Neler söylersiniz hocam bu konuyla ilgili?
3: Ya ben sana bir şey söyleyeyim ya. Bu saçmalık ya. Bunu kim çıkardı? Neyse.
2: Evet.
3: Ya Arda'yla ben arkadaşlığım mükemmel. Çocukla bizim görüştüğümüz zaman her zaman birbirimize sarılırız, ederiz, konuşuruz yani.
2: Evet.
3: Ya saçma sapan bir şey. Ben dediğimi anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Ya ben diyorum ki Arda'yı diyorum iyi bir menajeri var ki çok iyi yere gitti diyorum ben.
2: Evet.
3: Tamam mı? Ha. Bir de Arda'nın menajeri beni Trabzon'a götürdü. Bak. Arda'nın menajeri beni Trabzon'a da götüren o. Trabzon'da çalışırken. Trabzonspor'dayken.
2: Evet.
3: O yani. Beni övüyorum. Ben onu övüyorum. Arda'yı övüyorum. Menajerini övüyorum. Bunlar başka bir şey konuşuyorlar yani. Saçma sapan konuşuyorlar yani.
2: Evet. Ben tekrardan konuştunuz mu hocam Arda Hoca'yla?
3: Ben devamlı konuştum ya. Geldiğim maç yaptık işte. Bir maç oldu işte bir şeyde bir etki şeyler oldu, maçlar oldu. Oynadık. Ben onların antrenörüydüm. Maç yaptık. Yani bir öyle bir şey yok ki. Hele Arda'yla olmaz. Mümkün değil yani. Öyle bir şey olmaz. Ben zaten yapı olarak kimseyle öyle dalaşmaya veyahut da kimseyi kötülemeye, kimsenin arkasından konuşacak birisi değilim ben. Evet. Onlar kendi kendilerini çıkarıyorlar. Yapacak bir şey yok yani.
2: Evet. Arda Hoca da çok önemli işlere imza atıyor hocam. Shakhtar Donetsk ile birlikte. Kendisini de bu vesileyle tebrik ederim. Tebrik edelim. İnşallah başarıları devam eder.
3: Hayırlısı olsun. Evet. Ya, başarılı, çok başarılı oluyor. Nereden nereye geldi? Her yere gitti. İkinci ligde oynadı. Sağ bek oynadı. Her şeyi yaptı. Geldi. Galatasaray'a geldi ve ondan sonra da mükemmel oldu yani.
2: Evet. Rıza hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. Güzel bir bağlantıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
3: Görüşürüz. Sağ olun.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Rıza Çalınbay'dı. Birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Bursa Spor'u yakından takip eden AS TV Spor Müdürü Süha Gürsoy olacak. Süha Gürsoy ile birlikte Bursa Spor'u konuşacağız. Bursa Spor'un planlamasını konuşacağız. Kendisi yakından Bursa Spor'u takip ediyor. Süha abi müsaitse yayınımızda olacak. Batıkan da kendisini şu anda arıyor. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Derfin Yunus Tane selamlarını iletmiş. Teşekkür ederim. Derfin Yunus Tane. Horsey ile ilgili yazmış. Horsey'i Galatasaray'da görmek isterim diyor. Evet, Galatasaray'ın bir dönem gündemine de gelmişti. Basında yer almıştı. Ankara Ostim stadında maç yapan takımı alıp Mardin'in statlarında galibiyete taşıyan başkanıma selamlar olsun demiş. Madrid statlarında galibiyete taşıyan başkanıma selamlar olsun demiş. Samsun Spor taraftarı bir dinleyenimiz Selçuk Mutlu yazmış. Teşekkür ederim Selçuk Bey'e de. Yüksel Bey yayına bağlandığında birçok soru geldi ama kaçırdım. Hazırladığım sorular vardı. Onları sordum. Samsun Spor üzerinde birçok soru sordum. Horsey ile ilgili yine gelen sorular var. Horsey sorusunu da sordum. Ozan Bey yazmış. Horsey ile ilgili zaten durumu Sayın Başkan açıkladı. Mustafa Demirkaya mesajını şimdi görüyorum. Kusura bakma. Teşekkür ederim. Salim Bey Kayseri Spor'un ilk yarıda attığı bir tane golü hakem vermedi. Ben bunu anlayamıyorum. Kayseri Spor'un sürekli hakkı yeniyor. Hakemler en az 10 puanımızı aldılar. Hakem yüzünden 10 puanımız gitti demiş. Ahmet Bey yazmış. Teşekkür ederim mesajınız için. Yusuf Yel yazmış. İstanbul'dan Yusuf Yel ben. İyi yayınlar. Salim Bey zor da olsa Ahmet Spor Süper Lig'e çıkmayı başardı. Tüm takımı, başkanı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum demiş. Evet. Ahmet Spor Süper Lig'e yükseldi. Erzurum Spor'la birlikte ben de kutluyorum. Hem Ahmet Spor'u hem Erzurum Spor'u. Gelecek sezonda nasip olursa Diyarbakır'da bir maç izleyeceğim. Bizler için de güzel oluyor. Erzurum Spor ve Ahmet Spor Süper Lig'e yükseldi. Gelecek sezon, bu sezon şehir dışında da birçok maçı takip ettim. Gelecek sezonda Diyarbakır ve Erzurum'da maçları takip etmek istiyorum. Sağ olsun dinleyenlerimiz zaman zaman yazıyorlar. Gelmemizi istiyorlar. Allah nasip ederse gelecek sezon Diyarbakır, Erzurum ve Batman. Batman'ı da ekleyeyim. Batman maç izlemek istediğim şehirler arasında. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Hüseyin Mecit'e teşekkür ederim. Çok çok sağ olsun. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimize. Teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
7: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
8: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
7: Enpara, Enpara.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy. Süha abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
12: Merhaba sevgili Salim, iyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum sana ve dinleyenlere.
2: Teşekkür ederim Süha abi. Bursa Spor 1. Lig'e yükseldi, hayırlı uğurlu olsun. Planlamalar başladı, evet. Şampiyonluk kutlaması coşkulu bir şekilde yapıldı. Bunun da altını çizelim. Neler söylersin Süha abi?
12: Şöyle söyleyeyim, Bursa Spor 2 yıl önce ortaya konulan hedef doğrultusunda adımlarını planlamaya göre atıyor. Hiçbir planlamada bir ne bir sekme var ne bir problem var. Hiçbir sıkıntı yok. İki yıl önce denilmişti ki Enes Çelik başkanlığa seçildiğinde ben Bursa Spor bana inansın, camia kent, Bursa kenti bana inansın, güvensin, gerekli desteği de versin. Önce üçüncülük, sonra ikincilik şampiyonluğuna ulaşacağız. Ardından da birincilik şampiyonluğu ve Süper Lig. Süper Lig'de de şöyle bir durum söz konusu. İlk senede doğrudan Avrupa Kupalarına gitmeyi hedefliyor Bursa Spor. Yani henüz o konulan hedefle ilgili tam sonuca ulaşılmadı. Hedefin %50'si bitmiş durumda. Üçüncülük ve ikincilik şampiyonluğu bitti. Sonrasında TFF 1, ardından Süper Lig'de Avrupa. Evet. Önümüzdeki iki yılda bunu hedefliyor. Şimdi Sayın Başkan çok planlı, programlı, ülke futbolunun böyle çok alışık olduğu tarzda bir başkan değil Enes Başkan. Tarzı çok farklı. Bir kere ağzından ne çıkıyorsa onu yerine getiriyor. Çok az konuşuyor. Mesajlarını çok nadir sosyal medyadan veriyor. Fazla ekrana çıkan biri değil. Kameralardan biraz uzak yaşayan biri ama verdiği her demeçte ülke hem medyasında hem de ülke futbolunda geniş yankı buluyor. O yüzden Bursa Spor şu an doğru bir yönetim stratejisiyle ilerliyor. Şimdi şampiyonluk kutlamaları evet güzeldi. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi ama bence yerinde, seviyeli, gayet güzel bir kutlama oldu. Bakalım önümüzdeki yıl nasıl olacak? Süper Lig'e çıkış çok daha coşkulu olur. Çünkü herkes onu düşünüyor şimdiden. Biz Süper Lig'e çıktığımızda nasıl diyeceğiz diye. İkincisi Mustafa Er teknik heyet bir planlama içerisinde. Hem yeni sezonun planlaması hem kamp planlaması hem yeni sezon kadrosunun planlaması konusunda. Kadronun büyük bir çoğunluğu zaten TFF 1 ve Süper Lig ayarında oyunculardan kurulu. Bu doğrultuda bugün sevgili Emre Kurtbay haberini yapmış. Taha Batuhan Yayıkçı ve Barış Gök'ün sözleşmeleri uzatıldı şeklinde. İkisi de bu sezonun bence en önemli oyuncuları diyebiliriz. Oyuncularından birkaçı, ikisi. Çünkü Barış'ın olduğu bölge Bursaspor'un sol bek mevkii. Bursaspor'un sıfır sorunla götürdüğü bölge. Herhangi bir sorun yaşamadı. Taha Batuhan Yayıkçı gerçekten çok istikrarlı bir grafik çizdi. Çok iyi oynadı. Onu da tebrik etmek lazım savunmada. O sabit kaldı, partneri değişti. Hem Ertuğrul oynadı, hem Alperen oynadı onun oyun bölgesi, ona partner olarak. Ama o gerçekten çok enteresan bir şekilde böyle formayı hak ederek ve o 90 dakika sahada kalmayı da yine hak ederek sezonu tamamladı. Evet, Taha Batuhan da bildiğim kadarıyla Fenerbahçe altyapısı olması lazım. Ülke evet. Futbolun, yani Fenerbahçe'nin ülke futboluna kazandırdığı yeteneklerden biri. Şimdi yeni dönemde transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda şimdi bir yabancı oyuncu transferine yönelilecek. Bununla ilgili yurt içi ve yurt dışında temasların yapıldığını biliyorum ama başkanın tarzını da iyi bildiğim için başkan bu konularda ser verip sır vermez. Ancak onu anlaşılan oyuncuyu biz elbette gazeteciliğimizi yapacağız, sen de yapacaksın, sen de oyuncuları yazıyorsun isimlerine. Evet. Eşrafta Gaziantep'ten yanılmıyorsan bir oyuncunun
2: Melih Kavasakal abi.
12: Aynen. Onun ismini paylaştım. Biz elbette mesleğimizi yapacağız ama başkanın tarzını çok iyi bildiğinden başkan kesinlikle Sayın Enes Çelik kamuoyuna çok fazla isim sızdıracak tarzda bir politika gütmüyor. Ama yurt içi ve yurt dışından birçok oyuncuyla temas halinde olduklarını ben çok çok iyi biliyorum. Kampa kadar transferleri açıklayacaklarını söylüyorlar. Bitireceklerini söylüyorlar. Geçtiğimiz iki sezon bunu yaptıkları için ara transferler de dahil buna. Ara transferler de dahil. Yani son 4 transfer dönemi Bursaspor'da kamptan önce transferleri bitirmiş bir şekilde hazır bir kadroyla gidiyor Bursaspor kamplara, sezon çalışmalarına. Bu yılda yine aynısını yapacaktır kanaatindeyim.
2: Peki bu sezon hedef birincilikte şampiyonluk. İş transfer de merak ediliyor. Kalacak oyuncular, gidecek oyuncular. Bu noktada var mı gelişme Sühabi?
12: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Dinleyenlerimiz elbette isim isteyeceklerdir bizlerden ama
2: evet.
12: Dedim ya başkanın yoğurt işi farklı. Bak başkanın çok değişik bir stratejisi var. Yakından tanımanızı tavsiye ederdim. Yani ederim. Değişik bir yönetim anlayışı var. O yüzden şimdi ben Ahmet'le Bursaspor'un yolları ayrılması bekleniyor. Performansa göre bunu değerlendirebilirim ama onun düşüncesi farklı oluyor ve genelde hep o haklı çıkıyor. Mesela transfer değil ama Tayfun Aydoğan bu sezonun en önemli oyuncularından biri olmaya namzet. Niye? Geçen yıl çok büyük umutlarla transfer edilmişti Tayfun Aydoğan. Ama sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. 6. ya da 7. maçta çapraz bağ koptu. Bu futbolcunun başına gelebilecek en ağır sakatlıkların başında geliyor çapraz bağ. O sakatlıktan şimdi kurtuldu. Büyük bir ihtimalle de sezon başına itibaren takımla beraber çalışmalara başlayacak. Bence iş transferlerde gideceklerden çok Tayfun'un takıma ne kadar çok katkı koyacağını konuşabiliriz. Çünkü Tayfun Aydoğan bu sezonun Bursaspor'da belki de TFF 1'de adından en çok söz ettirecek oyuncusu olacaktır diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Salih'i de bence bu gruba ekleyebiliriz gibi.
12: Ya Salih eklenebilir, Emirkan Gültekin eklenebilir, Ertuğrul İdris Fırat eklenebilir, Muhammed Demir var. Yani ondan sonra Soner Aydoğdu var. Yani birçok oyuncusu var. Eyüp Akçan var, Halil Akpınar var, Ertuğrul Ersoy var. Bir de Galatasaray'ın da radarında olduğu belirtilen

0: Matışlı var. Kerem Matışlı. Şimdi bir bakmışsınız Dünya Kupası geniş kadrosuna Bursaspor'un genç kalecisi Matışlı girmiş olabilir. Matışlı birkaç sene içerisinde A Milli futbol takımının kalesini koruyacak düzeyde ya da yurt dışında üst düzey takımların kadrosunda yer alabilecek bir kaleci potansiyeli çizdi. Onu da birçok takımın izlediğini biliyoruz. Matışlı'ya dinleyenlerimizin dikkat etmesini önemli tavsiye ediyorum.
1: Sıva abi çok teşekkür ederim. Bursa Spor'u yakından takip ediyorsun. Son bilgileri aktardın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süha Gürsoy'du. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programında Ali Erim, Gence Boran ve Mert Elam sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hattrick

0: Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Gence Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Sabah da biz birlikteydik. Ali abi bu hafta yok. Gence abiyle 3 saat bu yoğun gündemdeki konuları değerlendirmeye çalıştık. Büyük oranda da değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Her noktaya temas etmeye gayret gösterdik. Voleybolla başladık. Devamında Süper Lig'de şampiyonluğu ilgilendiren maçlar, kümede kalma yolundaki o kritik karşılaşmalar. Birincilikteki durum, ki büyük bir heyecan vardı cumartesi günü orada da saat 16'da başlayan maçlarda. Avrupa'dan da birkaç ligde şampiyonlar belli oldu. Bayağı
1: hatta dolgulu. Championship Ligi.
0: Değil mi? Championship. Onu da konuştuk. Sabah benim de notlarım arasında olmayan şeylerden bir tanesi İsviçre'de Thun'un şampiyonluğu. Gördün mü onların hikayesini?
1: Görmedim.
0: Thun'u tanıyor musun bir kere, onu söyleyeyim.
1: Tanıyorum.
0: Bayis'ten zaten.
1: THUNE.
0: THUNE. Güzel, yazılışında biliyorsun. Yükseldikleri sezon şampiyon olmayı başarmışlar.
1: O çok büyük olay.
0: İsviçre'de.
1: Ne yapıyormuş Grasshoppers falan, uyuyor muymuş?
0: Valla İsviçre'de dengeler çok değişiyor galiba Genco abi. Böyle bir takımın alıp sürüklediği, hani Basel bile eski Basel değil artık. Orada çok dediğim gibi böyle lokomotif gibi giden takımlar, seri yapan takımlar bildiğim kadarıyla son
1: öyleydi hakikaten yani.
0: Dönem yok, evet. Dönem dönem öyle takımlar çıkıyor, öyle ligler çıkıyor. Ama İsviçre onlardan bir tanesi değil. Thun da o ligde şampiyon olmayı başardı. 2005-25 yazında 5 yıl aradan sonra lige dönmüşler ve en üst ligdeki ilk sezonlarında da şampiyon olmayı başardılar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene ikinci ligde oynayan bir İsviçre takım mı olacak?
0: Evet, yani elemelerden
1: şampiyonlar yolundan gelecekler.
0: Evet.
1: Muhtemelen kolay bir takımla eşleşirler ama kendileri ne kadar iyi acaba?
0: Evet, onu da göreceğiz. Onlar da
1: oradan acayip bir sürpriz gelebilir yani, o kanattan.
0: Şampiyonlar tarafından. Tabii. Valla gelebilir. Değişik de olur. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz olarak mesela Karabağ gördük. Onlar da Azerbaycan Ligi'ni 4 yıllardan sonra sabaha kaybetmişler şampiyonluğu.
1: Hmm.
0: Karabağ şampiyon olamadı. Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon ama.
1: İşte belki de o biraz etkilemiştir o. Şimdi onlar da en nihayetinde Avrupa'da öyle bir yolculuğa alışık değiller yani.
0: Hı-hı.
1: Hele ki öyle maçlar oynadılar ki son maça kadar gruplardan az daha çıkıyorlardı. Hatta çıktılar. Chelsea ile oynadılar değil mi?
0: Evet.
1: Doğru, çıktılar. Chelsea. Dolayısıyla o esnada işte konsantrasyon eksikliği mutlaka yaşamışlardır.
0: Thun da ligi lider bitirdi. Şampiyon bitirdi dedim. Şu anda playoff grubuna bakıyorum. İkinci sırada Sengalen var. Üçte Lugano var. Dörtte Sion var. Beşte Basel. Altıda da Young Boys.
1: Bütün iyileri takmışlar peşine.
0: Evet. 12 takımlı bir lig. Luzern, Servet, Lozan, ki Lozan'ı da sezon başı Beşiktaşlar hatırlayacaktır. Zürich, Grasshoppers ve Winterthur diye bir takım. O da küme düşmek üzere olan bir takım. Böyle bir lig. İsviçre Ligi. Thun'un şampiyonluğu gelmiş. Onları da tebrik ederek Hetri'ye değişik bir başlangıç.
1: İsviçre'den dinleyenimiz vardır mutlaka.
0: Vardır değil mi? İsviçre'den
1: kesin vardır.
0: Yazan
1: oluyor arada, oluyor, bir iki çıkıyor.
0: Yazan zaten hemen gelmiş. Dinleyicimin ismini de söyleyeyim. Kaan yazmış. İsviçre'de yaşıyorum. Grasshoppers ikincilikten çıkacak olan ikinci takımla playoff oynayacak. Grasshoppers'ın stadı yıkıldıktan sonra bir daha ayağa kalkamadılar. Ve hala İsviçre'nin en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip. Thun fark atarak şampiyon oldu. Büyük başarı demiş. Evet, ben de baktım. Şu an en yakın rakibinin 11 puan önünde. Thun lig herhalde daha bitmedi de şampiyonluğu resmileşti. Puan farkından dolayı bitime 3 hafta kala herhalde Thun şampiyonluğu ilan etti. İlginç bir durum. Stat yıkıldıktan sonra ayağa kalkamamış Grasshoppers. Bu stat konusu da hani yıkılma gündemi yok belki ama son dönemde Fenerbahçe'de başkan adayların hepsi stadın kapasitesini arttırmaktan, stadın yerinin değişmesiyle ilgili galiba bir ara Twitter'da anonim hesaplar gündem yaptı. Acaba şuraya taşınsa nasıl olur gibi. Maalesef bazen de böyle bir sosyal medyada acaba nasıl bir tepki görecek diye bir ön hazırlık mı, çalışma mı yapılıyor, nedir? Millet de öyle düşündü herhalde. Bayağı bir kazan kaldırdı. Hani biz stadımızı terk etmeyiz diye. Zaten başkan adayları da öyle diyor. Bir de stadın kapasitesini arttırmaktan hepsi bahsediyor. Böyle 60-65 bin kişilik bir stat olma hayali var başkan adaylarının.
1: Yani şimdi ben Fenerbahçe stadının olduğu yeri çok beğeniyorum. Yani tabii ki o civarda yaşayan ve futbolla alakası olmayan insanlar, insanlar perişan oluyordur, ona eminim. Ama yani işte Kadıköy, Fenerbahçe, iç içe olması, maç öncesi hani oranın böyle sarı lacivert şölen havası yaşaması, yani güzel bir futbol olayı ama tabii...
0: Galatasaraylılar bundan mahrum mesela.
1: Aynen.
0: Seyrantepe'den
1: sonra. Aynen. Beşiktaş'ın da şeyi var işte. Beşiktaş'ı var.
0: Çarşısı.
1: Çarşısı işte. Var yani. Aynen öyle. Ama tabii şu, yani bu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Bu her takım taraftarı için geçerli. Yani maç günü böyle çarşıda, pazarda, alışveriş merkezinde yani 10 kişi bir araya gelince bir küfür etme hakkı doğuyor zannediyor o insanların. Yani her takım taraftarında var bu. O çok benim tadımı kaçırıyor. Yani orada insanlar çoluğuyla çocuğuyla, ailesiyle hafta sonu başka gezme şansı olmayan, hafta içi çalışan insanlar yeni çoluk çocuk sahibi olmuş. Alışveriş merkezlerine gidiyorlar. İşte dışarıya çıkıyorlar, geziyorlar. 10 tane adam bir araya gelip küfür kıyamet. Yani statta et küfürünü. Ha et. Bir şey demiyor kimse. Ama yani alışveriş merkezlerinde, sokaklarda, caddelerde, normal hayatın, rutin akışının devam ettiği bölgelerde tabii kimse de bir şey diyemiyor haliyle.
0: Tabii ne diyeceksin?
1: Ne diyeceksin? 10 tane adam. Ya beyler ayıp oluyor falan dedim mi? Geçmiş olsun. Kıyamet kopar. Ama onun haricinde ben bir futbol takımının semtinin içinde olması olayına bir Galatasaray taraftarı olarak çok gıpta ile bakıyorum. Beşiktaş. Ben şu Beşiktaş'ta oturdum. 5 sene oturdum. Hem de Alen zamanında tribün lideri. O da Beşiktaş'taydı. Çarşıdaydı. Hatta bilmiyorum birçok Beşiktaşlı bilmeyebilir. Çarşıda değil. Alen ve ekibi çarşının üzerinde küçük bir park vardı. Yani çok az Beşiktaşlı olmayan çok az insanın bileceği çok küçük bir park vardı. Orada buluşurlardı onlar. Kurmaylar. Orada buluşurlardı. Çünkü benim oturduğum yer o parkı görürdü. Ben de oradan bakardım. Park ederken görürdüm. Hatta Simay'ın artık beni tanımaya başlamıştı. Ben zaten sürekli onlara selam verirdim o ekibe maç günleri. Onlar da beni gördüğünde tabii 5 sene 6 sene orada oturunca. Mesela o çok güzeldi ya. Benim çok hoşuma giderdi yani.
0: Yani böyle hikayelerin kaybolmasını ben de istemem yani bundan mahrum kalınmasını. Fenerbahçe dediğim gibi şu an sıcak bir gündem yok. Tam tersi olduğu yerde daha geniş kapasiteli bir stadyumdan
1: ve
0: bahsediliyor.
1: Bu arada bir şey diyeceğim. O Alen ve kurmayların ekibin toplandığı parktan o içinde bulundukları dakikalar içerisinde stada gidene kadar en ufak bir bağırış, çağırış, bak küfürlü tezahüratı geçtim, tezahürat bile yoktu. Gayet kendi aralarında sohbetlerini yaparlardı. Çarşıya gidene kadar giderlerdi. Bizzat şahidim çünkü orada oturuyordum ben. Orada oturuyordum yani. Hiç öyle bir şey olmazdı. Giderlerdi maçlarına. Yani işte o maalesef bu şeyleri kaybediyoruz. Gerçekten kaybediyoruz yani. Ya ben en son hani Galatasaray taraftarı olduğum için başka ona buna laf ediyorsun demesinler diye Galatasaray taraftarıyım. Alışveriş merkezinin adını söylemeyeceğim ama stadın yanındaki alışveriş merkezi bile değil. Şehrin içinde 4. Levent'teki bir alışveriş merkezinde 5-6 tane Galatasaray taraftarı maçla hiç kimsenin alakası yok ya. 4 Levent'te. Böyle ikinci katın yemekhanesinden, yemek courthouse'dan aşağı inerken yürüyen merdivenden bir küfürlü tezahürat başladı. Ya dedim ne oluyor ya? Ya burada insanlar yemek yiyor. Çoluk çocuk. Sizden başka şey bile yok. Taraftar bile yok. Ya bu ne terbiyesizlik yani? Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Ben mesela emniyet olsam Hadi stadın etrafında durduramazsın. Durdurma. Yapacak bir şey yok. Stadın tam yanı. Ama böyle Levent'te, bilmem nerede, Dört Levent'te, işte Fenerbahçe'nin de başka yerlerden gelen öyle bir 3-5 kişi işin şeyini çıkartıp bağırıp çağırırlarsa hemen polis dikerdim. Gel, huzuru bozmaktan sana işlem yapacağım. Ya yapılmalı da yani.
0: Normalde olması gereken.
1: Yapılmalı da.
0: Dediğin tabii. Şimdi bir mesaj var dinleyicimiz Recep Bey'den. Seni çok seviyor. Sana bir şiir yazmış.
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Olan bir şiir sana uyarlamış, artık hangisiyse ben bilmiyorum. Kurbanam kalem kaşına, saç yakışan başına, bir gün duymazsam sesini genco, yanarım ataşına.
1: Vallahi diye teşekkür böyle ederim. Sağ olsun.
0: Gelmiş programın.
1: Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş.
0: Vallahi ben de görünce biraz garipsedim ama bayağı seviyor demek ki seni. İstanbul'dan Yusuf Yel, Premier Lig'de 6. olan Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir, böyle bir ihtimal var, ne diyorsunuz demiş. Vallahi bugün önüme düşen bir tweette Brentford'un son hafta maçı, Liverpool o maçı kaybetmeyi düşünebilir Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsa gibi bir haber vardı ama çok uzundu. Benim de kafam çok kaldırmadı sabah.
1: Ya geçtim. Onu bana Ulaş söylemişti ama duyduğumda bile anlamadım.
0: Öyle mi? Ben biraz okudum, baktım, ben de anlamıyorum. Nedense like'lamadım, sonra okurum diye. Bulurum ama herhalde. Öyle bir şey var, durum var. Bakarız yani önümüzdeki günlerde, daha son haftaya var.
1: Şeyi biliyorum, ekstra kontenjandan İspanya'ya da Almanya'nın çekiştiğini biliyorum.
0: İngiltere i̇şte, orada garanti bir tane ekstra kontenjanı var.
1: Aynen öyle. Ama işte o ekstrasının İngiltere'deki olayını bilmiyorum. Hatta ben bir önceki versiyonda okuduğumda Brentford'un 6. olmak, 7. olmak istemeyeceği. Çünkü şimdi Brentford, diğer alternatifler kimle hatırlamıyorum ama böyle
0: Bournemouth falan mı?
1: Bournemouth, tebrikler. Bournemouth falan gibi takımlar Avrupa'da çok boy göstermediği için Mert, ülke puanına bakılmıyor orada. Mesela Brentford Konferans Ligi'ne kalırsa direkt ikinci ya da üçüncü ön elemeden başlıyor. Ülke puanı yok takım, çünkü hiç Avrupa'da oynamamış. Dolayısıyla bunu da isterler mi istemezler mi? Şimdi onun muhakemesini yaptık pazar günü Ulaş'la. Yani Brentford'sun, sezon erken başlamak istemezsin ama Avrupa'ya da katılmak istersin. Ama bunun mesela bir örneğini West Ham, Bilinçli West Ham'da gördük. Bilinçli West Ham da Avrupa kupalarına katıldı. Ön eleme oynadı. Altyapı takımıyla gitti. Hatta rakip takım teknik direktörü inanılmaz kızdı. Ben bunu çok saygısızca görüyorum dedi. Kendisi de gelmeseydi o zaman bir zahmet. Genç takımı yolladıysa genç takımın antrenörü gelseydi
0: Avrupa
1: dedi.
0: Avrupa maçına mı?
1: Tabii. İkinci ön elemeye mi? Genç takımla gitmişti. Sezonu açmamak için. Öyle bir durum var İngiltere'de yani. Hani Brentford'san, Bournemouth'san tam belki Avrupa'da oynamak istersin ama şimdi bu lig o kadar zorlu bir lig ki o maça göre, o kulvara göre sezonunu çok erken açıp, açılışı yapıp, antrenman yaparsan İngiltere'de sezon sonunu getiremezsin.
0: Alp Aktağ dinleyicimiz İsviçre'den selam demiş. Dinlemedeyiz. İsviçre'deki dinleyicilere de bir selam göndermiş olduk Tun'un şampiyonluk haberiyle birlikte. Tun halkı şehrin kurtuluşundan sonra ilk kez böyle bir kenetlenme yaşamış durumda diye başka bir mesaj gelmiş. 14-16 ilk reklam aramıza gidelim, ardından sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Kale Kilit. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Reklam. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
0: Radyo Spor. Reklam.

0: 14.20 saatlerimiz Setre'ye devam ediyoruz. Dinleyici mesajlarıyla devam edelim. Mert Bey demiş, merhaba, bildiğiniz gibi Metro'da güvenlik olarak çalıştım. Sizinle ve Ali Bey'le çok sabah denk geldik demiş Fatih Çifoğlu, mesajı gönderen dinleyicimiz. Doğru hatırlıyorum, Gayrettepe ve Mecidiyeköy'den biridir herhalde. Maç günleri nöbet olmasın diye dua ederdim. 46 yıllık Galatasaraylıyım ama maç günleri gerçekten inanılmaz kötüydü demiş. O da kendi tecrübesinden yola çıkarak bu mesajı göndermiş. Konya'dan dinleyen dinleyicimiz Ali Acar programı beğendiğini söylemiş. Selam vermiş.
1: Sadece teşekkür
0: ediyoruz. İstanbul'dan Çetin, büyük bir olasılıkla Galatasaray bu yıl da şampiyon olacak. Sizce bu Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyunla mı alakalı, yoksa Fenerbahçe'nin çok basit puan kayıplarıyla mı alakalı? Galatasaray bence iyi bir sezon geçirmedi son 3 yıla bakınca demiş. Sana bir pası şöyle atayım. Az önce Tun'la ilgili bir haber okuyordum. Tun'un şampiyonluğuyla ilgili şöyle denmiş. Tun'un avantajlarından biri de rakiplerinin işte Young Boys gibi, Basel gibi istikrarsız bir sezon geçirmeleri oldu diye. Ben de hep onu düşünüyorum.
1: Peki var mı puan sıralaması? Hani kaç puan kaybetmiş rakipleri acaba?
0: Vardı, az önce baktım.
1: Dur bakayım ben sen söylerken.
0: Ama hani fark etmez. Yani rakiplerinin de tabii ki içinde bulunduğu durum önemli. Mesela bu sezon Galatasaray'ın direkt rakibi Fenerbahçe, işte seçim yaşadı, hoca değiştirdi.
1: Fenerbahçe 11 kere puan kaybetti hatırlamıyorsam. Ya 11 ya 12.
0: Ama işte Fenerbahçe türbülanslı bir sezon geçirmedi mi? Yani daha iyi bir sezon, daha istikrarlı bir sezon geçirse belki bugün başka bir şey konuşuyor olurduk.
1: Katılıyorum. Şöyle yani dinleyicimizin söylemine ve gözlemine katılmamak elde değil. Ama şunu da düşünmek lazım. Şimdi şu da zor Mert. Bak bir sene şampiyon oluyorsun. Sonra o unvanı korumak için sezona başlıyorsun. Bir daha şampiyon oluyorsun. Yine o unvanı korumaya çalışıyorsun. Ayrıca Avrupa'da da başarılı olmak durumunda artık oluyorsun. Çünkü beklenti artıyor. Transferler o yönde oluyor. Şimdi dördüncü yılında Galatasaray şampiyon oldu ama dinleyicimizin dediği gibi şöyle bir haklılık payı var. Bundan önceki sezonlara bakıldığında mesela Mayıs'ta o kadar dominant olamadı. Beklenmedik puan kayıpları yaşadı ama Galatasaray'da da mesela Osimhen gerçeği var. Osimhen sezona başlayamadı. Sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Sonra kolu kırıldı, yine oynamadığı birkaç maç oldu.
0: Maçların 3'te 2'sinde yoktu. 3'te 1'inde düzeltiyorum. 3'te 2'sinde vardı, 3'te 1'inde yoktu.
1: Şimdi Galatasaray'da Osimhen'siz ne kadar gece ve gündüz gibi farklı bir oyun oynadığını ve güç olarak sahaya bunu yansıtıp yansıtamadığını biliyoruz. Dolayısıyla yani haklılık payı var ama sebepleri var, zorlukları var. Fakat şu tespiti çok doğru. Fenerbahçe bunu iyi kullanamadı. Yani Fenerbahçe çok puan kaybetmeseydi farklı şeyler konuşuyor olabilir miydik? Bence konuşuyor olurduk. Hı hı. Çünkü Galatasaray'ın puan kaybetmesindeki sebep Osimhen'in yokluğunu dolduramaması oldu. Avrupa Ligi'nde ilk kez bu kadar birinci hem de seviyede, yani

0: ben gerçekten seçim yapılmadan önce de söylemiştim. Herkes söylemişti zaten. Yani bir futbol kulübünde seçime gidiyorsun, fakat seçimi kaybettiğin takdirde kazanacak ekibe transfer hakkı vermiyorsun, teknik direktör hakkı vermiyorsun. Sen gelip benim seçtiğim insanlarla çalışmaya mahkumsun diyorsun. Yani aslında değil, teknik direktörü yollayabilirken teknik direktörünü getirebilir. Yeni oyuncu alamaz, o ayrı. Ama sportif olarak da bu başarıyı getirmez zaten. O değişimin en az olduğu zamanlar başarıya en yakın olduğun zamanlardır. Doğru seçimleri yaptıysan zaten. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'de bu sezon kaybedilen, bak Galatasaray'da bu kadar puan kaybetti. Osimhen'siz, sene başı, Afrika Uluslar Kupası. Galatasaray'da bundan önceki şampiyonluklarına baktığında herhalde en az puan alarak şampiyon olduğu sene herhalde budur diye tahmin ediyorum.
1: Galiba Okan Buruk döneminde en fazla mağlubiyet aldığı sezon olması lazım
0: Ya
1: dördüncü.
0: düşün, Fenerbahçe 11 kere puan kaybetti. Zaten 33-34 hafta maç yapıldı. 11 kere puan kaybedildi. 35 ya da neyse. Ve ligin bitimine bir hafta kala, hatta Galatasaray Samsun'u yenseydi 2 hafta kala Galatasaray şampiyon olacaktı. Yani işte Fenerbahçe'de hatalar konuşuluyor. Yeni yönetim golcü alamadı diyor. Ondan sonra ama Ali Koç, eğer ki seçimi Haziran ayını alsaydı ve kaybettiği takdirde yeni yönetim kendi takımını, kendi teknik direktörünü getirseydi, belki bugün Fenerbahçe şampiyonluğu konuşuluyordu. Hem de çoktan.
1: Peki tersten yaklaşayım. Galatasaray evet çok puan kaybı yaşadığı bir sezon geçiriyor. Bunda Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun da etkisi olabilir mi? O rahatlık, o rehavet Galatasaray cephesinde yansımış olabilir mi? Fenerbahçe daha iyi oynasa sezonun ikinci bölümünde Galatasaray bu kadar kötü oynar mıydı?
0: Ben bunu iki şeye bağlarım. Bir, dördüncü kez şampiyonluk motivasyonu da çok kolay bir şey değil. Çok da yıldız oyuncum var. Bak burada Okan Hoca'ya hakkını teslim edelim. Dördüncü şampiyonluğa çıktığın yarışta tamam çok güçlü bir kadron var ama aynı motivasyonu ve konsantrasyonu her maç sağlamak kolay değil. İlk kez istersin, çok istekli olursun. Korursun, istekli olursun ama dördüncüsü her zaman da, yani ilerledikçe o iş zorlaşır. Ama sen Galatasaray'ın motive ve konsantre olamadığı maçlardan dolayı mı çok puan kaybettiğini düşünüyorsun? Yoksa Osimhen'in olmadığından dolayı mı? Ben Osimhen'in yokluğundan derim. Yani bakılsın Osimhen'in olmadığı maçlardaki Galatasaray'ın aldığı almadığı puanlara. Zaten ortaya çıkıyor tablo. Dolayısıyla işte burada da hep diyorum ya, zaten geçen sene de Osimhen vardı. Kiralık ya da değil, neyse. Bu sene de Osimhen var. Hani Osimhen ilk kez oynayıp da Osimhen'in yokluğuna çare bulunamayan bir senaryoyla karşı karşıya değil Galatasaray camiası. Osimhen geçen sene de vardı. Bu sene Osimhen'in olmadığı maçlardaki Galatasaray'ın oynayamadığı, sahaya yansıtamadığı futbolu eleştirmek Galatasaray camiasındaki insanların hakkıdır.
1: Peki devam edelim. Cüneyt Antalya'dan. O da bir ligin beşincisi ve altıncısının Şampiyonlar Ligi'ne katılması sizce mantıklı mı demiş. Sadece ülke şampiyonlarının katıldığı bir Şampiyonlar Ligi olması gerekli. Rumen, Bulgar şampiyonlarında bu lige katılması gerekiyor demiş. Aslında eski formatı
0: Eski
1: söylemiş.
0: formatı.
1: Şampiyon Kulüpler Kupası. Dinleyicimiz tabii kaç yaşında bilmiyorum ama
0: İlk format buydu.
1: önden önce evet işte 50'ler Rin ortasıyla birlikte başlayan format 90'ların başına kadar aşağı yukarı herhalde bu minvalde gitti. Şampiyonların katıldı ama işin içine
0: Rivayete göre Galatasaray değiştirdi bunu işte.
1: Edemede
0: Manchester
1: United'ı
0: United'ı
1: eleyerek.
0: eleyerek.
1: İşte para da giriyor bir şekilde. Para girdikçe daha fazla işte 5.'ler 6.'lar artık daha çok Şampiyonlar Ligi'ne katılır hale geliyor. Eskiden 5.'nin katıldığı pek görülmezdi. Öyle bir tablo yoktu ama artık 6 takım bile işte Premier Lig takımları katılabiliyorlar. Bu düzen para üstünden okunduğu müddetçe bu değişmeyecek. Yani geçmişe özlem olarak kalır ancak bu dinleyicimizin yazdığı. Değil mi? Bu saatten sonra
0: Zor çünkü para
1: mümkün
0: dediğin
1: değil.
0: gibi reklam para, daha çok maç.
1: Yani
0: Hatta bazı kulüpler daha fazla para kazanabilmek için kendi ligini falan kurmaya kalktı. İsyan
1: tabii
0: çıkarıp kendi ligini kurmaya
1: Avrupa
0: kalktı.
1: Süper Ligi.

0: Ligi.
1: Süper Ligi adı altında. Yani ama tabii ben mesela şeye karşıyım. Bak 3 takım olsun. Daha fazla maç izlemek adına 3 takım bir ülkeden olsun ama 5-6 olmasın artık. Yani Mert 5-6 olmasın gerçekten. Öyle ekstra hak falan filan. Yani ne yapıyorsun? Tamam, İngiltere'de Chelsea, Manchester United, City, Liverpool, Arsenal. Ama yani ya İngiltere'de başarısız olmak diye bir şey yok ki o zaman. Beşinci oluyorsun, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsun. Ha ne tatlı olur? O beşe Brentford girsin, Bournemouth girsin, yeni bir takım gelsin, tamam, ama gelecek senin deyiminle olan şüpheliler de belli. Almanya'daki gelenler de belli. İtalyanlar da belli. Como gelse ne muhteşem olurdu mesela. O zaman dört takımlı olması hoşuma giderdi. Ama hep aynı takımlar, bir de hala artaraktan 5-6 olunca olmuyor yani hakikaten. Ama işte gelirin de paranın da karşısında duramıyor yöneticiler. Daha fazla takım istiyorlar. Dünya Kupası işte en yakın örneği.
0: Sürekli artıyor
1: sürekli
0: takım
1: artıyor.
0: sayısı, maç sayısı.
1: Dünya Kupası'nın 2 senede bir yapılması falan düşünüldüğüne dair bir yazılar okudum. Ya umarım olmaz yani. Hakikaten umarım olmaz.
0: Valla evet, değişik, enteresan bir konu. 14.30 birkaç mesaj daha okuyalım. Seni rahmetli Önce Uluç'a benzetmiş bir dinleyicimiz. Sabahtan beri yazıyor, okuyayım bari. O da Fatih Terim'i beğenmezdi. Şenol Hoca'ya korkak derdi. Demiş, Okan Buruk üzerinden bu tespiti yapıyor dinleyicimiz.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben 96 senesinde Fatih Terim'in Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu sene ben de üniversitedeydim. Artık böyle futbol ateşiyle, aşkıyla yanıp tutuşuyordum. Maçları izliyorum, ediyorum. Bütün spor yazarlarını okuyorum. Köşeleri okuyorum. Kim kaç puan vermiş falan filan bakıyordum. Ve gerçekten yani Fatih Hoca şimdi ne düşünüyordur bilmiyorum. O zamanlar araları hiç iyi değildi. Ama Hıncal Uluç'un Fatih Terim'i eleştirdiği bölgelerde, noktalarda haklı olduğu ortaya çıktı sonra. En çok eleştirdiği nokta neydi biliyor musun? Galatasaray öne geçtiği zaman bir forvet oyuncusunu ya da hücuma yönelik orta saha oyuncusunu çıkartıp bir savunma oyuncusu almasıydı. İşte Fethi'yi alırdı, o zamanlar o vardı. İşte Vedat'ı alırdı falan. Yani o zaman da Hıncı Uluç yazardı, derdi ki bak Fatih, derdi, sen hücumdan bir oyuncu çıkarıp skoru korumak için 2-1 iken, 2-0 iken savunma oyuncusu olduğun zaman rakip senin korktuğunu anlıyor. Oyuncu senin korktuğunu anlıyor. Onu geçtim, senin takımındaki oyuncular da senin korktuğunu anlıyor. Ve ister istemez skoru korumak için geriye çekiliyor. Yapma bunu diyordu. Mesela bu benim çok aklımda kaldı. Ve Fatih Hoca da zaman geçtikçe sonra en iyi savunmanın hücum felsefesini, bak, kendini geliştiriyor burada. Fatih Hoca bundan sonra skoru korumak için çok az savunma oyuncusu alırdı. Hatta aksine hücum oyuncusu alırdı. Ben ileriye çıkayım ki top bende olsun ki rakibi koşturayım, rakibi yorayım, benim üzerime gelirken ben taze bir hücum oyuncusuyla ileriye gideyim. Bütün takımı bana yetişmesi için topu aldığımda işte Arif Marif vardı, ileriye gitsin, yorulsun diye. Bizim için en iyi savunma felsefesi hücum yapmaktır. Çünkü top bizdeyken topu, ya gol yemene imkan yok diyor. Ama eski Fatih Terim böyle değildi. Ve Hıncal Hoca da, şey, Hıncal Hoca diyorum, Hıncal Uluç da hep bunu eleştiriyordu. Mesela benim çok aklımda kalmıştır bu yani.
0: Sen de onun izinden mi?
1: Ya onun izinden gitmek değil yani, öyle bir şey değil, ama ben şunu söylüyorum, bak Okan Hoca Türk futbol tarihinin, Galatasaray tarihinin en başarılı, en adı altın harflerle yazılacak hocalarından biridir. Buna bir şey demiyorum. Ama ben bir Galatasaray taraftarı olarak Okan Hoca'nın Galatasaray'a katacağı misyonu bitti diye düşünüyorum. Bu bir eleştiri değildir. Bu bir olumsuzluk değildir. Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın Türkiye'nin de ilerisinde bir başarıyı düşünüyorsa Okan Hoca yerine başka birini getirme riskini almalı, elini taşın altına sokmalı diyorum. Yani Mert Osimhen'le, Lemina Torreira'yla, Davinson Sanchez'le, Abdülkerim'le, Leroy Sané, Barış Alper'le, Muslera'yla, sonra Uğurcan Çakır'la Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak çok mu büyük bir başarı? Yani çok mu büyük başarı Beşiktaş ve Fenerbahçe şu haldeyken?

0: bu kadar teknik direktör değiştiriyorken, başkan değiştiriyorken, teknik direktör Fenerbahçe için söylüyorum, başkanı Beşiktaş için söylüyorum. Bir düzensizlik, istikrarsızlık varken. Ama Avrupa'daki karnemiz ortada. Ben Galatasaray'ın daha iyi bir performans sergilemesini istiyorum, bekliyorum. Bunun için de Okan Hoca'ya ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Asla başarısız demiyorum. Asla olumsuz bir şey söylemiyorum. Ama budur Okan Hoca'nın Galatasaray'a kattığı.
1: Peki bu sezonki 2-4'ü playoff turunu geçmesi, işte son 6 turunda mücadele etmesi yeterli görmüyor musun sonuç olarak? Oyun olarak tabii ki Juventus ikinci maç, Liverpool ikinci maç.
0: Orada da evet onlar konusu var. Evet orada da onlar var.
1: Ama sonuç olarak da hani bu sezon gidebileceği maksimum yere kadar gitti diyebiliriz. Değil mi?
0: Bak diyebiliriz ama Okan Hoca'nın yönetiminin altındaki Galatasaray bu olduğu için diyebiliriz. Belki bambaşka bir hoca olsaydı aynı.
1: Liverpool'u da geçebilirdi.
0: Evet belki. Yani bak ben Premier Lig'i yalamış yutmuş biriyim. Ve Liverpool'un Galatasaray'a 5 attığı maçta 4 mu attı 5 mi attı? Ben 3. golden sonra çıktım çünkü. Düşün hayatımda ilk kez Anfield'a gittim. 3. maçtan sonra çıktım yani. Çok üzüldüm yani. Hatta sonraki yayınlarda siz şahitsiniz. Ve iddia yazılarımda Liverpool Brighton'a kaybedecek dedim. Liverpool onu yenemeyecek dedim. Liverpool bunu yenemeyecek dedim. O Jamie Carragher'ın, Steven Gerrard'ın maç sonunda, Galatasaray maçı sonunda Liverpool'u övdüğü bir Liverpool yok. Galatasaray çok kötüydü dedim. Ve Liverpool Galatasaray'ı yendikten sonra 3 maç mı 4 maç mı ne kazanamadı? Ben de paraları çukkaladım iddiadan. Yani dolayısıyla Liverpool Galatasaray Rams Park'ta yendi ama o Liverpool herhangi bir takıma kendi evinde 5 atacak bir Liverpool değildi.
1: 4.
0: 4. Değildi yani. Hı hı. Asla değildi.
1: Peki 14.36 son iki mesaj. Bugün Konya'dan bir övgü almıştık. Konya'dan Hidayet Çimen, o da yayını beğendiğini söylemiş. Konya'dan adaşım Mert de o da bana bir akrostiş yazmış. Hemen Genco abiye gelince o da bana yazmış.
0: Bekliyoruz.
1: Mutlu eder hep bizi. Emin olun melektir kendisi. Radyocuların efendisi. Tek geçerim kardeşim seni demiş.
0: Bu da çok iyi.
1: Bugün Konya'dan çok enteresan güzel mesajlar geldi. İsviçre'ye bir selam gönderdik. Bugün İsviçre ve Konya günü olarak ilan ediyorum. Programa onlara özel torpil geçeceğim mesajlarda. Diyelim 14.36 ikinci aramız.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
3: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
2: Enpara, Enpara.
4: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
5: Bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
4: Bu?
5: Bu?
4: Bu? Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
1: Reklam.
0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazla.

0: Mağazası Ajans Spor'da, Ajans Spor Web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Son düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.40 saatlerimiz, dinleyicimiz Murat Ediz o zaman demiş Konya'dan Murat Ediz olarak yazıyorum demiş ama dinleyicimiz İzmir'den normalde yazıyor ama ben Konyalılara torpil var deyince Konya'dan yazdığını dile getirmiş ama tabii ki dinleyicimizi artık tanıyoruz, İzmir'den yazdığını biliyorum. Kendini zaten hemen belli ediyor üstteki mesajlarda. O da 33. hafta maçları hepsi cumartesi aynı saatte. Bazı maçların birbiriyle alakası yok. Bari o maçları ayırsalardı demiş. Yeni haftanın fikstürü açıklandı mı? O yüzden ben takip edemedim ama hepsi ben, 20'de mi? Yoksa şu an açıklanmadığı için mi hepsi 20'de?
1: Bence daha açıklanmamış olabilir. Bugün daha pazartesi çünkü.
0: Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu hafta nasıl oldu? İşte cumartesi 2 maç. Cuma 2 maç. Cumartesi 3 maç. Pazar günü de 4 maç. Yani birbirini ilgilendiren karşılaşmalar aynı günde. Kimisi farklı saatte, kimisi aynı saatte oynandı. Öyle olacağını düşünüyorum. Bununla beraber Hanifi Pamukçu Galatasaray'ın Torreira'dan çıkması gerektiğini, Lemina'yı da savunma olarak düşünmesi gerektiğini ve en az 3-6 numara özellikle oyuncu alınması gerektiğinden bahsetmiş. Sabah biz de Torreira üzerinde konuştuk.
1: Evet.
0: Beklenti gitmesi yönünde. Öğlen yemekhanede yine Galatasaraylı bir arkadaşımız var. O da Torreira'nın önümüzdeki sezon olmaması gerektiğinden bahsediyor. Dinleyicimiz gibi Lemina'nın stoperde alternatif olabileceğinden bahsetmiş. Yani bu konuda bilmiyorum tabii taraftarın genel düşüncesi nedir ama bu yönde çok mesaj görüyorum. Torreira kalsın diyen, mesela Icardi'de çok vardı performans vermemesine rağmen. Torreira Icardi'ye göre daha iyi performans veriyor.
1: Evet.
0: Kesinlikle ama
1: gitsin deniyor.
0: Gitsin.
1: Daha fazla.
0: Var sanki yani. Normale göre daha fazla. Bir şey var. Daha taraftar sanki kabullenmiş gibi Torreira'nın olmamasını. Icardi kadar tabii yoğun bir duygusal bağ da olmayabilir. Yani Torreira çok seviliyor tabii ki taraftar nezdinde ama bir Icardi gibi değil sonuçta. Icardi'nin yeri taraftar nezdinde çok daha farklı. Ya sonuçta ne deniyordu Icardi için? Hani birçok küçük çocuğu da Galatasaraylı yaptı diye. Torreira için
1: ya çok özel bir golcü Icardi.
0: Galatasaraylı olan çok azdır.
1: Şimdi asker oyuncu bir kulübe taraftar çekmez. Golcü çeker. 10 numara çeker.
0: İşte Alex çeker. Hacı Alex
1: çeker. Hacı çeker. İşte golcü çeker. Ama yani hani dediğim gibi asker oyuncu onların da şanssızlığı.
0: Hı hı.
1: Yani ne... Yani sen hiç Yaya Toure'den dolayı stil olan birini düşünebiliyor musun? Yani hani muhteşem bir 6 numara adam yani. Hani Afrika'da çok vardır eminim de.
0: Hı hı.
1: Hani City taraftarı olup da ama Agüero'nun son şampiyonluk golünden dolayı, Southampton maçında attığı golden dolayı on binlerce çocuk Southampton değil tabii de City'li olmuştur yani ve Agüero forması giymiştir yani.
0: Evet öyle. Yani bu şeylerde de böyle, ödüllerde de hep hücumcular, golcüler, kanatlar, hani merkez orta sahalar bile işte Modric'e kadar neredeyse şey yapamıyordu. Altın top alamıyordu.
1: Evet.
0: İşte Cannavaro istisnai olarak 2006'da işte İtalya ile başarısından sonra o ödülü alabildi. Kaleciler zaten çok esamesi okunmuyor. Genelde hücumcuların bir şeyi var. Artısı var. Zürih'ten, yine İsviçre'den yazan bir dinleyicimiz Hakan. O da Sabah Spor'unu ve Tri'yi severek takip eden sessiz dinleyicilerden biriymiş. Sizler de bir taraf tutsanız da tarafsız yorumlarınızı çok beğeniyorum demiş. Demek ki Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz, öyle anlaşılıyor. Okan Buruk'la ilgili pozitif bir mesaj şimdi dinleyicimizin. Mesajı onu okuyacağım. Nadir Tuncel. Genco Bey'e demiş bu mesaj. Sene başında Galatasaray'ın içi çok karışık. Bitik denilen Sané'yi kazanması, Barış'ın transfer durumundan ötürü kötü futbolu, ağır olan Abdülkerim'i, sakatlık sorunu bir türlü atlatamayan Lemina'sı, işte Osimhen'in durumu, daha çok var. Yazamıyorum. Bir de sezon başı Fenerbahçe kadrosu için kaç kişi kötü diyebilirdi? Hocanın farkı burada ortaya çıkıyor demiş. Bence Okan Hoca ile uzun yıllar yola devam demiş. O da iyi tarafından bakmış Okan Burak.
1: Hayır demem kesinlikle. Hiç hayır demem. Ben Okan Hoca kötü, başarısız, şöyle böyle demiyorum. Ya ben hep söylüyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Söylüyorum yani. Bu kadar yıldızı bir arada tutmak da inanılmaz zor bir şey. Sanesinden İlkay'ına, Osimhen'inden Lemina'sına, Torreira'sına, Davinson Sanchez'ine, hepsi Premier Lig'de oynamış ve yıldız isimler. Yani Sané elini sallamış, ben şeyden ayrılmak istiyorum Bayern'den diyor. City alıyor. İlkay ben misyonumu doldurdum diyor. City'de misyonumu doldurdum diyor. Barcelona oluyor. Böyle oyunculardan bahsediyoruz. Ve bunları bir arada tutmak çok büyük bir meziyet gerçekten. Doğru. Bir şey demiyorum onlara. Barış Alper meselesi falan hepsi doğru. Ama benim söylemim farklı. Hı hı.
0: Bir başka mesaj. Galatasaray taraftarı futbolcusuna alacağı verimi aldığında uygun zamanda geldiğinde vazgeçer. Bu örnekte şimdi okuyacağım çok paylaşılıyor. Görüyorum sosyal medyada da. Emre Kılınç ve Mert Hakan takımlarına aynı anda transfer oldu Sivas'tan. Biri Galatasaray'a, biri Fenerbahçe'ye gitti. Emre Kılınç'tan baktık verim alamayacağız. Gönderdik. Fenerbahçe hala Mert Hakan'ı 6 yıl boyunca bağrına bastı. Sonuç ortada demiş. Tek bir örnek üzerinden tabii çok genellemek
1: yani
0: doğru değil.
1: Yani.
0: Galatasaray'ın da tuttuğu belki uzun süre, şimdi tam hemen böyle mesajı okuyunca aklıma gelmedi ama yani çok farklı şeyler var.
1: Başarılı bakışta olmuyor mu değil mi? Yani nasıl bir örnek vermiş anlıyorum ben. Hani vazgeçmek anlamında mı?
0: Yani başarısızsa gönder diyor. Mert Hakan'ı niye bu zamana kadar tutuyorsun? Hani Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye katkı veremeyeceği işte ikinci yılında anlaşıldı. Sen hala tutuyorsun. Galatasaray işte ikinci yılım artık, kaçıncı yılındaysa Emre Kılıncı gönderdi diyor.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın hani tahammülü yoktur diyor başarısızsa. Icardi konusu biraz şey oldu orada belki. Icardi de hani Icardi'nin de artık çok başarılı olamayacağı bence gözüküyordu futbol olarak. Bence de. Gol sayısı yani çok yüksek olsa da, ama Galatasaray taraftarı mesela orada duygusal davrandı.
1: Davrandı. Yani ne mesajlar geldi bize? Hı hı. Şu anda eminim onların da birçoğu fikirlerinden dönmüştür yani.
0: Evet, biraz gerçekler daha çok ortaya
1: ama
0: çıktı.
1: Ama para gitti mi? Kulüp para kaybetti mi? Kaybetti.
0: Hı hı. Artık bundan sonrasına bakacak kulüpte. Serdar Aziz örneği verilmiş. Galatasaray için herhalde verilmiş. Neyse, hani bu konudan çıkalım bakalım başka mesajlar neler gelmiş. Maçlar cumartesi olduğu ile ilgili cuma açıklandı demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. 13-17 Mayıs arası Manchester ve Liverpool'da olacağım demiş dinleyicimiz. Denk gelir de maça giderim diye düşünüyordum ama maçlar pazar, pazartesi ve salı günüymüş o hafta. Ben pazar sabahı dönüyorum demiş talihsiz bir dinleyici.
1: Mayıs ayında ben de bir kere bir İngiltere'ye gitmek istiyorum.
0: Bu Mayıs'ta mı?
1: Bu Mayıs'ta.
0: Ha, hemen bu
1: hafta,
0: ay
1: hafta içi şöyle bir benim
0: vizem işte, devam ediyorken.
1: Vizem devam ediyorken bir de Mayıs'ta çok çok ucuz uçak biletleri, anormal ucuz. Böyle bir pazartesi çıkıp yola, perşembe akşamı o en son uçakla 12'de mi 11'de mi bir uçak var, sabahın 5'inde geliyorsun.
0: Ay, hiç sevmem öyle.
1: Ya tatlı değil gerçekten ama
0: ucuz oldu.
1: Yani vize varken de yok, daha uzun vakit geçirebildiğim için.
0: Ha, ondan dolayı.
1: Tabii daha uzun vakit geçirebildiğim için.
0: Benim de devam ediyor vize.
1: Yani böyle zaten zar zor vize alıyoruz bir yerlere giderken. Tadını çıkaralım bari yani. Vallahi, ben severim öyle gezmeyi çünkü.
0: Güzel yani, fırsatın, imkanın varsa tabii gez. Geçen hafta ben de anlattım. İtalya vizesine başvurabilmek için kendimiz yani bireysel girdik, denedik ama beceremedik.

0: demedik. Bütün herhalde vize şirketleri kapmışlar o randevuları.
1: Valla
0: Kalmıyor.
1: ben bir şey öğrendim. Yani kanım dondu. Bu vize firmaları yazılım geliştirmişler
0: Tabii,
1: Mert.
0: hepsi öyle.
1: Yazılım geliştirmişler. Ve işte mesela İtalya, Yunanistan 15 gün açıyor. Diyor ki mesela tamam 20'si ile 30 arasını aç diyor. Açıyor. O yazılım sayesinde vize şirketleri hiçbir şey yapmadan tırırt diye o 10 günü birbirlerinden alıyormuş. Normal bir insanın girmesi söz konusu değilmiş artık.
0: İşte ben normal bir insan
1: Elimiz
0: olarak
1: mahkum.
0: girdim, alamadım. Ekstra kaç para? 300, 350, 400 eurolar şu anda
1: Felaket
0: vize
1: ya.
0: firmaları
1: Yani ve
0: için
1: bu işe
0: konuşuluyor.
1: kimse el atmıyor. İnanamıyorum. Bu işe kimse el atmıyor yani. Aslında var bir sebebi de burada söylersem başım derde girer.
0: Evet. 14.50 saatlerimiz, programın artık son bölümüne yaklaştık. Bu hafta hani maçlar üzerinden çok gitmedik. Sabah bayağı konuştuk. Maçları da aslında çok konuşmadık. Zaten artık hani maçlar, takımların futbolu o kadar ön planda değil artık bu saatten sonra. Sonuç önemli. Mehmet Ünlü bir mesaj göndermişti. Galatasaray'la şampiyon olmadı. Hani sanki şampiyon olmuş gibi konuşuyorsunuz şeklinde. Doğru. Hala belli olan bir şey yok. Bu hafta Galatasaray için de kritik olacak. Programa gelmeden yine Serdar Kelleci'den bir video gördüm. Şöyle bir soru gelmiş herhalde. Okan Buruk olsanız Samsun maçı sonrası ilk idmanda oyuncularla nasıl iletişim kurardınız diye. Sen Okan Buruk olsan, Samsun maçı yaşandı. Kötü bir maç.
1: Trip atardım. Atardım yani. Bozuk atardım yani.
0: Önce bozuk atardı ama sonra bir yerde konuşman gerekiyor
1: E tabi
0: sonuçta. Ne
1: tabi ama
0: derdin?
1: yani bir yerde bir bozuk atılır da yani Galatasaray başkanı bile çok sinirlenmiş. Fenerbahçe maçının primini hemen ne zorluklarla buldum yatırdım Samsun maçından önce anında prim yatırdım. Bu mudur yani hani prim de yattı moraller de yerinde. Ama Mert hakikaten Galatasaray Samsun maçında Galatasaray tanınmayacak haldeydi. Yani bazen de olur böyle. Bak buna da bir şey demiyorum. Bazen de olur. Hakikaten bak Okan Hoca onun sinyalini verdi. Yani dikkat çekmeye çalıştı. Fenerbahçe maçı bitti. Yani oyuncularımın kutlama şeklini hiç beğenmedim. Sanki şampiyon olmuşuz gibi. Daha şampiyon olmadık dedi. Ve Samsun maçında öyle bir oyun oynandı hakikaten.
0: Samsun'da hakkını verelim.
1: Ha bu
0: Samsun'da
1: arada evet. Çok güzel bir şey söyledin. Hani herkes Samsunspor'u ligin düşme hattındaki bir takım gibi. Ya bu takım aynı hoca ekolüyle devam eden işte Holses'i, Muadil Maciş'i, Okan'ı ondan sonra işte Zeki'si iyi bir kadro, oturmuş bir kadroyla. Bak hep ne diyoruz? Başarı şeyden geçer. Birlik, beraberlik ve istikrardan geçer. Bu anlamda da Samsunspor bunu yapabilen ender Türk takımlarından biri. Kendi evinde Galatasaray'ı böyle aklı bir karış havada yakalamışken faturayı kesti. Ya Osimhen bile çok kötüydü. Ben Osimhen'in Galatasaray'a geldiği ilk günden Samsun maçına kadar en kötü maçı hangisi desem ben Samsun derim. Tereddüt bile etmem. Bak Kocaeli maçı bile demem Samsun derim. Çok kötüydü. Geri pasından atamadığı şutlara, paslara kadar.
0: Samsun bu hafta Başakşehir deplasmanında. Eğer kazanırsa aynı puana gelecekler. Son hafta da Samsun Göztepe'yi konuk edecek. Yani üzerindeki iki takımla maçı var Samsun'un. 2'de 2 yaparsa ve tabii diğer sonuçlara göre Göztepe'nin ve Başakşehir'in son haftaki sonuçlarına göre bir ihtimal Samsun ligi 5. dahi bitirebilir. Ve kupayı Beşiktaş veya Trabzon'dan biri alırsa da Samsun hiç belki hayal etmediği ligin getirdiği noktada. Çünkü Samsun'un bir Avrupa hayali kalmamıştı Türkiye Kupası elendikten sonra ama Avrupa Kupası'na dahi katılabilir. Samsun'un son dönemdeki çıkışı da onları bence umutlandırdı. Hala tabii kolay değil, tekrar ediyorum. Rakiplerinin puan kaybetmesine ve Samsun hem Başakşehir'i hem de Göztepe üst üste iki maçta yenmesine bağlı. Ama buraya bile getirmesi Samsun'un işleri büyük bir başarı. Ligde 4 maçtır kazanıyor Samsunspor. Bu iki maçı da kazanırsa 6 maçlık bir seriyle ki 4 maçın ikisi Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı. Kendi evinde kazandığı Alanya ve Eyüp deplasmanlarında da yine kazanmış Samsunspor. Onları da yine tebrik etmek lazım. Sabah pek bahsedemedik
1: Evet,
0: Samsun'un
1: evet.
0: performansını ama Muadil Maciş ve Şerif Ndiaye'de ikişer gol 60'lar. Onunla

0: ilgili istatistiği gördün mü? Galatasaray en son ikişer gol atan aynı maçta.
1: Oo, 4 gol yediği bir maç mı yani?
0: İkili ama aynı oyunculardan gelecek.
1: Aynı oyunculardan mı, nasıl yani?
0: Şey, iki oyuncu işte yani. Ha. İkişer gol atacak Galatasaray'a. Hangi ikili atmıştır en son Galatasaray ikişer?
1: Fenerbahçe'dendir ya.
0: Değil.
1: Değil mi?
0: Değil. Bursa Spor olması lazım. Şimdi onu araştırıyorum.
1: Baliç Mususi, Baliç Ercüment.
0: 2001 Kasım, Murat Sözkesen, Okan Yılmaz.
1: Oo, hiç bilmiyorum.
0: Bir maçta ikişer gol atan Galatasaray'a karşı.
1: Galatasaray Bursa'dan 4-7 bir maç hiç hatırlamıyorum ben.
0: 5 yemişti galiba.
1: 5 mi yemişti? Sanki. 2001 diyorsan Lucescu zamanında demek ki.
0: Kasım 2001. Yani 2001-2002 sezonu oluyor. Lucescu. Lucescu var mıydı ikinci sezonda da?
1: Vardı.
0: Tamam. O sezonun bir maçı. Evet, bu bilgiyle o zaman programı kapatalım. Bugünlük Vetrin'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
6: geçiyorum. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper çekiliş ve süper ödüller şimdi son düzlükte. Bir kişiye tam 300 bin TL son düzlük puan. 5 kişiye iPhone 17, 5 kişiye Samsung Galaxy S25 ve çok daha fazlası. Hemen son düzlüğe gel. Tüm oyunlarda geçerli, toplamda her 100 TL'lik oyuna bir çekiliş hakkını kaçırma.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
14: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
15: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
16: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
17: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
18: Radyo Spor!
19: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
12: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
18: Radyo Spor.
12: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizinle. İstanbul trafiğinde bu saat için aslında şaşırtıcı da olacak bir şekilde iyi bir rahat bir trafik var ama birkaç uyarı noktamız olacak. Kemerburgaz yolu Hastal'da meydana gelen Kağıthane yönlü kaza nedeniyle Göktürk'e doğru uzayan bir kuyruk var. Şile yolunda da tepe üstünde Şile yönlü bir çalışma yürütülüyor. Bu da Üsküdar'dan gelen akımda Vecidilikaya tüneli sonrası yoğun bir trafiğe sebep oluyor. Kentin en yoğun iki noktası olarak burayı gösterme şansımız var. Başkent trafiğine baktığımızda geneli rahat olsa da İstanbul yolu Sincan yönünde Karayolları Genel Müdürlüğü bölümünde kaza var yolun. Bu da trafiği epey yoğunlaştıran bir başka hadise. İzmir trafiğine şöyle bir göz attığımızda büyük oranda kent trafiğinin rahat olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tek bir nokta var gözümüze çarpan. O da Yeşildere Caddesi'nde, Basmanegar kesimlerinde, Kemer kesimlerinde biraz trafik yoğunluğu var Alkapınar'a doğru. Oraya dikkat. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı verilerse Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamamız da olacak ki uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanma şansınız olduğunu unutmayın. Herkese yolculuklar, hoşça kalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese mutlu günler, iyi haftalar. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
6: Herkese iyi haftalar diliyorum, ben de hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
6: İyi, sen nasılsın Ahmet?
5: Gayet iyi. Soğuk bir hafta sonunu geçirdik.
6: Evet, yağmurlu. Artık bahar ve kış arasında bir gündü hafta ya, sonu.
5: Şöyle İzmir 1938'den beri ilk defa 1 Mayıs gününe bu kadar soğuk girmiş. Yani Mayıs ayında bu kadar soğuk gün 1938'den beri görülmemiş. 38'den itibaren
6: bakılıyor,
5: raporlanmaya başlanıyor ve o tarihten itibaren bu kadar soğuk bir Mayıs başlangıcı hiç görülmemiş durumda. Ama sevindirici haber, çarşambadan sonra yurdun tamamında soğuk hava dalgası azalacak.
6: Bu arada, kadar soğumaz artık zaten.
5: Afyon'da kar yağdı Ercan abi. Afyon evet, yolu evet. Trafiğe kapandı. Yani çok acayip bir Mayıs ayı geçiriyoruz. Daha öncesinde 23 Nisan'da Ankara'da kar yağdığı zamanları da biliyorum ben. Hatta İstanbul'da kar atıştırdığını biliyorum 1-23 Nisan'da. Ama bu kadar soğuk bir Mayıs başlangıcını ben de uzun süredir hatırlamıyorum.
6: Ben de.
5: Ama bir kez daha hatırlatalım. Çarşambadan sonra yurdu terk edeceği söyleniyor. Kombiler tekrar yakıldı. Bir doğru, ara kapanmıştı doğru. Tekrar yakıldı. Dikkatli olmakta fayda var. Tam da hastalık havası maalesef.
6: Derler.
5: Çok dikkatli olalım. Uyarımızı da yapmış olalım. Ve gündeme geçelim. Hafta sonu oynanan lig karşılaşmaları bir anda özellikle ligin alt kısmını çok fazla etkilemeye başlamış durumda. Şu kelimem için lütfen mazur görün. Yangın yeri şu anda ligin altı. Gerçek anlamda yangın yeri. Hemen hemen 12. sıra itibariyle düşme hattında takımlar ve ciddi manada puan için ve puanlar için mücadele ediyorlar. Haliyle onların maçları önemli. Onlarla oynayan rakiplerin maçları da önemli ki Galatasaray Samsunspor'a kaybederek deplasmanda 4 puan fark oluştu. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı var. Kendi evinde Antalya Spor'la oynayacak ama Antalya Spor'un da ciddi manada puana ihtiyacı var. Yani böyle bir durum ortaya çıkmış durumda. Bakalım neler olacak. Açıkçası cumartesi günü bütün karşılaşmalar oynanacak. Cumartesi günü ciddi bir şekilde hep takip edeceğiz karşılaşmaları. Alt kısım çok daha önemli gözüküyor şu an için. Altta bayağı takım düşmemek için mücadele ediyor diyelim. Bu hafta içerisinde yine takip edeceğimiz karşılaşmalar Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Türkiye Kupası karşılaşması ki Beşiktaş için artık tek hedef Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek kaldı. Yarı final karşılaşması mücadele edecek Beşiktaş. Yine takip edeceğimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final ikinci ayak maçları var. İlk ayakta Arsenal'le 1-1 berabere kalmıştı Atletico Madrid. Şimdi İngiltere'de karşılaşacaklar. Bakalım yarın akşam ve 22'de karşılaşma nasıl bir sonuç olacak? Bütün futbol severlerin merakla beklediği karşılaşma. Diğeri çarşamba günü saat 22'de Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ayağının diğer karşılaşması. O da Münih'te Bayern Münih ile Paris Saint Germain arasındaki ilk maç 5-4'lük bir karşılaşmaydı. Gerçekten futbola doyduğumuz bir karşılaşmaydı. Bakalım ne olacak? Takip edeceğimiz karşılaşmalar bu şekilde diyelim. Nasıl bir hafta sonu gördünüz Ercan abi? Bir özet geçtim. Bir haftayı değerlendirdim ve önümüzdeki haftayı söyledim.
6: Evet, bahsettiğin gibi ligde düşecek olan takımlar Karagümrük dahil hala matematiksel şansları var ligde kalmaları için. Üst sırada Galatasaray Antalyaspor karşısında alacağı galibiyet ki onu hedefliyorlar. Çünkü Samsunspor iyi futbol oynadı. Oyunu domine etti. 4 haricinde bayağı fark belki 5 olabilirdi. Öyle bir maç izledik. Galatasaray ilk defa bu kadar teslim olmuştu. Yani oyunu düzeltemediler. Tabii bütün maçlar aynı saatte. Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe çıktı, rakip yarı sahada işte pres yaptı. Takım rakibinin oyunu bozmak istedi. Ve Talisca'nın hat-trick yaptığı mücadeleyi kazanmayı başardı. Beşiktaş ilk yarıda tamamıyla iyi oynadı. Ama ikinci yarıda yine artık bu sonuç bana yeter diye vites küçülttüğü maçta zorlanmasına rağmen kazanmayı başardı. Trabzonspor 10 kişiyle birbiri buldu ama tabii yetmedi. Trabzonspor avantajını kaybetti. Onun dışında ben Aston Villa haftanın sürprizidir Premier Lig'de kendi evinde.
5: Onu konuşacağız zaten. Evet, açmadım o konuyu. Avrupa bölümüne sonra bıraktım.
6: Evet, Premier Lig'de Tottenham'ın yenmesi ve ligde kalma yolunda da büyük bir avantaj kazanması. O çok önemliydi.
5: İngiltere'de özellikle araya girdim, kusuruma bakmayın. İngiltere'de bayağı Aston Villa'ya karşı bir tepki var Ercan abi. Aston Villa da yarı final, Avrupa Ligi yarı finalini düşündüğü için hafif bir kadro rotasyonu yaptı diye konuşuluyor. Ve maça çok asılmadığı konuşuluyor.
6: Şimdi bu gayet doğal. Yani Real Madrid bile artık bayağı geride kalmış durumda. Arbeloa'nın bugün açıklaması var mesela. Bizden daha çok koşan takımlar var diyor. Gördükçe onları çok üzülüyorum diyor. Yani Real Madrid forması diyor terli olması lazım. Cesur olması lazım. Ligin son haftası gelince, son haftaları yaklaştıkça elinizde olan bir şey yok. Bunun Türkiye'deki örneğini mesela Beşiktaş'ta görüyoruz. Lig dördüncülüğünü garantiledi ama oyuncular lig maçlarına hiçbir şekilde o tam randımanlarını ortaya çıkartmıyorlar.
5: Kafalar çünkü Türkiye Kupası evet. Mesaisinde.
6: Mesela onu görüyoruz. Ya bu yüzden de Emery'nin yaptığı o değişim, takımın biraz daha düşük tempo, bir sakatlık çıkmaması adına. Çünkü ilk maçı kaybettiler Forest'e karşı. Eğer bu karşılaşmada istediği sonucu alamazsa Aston Villa elenecek. Bunu da istemiyorlar.
5: Hem de Forest'e elenecek Ercan abi.
6: Evet. Bunu da istemiyorlar. Tepki olabilir ama bu teknik direktörün ve takımın görüşlerini değiştirecek bir şey değil. Ya yani çıkarlar, oynadılar, oldu oldu, olmadı. Yapacak bir şey yok.
5: Bir canlı yayına gidelim. Beşiktaş'ta yeni sponsor töreni düzenleniyor. Başkan Serdal Adıl da açıklama yapıyor. Şimdi canlı yayına dönüyoruz.
7: Her taraftarımız için firma bize bir kişi başı katılım bedeli ödeyecek. Ayrıca bu kodla kayıt olduktan sonra platform üzerinden yapılacak tüm işlemlerde ekstra kaynak sağlayacağız. Bu işbirliğimiz Beşiktaş'ımızın dijital uygulaması olan Süper App ile entegre bir biçimde çalışacak. Yine bu işbirliği inanıyorum ki Süper App üye sayımızın artmasına da önemli katkı sağlayacak. Biz inanıyoruz ki bir taraftarın kulübüyle olan bağı artık sadece türbünde değil, cebindeki telefonla da kurulabiliyor. Yaptığımız yeni işbirliği anlaşması kapsamında OKX'le yeni üye olan Beşiktaş taraftarlarına BJK Süper App uygulaması üzerinden 3 ay ücretsiz Kara Kartal Plus üyeliği hediye edilecek. OKX üyesi olan taraftarlarımız Kara Kartal Plus üyeliği maç biletlerinde öncelikli satın alma hakkı, Kartal Yuvası'ndaki özel indirimler, imzalı forma ve antrenman ziyaretleri gibi

0: ayrıcalıklardan da faydalanabilecekler. Ayrıca kongreyelik aidatı ödemelerini de SuperApp üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu işbirliği sayesinde Beşiktaşlıların bu platformda gerçekleştirdiği her işlem kulübümüze kaynak sağlayacak. Beşiktaşlılar işlemlerini güvenle yaparken Beşiktaş kazanacak. Beşiktaş kazanırken de bu güç sahaya yansıyacak. Beşiktaş kulübü olarak taraftarlarımızın sağladığı avantajlardan dolayı da OKX ile yaptığımız bu işbirliği anlaşmasını ben şahsen çok önemsiyorum. Beşiktaş'ımıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin uzun süre devam etmesini diliyorum. Son olarak da Beşiktaşlılara çağrımdır buradan. Henüz indirmediyseniz BJK Süper App'i bugün indirin. Çünkü Beşiktaş'ın geleceği taraftarın cebinde başlıyor. Camiamıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evetçim, buyurun.
1: Teşekkür ediyoruz başkanım. OKX-TR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Çamır'a sözü bırakıyoruz. Buyurun Mehmet.
2: Çok teşekkürler. Sayın Başkanım, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, değerli bir...
3: Serdal Adalı'nın açık...
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.
5: Kasko teklifleri en barada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
6: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
5: Enpara, Enpara.
7: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın basın toplantısını biraz takip ettik canlı olarak. Eğer soru cevap bölümü olursa yine canlı yine geri döneceğiz. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Hafta sonunu konuşuyorduk. Hafta sonundaki maçları konuşuyorduk özellikle. Biraz Avrupa konuştuk. Bir giriş yaptık ve Galatasaray'la artık detaylı bir şekilde konuşmaya başlayalım. Lig lideri açıkçası biraz konsantrasyon eksikliği vardı. Sanki Fenerbahçe maçından sonra bir hava vardı. Şampiyon olduğu gibi herkes de o hava vardı ki hala da o hava var açıkçası. Puan farkı fazla ve Galatasaray'a sadece bir puan yetiyor. Fakat deplasmanda Samsunspor güçlü bir ekip. Samsunspor bu ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ve son dönemde bir teknik direktör değişikliği olmuştu. Biraz bocalamışlardı ilk başta teknik direktör değişikliğinden sonra ama toparlandılar ve 4 maç üst üste galip geliyorlar ligde. Açıkçası Samsunspor'da iyi bir oyun oynadı. Ta ki şöyle diyeyim, Galatasaray aslında iyi başladı maça ve 1-0'da öne geçti. Golden sonra işler biraz değişti ve sonrasında Samsunspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı bu karşılaşma diyelim. Ve direkt de topu size göndereyim Ercan abi. Nasıl bir maç izlediniz? Özellikle onu sorayım ilk başta.
12: Ya, Fink dönemi iyi oldu. 4 maç 12 puan. Çünkü Samsunspor 1'de konferans liginde bayağı uzun bir macera yaşadı. Rayo Vallecano yerisi yola devam edecekti. Tabii o takımı etkiledi. Şimdi buna rağmen kendi evinde işte Beşiktaş maçında iyi oynadılar. Galatasaray maçında mükemmel bir performans vardı. Ya yani iyi ile mükemmel arasında bayağı bir aşama kaydetmişlerdi. Galatasaray'a gelince hatırlarsan geçen hafta Fenerbahçe derbisinden sonra Okan Buruk şunu söylemişti. İşte stadyumda şöyle bir hava var. Şampiyon olduk. Onun kutlaması yapılıyor gibi. Bu oyuncuları yanıltabilir. Biz daha şampiyon olmadık ve ben bunu yanlış buldum. Ki bu teşhisi son derece doğru çıktı. Bu kalan bir hafta içinde işte taraftarla antrenman, taraftarla bütünleşme derken konsantrasyonun dışında Galatasaray'ın maça ben bu maçta golümü atarım ki öyle oldu. Öne geçtikten sonra da zaten sahanın içinde şu duygu ortaya çıktı. Tamam ben bu işi bitirdim. Öyle bir şey yok. Hazırlanma anlamında da yok. O sinyalleri de göremedim. Galatasaray fizik olarak zor durumlara düştü Samsunspor karşısında. Bunu ben tekrar söylemek istiyorum. Bu sene bu 12 Şampiyonlar Ligi maçı bütün takımı baştan aşağı etkilemiş durumda. Bazı oyuncular artık yürüyecek halleri yok. Etkilemiş durumda. Yapacak bir şey yok. Mesela Torreira. Oturuyor. Arka adalesini tutuyor. Torreira istemese de şarjı bitmiş. Kendisi istemese de. Arka adalede ağrı hissediyor. İşte çıkıyor. İlkay girdi. Bir farklılık gösterdi mi? Hayır.
11: Bir araya gireceğim. Bu arada dinleyicilerimiz yazıyor. Bir puan değil. Yani ben yanlış aksettirdim. Tabii ki Fenerbahçe kazanırsa.
12: Kazanması lazım.
11: Kazanması evet. Lazım Fenerbahçe'nin. O anlamda söylemiştim. Dinleyicilerimiz yazıyorlar. Haklısınız bu arada. Yani hesap kitap yaptığınız zaman doğru söylüyorsunuz siz. Ben sadece Fenerbahçe'yi konuşmamıştım. Galatasaray için konuşmuştum. Aradaki puan farkını söyleyerek konuşmuştum. Ama dediğiniz doğru. Evet bir puan Galatasaray'a yetmiyor şu anda. Onu da söyleyeyim.
12: Bir galibiyet iki beraberlik. Evet. Matematiği bu. Bu hafta Antalya Spor'u yenerse şampiyon oluyor.
11: Şampiyon oluyor. Evet. Aynen öyle. Berabere kalırsa son maça kalıyor.
12: İki beraberlikle de şampiyon oluyor. Onu da belirtelim. Şimdi Osimhen'in Türkiye'deki en kötü maçlarından biriydi. Bizim ligde. Süper Lig'de. Golde de başrolde Osimhen var. Galatasaray'da golde diyorum. Kırmızı kartta. Günay kırmızı kartı gördü. Bir kaleci içinde son haftalarda arka arkaya kupa maçı dahil bu maç çok talihsiz bir dönem yaşıyor. Bunu kabul edebiliriz.
11: Aşırı talihsiz bir dönem. Yani bir konsantrasyon arka eksikliği midir?
12: Değil, şanssızlık. Kaleciler yaşar bunu. Kaleciler gol yer. Bunu öyle değerlendirebiliriz. Ama bunun tabii senede bu bir ya da iki defa olabilir. Ama arka arkaya olması talihsizlik. O da tabii büyük bir üzüntüye kapılmıştır. Morali bozulmuştur. Ama yapacak bir şey yok. Oyun bu futbol. Galatasaray'da şimdi Davinson Sanchez bayağı düşmüş. Şaşırtıcı derecede. Tehlikeli yerlerde o top kayıpları. Davinson Sanchez bu duruma düşünce Abdülkerim de faydalı olamıyor. Sané ileride geri gelemiyor. Yunus golü dışında bir şeyler yapmaya çalıştı, kayboldu. Barış mücadele etti, etkili değildi. Bunun karşılığı da orta alanın bir de çalışmaması. Sarar'ın herhalde tam anlamıyla sakatlığının geçtiğini söyleyemeyeceğiz. Onu da değerlendiriyoruz. Ve bunun sonrasında ortada böyle bir problem var. Haftalardır var. Ya ben mesela bu maçta olmaması haftalardır durumunun Galatasaray'ın Osimhen'in dönüşü geçen haftaki çok iyi bence performansı ama bu haftaya yansıyamadı. Onu söyleyebilirim.
11: Biraz konsantrasyon eksikliği bariz belliydi Galatasaray'da benim gördüğüm topluca oyunda. Yani maça sanki ilk başta var gibilerdi ama biz golü attıktan sonra bir düşüşe başladılar. Sanki orada şu evet biz şampiyonluğu kazandık artık düşüncesi mi geldi acaba oyuncuların?
12: Bilinç altında öyle oluştu.
11: Bilinç altında öyle bir düşünce oluştu ve sonrasında böyle bir durum ortaya çıktı. Kendi evinde artık şampiyonluk ipini gösterecek Galatasaray. Kazandığı takdirde tabii ki şampiyon olacak.
12: Ben şu düşünceye katılmayanlardanım. Rehavet olarak bakmıyorum ben. Ben tamamıyla fizik olarak düşüşe bakıyorum. Ve bunun Şampiyonlar Ligi çok oldu yan etkilerine bağlıyorum. Demek ki kadro istenilen derinlikte değil. Yeni sezonda kadro yapılırken şampiyon olursa ki %90
11: daha fazla. hatta.
12: Daha fazla. Mutlaka bu kadro değerlendirmesinin çok daha önemli yapılması lazım. Ya bir maçta yeri gelecek 5 kişi kulübede oturacak mesela. Öyle bir yapılması lazım ki yoksa ikisi birlikte olmuyor. Hem Süper Lig mücadelesi hem Şampiyonlar Ligi. Arada kupa, bak kupada elendin mesela. Kupada bir rotasyon yapayım dedim, elendin gittin.
11: 9 oyuncu değiştirmişti.
12: Elendin gittin. Bu sebepten yeni sezonda transfer hamlesinde daha değişik hamleler bekliyorum Galatasaray'da. Ya oynayacak oyuncular tamam alınmalı.
11: Bir zannedersem mesajlar var. Bir mesaja bakacağım ama Batıkan uyarıyor. Bir aramız varmış Ercan abi. Özel bir aramız varmış. Kısa bir ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
10: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
13: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Radyo Spor.
10: Reklam. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Kısa bir aranın ardından tekrar Spor Kazanı'yla birlikteyiz ve sizlerden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyoruz. Ama şunu görmeye başladım. Özellikle Okan Hoca konusunda bazı eleştiriler var. Hatta Okan Hoca'nın gelecek sezon itibariyle Galatasaray'da olmasını istemeyenler de var.
12: Alternatif ne mesela? Ya,
11: alternatif de üretilemiyor benim gördüğüm kadarıyla.
12: Ya, bu işin alternatifi yok. 4 sene takımı şampiyon yapmış. Ve yeni Şampiyonlar Ligi uygulamasında UEFA'nın bence başarılı bir sonuç almış teknik direktör var. Yapacak bir şey yok.
11: Nedense böyle bir bazı...
12: Tekrar söyleyelim. Alternatif ne ve aynı başarıyı yeni teknik direktör, yeni hava aynı başarıyı getirecek mi? O garanti var mı? Yani Okan Hoca görmüyor mu takımın yorulduğunu, fiziğinin düştüğünü? Yapacak hiçbir şey yok artık. Sezonun sonuna gelirken dinlenmekten başka hiçbir şey yapamazsın. Ya bir yani de... ne kondisyon yükleyebilirsin, ne idman şeklini ağırlaştırabilirsin. Çünkü sezon bitti artık.
11: Bir de çoğu oyuncu da dikkat ediyor Dünya Kupası için Ercan abi. Bunu ben görmeye başladım. Özellikle son birkaç maçtır. Yani Avrupa'da da öyle, ülkemizde de öyle. Bazı oyuncular biraz daha dikkat ediyorlar. Tamamıyla kendilerini sakınıyorlar demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece dikkat ediyorlar. Biraz daha evet, dikkat ediyorlar.
12: İkili mücadelelerde dikkat ediyorlar.
11: Dünya Kupası'na çünkü gitmek istiyor bütün oyuncular da.
12: Aynı koşulları yapmakta dikkat ediyorlar. Oyuncular sakatlanıyor. İşte Xavi Simons oynayamayacak artık Dünya Kupası'nda. Dizinden problem yaşadı. Bir ikili mücadele sonrasında. Bunları tabii oyuncular görüyorlar. Dünya artık çok haberlerde çok küçüldü biliyorsun. Oyuncunun sakatlık anının bir sürü görüntüsü var. Bunu oyuncu görmüyor mu? Etkilenmiyor mu? Etkileniyor. Ben kesinlikle yorgunlukla ilgisi olduğu kanaatindeyim. Yorgunluk. Bitti artık bu çut. Artık çok iyi dinlenme ve konsantrasyon. Eksik olan Samsun'da konsantrasyon düşüklüğüydü. Ya ilk golü de atmanın biz nasıl olsa tamam bu maçı kazanırız düşüncesiydi.
11: Biraz öyle oldu. Konsantrasyon da eksik oldu. Haliyle tam Fenerbahçe maçından sonra ben çok da full hazırlandıklarını düşünmüyorum Galatasaraylı oyuncuların.
12: Ya ben şampiyon olduk düşüncesini Okan Buruk söyledi ya, yanlış, çok yanlış düşünüldü. Geçen hafta söyledi bunu.
11: Herkes bizi şampiyon yaptı ama yani daha
12: şampiyon olmadık. Oyuncular da bunu anlamalı dedi. Hatta demek ki anlamamışlar.
11: Bir dinleyici de 4. sene henüz belli değil diye yazmış dinleyicimiz, sağ olsunlar. Böyle bir durum var. Biraz konsantrasyon eksikliği, biraz dediğiniz gibi özellikle o fizik yapısının düşmesi, yorgunluk, sezonun yorgunluğu. Sezon çünkü Galatasaray açısından da çok yoğun geçti. Şampiyonlar Ligi maçları, dediğiniz gibi lig maçları, üzerine Türkiye Kupası maçları çok yoğun geçen bir fikstür vardı Galatasaraylı oyuncular için. Aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Avrupa Kupaları mücadelesi veren tüm takımlar için, takımlarımız için geçerli bir durum.

0: Zaten agresif tavırları olsun, son vuruş beceriksizliği olsun, pasları, kafa topları çok kötü. Bir de bu haftaki saçma sapan geri pası sadece ileride baskı ve garip golleri dışında yok bence. Bu formla kimse Osimhen'de yüksek bonservis vermez diye de devam etmiş. Dinleyicimizin mesajını okudum.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Kolu tehlikeli bir biçimde kırılmış. Operasyonu yaşamış. Operasyonu yaşadıktan sonra hemen salon çalışmalarına başlamış ve bence beklenenden önce sahaya dönmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun da kötü oynamaya hakkı var ama o çalışma temposu, geri dönüşü. Geçen hafta derbi kazanmış bu takım. Yani hemen 3 günde 4 günde bu oyuncu işte böyle oldu, pas hataları. En kötü maçıydı, kabul ediyorum. Ama kaç maçında da Galatasaray'ın en iyisiydi. Osimhen şampiyonluk getiren oyuncudur. Bir anda bu kadar hayır bu olmadı, işte bonservis. Enteresan bir bonservis teklifi geleceğine de inananlardanım. Belki de gelmiştir.
0: Gelmiş de olabilir.
1: Onu da söyleyeyim.
0: Bir başka dinleyicimiz yazmış. Takım şampiyon olduk havasına girip yine bir deplasman hizmeti yaşadı ama deplasman hizmetlerinin iyi çalışılması lazım. Bu sadece şampiyonluk havası değil, Galatasaray genel anlamda deplasmanda zaten yok denecek kadar az bir takım diye demiş. Bu sezon özellikle deplasmanlarda sıkıntı yaşadı Galatasaray. Bazı deplasmanlarda.
1: Ya bunu kabul edelim. O da dönüşler.
0: Şampiyonlar Ligi dönüşleri.
1: Genel anlamda. Şimdi yok ama artık yorgunluklar ön planda. Bu yorgunluğu hiç kimse küçümsemesin. Fiziksel anlamda çöküş çok önemli.
0: İsterseniz Okan Hoca'yı dinleyelim Ercan abi. Okan Hoca'nın maç sonrası yaptığı basın toplantısını dinleyelim bir kez daha. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası yeni bölümde tekrar karşınızda olacağız.
2: Evet, özellikle geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası altını çizdiğim şampiyon olmadık, önümüzde oynayacağımız 3 maç var demiştim. Bugün de tabii ki maç öncesi şunu söyledim. Yani hafta içi antrenmanlar yine oyuncularımız o konsantrasyonu gösterdiler ama bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Yani bu da tabii ki yani o nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Golle başlamak oyunumuz. Yani ben yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. Tabii ki geçiş yedik. Yani kaptırdığımız bir top aslında çok iyi çıktığımız ama kaptırdıktan sonra da o kapanamadığımız gerçekten çok basit bir gol yedik. Yani o yani bireysel beceriden çok çok fazla rakibimize orada golü atmasına izin verdik. İkinci yarının başlangıcı da bizim için daha iyiydi. Rakip alandaydık, top bizdeydi. İki tane aslında net bir Barış'ın pozisyonu, bir Osimhen'in pozisyonu. 2-1 sonrası yine belki Sané'nin o direkten dönen pozisyonu. Yani gol atmaya yaklaştık ama bu sefer de rakibimiz her geldiği pozisyonu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. 10 kişi kalınca da tabii ki yani 2-1 sonrası 10 kişi kalınca biraz zorlandık. Yani zorlanmamızın yanında yine çok fazla hata vardı bence. Yani günün en kötü kısmı bizim için tabii ki bireysel değil ama takım olarak bugün çok fazla hata yaptık. Her bölümde yaptık, yani önde de yaptık, orta sahada da yaptık, gerideki oyuncularımız da yaptı. Bizim için bu anlamda istediğimiz gibi bir maç olmadı. 4 puan öndeyiz tabii ki. Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maç, kendi sahamızda oynayacağımız maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maç bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. Yani çok tabii istediğimiz gibi gidiyordu aslında maç. Yani o birinci yediğimiz gol, yani daha çok rakibimizin uzun topları vardı. Uzun toplarla oynadı. İkinci yarı biraz daha pasta çıkmaya çalıştılar ama bence baskıları genel olarak iyi yapmıştık. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik ama tabii önde geçişi etkili gidebilecek oyuncuları vardı. Bu geçiş hücumunu uzun toplar sonrası ikinci yediğimiz golde de yani uzun top, ikinci topu alıp orada pozisyona girdiler.

0: biz kendi oyunumuzu oynadık. Bence rahat da oynuyorduk. Öne de geçtiğimiz maçtı. İkinci yarıda şansların geldiği maçtı. Geldiğinde de atacaksınız yani o golleri. Yani atamazsanız rakibiniz de atarsa maçı kazanan onlar olur. Yani oyunla ilgili olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynadık. Yani ama oyunda yani belli bölümlerde çok istediğimiz gibi de gidiyorduk.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: İlk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar... Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
7: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Yerini aldı. Hazırlanan 6 numaralı teknik taktik. Uçarer, Hanende orijinli kır erkek Safkan. Yerini almaya oldukça yakın ve o da yerini aldı. Bir numarada Demir Kağan hazırlanıyor. Demir Kağan da starttaki yerini aldı. Gelibolu Gizemli Tay orijini kır erkek Safkan Adem Ceylan'la start alacak. Geride kalan son isim Ufuk 1 Şen Gülüm orijinli Doru Dişi Tay 12 numaralı Güzel Çamlı. O da kulvarına yaklaşıyor. En dış box'ı kullanacak en iç kulvar. 11 numaralı Fırtına Biçen'e ait. 12 numaralı Güzel Çamlı'da yerini alınca ikinci altılı Ganyan. Başlayacak Bursa'da 3 yaşlı Arap taylarını izleyeceğiz. 10 tay start alacak. 2 numarada Devri Efsane. 10 numaralı Aizıt start anlayacak olan isimler. 12 numarada Güzel Çamlı'nın yerini almasını bekliyoruz. Cem Altun'la start alacak. Doğru Dişi Tay. Şimdi box'a oldukça... Yakın bu tay. Güzel Çamlı da starttaki yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve Bursa'da ikinci altılı Ganyan başladı. Rakiplerinin 1,5 boy gerisinde kaldı. 3 numaralı Er Avşar. İç kulvardan gelen 9 numaralı Atılım Hanım liderliği aldı farkı. 1,5-2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 12 numaralı Güzel Çamlı var. Onun 1 boy gerisinde 8 numaralı Abonuz. Üçüncülükte 2 boy geride. 4 numaralı Pamir Alp var. 1,5 boy kadar geride dışta. 5 numaralı Şah Veysel Emel içinde. 6 numaralı Teknik Taktik. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 11 numaralı Fırtına Biçen sırasıyla son 600 metreye girildi. 9 numaralı Atılım Hanım lider fark 4 boy kadar. İkincilikte 8 numaralı Abonos var. Onun 4 boy gerisinde. 12 numaralı Güzel Çamlı yarım boy kadar geride içeride. 4 numaralı Pamir Alp sırasıyla son 400 metreye girildi. 9 numaralı Atılım Hanım kolay temposuyla dikkat çekiyor bu metrelerde. En yakın rakibinin 6-7 boy farkla önünde. İkincilikte 8 numaralı Abonos var şu an için. Son 200 metreye 10 boy farkla lider girdi 9 numaralı Atılım Hanım. Rakiplerinden oldukça... Farklı koşuyor 9 numaralı Atılım Hanım. Şu anda en yakın rakibin 15 boy farklı önünde koşuyu kazanıyor. İkincilik mücadelesi sürüyor. 3 numaralı Er Afşar ikinci oldu. 6 numaralı Teknik Taktik yarıştan 3. olarak ayrılırken 8 numaralı Abonos 4. 4 numaralı Pamir Alp de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Atılım Hanım Mahsun Turan'la 4. koşuyu kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamayın.

0: Kullanmak çok kolay. ebayi.tck.org.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde bir giriş yapmıştık. Haftaya bir giriş yapmıştık. Daha sonrasındaki bölümümüzde Galatasaray'ı konuştuk. Bu bölümümüzde de biraz Fenerbahçe konuşalım. Fenerbahçe puan farkını 4'e indirdi. Başakşehir karşısında 3-1'lik bir galibiyete imza attı Fenerbahçe kendi evet. evinde. Açıkçası Galatasaray yenilgisinden sonra taraftar gelir mi gelmez mi diye de çok soru vardı. Taraftarın büyük bir bölümü maçı da takip etti. Statta takip etti. Tabii ki gitmeyenler de oldu. Yer yer boşluklar da çoktu açıkçası.
3: Evet, tıklım dolu değil. Değildi
2: yani kapalı geçi oynamadı Fenerbahçe. Başakşehir karşısında acaba neler yapar? Galatasaray yenilgisi sonrası takım reaksiyon gösterir mi göstermez mi? Çünkü teknik direktör de değişti ve yönetim seçim kararı aldı Fenerbahçe'de. Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar Fenerbahçe camiasında bu şekildeydi. Maça acaba nasıl etkileyecek bu olaylar diye herkes açıkçası futbol severler ve gazeteciler olsun takip ettiler karşılaşmayı. Fenerbahçe reaksiyon gösterdi. Ya ben kendi adıma bunu söyleyebilirim.
3: Katılıyorum sana.
2: Bir reaksiyon gösterdi ve 3-1'lik bir galibiyetle bir şekilde yoluna devam etti. İkinciliğini bir şekilde garantilemeye çalışıyor şu anda Fenerbahçe. Gözüken o çünkü puan farkı var lider Galatasaray'la. Nasıl bir maç izlediniz? Nasıl bir maç gördünüz? Özellikle Talişka'nın yıldızlaştığı bir karşılaşma oldu. Başakşehir karşılaşması.
3: Rakibin oyun kurmaya çalıştığı, ona başladığı, birinci bölgede baskı yapmaya çalışan, temaslı oyun oynamak isteyen, kanatları elinden geldiğince kullanan ve geçen haftanın verdiği moral bozukluğuna rağmen bu ligin iyi futbol oynayan ve iyi bir seri yakalamış Başakşehir karşısında. Ben maçın çoğu bölümünde Fenerbahçe'yi beğendim. Onu söyleyeyim. Bu yüzden de kolay değil. 3-0 yenilmişsin derbide. Geliyorsun ve kendi evinde taraftar tabii morali bozulmuş. Dediğimiz gibi tıklım tıklım değil tribünler. Buna rağmen de mücadeleyi kazanıyorsun. Teknik direktörün de değişmiş. Skriniar'ın sakatlığı devam ediyor kulübede. Asensio sakatlığı devam ediyor. Destek için kulübedeler. Onu antrenör de söyledi. Ben hiç de Fenerbahçe'nin bundan etkilendiğini ama oyun olarak da elinden geleni yaptığını söyleyebilirim Ahmet. Ve bunun karşılığında da rakibini 3-1 mağlup etti.
2: Şampiyonlar Ligi'ne katılım açıkçası biraz da Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından önemli. Şu anda Galatasaray evet. lig lideri olduğu için ve puan farkı olduğu için ve çok az hafta kaldığı için 2 hafta süre kaldı. Bu cümleyi kuruyorum. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için mücadele ediyor iki takımımız. Ligde ikinci olarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için mücadele ediyorlar. Açıkçası bakalım bu mücadele ne noktada bitecek hep beraber takip
3: Şimdi
2: ediyoruz.
3: Şimdi kongre var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak bütçe olarak sizi bayağı iyi bir duruma getirebilir. Çünkü elinizde ister istemez bazı ödemeler var. Kadroyu ona göre oluşturmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne başlayınca da Galatasaray ile ilgili aynen söylediklerimi Fenerbahçe için de söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'ne göre bir kadroyla katılmanız gerekiyor. Fakat burada düşünülmesi gereken husus şu. İki ön elemen var oynayacağın.
2: İkinci ve üçüncü eleme. Evet. Ya üçüncü eleme ve bir de üzerine playoff
3: oluyor. Bunları kazanamazsan, ya elenirsen bu sefer katılamıyorsun. Playoff oynayacaksın. Avrupa Ligi'nde devam edersin, playoff oynarsın. Bu sefer katılamıyorsun. Şimdi bunu çok iyi değerlendirmeleri lazım. Eksik olan yerler Fenerbahçe'de herkes biliyor. Fenerbahçe'nin önemli bir forvet alması lazım. Bayağı herkesin kabul edebileceği gole yakın bir forvet. Ve kanatlarda değişime gitmesi lazım. Osterwolde'nin yerine bir stoper alınması gerekiyor.
2: Bu arada Osterwolde ile alakalı ismini telaffuz ettiğin için araya girdim. Kusuruma bakmayın hemen söyleyeyim. Roma'nın çok ciddi teklif verdiği
3: Doğru.
2: söyleniyor.
3: Hafta sonu konuşulan haberlerinden biri bu.
2: 25-30 milyon avro civarında bir beklenti olduğu konuşuluyor Osterwolde'den. Hatta bir teklif yapıldı. O teklifin biraz az bulunduğu söyleniyor. Bakalım Osterwolde gelecek sezon itibariyle Fenerbahçe'de olmayabilir. Bunu da söyleyelim.
3: Ya da Osterwolde sol kanat savunmayı nakledilecek. Oyunun içinde kabul edecek onu. Bana göre sol kanatta da

0: daha iyiydi. Fenerbahçe için bazı isimlerden tam faydalandı mı? Tartışmaya açık bir konu. Ben Oğuz'dan daha çok faydalanılması gerektiğine inanıyordum. Aynı şekilde İsmail. Faydalanılacak mı, faydalanmayacak mı? Türkiye'nin mevkisinde bizim ligin önemli oyuncularından biri. Ama ne kadar süreyle böyle yedek yedek devam edecek? O da sorulması gereken bir konu. Ve Guendouzi Kante önemli bir ikili orta alanda. Bu oyuncuları kesebilecek oyuncu İsmail değilse ne olacak? İsmail'in durumu da önemli. Asensio'nun tabii oynadığı zamanlarda takımı saha içinde organize etme, hücum yollarında pozisyon meydana getirme, gole yakın olma konularında gayet başarılı olduğunu gördük. Sakatlığın son durumu ne? Bir alternatif olabilecek mi? O konuları değerlendirecekler bence. Esas mesele kaleci.
1: 3 maç ceza aldı. Ederson sezonu kapattı.
0: Ya şimdi esas 3 maç ceza alması değil. Aklı ve kalbi nerede?
1: Burada değil.
0: Esas mesele bu.
1: Bence kopuş çoktan oldu.
0: Biliyorsun, Livakovic'in bonservisi Fenerbahçe'de. Ederson'un bonservisi Fenerbahçe'de. İki kaleciyle de ilgili problem var.
1: İki kaleciyle de ilgili hemen bilgileri de paylaşalım hafta sonuyla alakalı. Arabistan'dan El Nasır özellikle El Ahli ve El Nasır konusu konuşuluyor Ederson için. Fakat Ederson'un sözleşmesinde şöyle bir madde var. 25 milyon getirirseniz alabilirsiniz maddesi var. 25 milyona işte free nokta yani kalır durumu var.
0: Doğru.
1: Bonservisini alabilirsiniz noktası var. Diğer konuda Livakovic konusunda da Livakovic Dünya Kupası'ndan sonra teklifleri değerlendirecek. İki tane İtalya takımının ciddi ilgilendiği söyleniyor. Artı kendi Zagreb, kendi takımı daha önce Fenerbahçe'ye geldiği takım Zagreb tekrar geri dönmek istediği konuşuluyor. Bakalım onda da büyük ihtimal bu yaz içerisinde bir transfer bekliyorum ben.
0: Bir de Avrupa transfer piyasasına göre bahsettiğim rakam bonservis bedeli. Ama o maaşı hiç kim Fenerbahçe'nin verdiği maaşı kimse vermez.
1: Arabistan yaklaşır ama
0: Arabistan yaklaşır da burada Ederson tutumu önemli. Belki tekrar ortanın biraz yukarısında Premier Lig takımlarının ödeyebileceği bir para bu bonservis.
1: City'den sonra bir daha Premier Lig'e gideceğini düşünmüyorum Ercan abi.
0: Gitmek isteyebilir. Ya ben burada mutluydum. Tekrar aynı şekilde devam etmek istiyorum düşüncesi de kendisinde olabilir. Premier Lig çünkü bu.
1: Performans düşüklüğü dolayısıyla da gönderdiler onu biraz. Yani o yüzden de bu değişiklik tekrar dönmesi zor olabilir.
0: Hala Brezilya milli takımında kadroda. O şansı devam ediyor.
1: Ben Ederson konusunda Türkiye'de kalmayacağını düşünüyorum yeni sezonla beraber. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sonlanacağını düşünüyorum. Ya Arabistan'a gidecek ya da Portekiz'e gidecek. Yani başka bir alternatifi
0: Portekiz'den o parayı yalnız
1: daha düşük, çok daha düşük rakama hatta anlaşıldığı konuşuluyor. Yani
0: yani
1: anlaştığı konuşuluyor.
0: o bonservis bedelini Portekiz takımları ödemez. Ödeyecek ülkeler iki. İngiltere de takımlar. O da ortanın üstü ya da senin söylediğin gibi Suudi Arabistan.
1: Suudi Arabistan takımları, iki takımın Ederson konusunda istekli olduğu
0: ya
1: konuşuluyor.
0: İspanya'dan çıkmaz o
1: Ama
0: bonservis.
1: Arabis çıkmaz Ercan abi. Ama Arabistan konusu da soru işareti. Arabistan'da neler olacak, neler bitecek açıkçası ben de merak
0: Ya
1: ediyorum.
0: kendisi ister mi?
1: Bölgedeki durum çok
0: İç açıcı
1: iç
0: değil.
1: açıcı değil açıkçası. Hatta yani o bölgede çalışan bazı arkadaşlarım var. Onlarla da konuştum. Geçtiğimiz hafta sonu değil, ondan önceki hafta sonu durum iyi değil dediler Ercan abi bana. Yani gerçekten bir tarafta korkuyoruz dediler. Yani bunu açık açık da dile getirdiler. Ama sonuçta işleri orada, hayatları orada. O yüzden de çok da fazla hareket edemiyorlar açıkçası ama çok da iyi olduklarını söyleyemem. Oraya gidecek oyuncuların da artık bu durumu da düşünerek
0: İşte
1: gideceklerini
0: o yüzden
1: biliyorum.
0: kesinlikle ben oraya rahatlıkla artık oyuncu gidebilme, eğer bu savaş durumu devam ederse oyuncular orayı tercih etmez.
1: Etmeyecek gibi gözüküyor zaten. Durum bu.
0: Yani
1: Eğer
0: tercih
1: Arabistan
0: etmeyecek
1: gibi
0: gibi,
1: işte
0: evet.
1: Çin gibi Arabistan gibi üçüncü bir ülke çıkıp da oyuncuları yüksek meblağlara transfer ederse böyle bir futbol atılımı yaparsa o zaman konuşuruz ama Arabistan'da da artık o eski bonservisler çok verilecek gibi değil duruyor. Diyelim bir dinleyicimiz yazmış. Tarişka ve Asensio'dan biri bence gitmeli diyor dinleyicimiz. Bana göre biri gitmeli diyor. İkisi de yedek olmayı problem yaparlar ki biri mutlaka yedeğe çekilmeli diye de devam etmiş. Asensio ve Tarişka'nın...
0: Tarişka 27 gol attı toplamda. Asensio'nun da asist ve gol sayıları ortada. Bu konuyu değerlendirecek olan kesinlikle anlaşmaya varılacak.
1: Yeni teknik direktör.
0: Yeni teknik direktör biz değiliz. Ya bunu artık biz gitsin, şu gitsin, bu gitsin diyemeyiz. Burada teknik direktörün, göreve gelecek olan teknik direktörün karar vermesi gerekiyor. Ya belki ikisinden de faydalanmak istiyorum ben diyecek. Ya da ikisi de gitsin. Abi düşük bir ihtimal de. Ya da biri kalsın, biri gitsin. Bunlara biz şu giderse iyi olur, bu giderse kötü olur diyemeyiz Ahmet. Ya bu tamamen takımın mühendisliği konusunda teknik direktörün karar vereceği bir husus. Ya bu giderse iyi olur, bu giderse kötü olur diyemeyiz. Oynatacağı oyun ne?
1: O yani bunu söylüyoruz. Başkan önce belirlenmeli. Başkandan sonraki 6-7 Haziran'da başkan belirlenecek. Başkandan sonra o yeni seçilecek başkan yeni teknik direktörü seçecek. Yeni teknik direktör yeni bir kadro planlaması yapacak. Yeni bir planlama yapacak ki yapmak zorunda. Temmuz'un 3. haftasında maçları başlıyor Fenerbahçe'nin. Dünya Kupası Temmuz'un 2. haftası bitiyor.
0: Tabii her takım Temmuz'un 2. haftasında kalamayacak Dünya Kupası'nda. Yani onu da öyle düşünmemiz gerekiyor.
1: Ama yine de çeyrek finale kadar gelecek takımlar Temmuz'u görecekler Ercan abi.
0: Evet. Haziran'ın son haftası. Çeyrek finale gelemeyen takımlar da tabii. Gruptan çıkamayacak takımlar da olacak. Sürprizler de yaşanacak. Bunlar hep olmuştur Dünya Kupası'nda. Bu yüzden de onu da görmemiz gerekiyor. Ama şu kesin, turnuvaya katılan oyuncuların mutlaka onların da bir 15-16 gün izni olacak.
1: O yüzden de Fenerbahçe'de bazı oyuncuların eğer Dünya Kupası'nda üst kademeleri giderlerse o oyuncuların milli takımları açıkçası bazı oyunculardan da eğer Fenerbahçe ikinci olur ve Şampiyonlar Ligi elemesine giderse bazı oyunculardan yararlanamayacak Fenerbahçe. Gözüken o şu anda planlamada.
0: Ama kadronda yer alan oyunculardan bazıları, mesela yine kaleci örneği vereceğim. Livakovic ve Ederson gidecekse, Livakovic zaten bonservis var sadece. Gitmiş durumda diyebiliriz ama bonservis duruyor. Ben kupa başlamadan önce bunun sonuçlanması daha iyi olur görüşündeyim. Kaleci yok çünkü.
1: Yerli kaleci var. Ercan
0: Mert abi. Var.
1: Mert var.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Mert'le başlayacak.
1: Açıkçası o kaleci işte durum, yani Şampiyonlar Ligi'ne kalınacak mı kalınmayacak mı, o da önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne göre bir kadro kurmak gerekiyor Şampiyonlar Ligi için. Avrupa Ligi için Avrupa Ligi'ne göre bir kadro kurmak gerekiyor. Yani bunları da hesaplaması, hesap kitap yapılması gerekiyor.
0: Esas mesele artık şampiyonluk yolunda bayağı kuvvetli gidecek bir kadro kurması. Esas mesele o. Yani geleceği olan bir kadro, hem kupalar hem de Süper Lig'de şampiyonluğa gidecek. Evet, bu takım büyük bir ihtimalle bayağı zorlar. Hatta şampiyon olur denilebilecek bir kadro kurulması. Yani kanat forvetlerin parmakla gösterilecek. Çok iyi bir santrafor almışsın. Orta alana ne olursa olsun çok iyi bir takviye yapmışsın. Herkesin bildiği bir stoperle anlaşmayı sağlamışsın. Kanat beklerde bir değişime gitmişsin ama çok kalite ve klas oyuncular tekrar gelmiş. Öyle bir takım oluşturulması gerekiyor.
1: Ben de aynı fikirdeyim ama işte
0: esas mesele bu.
1: Sıkıntılardan bir tanesi bu bence Fenerbahçe'nin. Çok doğru tespit yaptınız Ercan abi. Çünkü Fenerbahçe tam anlamıyla o kadroları kuramadı senelerdir. O istenilen kadroları kuramadı. Hep güçlü kadro diyoruz ama o kadar da şampiyonluğa oynayacak bir kadro olmadığı da her sene sonunda belli oldu açıkçası. Onu da söyleyelim. İsterseniz Zeki Murat Göle'yi dinleyelim. Fenerbahçe teknik sorumlusu Tedesco'dan sonra maça çıktı. Özellikle bazı sorular biraz canını da sıktı evet. Zeki Murat Hoca'nın. Özellikle yerli mi yabancı mı sorusu önemliydi. Acaba Fenerbahçe'de yabancı mı teknik direktör olacak, yerli mi olacak? Hep birlikte merak ediyoruz, bekliyoruz. Yeni başkanla beraber bu sorularda cevabını bulacak. İsterseniz Zeki Murat Göle'nin maç sonrası basın toplantısını bir kez daha dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Yani öyle bir soru sordunuz ki yani ucu çok açık. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması benim nedenim oluyor yani o zaman. İlki de anladım zaten. Hani onun nedeni de çok ucu, çok açık. Yani hani neden olmadığın birçok nedeni var. Onu benim yorumlamam doğru değil. İkinci sorunu

0: 2019'da anladığım kadarıyla cevap veriyorum. Yani ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni? Evet, şimdi öncelikle küçük değişiklikler yaptık. Yani 3-4 günlük çalışma fırsatı vardı elimizde. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Oyun anlayışımızda bazı değişikliklere gittik. Oyun planımızda bazı değişikliklere gittik. Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını, futbolcuları biraz antrenmanlarda aşılamaya çalıştık. Tabii ki zor bir süreç, kolay bir süreç değil ama sonuçta iş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler, gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına gerçekten çok sahip çıktılar. Bunun sonucunda da zaten küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor. Yani Fenerbahçe'nin hocası sonuçta Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek hoca olmalı. Yani yerli yabancı ayrımı yapamayacağız şu an. Tabii ki baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Yerli hocalarla şampiyon olunmuş şimdiye kadar daha çok. O ağır basıyor. Ama sonuçta ben böyle bir ayrım yapamam şu an.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölüm bir giriş yapmıştık. İkinci bölüm Galatasaray ve üçüncü bölümde Fenerbahçe'yi konuştuk. Hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi bir kez daha toparlayalım. Gelen mesajlara da bakmak istiyorum bu bölümde. Yeni saatte artık Trabzonspor ve tabii ki Beşiktaş'ı da detaylı konuşacağız. Çünkü Beşiktaş'ın çok önemli bir karşılaşması var. Sezonun en önemli karşılaşması şu an için. Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi.
5: Hem Konyaspor için de öyle tabii.
4: Konyaspor için de öyle. Konyaspor son dönemde bayağı iyi gidiyor Ercan abi. İlhan Palut'la beraber karşılaşmaları kazanıyor.
5: Rotasyon yaptılar Ahmet. Rize Spor maçında takip ettim. 3-2 kaybettiler. Hı hı. Uzun bir aradan sonra tekrar yenilgiyle tanıştılar ama rotasyonlu kadro. Bayağı oyuncu dinlendirdi İlhan Palut'ta. Artık bekliyoruz Beşiktaş Konyaspor nasıl bir maç ortaya çıkacak.
4: Önümüzdeki saat dilimi içerisinde detayları da konuşacağız o karşılaşmayla alakalı. Şöyle gelen mesajlar var. Şampiyonlar Ligi için kadro kurmak konusunda birkaç cümle kurmuştum. Onunla ilgili bazı dinleyicilerimiz mesajlar göndermişler. Hemen onları da paylaşalım. Şampiyonlar Ligi'ne göre takım kurulmaz diyor bir dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi takımı bütçeye göre kurulur ve o takım Şampiyonlar Ligi'ne düzeltiyorum. Takım bütçeye göre kurulur ve o takım Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir veya bunu başaramaz diye yazmış.
5: İşte bütçen nasıl olur? Hangi bütçe olacak?
4: İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsanız o bütçe artıyor. Otomatik olarak artıyor. Çünkü kazançlarınız da otomatik olarak artıyor. Harcamanız da otomatik olarak artıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi o arenaya gittiğiniz zaman iyi bir kadro ile gitmeniz gerekiyor ki bir ses getirin. Bir isminiz belli olsun.
5: Ya ben eğer o şansım varsa bütçeyi ona göre ayarlamam. Ya. Büyük takımsın. Böyle bir imkanım var. Şampiyonlar Ligi'nde önerimi oynayacaksın. Ona göre de kafanda bir bütçe yapılanması yapman gerekiyor. Bu başka var mı açıklaması? Nasıl olsa katılamayız deyip öyle bir şekilde sezona başlamak moral olarak da sizi ileri götürmez.

0: geriye götürmez. Götürür.
1: Yusuf Bey yazmış. Fenerbahçe'nin alacağı ve Dünya Kupası'nda mücadele edeceği oyuncu çeyrek finali rahat görür diye yazmış. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde zorluk yaşar. Sonra oyuncu gelir. Her sene böyle oluyor diye yazmış Yusuf Bey. Çok teşekkürler.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Mesaj için.
0: Değil mi?
1: Bir başka dinleyicimiz yazmış. Seattle'a selamlar bu arada. Değil mi bu? Evet, herkese Şampiyonlar Ligi için her sene Şampiyonlar Ligi için toplama kadro kurmaya çalışmak hiçbir zaman başarı getirmez. Zira temel yok diye yazmış bir başka dinleyicimiz.
0: Mesele o, öyle bir takım, hem o takım gelecekte iş yapacak ve şu anda da güçlü olacak. Onu kurabilmek zaten.
1: Ve ondan sonra da kadro yapısını çok da bozmadan,
0: evet, onu kurabilmek,
1: eksiklikleri gidermek, o fazlalıkları göndermek gibi küçük dokunuşlarla yola devam etmek. Ama her sene düzenli olarak sıfırdan bir işe başlayınca olmuyor Ercan abi. Gerçekten olmuyor.
0: Elinizdeki kadro. Şimdi Guendouzi, Kante var orta sahada, değil mi? Orta saha şimdi 3-4 tane transfer yapılır mı?
1: Zannetmiyorum. Bence orta sahaya transfer Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok zaten.
0: Herhalde
1: bir,
0: yapılmaz.
1: İşte Asensio'nun durumu var. Bir Fred'in durumu var. Bu arada Fred cumartesi günkü karşılaşmada gayet iyi oynadı. Biraz da soru işareti bıraktı açıkçası.
0: Değil mi?
1: Neredeydi bu sezon diye de bir soru işareti bıraktı.
0: O istenilen şansları buldu ama fizik olarak enteresan, ama Başakşehir maçında iyiydi. Başakşehir maçında iyiydi.
1: İyiydi. Yine Galatasaray'la alakalı bir dinleyicimiz yazmış. Torreira ile alakalı. Torreira tedavi gördükten sonra dışarı doğru çıkarken formasını yukarı kaldırdı. 54 yaşındayım, benim göbeğim ondan daha az diye yazmış Orhan Bey. Bazen fizik yanıltabiliyor. Yani Torreira senelerdir orta sahayı tek başına domine eden oyunculardan bir tanesi. Gelecek sezon büyük ihtimal yok, onu da söyleyeyim. Büyük ihtimal, hatta özellikle ona bu ülkede yardım edenlerle vedalaşmaya başladığı konuşuluyor Ercan abi. Böyle böyle durumlar olduğu konuşuluyor. Gelecek sene yokum tarzında cümleler kurduğu konuşuluyor.
0: Şimdi iki tane orta sahan var ki orada büyük bir değişim bekliyorum Galatasaray'da. Lemina ve Torreira ile bir sezonu götüremez. Bu belli oldu. Net olarak belli oldu. Yani bunu herkes görüyorsa teknik kadro da görüyor. Oraya oyuncu bulmak mesele.
1: Bir ya da iki tane oyuncu transfer edilecek diye düşünüyorum ben. Artı bir de Galatasaray Mertens'ini bulamadı bu sezon. Yani İkay,
0: her
1: Yunus,
0: zaman bulamazsın ki.
1: Barış, bir nevi işte Sané, bunların hepsini ekliyorum ama bir Mertens olamadılar. Yani Mertens bambaşka bir oyuncuydu zaten.
0: Muş.
1: Onu da gördük. Mertens bu sezon olsaydı daha farklı olabilirdi bazı maçlar.
0: Her sene böyle bir oyuncu bulmanın ya da giden oyuncunun yerine işte bu oyuncuları aldık, yerini doldurur tahminleri genelde yanılabilir. Bu konuda futbolda biliyorsun %50'dir olay. Hı hı. Ya oyuncunun ismini alırsın, dersin ki muazzam bir isim aldık, biz rahatlarız bu sene. Öyle bir şey olmaz. Beklediklerini ortaya çıkaramaz. Ya böyle bir problem var.
1: Yani bakalım. Yani Galatasaray'da da ciddi bir revizyon olması gerektiğini düşünüyorum ben kadroda. Hmm. Tabii ki bir omurga var Galatasaray'da. O sağlam. Onda bir sıkıntı yok. Ama işte ikinci yarı alınan bazı oyuncular, devre arası alınan bazı oyuncuların istenilen performansı verdiklerini tam anlamıyla düşünmüyorum. Aynı zamanda sezon başı alınan bazı oyunculardan istenilen verimi tam anlamıyla Galatasaray'ın aldığını da düşünmüyorum.
0: O düşüş hem zaten
1: hem Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Doğru.
1: O yüzden de açıkçası bayağı bir revizyona gidecek. Fenerbahçe'de de bazı konularda, orta saha haricinde Fenerbahçe'de de ciddi bir revizyon olacağını düşünüyorum. Defans hattı, Skriniar haricinde komple değişecek bence Fenerbahçe'de.
0: Evet, ya şimdi orta alanın biraz daha dar alanda, yani rakip yarı sahada dar alanda oynaması halinde mesela İlkay çok faydalı olabilirdi. Ama öyle bir orta saha yapısı yok. Bu yüzden İlkay Gündoğan'da faydalı olamadı. Ya İlkay her yere koşacak hali yok bu yaştan sonra. Zaten öyle bir oyuncu değil.
1: İşte onu hep söylüyorsunuz. Dar alanda çok daha başarılı bir oyuncu ama Galatasaray o kadar dar alanda oynuyor mu?
0: Oynayamıyor.
1: Açık ve net. İki takımda da çok ciddi bir revizyon olacak.
0: Savunmaya gelecek, yardımcı olacak, ileriye gidecek. İlkay öyle bir oyuncu değil. Onu söyleyeyim. Yani o presli futbola karşı, alan daraltmaya karşı İlkay'ın da o dar alanda oynaması gerekiyor. Öyle oynandı mı? Hayır.
1: Açıkçası hayır. Mertens emekli, evet, ama aradı bence bu seneye Galatasaray. Emekli
0: aradı
1: oldu
0: tabii.
1: Mu?
0: Ya o yapıda bir oyuncu bulmak da kolay değil dedim.
1: Ya işte o son dönem 10 numaralar artık kalmadılar. Eski dönem 10 numaralar kalmadılar. Mertens'i de o noktaya koyabiliriz açıkçası.
0: Bir de saha içinde pozitif enerji.
1: Sağ dışında da öyle.
0: Saha içi ve saha dışı pozitif enerji. Onlar çok önemli. Mertens'te onlar vardı.
1: Bir başka dinleyicimiz yazmış. Onu isterseniz bir yarış aramız var. Batıkan uyardı. Yarı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinin 2,5-3 boy gerisinde kaldı 10 numaralı Desert Point. İç kulvardan gelen 3 numaralı Kavala gücü liderliği aldı. Ancak dışarıdan temposunu artıran 6 numaralı Monumental liderliği aldı. Ve yarışın yeni lideri 6 numaralı Monumental farkı da 3 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Kavala gücü ikincilikte. Onun 2 boy kadar gerisinde 3.lükte 2 numaralı Anzaklı ilerliyor. 1 boy geride içeride 7 numaralı Erkoç'um. Onun 1,5 boy gerisinde 8 numaralı Senkron var. Bariyer dibini tuttu 4 numaralı Superberg. Onun da 1,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Desert Point sırasıyla safkanlar ilk viraja giriyor. Fark 4 boy kadar. Lider 6 numaralı Monumental. İkincilikte 3 numaralı Kavala gücü var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 3.lükte 2 numaralı Anzaklı ilerlerken 2,5-3 boy geride 7 numaralı Erkoç'un var. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Senkron. Onun 1 boy gerisinde 4 numaralı Superberg grubun yine son sırasında 10 numaralı Desert Point var. 1200 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Farkı 5 boya kadar çıkardı 6 numaralı Monumental yarış lideri. İkincilikte takipte yine 3 numaralı Kavala gücü var. Onun yarım boy 1 boy gerisinde 2 numaralı Anzaklı ilerliyor. 2 boy kadar geride 4. sırada 7 numaralı Erkoç'un 1,5 boy kadar geride dışta. 8 numaralı Senkron yarım boy kadar geride 4 numaralı Superberg. 3,5 boy kadar geride grubun son sırasında 10 numaralı Desert Point var. Safkanlar bu sırayla son 800 metreye girmek üzere. 4-5 boy farklı yarış lideri 6 numaralı Monumental. İkincilikte 3 numaralı Kavala gücü var. Yine yarım boy geride 2 numaralı Anzaklı. Onun 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Erkoç'um. Daha sonra 1 boy geride 4 numaralı Superberg. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Senkron. Yine son sırada 10 numaralı Desert Point sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye girdi. Son düzlüğe çıkıyor. 6 numaralı Monumental lider. Koşu süratlendi haliyle. 2 boy kadar geride 2 incilikte içeride şimdi 7 numaralı Erkoç'un var. Geriden dıştan Kavala gücünün Anzaklı'nın en dış kulvardan. 4 numaralı Superberg'in atakları var. 6 numaralı Monumental lider. Dışarıdan 4 numaralı Superberg, içeriden 7 numaralı Erkoç'un gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye girildi 6 numaralı Monumental önde. Dışarıdan 4 numaralı Superberg geliyor. 6 numaralı Monumental lider. 4 numaralı Superberg geliyor. Monumental'ı yakalıyor. Superberg kazanıyor. 6 numaralı Monumental ikinci oldu. 10 numaralı Desert Point yarıştan. 3. olarak ayrıldı sayın yarışseverler. 3 numaralı Kavala gücü 4. 7 numaralı Erkoç'un da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Son 300 metreye girildikten sonra 2 numaralı Anzaklı bir sıkıntı yaşadı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim safkanın ilgilerine ve Onur Yıldız'a. Şu anda koşuyu tamamlayamadı 2 numaralı Anzaklı. 4 numaralı Superberg Onur Atmaca ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'u konuşacağız. 1-2 dakikaya kadar Trabzonspor'u konuşmaya başlayacağız ama bir aradayken gelen mesajlar vardı. Hemen o mesajları da bir şekilde eritmek istiyorum. Sarıyer'den Atalay Bey, İstanbul Sarıyer'den Atalay Bey. Aslında herkesin örnek alacağı bir Montella. Bunu Adana Demirspor'da yaptı, milli takımda da yapıyor. Mümkün olduğunca kadroyu bozmuyor, takımın yapısıyla da oynamıyor. Başarı peş peşe geliyor diye de yazmış dinleyicimiz.
0: En önemli şey istikrar bu oyunda. Ortaların değişmeyecek sık sık. Savunma anlayışın değişmeyecek. Değişmeyecek derken stoperlerden bahsediyorum. Bir kaleci üzerine yoğunlaşacaksın. Bunlar futbolun bilinen kriterleri. Bunları uygulayabilirseniz ki santraforunuz çok önemli. Kolay kolay yedek kulübesinde oturmayacak. böyle oyun

0: oyuncular bulunup o kadroda ısrar edilmesi gerekiyor. Yani dinleyicimizin yaptığı yorum gayet doğru bir yorum.
1: İstikrar önemli ama tabii ki başarı için istikrar. Ya başarılı isimlerle istikrar, başarısız isimlerle istikrar da
0: Bir de
1: tamamen.
0: milli takımın en iyileri Montella'nın elinde. Kadro. En iyiler seçiliyor. Ve ona göre bir kadro oluşumu var. Ya, Santofor var da Montella mı oynatmıyor? Hayır. O Burak'tan sonra o istenilen Santrofor'u bir türlü bulamadığı için Santrofor kullanıyor ama değişkenli bir oyun sistemi var. Ya tek bir santrafor, o merkez santrafordan yoksunuz. Bunu kabul edelim. O da çaresini bence iyi buldu. Dünya Kupası'na katıldık.
1: Şimdi bir başka dinleyicimiz Seattle'dan dinleyicimiz yazmışlar. Dünya Kupası'nın açılış maçı bilet fiyatları açıkçası merak konusu. 125 dolardan başlıyor Ercan abi. 6700 dolara kadar en yüksek bilet fiyatı 6700 dolar. En düşük de 125. Merak ettiğim bir durum var dinleyicimiz eğer beni dinliyorsa sormak istiyorum. Acaba 125 dolarlık biletlerde dürbün de veriyorlar mı Ercan abi? Çünkü biraz
0: Yüksektir
1: öyle
0: herhalde.
1: çok yüksekte ve sahayı görmek çok zor olacak. Yani o çok ucuz fiyatlı biletleri olduğu yerde siz maçı izlemeye kalkarsanız dürbüne de ihtiyacınız olacak gibi.
0: Ya bir anı olarak oradaydım diyeceksin. Biletini saklayacaksın. Ben açılış maçında tribündeydim diyeceksin.
1: Tribündeydim.
0: Onun da güzel tarafları var. Güzel taraflarından bakalım Ahmet onu. Ya dürbün de varsa o zaman maçta fazla zorlanmazsın. Değil mi?
1: Dürbün varsa zaten rahat rahat izlenir oradan da öyle bir durum söz konusu. Yani bizde de çok var. Mesela stat dışındaki işte Beşiktaş'ın stadının dışında Beleştepe vardır Ercan abi
0: Eski.
1: bilirsiniz eski. Ondan sonra işte bazı maçlarda özellikle Pendik'in stadıydı zannedersem Pendikspor'un stadında
0: Evlerden seyrediyorum.
1: evlerden maç izlenen
0: Evet.
1: bunlar hep işte Avni Aker'de
0: Eski.
1: eski Avni Aker'de çevresinde çok sayıda yerleşim yeri vardı. Hep öyleydi yani hep öyle durumlar vardı.
0: Balkonlarda. Evet.
1: Balkonlarda maç izlenirdi. Şimdi 125 dolarlık bilette biraz o balkonda maç izleme durumunu yansıtabilir.
0: Evet.
1: Görme açısından söylüyorum. Tabii ki balkonda maç seyretmek de keyifli olur. O ayrı konu da
0: İyi
1: bahsettiğim
0: açıdan balkonunuz varsa bayağı keyifli olur.
1: keyifli olur ama o yüksek noktadan izlemek de ciddi sıkıntı. 6700 dolarlık bileti de merak ediyorum. Herhalde sağ kenarıdır diye tahmin ediyorum.
0: Herhalde bayağı ultra bir yerdir. İkramlı.
1: Tabii. Büyük
0: Öyle
1: ihtimal
0: bir
1: öyledir yani.
0: tek bir maça 6700 dolar. 6700 dolara çünkü fena bir araç almazsın Amerika'da. Otomobil anlamında söylüyorum. Yani 7000 dolar diyelim. Seni gelip götürebilecek işine bir araç alabilirsin.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: O paralara
0: Amerika'da
1: alınabilir.
0: öyle.
1: Amerika'da durum o. Yine gelen mesajlar Ahmet Bey yazmış. Galatasaray'ı yorumladık bu arada. Geçen saatte bol bol yorumladık. Hatta Okan Hoca ile alakalı dinleyicilerimizin bazı eleştirileri vardı. Onu da söyledik. Anladığım kadarıyla mesajdan biraz eleştiri var Okan Hoca'ya da gördüğüm kadarıyla. Ama Galatasaray'ı tamamladık. Fenerbahçe'yi de konuştuk, tamamladık. Trabzonspor'u konuşacağız dedik. Mesajları da eritmiş oldum bu sayede. Trabzonspor şansını bence elinin tersiyle etti diyebiliriz Ercan abi. Kötü de oynamadı bu arada. Berabere kaldı ama kötü de oynamadı diye düşünüyorum.
0: Kırmızı kart bütün sistemi bozdu. Göztepe çünkü kabul edelim ligin iyi takımlarından ve Göztepe'nin takım savunması her zaman çok az hata yapan bir savunma. Bu maçta da son anlarda yaptılar hatayı ve Umut Mükemmel de bir vole vurdu. Onu da söyleyelim.
1: Güzel gollü.
0: Çok güzel bir goldü. Fakat eksik kalmasına rağmen maçın ikinci yarısındaki baskı takdire şayan. Onu söyleyelim. 10 kişi kalan takımların rakip kaleye gidemediği ligimizde örnekler var. Öyle değil mi? Bu örnekleri gördükten sonra Trabzonspor'un bu kadrosunun yine elinden geleni yaptığını, 10 kişiyle rakibin üstüne gittiğini, yeri geldiğinde artık maçı tek taraflı bir hale getirdiğini, onların hepsini karşılaşmayı takip edenler tahmin ediyorum görmüşlerdir. Fakat kadro bu kadar. Buraya kadar. Trabzonspor şu anda yine de işte ikincilik o konuyla ilgili mücadelesine devam edecek. Kupa,
1: Biraz puan farkı açıldığı için biraz şanssız, bayağı bir zora sokmuş durumda Trabzonspor.
0: Doğru.
1: Eline o fırsatı

0: fırsatlarda geldi. Geçtiğimiz hafta da geldi. Ondan önceki haftalar da geldi. Ama o fırsatları değerlendiremedi Trabzonspor. Onu da biraz anlayabiliyorum. Sonuçta bu sezon kurulan bir kadrodan bahsediyoruz. Ki bazı oyuncularla gelecek sezon artık Trabzonspor'da görmeyeceğiz oyuncuları. Bazı oyuncularla veda edilecek. Onu da biliyorum. Açıkçası bence çok iyi iş yaptılar diye düşünüyorum Trabzonspor'a. Bu noktaya kadar da getirdiler. Heyecan kattılar. Hatta bir ara gerçekten şampiyonluk adayı olarak konuştuk ki o dönem çok da başarılı gidiyorlar.
1: Şimdi kırkına merdiven dayamış Vakame elinden geleni yaptı. Visca'nın sakatlığı. Savunmada o sakatlık problemleri çok fazla oldu.
0: Zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi oldu. Bütün takımların en büyük sıkıntıları oldu. Çok sayıda sakat oyuncu verildi bu sezon özelinde.
1: Her şey bütçeyle ilgili. Takımı öyle kursan da işte görüyorsun, eğer Avrupa'da yoksa ligde de iddian bittiği zaman bir anda oyuncuların düşmeye başlıyor. Trabzonspor'da oyuncuların hiçbiri düşmedi. Haklarını verelim. Beşiktaş'taki oyuncularla Trabzonspor'daki oyuncuları karşılaştırdığımızda ben mesela böyle bir oyun yapısında Beşiktaş'ta oyuncuların bayağı geride kaldığını gördüm bu sene ligde. Trabzonspor'da öyle bir şey yoktu.
0: Bayağı ligede asıldılar. İsterseniz bir ara verelim. Küçük kısa bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'u konuşmaya devam ediyoruz. Trabzonspor'la alakalı bazı dinleyicilerimizden mesaj da geldi. Hatta bir tanesini hemen sizlerle paylaşayım. Trabzonspor'da herkes elinden geleni yaptı. Üçüncülüğe gidiyor. Kadrosu yetersiz deniyor ama ligin gol kralı Trabzonspor'da. İyi stoperleri var. Kalecileri çok iyi. Orta sahasında iyi oyuncular var. Yani pek çok oyuncusu Fenerbahçe'nin kadrosundan daha iyi diye yazmış dinleyicimiz.
1: Evet, Onaçı'yı kabul edelim.
0: Onaç öyle. Kaleci de Onana iyi bir, çok iyi bir kaleci bence.
1: Bu sezon iyi sezon yaşadı.
0: Bence United'da problem yaşadı. United evet. Haricinde Inter'de de çok iyi sezon
1: United'da,
0: var.
1: United'da problem yaşamayan oyuncu sayısı çok az.
0: Bu arada United'ı tebrik ederim. Yıllar sonra 3. oldular Ercan abi. Artık 3. sıradalar. Şampiyonlar Ligi'ni garantilediler.
1: Evet.
0: Liverpool'u yendiler. Şampiyonlar Ligi'ni garantilediler. Yani açıkçası onlar için çok kötü başlayan bir sezon. Bunu da söyleyelim. United için resmen Karabasan gibi bir sezon. Üçüncülükte harika bir sezona doğru evriliyor. Çok enteresan bir camia açıkçası. Manchester United camiası İngiltere'de Avrupa bölümünde detaylı da konuşuruz. Bizim maçın bilet fiyatları düşmüş. Dinleyicimiz sağ olsunlar Amerika'dan, Seattle'dan gönderiyor. Hmm. Avustralya Türkiye maçı D grubunda 6. maç ve bir bakayım bir link var. Bilet fiyatları var mıdır ona bakmaya çalışıyorum. $362'la başlıyor bilet fiyatları Ercan abi. Gördüğüm kadarıyla 362'den başlayıp devam eden bilet fiyatları var. En yüksek ne kadar var onu da bir kontrol etmeye çalışacağım. $952 gördüm en yüksek şu anda. $973.84 üzerine çıkanlar var Ercan abi, gördüm. Hatta 4672 kategori 2.
1: $4672 o da.
0: Dolar kategori 2.
1: En önemli yer demek ki maçtaki.
0: Yani o da kategori 2 olarak gösteriyor. Enteresan bir durum. Böyle bir fiyatlar yani 4000 küsür dolar bizim de en yüksek bilet fiyatı, 300 küsür dolar da en düşük bilet fiyatı gibi gözüküyor şu an için gördüğüm kadarıyla. Dinleyicimize de çok teşekkürler Mehmet Bey bu arada. Hemen sağ olsunlar gönderdiler. Trabzonspor'la alakalı konuşmaya devam ediyoruz. Sakaryaspor'dan bir dinleyicimiz yazdı. Trabzonspor bu kadro ve maliyetle, Sakarya'dan düzelteyim, bir dinleyicimiz yazdı. Trabzonspor bu kadro ve maliyetle hiçbir zaman bu hedeflere inandırmadı diye yazıyor dinleyicimiz.
1: Ama işin ucuna geldi. Bunu başardı. Esas kimse Trabzonspor'un bu başarıyı elde edeceğini düşünmüyor. Ya Fenerbahçe'nin harcadığı paraya bakın. Bütçe. Galatasaray zaten ayrı. Beşiktaş'ın harcadığı paraya bakalım. Sezon başı devre arası. Bir de Trabzonspor'u çıkaralım. Burada oyuncu seçiminde başarı ve teknik direktör uyumunda da başarı görüyorum. Bunu söyleyeyim.
0: Biraz tecrübesizlik var diye düşünüyorum ben. Yani o tecrübeyi de oynaya oynaya kazanacaklar. Birlikte oynayarak kazanacaklar
1: normal
0: o tecrübeyi. Yine aynı Sakarya'dan dinleyicimiz Zubkov, Tony, Visca, Muçi olmayacaklar gelecek sezon diyor. Kadro iyi kurulmazsa bu sezon mumla aranır. Schalke'nin böyle bir sezonu vardı 17-18'de. Bu arada Schalke'yi de tebrik edelim. Bundesliga'da 2'de şampiyon oldular.
1: Evet.
0: Bundesliga'ya çıktılar.
1: Yani Kenan attı golü.
0: Kenan attı. Bundesliga 1'e çıktılar. Dzeko kadronun çok önemli
1: Bundesliga'ya
0: isimlerinden.
1: Bundesliga'ya çıktılar.
0: Evet. Kadronun çok önemli isimlerinden Dzeko şampiyonluk yaşadı orada da. Böyle bir durum söz konusu. Hatta şöyle bir açıklaması var. Çok mutluyum. Hem Schalke ile Bundesliga'ya çıktık şampiyon olarak. Hem de Bosna ile Dünya Kupası'na gidiyorum. Benden mutlusu yok diye bir açıklaması var dün.
1: Onun için altın bir sezon.
0: Kesinlikle altın bir sezon. Schalke'nin böyle bir sezonu vardı 17-18'de. Son iki sezon 14'üncülük. Hocası da Tedesco'ydu diye yazmış. Trabzonspor'a örnek olarak vermiş. Ona da dikkatli olmakta, dikkat etmekte fayda var diyelim.
1: Büyük bir mali kriz yaşadığını unutmayalım Schalke'nin.
0: Schalke'nin o dönem bir de mali krizi vardı. Onu da aktarmış olalım. Trabzonspor herkes elinden geleni yaptı. Üçüncülüğe gidiyor. Okumuştum bu mesajı hemen söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadrosundan, yani Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan tek iyi olduğu yanı orta sahadaki 3 oyuncusu diye de eklemiş dinleyicimiz.
1: Evet. Ha, bütçe olarak diyorum ben. İkisini karşılaştıralım. Bütçeye bakalım. Kimler ne kazanıyor, ne yapıyor. Bu sebepten Trabzonspor'unki başarısızlık değil. Hala ikincilik şansı devam ediyor.
0: Devam ediyor hala ve son ana kadar da getirdiler. Şimdi dinleyicimiz yazmış. Dört büyükler neden ticarete girip de ek gelir sağlamıyorlar, sağlıyorlar? Ya da inşaata acaba yasaklı
1: İnşaat
0: bir durum
1: da
0: var.
1: Var.
0: İnşaat da var. Şahsen inşaat bayağı karlı bir sektör diyebiliyorum. Bu şekilde sürdürülebilirlik adına bir adım atılmış olmaz mı diye de yazmış.
1: İnşaat var da burada mesele arazi. Araziler de ucuz değil. O kadar da inşaatçılık değil. Kendi elindeki iyi arazileri
0: değerlendirmek.
1: Değerlendirmek. Yaptıkları bu şu anda.
0: Öyle öyle çok sayıda iş düşüncesi var, plan var, program var. Kulüplerin, hatta en son Galatasaray'ın kafe açma durumu vardı ki onu da hızlı hızlı devam ediliyor o konuda diyebiliyorum. Yani böyle böyle ek gelir sağlamak için işte ticarettir ya da başka durumlardır, inşaat gibi başka sektörlerdir. Kulüpler bunları deniyorlar ama tabii ki o sponsorluk durumları olsun, işte bazı kulübün kasasına girecek paralar olsun, bunlar inceleniyor. O yüzden öyle hadi ben kafama esti şu ticaret dalından devam edeyim, kulüp lisans ürünlerini şu ticaret dalında satayım düşüncesi gerçeği yansıtmıyor. İşte böyle böyle bazı kurallar var. Yani her parayı siz getiremiyorsunuz. Yoksa bunun önüne geçilemiyor. Çünkü parası olan birisi gelip ben parayı veriyorum diyecek ve parayı verecek. Bunu denetlemeniz gerekiyor haliyle.
1: Evet tabii.

0: O yüzden de böyle bazı kurallar var. Kulüplerde bu kurallara göre hareket ediyorlar. Dünyada bu böyle mi? Dünyada da çoğu noktada, çoğu ülkede böyle. Bazı ülkelerde farklı. Mesela Real Madrid'in ciddi ciddi bir inşaat sektörü var. Çünkü
1: başkanı
0: zaten inşaat sektörünün
1: imparator,
0: imparatoru konuda. İspanya'da. Haliyle böyle böyle bazı yatırımlar var. Bazı durumlar var ama dediğim gibi işte federasyonlar önüne geçmek için, denetim için bazı durumları engelliyorlar. Bunu da aktarmış olalım. Çok kısa bir aramız var. Özel kuşağımız var. Sonrasında kısa aranın ardından tekrar buradayız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'u konuşmaya devam ediyoruz. Yine kadro yapılanması konusunda özellikle stoperde ciddi sıkıntıları vardı. Ben öyle düşünüyorum. Devre arasında da transfer yapıldı ama sakatlıklar dolayısıyla çok istenilen seviyelere gelemedi Trabzonspor. Stoper hattında özellikle sıkıntılı bir süreç yaşamaya devam ediyor. Gelecek sezonda artık stoper tandemini değiştirecekler diye düşünüyorum. Savic'in durumu netlik kazanacak. Çok sakatlanıyor. Bence artık Trabzonspor'la Savic arasındaki o bağ kopacak bu yaz gibi geliyor bana.
3: Ah, devamlılık oluşamadı. Artık yapacak bir şey yok. Savic de belirli bir yaşa geldi. Ve vücut demek ki sinyaller veriyor çok sakatlandığı için. Ya futbol anlamında söylüyorum tabii bu sinyalleri. O sürdürülebilirlik, istikrar olmadığı sürece boşu boşuna yola devam etmenin bir anlamı var mı? Batagov bayağı iyi bir sezon yaşarken o da sakatlandı ve bir operasyon yaşayacak. O da bayağı iyi teklifler aldığı söyleniyordu.
2: 25-30 milyon civarı bir teklifler olduğu
3: söyleniyordu kendisine. Onun için tabii büyük talihsizlik oldu. O da bir an önce iyileşip tekrar aynı formunu umarım bulur. Ama o değişim de olacaktır savunmanın ortasında.
2: Kaleci zaten değişecek, onu hep konuşuyoruz. Kaleye acaba tecrübeli bir yabancı mı gelecek yoksa yerlilerle devam edilecek mi? Bu soru işareti sezon sonunda yeni sezonla beraber göreceğiz. Artık transfer döneminde ciddi bir kaleciye transfer teklifi götürecek mi Trabzonspor? Bekleyip göreceğiz açıkçası. Merak ettiğim konulardan bir tanesi. Yine Trabzonspor'a döneceğiz ama şöyle bir mesaj geldi. Biz futbol ikliminden hep şikayet ediyoruz. Peki bu iklimin bu hale gelmesindeki sebeplerden biri de gazeteci ve yorumcular değil mi? Bu kadar skora dayalı yorumlar, hakem programları, çok transfer istenmesi, şampiyon kadronun bile değişmesini isteyen yorumcular var. Bu nasıl olacak diye de devam etmiş. Hayat değişiyor. Yani değişim isteniyor. Hep her şey değişiyor. Ve bir sonraki dakikada, bir sonraki saatte başımıza neler geleceğini bilemeyiz. Haliyle bu değişim her zaman var. Ama bir noktada dinleyicimize katılıyorum. Artık özellikle eskiden bu kadar futbol programı olup da futbol dışı konuşulan programlar hatırlamıyorum Ercan abi ben. Yani nedir futbol programı, değil mi? Öyle lanse ediliyor. İsimler zaten futbolun içinden gelen isimler. Bakıyorsunuz futbolun alakası yok. Ya yani saha içiyle hiç konuşulmuyor mesela. Hep saha dışı. Yıllardır süre gelen durumlar bunlar.
3: Saha dışı konuşma alışkanlığını edindik. Genel anlamda. Bunun tabii değişmesi gerekiyor. Ben şahsen oyunda taktiğin, oyun içi güzel olayların ya da yapılmışsa hataların, teknik direktörlerin nerede önlem alamadığının konuşulmasını dinleyen taraftayım. Yani diğer programlara bakıldığı zaman dinlemiyorum ya da izlemiyorum.
2: Ben de öyle. Ben Premier Lig'deki basın toplantılarını takip etmek istiyorum Ercan abi ve genelde takip ediyorum. En kötüsü yine internetten bulup izlemeye çalışıyorum.
3: Ben futbolun esas meselesi o.
2: Sağ içi konuşuyorlar Ercan abi. Sağ dışı konuştuklarını hatırlamıyorum ben teknik direktörlerin. Tabii ki bazı egolu teknik direktörler.

0: Zaten bazı muhabirlerimiz maalesef sorduğu soruların cevaplarını daha önceden bildikleri için ama işleri gereği o soruları sormak durumunda kaldıkları için o soruları da soruyorlar. Durum bu. Savic'le alakalı bir dinleyicimiz yazmış. Atletico Madrid Savic'i neden bıraktı? Pili bittiği için olabilir mi acaba diye yazmış.
1: Onu bilemem.
0: Ama Atletico Madrid çok sayıda defans oyuncusu transfer ediyor. Çok sayıda bırakıyor. Ya yani Çağlar da onlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Büyük umutlarla çünkü Atletico'ya transfer olmuştu. 6 ayda geri
1: hataya ayrıldı. Yakın bir defans anlayışını ister yıllardır teknik direktörleri Simeone. Sıfır hata. Onu bulana kadar da senin bahsettiğin gibi savunma oyuncusu da alıyorlar, kanat savunma alıyorlar. O değişimi sağlıyorlar.
0: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Şu inşaatla alakalı konuştuk ya Can abi. Dinleyicimiz ne güzel inşaat yap, para kazan, sonra elin emekli yabancılarına milyonlarca euro dağıt diye yazmış dinleyicimiz. Dünyada bir Araplar bir de Türkler yapıyor bunu. Çinliler bile uyandı bıraktı bu saçmalığı diye de yazmış dinleyicimiz. Ekonomik durum gerçekten öyle yani.
1: 30 yaşından sonra alınacak her oyuncu artık şöyle söyleyeceğim, son durak. Var mı başka bir çaresi? Yok.
0: Yok.
1: Ya kendisi de biliyor. 30 yaşında 3 senelik anlaşma yapıyorsun. 33 nereye gidecek ondan sonra? Ya da o parayı kim verecek ona? Ya futbolun acı ama gerçekleri bunlar. Kim verecek?
0: Acı ama gerçekler bunlar diyelim.
1: O yüzden hemen 30 yaşına böyle gelen oyuncular. Bu kanat oyuncular için de 28.
0: 28. Zaten 28 yaşına kadar eğer kendini belli etmediysen zaten o saatten sonra da çok belli edemiyorsun Ercan
1: abi. Büyük düşüşün başlıyor.
0: Hı hı. Fiziksel olarak kanatta, düşüş tabii. Başlıyor.
1: Gitmiyor.
0: Kanatlar bir de çok fiziksel gücü kuvvetli oyuncuların oynadığı özellikle yeni dönem futbolunda
1: evet.
0: O isteniyor yani. Atletik oyuncular isteniyor kanatlarda. O da ister istemez de düşüş, fizikte düşüş ciddi sıkıntı da yaratabilir. Yaş ilerleyince fizikte düşüyor haliyle. Diyelim Fatih Tekke'nin basın toplantısı var maçtan sonra. Fatih Hoca'nın maçtan sonraki basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası Beşiktaş'ı da konuşmaya başlayacağız.
2: Kırmızı karta kadar ve sonrası iki farklı şekil. Aslında oyunun başında hedefim yani hep ikinci top oynayan takımı biraz daha düzenli hale sokmaktı. Ki bence o düzende de gayet iyi oynadılar ilk yarı. Çok müsaade ettik çünkü. Yani bir iki tane pozisyona yakın pozisyonumuz var diyebilirim. Ama oyuncu performansı ve çalıştığımız şeyin tekrarı çok az oldu ilk yarı. Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de böyle olması gerekiyordu. Kaos istedim. Bu kaostan da bir puan çıktı. Çok şükür. İyi tarafından baktığımızda 10 kişi bu kadar dinamik takıma ikinci yarı yani pozisyon vermedik desek yeridir. Buna rağmen duran toptan beklediğimiz işte yan top ortalardan, faullerden atılan golümüz var. İptal edilen faul olan kaçırdıklarımız var denilebileceğim biz bir maç. Sonuçta evet ikinciliği takip ediyoruz fakat üçüncülüğü garanti etmiş olduk. O da bir taraftan baktığımızda çok olumlu. Sezon başından itibaren geldiğimizden bu yana ki oraya hep vurgu yapmak gerekiyor. Trabzonspor'un camianın taraftarımızın ki onlardan bir tanesi benim. Bunu her zaman söylüyorum. Bütün bu koşullarda çocukların yaptığı, bu kadronun yaptığı şey çok değerli. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Şimdi yarı final maçı var. Beşiktaş maçı var, yarı final maçı var. Oyuncularımın birçoğu çok yorgun. Bazı mevkilerde şimdi cezalı durum oyuncularımız da var. Hiç oyuncumuz yok. Bazı mevkilerde 2-3 haftadır zaten yoktu. Dolayısıyla zor bir süreçten bence çok iyi geçemedik. Daha iyi geçebilirdik. Bu maçların arasında çok üzüldüm. Başakşehir maçı, Alanya maçı daha fazla. Konya maçının ikinci yarısı çok iyi. Bu maçın ikinci yarısındaki istek arzu çok iyi. Her şeye rağmen insanların beklentisinin çok çok üzerinde yeni kurulmuş, yeni yapılanmaya gitmiş bir kadronun insanların, taraftarımızın umutlarını yeşertmesi, hatta o yeşertme değil belki tam çiçek açacağını düşündüğü anlara bile getirmemiz önemliydi.

0: Bütün camia olarak bunların hepsini değerlendirip doğru adımlar atmamız gerekiyor. Benim sevincim, mutlu olduğum taraf en azından şehrimi demiyorum ama futbol kamuoyuna birçok şey verdiğimizi, örnek olarak da birçok şey verdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden önemli ve değerli şeyler yapıldı. Çocuklarıma, oyuncularıma gurur duyuyorum. Kolay değil. Yani kolay değil. Kolay değildi. İyi geçmemiz gereken yerlerde son periyotta çok istediğimiz gibi gitmedi açıkçası ama çok da sürpriz değil açıkçası.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele Kılçık Hocam.
8: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Trabzonspor bölümümüzü de konuştuk. Fatih Hoca'nın basın toplantısını, maç sonrası basın toplantısını da takip ettik. Ve artık ara sonrası tekrar Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarış aramız olacak. Kısa süreli yarış sonrası yine devam edeceğiz. Yarışa kadar da Beşiktaş ve yarış sonrası da Beşiktaş konuşacağız. Bence sezon yeni başlıyor Beşiktaş için bu sezon.
10: Biterken tekrar, yeni başlıyor
2: evet,
10: değil mi?
2: Evet, biterken yeni başlıyor çünkü Beşiktaş hedef değiştirdi. Ligde istenilen seviyeye gelmedi. Puanlar alınamadı. Haliyle lig yoksa Türkiye Kupası'na devam ederim dedi. Bir hedef değiştirdi Beşiktaş ve hedefine doğru da devam eden bir Beşiktaş görüyoruz. Çok zorlu bir rakiple oynayacak. Konyaspor özellikle son dönemde İlhan Palut'la beraber önemli işlere imza atmaya
10: kesinlikle
2: başladılar.
10: Kesinlikle öyle.
2: Kadroları bence Konyaspor'un kadrosu da iyi bir kadro. Evet. Devre arası yaptığı transferler de bence cuk oturmuş kadroya gördüğüm kadarıyla son dönemde özellikle. İyi bir antrenör, iyi bir kadro planlaması, başarılı sonuçlar sonuç olarak da karşımıza çıkıyor. Güzel bir karşılaşma bekliyorum ben Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'la Konyaspor arasında.
10: Evet, futbol açısından keyifli olacak tabii. Beşiktaş son olarak lig dördüncülüğünde garantiledi. Hı hı. Konferans Ligi ön elemesi için bunu da başardı. Çünkü o da konuşuluyordu. Acaba işte Başakşehir kazanacak, Göztepe kazanacak, Beşiktaş'ın bu kadrosu puan kaybedebilir mi diye. Bu hafta o sorular cevabını buldu.
2: Buldu.
10: Beşiktaş kazandı. Diğerleri istedikleri sonuçları alamadılar. Bu sebepten hem lig dördüncülüğü garanti, artık tek hedef var. Kupa. Konyaspor bayağı kuvvetli bir takım. Neden kuvvetli? İyi savunma yapıyor. İlhan Palut takıma bunu getirmiş durumda. Evinde oynadığı maçlarda Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi de mağlup etmeyi başardı. Bu kadro olarak iyi bir artık ekibe sahip olduklarını gösteriyor zaten. Ben bayağı zorlu geçecek bir kupa maçı bekliyorum. Hem Beşiktaş hem de Konyaspor açısından. Tabii iyi futbol olur mu? Umarım olur. Çünkü kupa maçları bir maratona benzer. 90 dakika, işte uzatmalar, penaltılar. Böyle bir maç yaşanabilir mi? İhtimaller dahilinde bu.
2: Çeyrek finallerde gördük öyle karşılaşmalar.
10: Yaşandı.
2: Trabzonspor'un penaltılarla eledi Trabzonspor. Evet. Yani Trabzonspor'un maçı vardı, Fenerbahçe'nin maçı vardı. Fenerbahçe 120 dakikada bitti. Trabzonspor penaltılara kaldı. Çeyrek final
10: karşılaşması. Bunları gördük hep beraber. Bayağı önemli bir mücadeleye tanıklık edeceğiz.
2: İsterseniz lig maçında nasıl bir biraz aslında ilk girişte biraz özetini yapmıştınız. Lig maçında ilk yarıda atılan goller, daha doğrusu iyi oyun ve bir anda maç Beşiktaş'ın lehine geçti. Sonrasında biraz daha işte vites düşüttü diye tahmin ediyorum Beşiktaş. Kupa maçında düşünerek diye tahmin ediyorum.
10: Tabii ki rotasyon vardı. Bu kadro çıkmayacak Ahmet. Lig maçında sahaya çıkan kadro tamamıyla bu maçta oynamayacak isimlerden kurulu birçoğu. Bu yüzden de ben değişik esas kadronun çıkacağını söyleyebilirim.
2: İsterseniz kısa bir hemen yarışlarımız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Çıkardı 9 numaralı Karacahisar ikincilikte. Onun 1,5 boy kadar gerisinde içeride 10 numaralı Kaşemum Kara ilerliyor. Kaşemum Kara'nın yaklaşık 1,5 boy gerisinde 9 numaralı 8 numaralı El Furat var. 2 boy kadar geride 11 numaralı Zagros Aslanı. Onun 4 boy gerisinde içeride. 1 numaralı Muzatcan daha sonra yanında 7 numaralı Can Asilim ilerlerken bu safkanların da 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Can Mete yer tuttu. 1 boy geride 6 numaralı Büyük Mender Res grubun son sırasında bekliyor. 4 numaralı Yaşar Serap. 1200 metre start yerine ulaşmak üzere safkanlar ki ulaştılar. 3 numaralı Göreme Bey yarış lideri fark 1 boy kadar. İkincilikte dışta 9 numaralı Karacahisar var. Hemen içinde 10 numaralı Kaşemum Kara. Onun 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Zagros Aslanı. Yanında El Furat ilerliyor. 1,5 boy kadar geride orta kulvarda. 7 numaralı Can Asilim. Onu yarım boy kadar gerisinde içeride Muzatcan 2,5 boy geride. 2 numaralı Can Mete. Can Mete'nin sarısında 6 numaralı Büyük Menderes yine son sırada. 4 numaralı Yaşar Serap var. Son 600 metreye girilmek üzere. 3 numaralı Göreme Bey yarış lideri. Fark 2 boy. 10 numaralı Kaşemum Kara ve 9 numaralı Karacahisar takipte. 1,5 boy kadar geride içeride 11 numaralı Zagros Aslanı. Onun yarım boy dışında 8 numaralı El Furat. Bariyer dibinde 1 numaralı Muzatcan 2,5 boy geride. İçeride 2 numaralı Can Mete hemen yanında. 7 numaralı Can Asilim sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Göreme Bey lider fark 2,5 boy kadar. İkinciliği orta kulvardan yaptı ataklarla. 1 numaralı Muzatcan hamle yaptı. İçeriden 10 numaralı Kaşemum Kara ortadan da yol bulmaya çalışan. 2 numaralı Can Mete'nin atakları var. Şimdi ortadan gelen 1 numaralı Muzatcan liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı dışarıdan da. 2 numaralı Can Mete geliyor. 1 numaralı Muzatcan lider. 2 numaralı Can Mete geliyor. 2 safkan arasında mücadele var. 1 numaralı Muzatcan lider dışarıdan. 2 numaralı Can Mete geliyor. 2 safkan. Fotoyu birlikte geçiyor. 3 numaralı Göreme Bey yarıştan 3. olarak ayrıldı. 7 numaralı Can Asilim. 4. oldu. 10 numaralı Kaşemum Kara'da yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Can Mete mi? 1 numaralı Muzatcan mı kazandı? Karar birazdan öğreneceğiz.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
15: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Ara sonrası Spor Kazanı.

0: Da tekrar birlikteyiz ve Beşiktaş'ı konuşmaya devam ediyoruz. Gaziantep maçı, ki Gaziantep açıkçası sezonu bence bitirmiş Ercan abi.
1: Tabii yeni teknik direktörle yeni bir oyun sistemine alışmaya çalışıyorlar.
0: Ben yeni teknik direktör konusunda da bir soru işaretim
1: onu
0: doğdu.
1: Yeni sezonda göreceğiz daha net.
0: Daha net. Ya Burak Yılmaz'dan sonra açıkçası bir düşüş gördüm ben. Yani ben kendi adıma bunu söyleyebilirim.
1: Bir de oyuncuların artık sezon sonu, orada da kabul edelim, ligde kalmayı garantilediler. Bir hedef yok. Bu tarz takımlarda ligde kalma garantilendikten sonra da iyi bir performans ortaya koymaları fazla beklenmiyor. Gaziantep'te şu anda artık ben ligde kaldım, sezonu tamamlamak istiyor. Görüntü bu. O yüzden yeni sezonu bekleyelim dedim. Ya belki başka oyuncular alınacak. Gidenler olacak. Çünkü ne olacak? Beşiktaş'a yenildiler. Hafta yine çıkacaklar. Ya yenecekler, ya yenilecekler veya beraber kalacaklar.
0: Sezon onlar için artık bitmiş durumda.
1: Hangi
0: yani
1: sonucu alsalar oyuncuların fazla üzüleceğini sanmıyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim ama bakalım yeni sezonla beraber yeni teknik direktör, yabancı bir teknik direktör Gaziantep'te neler yapacak? Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Gaziantep'e ve özellikle bu yoğun yağıştan sonra sıkıntılı yaşayan tüm şehirlerimize
1: evet,
0: bir kez daha.
1: Evet bayağı Gaziantep, Şanlıurfa.
0: Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim
1: Diyarbakır,
0: bir kez daha.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Aşırı yağış aldılar.
0: Aşırı yağış dolayısıyla ciddi
1: fırtına,
0: sel felaketi ve fırtına sıkıntıları oluşmuş. Aman dikkat lütfen. Çok da geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Beşiktaş'ta siz rotasyon dediniz Gaziantep maçında ki aslında Sergen Hoca'nın yaptığı açıklamalardan biraz satır aralarından bunu anlayabiliyorsunuz. Lig bizim için bitti. Bizim tek hedefimiz var Türkiye Kupası. Bundan sonra oynayacak oyuncular gelecek sezonu da düşünerek oynasınlara getirdi. Benim anladığım yani gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmak istiyorsanız bazı kiralık oyuncuların performans göstermesi gerekiyora geldi. Nokta. Yani ben öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ne dersiniz bilmiyorum.
1: Konya maçı çok önemli. Konuştuk. Hemen arkasında Trabzonspor maçı var. İşte bu oyuncular için karar verilecek iki maç. Hem Konyaspor hem Trabzonspor maçları. Ondan sonra da Beşiktaş Rize'ye gidecek ve sezonu dördüncü olarak kapatacak.
0: Kapatacak.
1: Yani zaten Beşiktaş ligi bu hafta resmi olarak tamamladı. Resmi olarak derken lig sıralaması belli oldu. Dördüncü.
0: Alta inmeyecek, üste çıkmayacak.
1: Evet, o belli oldu.
0: Bundan sonra oynanacak karşılaşmalar ligde özellikle açıkçası prestij ve kiralık oyuncuların gelecek sezon takımda kalıp kalmayacakları konusunda ki çok sayıda oyuncuyla ben yollarını ayıracağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ne dersiniz?
1: O zaten devam ediliyor.
0: Yani ne dersiniz bilmiyorum.
1: Katılıyorum
0: ama.
1: Katılıyorum sana.
0: Hatta çok böyle mesajlar geldi. Beşiktaş kaç transfer yapması gerekiyor diye bir dinleyicimiz sormuş. Denizli'den Abdullah Bey sormuşlar.
1: Yine 5-6 oyuncu alacaklarına dair açıklamalar vardı.
0: İlk 11'e bu arada. Yedeklere de oyuncu alınacak.
1: Ya kadroyu genişletmek istiyorlar. O çalışma devam ediyor. Çünkü son 3-4 sezondur yaşananların artık kadro zafiyeti olduğunu zaten belirlemiş durumdaydılar. Ve bu yüzden de bayağı genişletmek istiyorlar.
0: Ki
1: çalışmalar o yönde ilerliyor.
0: Şampiyonluğa oynayan bir kadro ligde. Avrupa kupalarını mücadele eden bir kadro ki Avrupa kupalarını garantiledi artık Beşiktaş. Aynı zamanda işte Türkiye Kupası tekrardan gelecek sezon oynandığında Türkiye Kupası hedefi için mücadele edecek. Sadece Beşiktaş üzerinde değil diğer kulüplerimizi de söylüyorum. Böyle 3 kulvarda gidiliyorsa, 3-4 kulvarda gidiliyorsa ona göre kadrolar kurulması gerekiyor. Ona göre de kesenin ağzını açmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz bilmiyorum ama.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Beşiktaş'ta biraz yine devre arası kesenin ağzını açmıştı. Daha da açacak gibi gözüküyor yaz transfer döneminde.
1: Bunu söylediler zaten. Şimdi ve Dünya Kupası'nın sonuna kadar bir oluşum sağlamak zorundayız diye. Onu bekliyorlar. Tabii ki şu da var Ahmet yalnız. Dünya Kupası'nda mesela mükemmel performans gösteren oyuncular oluyor. Tabii İngiltere'yi kastetmiyorum. İngiltere, İspanya'yı değil. Diğer ülkelerin takımlarına bakıldığında o oyuncuları diyelim transfer ediyorsun ve o oyuncu size hiç faydalı olamıyor. Bunlara çok tanıklık ettik. Bu konuda da herhalde bayağı titiz davranıp çok iyi inceleyeceklerdir. Ya turnuva futbolcusu diyoruz bunlara. Uzun maraton değil, turnuva futbolcusu. Bu konuda da transfer yapıldığında dikkatli olmaları gerekiyor.
0: Ya o dediğiniz çok doğru yani oyuncuların bence oyuncular izlenmeli bir transfer yapacaksanız da bir turnuvada harika bir performans gösteren oyuncu olabilir ama

0: evliyatında ciddi sıkıntı da yaşamış olabilir. Ya yani onları da iyice bir etüt edip iyi performans gösterdi, hemen transfer edelim düşüncesine sahip olmamak gerekiyor.
1: Ya oyuncunun zirvesi Dünya Kupası oluyor.
0: Ama oyuncu zaten zirvesi orada. Her şeyden başka zirvesi yok.
1: Evet, oyuncunun o zirvesi Dünya Kupası oluyor. Sonra büyük düşüşe tekrar başlıyor.
0: Büyük düşüşte başlıyor. O da takımlarımıza ciddi sıkıntı yaratıyor. Bir dinleyicimiz sormuş. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde Avrupa mesaimiz var. Dünya futbolu mesaimiz var. O zaman konuşacağız. Chelsea Nottingham maçını sormuş bir dinleyicimiz. Konuşacağız onları. Eskişehir'den Ergin Bey yazmış. Eskişehir Spor Ayvalık maçı 17'de başlıyor diye yazmış. Tamamdır. Çok teşekkürler. Yine ilginç bir mesaj geldi. İsviçre futbol takımlarından Thun.
1: Evet.
0: FC Thun. 128 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamış. 74 puanla şampiyon olan takım ve taraftarı büyük coşkuda yaşamış. En yakın rakibi Sengalen'e 11 puan fark atmış durumda.
1: İsviçre'de bildiğimiz takımlar var. Onların arasından tabii ki sıyrılmak ve şampiyon olmak. Sen rakamı da söyledin. En büyük başarı oluyor tarihlerinde.
0: Bu arada yine Satılmış Bey düzenli dinleyicilerimizdendir, sağ olsunlar, mesaj göndermişler. Memleketim Çorum olarak bu hafta iki kritik maçımız var. 7 Mayıs'ta karşılaşma var. Çorum Keçiören Gücü ve Bodrum Pendik Spor karşılaşmaları var.
1: Playoff'lar başlıyor.
0: Playoff mücadeleleri. Bütün işte bu maçları kazananlar bir maç daha yapacaklar kendi aralarında. O maçı kazanan da finalde Erokspor'la karşılaşacak ve Erokspor'la finalde karşılaşacak olan takım hangisi kazanırsa o Süper Lig'e çıkacak. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım.
1: O da bir heyecan ve stres takımlar için önemli.
0: O alt ligdeki özellikle playoff mücadelesinin stresi çoğu yerde yok. Bu arada başka bir playoff mücadelesinde mücadele edecek olan Hull City'yi de tebrik etmem gerekiyor. Acun Ilıcalı'nın takımı.
1: 3 maç oynaması. 3 maç oynayıp kazanması gerekiyor.
0: Onda Premier Lig'e kalmak için bir anda galip geldiler. Rakipleri berabere kaldı haliyle. Onlar 6. olarak da playoff'a kaldılar ki son dönem playoff'a kalacak mı kalmayacak mı? Kalmama ihtimali daha yüksekti açıkçası.
1: Doğru.
0: Onlarda da iyi bir sürpriz oldu. Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları vardı maçtan sonra açıkçası. İşte
1: Premier Lig şansı uzak değil. Çok yakın da değil ama var.
0: Millwall'la oynayacaklar zannedersem. İlk karşılaşmaları onlarla. Bakalım zor. Çok zor. Championship çok zor bir lig Ercan abi. Her anlamda çok zor bir lig. Yani öyle kolay bir iş değil. Bir de işin daha da enteresan yanı. Maçı izledim, Hull City'nin maçını. Biraz takip ettim Hull City'nin maçını. Var yok. Var olmadığı için de offside'lar, işte diğer pozisyonlar biraz farklı. Eskisi gibi sistem orada. Bizim eski sistem gibi.
1: Devam ediyorlar o sistemi.
0: Devam ediyorlar. Varı getirmiyorlar açıkçası. O yüzden de böyle bir pozisyon oldu. Hatta 2-1 öne geçtiği gol pozisyonu. Faul mi, offside mi değil mi? Bu tarz tartışmalar vardı açıkçası ama hakem golü verdi. Golü verince de
1: var olmadığı için devam.
0: Var olmadığı için devam. Hull City'nin çıkma şansı çok yüksek. Bunu da aktarmış olalım. Bir Erzurumspor taraftarlı dinleyicimiz, onları da tebrik edelim. Şampiyon oldular. Daha önceden tebrik etmiştik.
1: Daha önce garantilediği için şampiyonluğu. Tekrar tebrik edelim.
0: Çorum'un çıkmasını istediğini söylemiş. Bakalım, çok zor karşılaşmalar. Hep
1: i̇ki
0: öne
1: şimdi iki takım geldi.
0: İki takım geldi. Bir
1: Erzurum
0: takım gelecek.
1: Erzurumspor, Amespor. Tekrar tebrik edelim. Bir Süper Lig'e yükseldiler. Ve bir takım daha gelecek. Hangisi olacak? Ben de merakla bekliyorum.
0: Bakalım. Zor karşılaşmalar. Bu karşılaşmaları da takip edeceğiz tabii ki. Bir durum olduğu takdirde sizlerle de paylaşıyor olacağız her durumu. Bir aramız var. Ara öncesi düzeltiyorum. Sergen Hoca'nın basın toplantısını dinleyelim. Sergen Hoca'nın basın toplantısı sonrası kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Maçla ilgili söylenecek herhalde en önemli şey alınması gereken 3 puandı bizim adımıza. Artık ligin sonu geldi. Tabii ki oyuncuları biraz da konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadroyla oynadık bugün ama çocuklar iyi mücadele ettiler. Önümüzde salı günü sezon 10'un önemli maçlarından bir tanesi var. Kupa maçı, yarı finali oynayacağız. Artık bütün konsantrasyonumuzu oraya veriyoruz ama bugün takımın performansı, çocukların mücadelesi, konsantresi iyiydi. Kazanmak futbolda her zaman önemlidir. Bugün için 3 puan yeterli bizim için.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Sergen Hoca'nın maç sonrası basın toplantısını da takip ettik. Sergen Hoca'nın açıklamalarını dinledik. Beşiktaş'a 5-6 transfer konuşuldu. Bir dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş Salah'ı alabilir mi?
1: Yok.
0: Zor. Yani Muhammed Salah'ın çok ciddi bir bonservis yok ama ücreti var. Yani alacağı çok ciddi bir ücret var. Beşiktaş öyle bir para yok. Ayırır mı, ayırmaz mı?
1: Ayıramaz. 20 milyon euro'nun üstünde beklentisi var. Çok yani zor bir transfer.
0: Zor bir transfer.
1: Ya bütçe ona göre bence uygun değil.
0: Ben de hemen hemen aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani bütçe konusu biraz sıkıntı, biraz problem. Yani eğer onu da konuşalım Ercan abi. Şimdi çok taraftardan duyuyorum, okuyorum. Sosyal medyada da paylaşımlar okuyorum, takip ediyorum. Sadece bizde de değil, dünyada da bu böyle biraz. İşte taraftar ister, tabii ki ister. Taraftarın durumu bu. Yani hep istemek. Hep en iyisini ister, hep galip gelmek ister taraftar. En iyi futbolcuları takımında görmek ister. Haliyle en iyi futbolcuların transfer edilmesini ister. Ama işte durum daha farklı, gerçekler daha farklı. Haliyle ciddi bonservis bedelleri ödeyip yıldız oyuncuları almak mı, yoksa o paralarla daha alt ücretlerle yıldız adayı almak mı daha mantıklı?
1: Yıldız adayı ve onun dışında atasözümüz var bizim, değil mi? Ayağını
0: yorganına göre uzat.
1: Takım içi dengeler. Tekrar futbola dönelim. Bu dengeleri çok iyi sağlayamazsanız, arada maaşlarda uçurum varsa, o takımda başarı gelmesi zor. Olmuyor. Çünkü oyuncular ister istemez kimin ne kazandığını herkes biliyor. Süper oyuncu aldım diyorsunuz. Diğer oyunculardan bazıları ben de iyiyim, benim de bu kadar paraya ihtiyacım var düşüncesine dünyanın her yerinde sahiptir. Bunun için takım içi bütçe dengeleri bence çok önemli. İşler istenildiği zaman bu kadar yolunda gitmeyebilir. Bunu belirtmeden edemeyeceğim.
0: Kadro yapılanmasında bulunurken açıkçası dediğiniz doğru, çok dikkat etmek lazım onlara. Yoksa şöyle, ben olsam benden çok daha yüksek bir maaş alan ve performans göstermeyen takım arkadaşıma takılırım. Tabii iyi niyetli konuşuyorum şu anda. İyi cümleler
1: takılan
0: kuruyorum.
1: Var zaten.
0: Takılırım ve derim yani, hayırdır sen niye oynamıyorsun? Evet. İşte derim yani böyle durumlar. Ama işte bunu takım içerisinde daha başka noktalara taşıyanlar da var. Açık ve net, sen oynamıyorsun ve senin yüzünden kaybediyoruz diye cümleler de. Soyunma odası cümleleridir bunlar genelde. Ve soyunma odasında olanlar soyunma odasında kalır. Çok da piyasaya çıkmaz. Ama takım içerisinde böyle konuşmalar geçer genelde. O yüzden sordum. Yani

0: bunun dengesini nasıl sağlayacağız? Açıkçası çünkü taraftar da yıldız oyuncu izlemek istiyor.
1: Taraftara iyi kötü bunu anlatmak gerekiyor. Başka çare yok. Bence tamamıyla çok büyük yıkıma doğru gideceğinize bunu net olarak taraftarlarınıza anlatmanız lazım.
0: Bu arada işte
1: taraftar... Ya bunun en büyük örneği bu sene Trabzonspor'dur.
0: Taraftar bölümüyle alakalı bir dinleyicimiz yazmış. İyi de taraftar bakıyor mu bilet fiyatlarının yüksekliğine diye yazmış dinleyicimiz de. Neden alamıyorsun? Şampiyon olmak için oyuncuları transfer edeceksin, alacaksın. 10'u 9'u yok bu işin diye de devam etmiş.
1: Alamıyorlar ama işte. Olmuyor. Ya bir oyuncuyla çok yüksek yatırım yaptın. Diğer yerlerin eksik kaldı.
0: Mesela Ankara'dan İlhan Bey yazmış. Yıldız adayı alsınlar diyorsunuz ama Ribery dışında alınan hangi yıldız adayı tuttu diye de yazmış.
1: O da gitti.
0: O da gitti. Bir sezon kaldı. Türkiye Kupası oynadı. Devre arası geldi. Bir sezon bile değil hatta. Devre arası geldi diye hatırlıyorum.
1: O da gitti.
0: Atatürk Olimpiyat Stadında bir Türkiye Kupası finali oynadı Fenerbahçe ile. Açıkçası Galatasarayların damağında tat bıraktı ve gitti. Ciddi, sonra güzel da, bir tat bırakıp gitti.
1: Tam bir Bayern Münih efsanesi oldu. Haklı dinleyicimiz, doğru. Yıldız adayı almak da şu anda... Ben yıldız adayıyım deyip bir oyuncuyu getirmek de 25 milyon euro bence. Onu söyleyeyim. 6-7 milyon euroya yıldız adayı alamazsın.
0: 6-7 milyona zaten artık...
1: Mümkün değil.
0: Kimse onu gelmiyor Ercan abi. 10 milyondan açıyor minimum oyuncu. Sıradan bir Avrupa oyuncusu.
1: Tabii.
0: Az çok ismi bilinmiş, öğrenilmiş. Kendisini biraz göstermiş. O anlamda söylüyorum ama yıldız değil. Yani o A++ dediğimiz oyuncular değil.
1: Bizim ligde A++ oyuncu çok kolay değil.
0: Türkiye ismini duyunca 10 milyon da açıyor direkt. 10 milyon üstüyle açıyor.
1: Evet, Türkiye fiyatı çok farklı olmaya başladı.
0: Maalesef durum bu. Bir dinleyicimiz yazmış. Ercan Bey haklı, dengeler ama bir dünya yıldızı bizim hakkımız. 20-30 milyon vermektense Salah'a 20 milyon verilmez mi? Beşiktaşlı dinleyicimiz Abdullah Bey yazmış.
1: Abdullah Bey tabii ki ister. Salah'ı ben de Türkiye'de görmek isterim.
0: Hangimiz istemiyoruz ki?
1: Öyle değil mi?
0: Hangi futbol sever istemiyor ki?
1: Son dönemleri iyi değil ama.
0: Onu da yazan dinleyicimiz var.
1: Ya evet. Onu da lütfen kabul edelim.
0: Hatta onu da okuyayım hemen. Bugün Osimhen'i Liverpool'a koy, Liverpool'da oynar. Oynar mı? Oynar. Salah Liverpool'da oynar mı? Oynayamıyor diye yazmış. O zaman neden alıyorsun Salah diye de devam etmiş dinleyicimiz. Bu da başka bir bakış açısı, farklı bir bakış açısı.
1: Bakış açısı, belirleme, örnek.
0: Yani böyle bir durum var diyelim. Yani yıldız futbolcular, ya bu soruyu sormamdaki amaç şuydu. Şimdi yeni sezonda değişmeyecek. Yine genç oyuncular göreceğiz. Ama ben artık bu genç oyuncuları da takımlarımızın doğru seçmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Tabii tabii.
0: Yani yıldız, gerçek yıldız adaylarını orada bulmaları
1: oyuncular
0: gerekiyor.
1: Oyuncular artık şuna da bakacaklar Ahmet, Türkiye'ye geldiklerinde. Stres ortamı denilen gerçek var bizim ligimizde. Bazı oyuncu stres ortamında oynayamaz. Artık kategorik olarak ayırdığımız zaman işte takım seçimi nedir, başarı durumu, maaşlar, onlara ek olarak bir de stres ortamı çıktı şimdi ortaya. Ya o takım çok stresli, taraftarı çok stresli dendiği anda.
0: Fenerbahçe örneğini verelim Ercan abi.
1: Dendiği anda oyuncunun tercihi olumsuz olur.
0: Beşiktaş'ı da verebiliriz geçtiğimiz tabii. sezonlarda.
1: Artık ona da bakılacak. Bence bakılıyor. Bu teknik direktör için de geçerli. Stres.
0: İşte bir bire gidiyorsa Türkiye'yi duyunca 3 diyor. Stres ortamını da duyunca, görünce ki Avrupa'da hemen her şey anında önlerine düşüyor. Haliyle 6-7 ister diye tahmin ediyorum.
1: Ya ister bir ya da hiç gelmez.
0: Ya da hiç gelmez. Birle giden 6-7.
1: Yok ben gelemem der.
0: Bazı oyuncular da baskıyı seviyorlar Ercan abi. O stresi çok seviyorlar.
1: O oyuncuyu bulmak önemli.
0: O stresten besleniyor çünkü
1: evet,
0: oyuncu.
1: Evet, o oyuncuyu bulmak önemli.
0: Ve teknik direktör açıkçası ben de stresli ortamda durmak hiç kimse istemez. Ama bazı noktalarda o stresi kendime kullandığım zamanları da hatırlıyorum. Biraz hırs malzemesi yapıp biraz o stresi kendime kullanıp başarıya ulaşmak için mücadele ettiğimi biliyorum. Ama tabii ki bu benim kendi yöntemlerim. Yani,
1: bazıları hiç sevmez.
0: Bazıları hiç sevmez ya, stresli ortamda niye bulunayım der. Ki bazı transferler olmuyor bu sebepten dolayı. Onu da net olarak biliyorum ben. Yani tamam geleyim de. Yani burada rahat bir ortam yok. Şimdi rahat bir ortam olmadığı zaman biri ikinci, üçüncü maçta eleştirileceksem niye geleyim diyor adam. Böyle de bir durum var.
1: Ya, sosyal medyada yabancı oyuncuların aileleriyle ilgili yaşadıkları problemler bile transferi etkiler. Onu söyleyeyim. Net olarak söyleyeyim onu.

0: Çünkü herkes birbirini tanıyor bu alemde.
1: Net.
0: Oyuncular birbirini arar, konuşur. O bile büyük problem.
1: Zaten arıyorlar Ercan abi, ne yaşadın diye soruyor. Türkiye'deki oyunculara gelecekse, böyle bir transfer teklifi varsa soruyor. Ne yaşadınız diye soruyorlar. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Stella Girl var. Son 1000 metreye bu sıralamayla girildi. Liderlik 2 numaralı Chico Kağıt'a. İkincilikte 4 numaralı İspanoz var. Onun 2 boy gerisinde orta kulvarda. 1 numaralı Grand Mission hemen yanında içte. 3 numaralı King Bora. 4 boy kadar geride 6 numaralı Stella Girl sırasıyla son 800 metreye girildi. Son 600 metreye doğru ilerliyor safkanlar. 2 numaralı Chico K lider fark 1 boy kadar. 4 numaralı İspanoz yine takipte. 1,5 boy geride 1 numaralı Grand Mission. Onun 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı King Bora yine grubun son sırasında. 6 numaralı Stella Girl şeklinde safkanlar düzlüğe çıktı. Orta kulvardan gelen 4 numaralı İspanoz içteki 2 numaralı Chico K'yı yakaladı, öne geçti. Farkı 1 boya kadar çıkardı. Dıştan da 1 numaralı Grand Mission atak başladı ve Grand Mission geldiği gibi liderliği aldı 4 numaralı İspanoz'dan. İçeriden 2 numaralı Chico K'da yeniden ikinciliğe atak yaptı. Grand Mission önde, fark 1,5 boy kadar. İçeriden 2 numaralı Chico K'nın atakları devam ediyor. 1 numaralı Grand Mission şimdi farkı netleştirmeye başladı. 1 numaralı Grand Mission 4 boy farkla kazandı. 2 numaralı Chico K ikinci, 3 numaralı King Bora üçüncü oldu. 6 numaralı Stella Girl dördüncü, 4 numaralı İspanoz da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Bir numaralı Grand Mission Mustafa Çiçek de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Şanlıurfa programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün Şanlıurfa'da 8 koşu var. İkinci altılı Ganyan'ın başlangıç saati 19. Üçüncü koşuyla start alacak olan ikinci altılda 4 numaralı Royal Eşli, 5 numaralı Rüzgarlı Hanker. Royal Eşli'de kapalı gözlük takılıyor, kulaklık çıkartılıyor. Bu hamlenin ardından bence iddialı olacaktır. Yine hazırlıklarını beğendim. 1 numaralı Enes Paşa ve 2 numaralı Hızlı Martı düzlükte İyi ataklarıyla dördüncülük elde etmişti. Bugün de şanslı olacak. 4-5-1-2 hatta 9 numaralı Özbek Prensesi de Ferit'in bilmesi avantaj yaratabilir. İkinci ayağa baktığımızda ise 2 numaralı Sanatkar benim favorim. 4 numaralı Çılgın Heme, 7 numaralı Deniz Kasırgası ve 9 numaralı Tuz Tuz Tuğruk. Bu yarış bizim soyu Aksu Baba'nın süratlendireceği bir yarış olacağı için sondan gelen isimlere özellikle dikkat çektim. Bunlar 2, 4, 7 ve 9. Üçüncü ayakta 4 numaralı Hamdi Ağa'nın ben kazan almasını bekliyorum. Banko olarak düşünüyorum. Ekip arkadaşlarım 2 numaralı Kral Doğan'ın, 6 numaralı Pervari'nin de performanslarına olumlu baktıklarını söylediler. 4. ayakta 1 numaralı Korkmaz Kardeşler benim favorim. Bu safkan da banko olarak yazılmalı. 5. ayakta ise 2 numaralı Prim Özel, 3 numaralı Starşah, 4 numaralı Urfa Kaplanı sıralamasını dikkate alabilirsiniz. Yine son ayağa dönüp baktığımızda ise karışık bir koşu, zor bir koşu bizleri bekliyor. Hatta ikramiyeyi belirleyecek bir koşu olduğunu söyleyebilirim. 1 numaralı Ünlü Ağam, 10 numaralı Charlie Brown, 11 numaralı Fantastic Flame ve 2 numaralı Noble Child. Her ne kadar ön planda olsa da sizler tuttuğunuz atları bu ayakta değerlendirin. Özellikle bana hangi ayağa at ekleyeyim derseniz altılı ganyanın son ayağı yani 8. koşuyu sizlere öneririm. Bu şekilde günü tamamladık değerli Radyo Spor dinleyicileri. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yeni saat dilimi içerisindeyiz. Önce bir giriş yapmıştık programa saat 3 itibariyle. Galatasaray'ı konuştuk, Fenerbahçe'yi konuştuk. Aynı zamanda Trabzonspor'u konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Ve artık Avrupa mesaisine geçeceğiz. Ama geçmeden önce bu yıldız adayı, yıldız almayalım ama yıldız adaylarını transfer edelim diye konuşuyorduk. Bir önceki saatin son bölümünde. Bir dinleyicimiz yazmış işte Romulo. Bu transfer örneği olarak, yıldız adayı transfer örneği olarak verilebilir mi diye Göztepe'nin yaptığı transfer.
0: Romulo'yu aldı, sonra Leipzig'e gitti.
1: Leipzig'e gönderdi. Leipzig'de orada iyi bir sezon.
0: Patlama oldu mu? Şimdi onu bakacağız. Çok. Leipzig memnun mu? Tamam, attığı goller var. Ama bir gol makinesine dönüşmedi. Hı hı. Onu söyleyelim. Tabii ki bu Romulo gibi bir oyuncu. Ya böyle oyuncuları, fakat... İşte söylediğim büyük kulüplerin taraftarları biraz daha gol yollarında bilinecek, usta olacak, öyle bir oyuncu alınacak. Hep onlar bekliyorlar, onları istiyorlar. Bu yüzden mesela oh transferi yapıldı, ya ohu nereden buldular muhabbeti olmadı mı, oldu.
1: Hala da bence konuşuluyor.
0: Evet.
1: Hatta ama hala
0: faydalı oldu.
1: Faydalı oldu canım, çok faydalı da oldu. Hatta şunlar konuşuluyor, bu yayında bir geçtiğimiz haftalarda biz de konuştuk ama biz fikir olarak konuştuk. Evet. Yani şöyle olsa nasıl olurdu? İyi konuştuk, çift forvet oynanırsa nasıl olurdu? İşte A plus yanına bir forvet gelse nasıl olurdu tarzında. Fakat öyle yorumlar okuyorum ki yani Oh'un yerine A plus forvet alalım, onu alalım, bunu alalım, şunu alalım. Tamam, transfer güzeldir, herkes mutludur. Transfer dönemleri özellikle futbol severler açısından çok renkli geçer. Bunların hepsinden haberdarız, hepsini biliyoruz ama yani kulüplerimizin bir de bütçesi var ki Ercan abi bugün atasözümüzü de söyledi yani. Ayağını yorganına göre uzatmak. Yani bu çok önemli. Kulüplerimiz bunu yapmalı. Yapmadıkları için, popülist yaklaşıldığı için ve devamlı bir para harcandığı için ve her sene yeni gelenler, yeni bir sistem kurdukları için o sistemler istenilen seviyeye gitmedi. Paralar boşa gitmiş durumda. Açık ve net.
0: Şimdi bakıyorsun hala kanat forvetler oturmadı. Kanat forvete ihtiyacı var mı iki tarafta da? Bence var.
1: Beşiktaş'ın komple sola ihtiyacı var Ercan abi.
0: Bir de komple dediğin çok iyi yorum. Sol kanadı baştan kuracak.
1: A'dan Z'ye.
0: Bek ve sol açık. Yok. Senelerdir yok.
1: İşte senelerdir yok, sıkıntı o. Ya yani hep söylüyoruz ve her programda Beşiktaş bölümümüzde dile getiriyoruz. Ya Kartal kanatsız uçar mı diyoruz. Hatta bu örneği de vererek söylüyoruz. Ama bir olmadı yani. Hep olanlar da işte idare edildi. O pozisyonun oyuncusu değil ama işte oynayabilir diye oynatılıyor. Bakalım bu transfer döneminde Beşiktaş'tan cidden bir sol için atak bekliyorum. Grimaldo ismi piyasada ki anlaşıldı mı, bilginiz var mı diye soruldu. İsmi geçiyor. Şu anda anlaşıldı anlaşılmadı, bir Trabzonspor 2 oyuncuyla anlaştı, onu biliyorum.
0: Anda konuşulanlar hepsi ortaya atılan isimler. Tabii ki
1: Trabzonspor başkanı biz imzaladık yani, evet. Anlaştık dedi, o yüzden öyle söyledim.
0: Beşiktaş için diyorum. Şu andaki sol açık, sağ açık, bir sürü isim ortaya atılacak Beşiktaş için. Santrafor, orta alan belki. Bunlar konuşulacak. Bu sosyal medya ortamında normal. Her gün yeni isimlerle karşılaşıyoruz biliyorsun. Nereye baksak. İşte şu isimle konuşuldu, bu isimle değerlendirme yapıldı. Ama bu oyuncularla ilgili olarak esas mesele imza atıldıktan sonra ortaya çıkar. Ama ihtiyacın olduğu yerler belli Ahmet. Açık ve net belli yerler.
1: Oraları da artık transfer yapılacak ki Dünya Kupası olmasa belki çok daha rahat transfer yapılabilirdi ama Dünya Kupası bence biraz transferleri de etkileyecek gibi. Çünkü bazı oyuncular şunu bekleyecekler: bir Dünya Kupası oynayalım, belki iyi oynarız, belki istenilen seviyelerin üstüne çıkarız, çok bambaşka teklifler gelir, bambaşka takımlara gideriz düşüncesi.
0: O fırsat tabii ki beklenecek.
1: Ve tüm şu anda tüm kulüplerde Dünya Kupası'nı takip edecekler. Acaba hangi ülkeden hangi oyuncuyu biz gözümüze kestirebiliriz diye. Sadece işte büyük takımlar yok orada. Başka takımlar da var. Afrika'dan gelen takımlar var. İşte Okyanusya'dan gelen takımlar var. Asya'dan gelen takımlar var. Kuzey Amerika, Güney Amerika'dan gelen takımlar var. Haliyle sadece Avrupa değil orada olay. Başka kıtalardan gelen takımların oyuncularını da görmek gerekiyor. O yüzden transfer sezonu, değişik bir transfer sezonu görebiliriz. Önce çok hızlı, sonra tamamen yavaşlamış. Dünya Kupası'ndan sonra da sadece işte hedefe yönelik transferler bazı kulüplerimize görebiliriz. Dünya Kupası'na kadar da çok ciddi bir transfer atılımı bekliyorum.
0: Ya da Dünya Kupası'na katılmamış ülkelerden de transfer yapılabilir. Hiç Dünya Kupası ile ilgisi yok, katılmıyor. Belki öyle birkaç oyuncuyla anlaşmış olan kulüplerimiz var.

0: vardır. Onu da unutmayalım. Bir not olarak söyledim.
1: Yine dinleyenlerimizden İngiltere'den Erkan Bey, İngiltere'de selamlarımızı iletelim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sala isteyen arkadaş oyuncunun kulübe 30 milyon avro masrafı olacağını biliyor mu diye yazmış. Türkiye'de,
0: evet, onu söyledik. Bütçeliydi.
1: Türkiye'de futbol piyasasının gerçekliği yok. Ne ligimizde milyonlarca avro verecek geri dönüşüm var, ne de maç başına 3 bin lira bilet ödeyecek seyirci var diyor Erkan Bey. Bence doğru söylüyor.
0: Yani doğru doğru.
1: Açıkçası bu geri dönüşüm hikayesini bir düşünmemiz lazım. Yani şimdi biz bu paraları veriyoruz. Evet, oyuncular geliyor. Geri dönüşümü ne oluyor? Bize ne kazandırıyor? Öncelikle bunları da bakmak lazım.
0: Ya sadece zarar yazmakla olmaz bu iş.
1: Belki çok ağır olacak. Belki çok doğru hafif olmayacak. Ağır olacak bu diyeceklerim ama yani acımasızca olacak ama ya açıkçası bir karşılık, yani bu ticaret bu. Ya yani Ercan abi, en hafif tabiriyle transfer ticarettir. Ticaretin kuralları vardır. Yazılı ya da yazısız kuralları vardır. Futbolun da kendi ticareti vardır. Kendine göre kuralları vardır. Dediğiniz doğru. Bir geri dönüşüm bakmak zorundayız. Özellikle yabancı oyunculara diyelim. Bir aramız var. Ara sonrası artık Avrupa futbolunu ve dünya futbolunu konuşacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
11: Digimax. Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık Avrupa bölümümüze geçeceğiz. Avrupa'da ilk Avrupa bölümümüzde konuşacağım konu Hakan'ı tebrik etmek. Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı, Inter'de şampiyon oldular. Tekrardan iki sene sonra şampiyon oldular zannedersem.
5: Şimdi şöyle bir şey var. Milan'ı geride bırakan, iki farklı hem de geride bırakan takım oldu Inter. Milan o rekabette Inter ve Milan mücadelesi ayrı bir yere sahiptir. Bunu geride bırakmayı başardılar. Napoli'nin iyi bir kadrosu vardı.
4: Ben bu sene yine Napoli şampiyonluğa gider diye düşünüyordum Ercan abi, Conte ile beraber, ama olmadı.
5: Olmadı ve bu yüzden ben Inter'inki bu kadrosu da Kivu ile beraber teknik direktörleri devam ettiler ve ben çok zorlandıkları kanaatinde değilim. Napoli dediğim gibi şaşırttı, Conte'nin Napoli'si. Olmadı.
4: Bence Conte de ayrılacak gibi gözüküyor Napoli'den.
5: Conte acaba...
4: Milli takımına gidecek, İtalyan evet. Milli takımına mı?
5: O konuda da değerlendirmeler var İtalya medyasında. Çünkü Conte kendisi söyledi. Ben olsam beni milli takımın başına getiririm dedi. Ben olsam.
4: Ama bazı İtalyan oyuncular istemiyor. İtalyan oyuncular. Özellikle Conte'nin antrenman temposu, oyuncu seçimleri, bazı oyunları açıkçası çok bazılarının istemediği konuşuluyor.
5: Yıpratan bir antrenman tekniği olduğu kesin. Her oyuncu onu kabul etmiyor. Ama dediğim gibi Conte kuvvetli bir aday.
4: Milli takım için kuvvetli bir aday. Ama işte bakacağız yani durum nedir? İtalyanlarda değişik değişik durumlar var öyle. Bir başka Hakan'ı tebrik edelim. Aynı zamanda işte şu Kivu'yla 25 sene içerisinde iki yabancı antrenör şampiyon yapmış. İtalya'da takımlarını. Bir tanesi Borigno son 25 senede. Diğeri de Kivu. Böyle bir istatistik var.
5: İkisi de Inter'de.
4: İkisi de Inter'de bu arada. Evet. Böyle bir istatistik var. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bu sezonu hariç iyi işlere imza atan bir Inter vardı. Ama Inter konusunda da özellikle bazı hakemlerin Inter maçlarında ayarlandığı konusunda geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta bir durum vardı biliyorsunuz. Bir hala devam eden bir durum var orada.
5: Bir şey çıkmaz o işte.
4: Bakalım. Onlarda da şöyle bir durum var. İşte Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Hemen her türlü önlemi alacağız tarzında bazı açıklamalar evet. var. Bakalım göreceğiz diyelim. Ve Premier Lig'e de gidelim. Girmeden önce İtalya'da Kenan'la alakalı Spalletti açıklama yaptı. İyi ki Kenan'ın teknik direktörüyüm diye. Böyle bir açıklaması var Spalletti'nin.
5: Yalnız Juventus Verona'yı yenemedi kendi evinde. Ya, bence haftanın Serie A'da konuşulması gereken konularından biri. Artık Verona'yı yeneceksin.
4: Juventus gibi bir takımsan.
5: Evet, Vlahović dönüşü sağladı, golü attı. 1-1'lik bir sonuç. Ama Verona'ya yeneceksin. Bayağı eleştirildi Spalletti bu konuyla ilgili olarak. Hem de Juventus takımı. 1-1 berabere kaldılar. Farioli şampiyon oldu.
4: Onu da geçeceğiz evet. Yani Türkiye'den antrenörlüğü geçmiş olan, hatta yani yardımcı antrenör olarak Türkiye'de başlayıp sonra kulüp çalıştırmaya Türkiye'de başlayan diye bir hatırlıyorum, biliyorum Farioli. Ve sonrasında son hafta Hollanda'da geçen sezon kaybedilen şampiyonluk Ajax'ta evet. Hollanda'da bu sezon yine bir güvenilerek Porto'ya transfer oldu ve açıkçası şaşırmıştım Porto'ya transfer olarak neden böyle bir transfer yaptığını. Villas Boas zannedersem evet, başkanları Porto'nun ve böyle bir transfer yapmıştı. Demek ki Villas Boas bir ışık gördü ki transfer etti Farioli'yi teknik direktör olarak. O da karşılığını verdi. Deniz Gül'ü de tebrik edelim, milli takım oyuncumuz, onlar şampiyon oldular.
5: Deniz Gül de evet şans bulduğu anlarda 4 golle katkı sağladı lig ortamında Porto'ya. O da elinden geleni yaptı. Porto'nun kadrosunda, şampiyon takımın kadrosunda olmak tabii ki önemli.
4: Çok önemli. Hele bir de şimdi transferi düşünüyorsa, şampiyon kadronun oyuncusu olduğu için o rakamları 2-3'e katlamak gerekiyor. Türkiye'den transferi düşünüyorsa yöneticilere hemen bunu da söyleyelim. Eğer istiyorsanız, şampiyon kadro olduğu için bir anda fiyatlar yükseldi. Durum bu. Futbol piyasasında durum böyle oluyor genelde. Ve Farioli ile alakalı da Ercan abi şöyle bir şey var. Hep üstüne koya koya gitti diye deniyor. Yani Avrupa basınında aynısını söylüyor.
5: Evet, Ajax hariç.
4: Ajax'ta da kaybetmenin ne olduğunu öğrendi diyorlar.
5: Doğru.
4: Son dakikada şampiyonluğun kaybetmesi büyük bir çöküş. Açık ve net. Moral anlamında da, her anlamda da çok büyük bir çöküş. Son haftada şampiyonluğu kaybetmek. Haliyle kaybetmenin ne demek olduğunu öğrendi diyorlar. Ve o yüzden de bu şampiyonluğu çok değerli diyorlar. Porto'da yaşadığı şampiyonluk Farioli için.
5: Katılıyorum sana.
4: Ve oyun konusunda da özellikle kendi yarı sahasından oyunu başlatmak, oyunu kabul etmek ve bunlarda ısrar etmek. Açıkçası artısı oldu deniyor onun için. Bırakmadı yani, duruma göre hareket etmedi. Hep doğru bildiklerini uygulamaya çalıştı deniyor. Bu da başarıya getirdi söyleniyor. Geleceği parlak. Porto'da şampiyon olan, ki zor bir sezon geçti Portekiz'de. Rakiplerin bir tanesinin teknik direktörü Mourinho Ercan abi. Diğeri geçen sezon çok önemli işlere imza atmış. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmış bir takımdan, Sporting'den bahsediyorum.
5: Mourinho 2-0 öndeyken 2-2 bitti. Bayağı hakemi eleştirdi Benfica, ama onlar da bakalım hiç yenilmeden ikinci olmanın hüznünü yaşayacaklar bence.
4: Namalip ikinci.
5: Evet.
4: Şu an iki maçları kaldı, durumu onlarda da. Açıkçası durum bu diyelim. Ve Premier Lig'e de bakalım. Premier Lig'de biraz konuştuk program esnasında, ama daha sonra konuşacağımızı söylemiştim. Açıkçası Premier Lig'de Tottenham'ı ligde tutmak için bazı hareketler var diye çok sayıda yorum okudum Ercan
5: genelde
4: abi.
5: Genelde Premier Lig'de ben onlara karşıyım, onu söyleyeyim. Çünkü Aston Villa

0: Forest'le finale yükselme maçı oynayacak. Maçta rotasyona gitmesi, bazı oyuncuların kulübede oturması. Bunlar futbolun doğasında var. Geçen hafta 2026'nın ilk galibiyetini almıştı. Hı hı. Avrupa futbolunun önemli bir teknik direktörü göreve geldi. Ve onun göreve gelmesiyle iki haftada De Zerbi'den bahsediyorum. Başarılı gidiyorlar.
1: İsterseniz De Zerbi'yi bir çok kısa bir aramız var. Ara sonrası konuşalım. Tamam.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Radyo Spor. Reklam. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Tottenham'ı konuşmaya başlamıştık. De Zerbi'yi konuşmaya başlamıştık. Açıkçası De Zerbi'nin akışkan bir oyunu var Ercan abi. Hemen hemen her takıma bu akışkan oyunu monte ediyor. Tottenham'da da özellikle Aston Villa karşılaşmasında biraz o akışkanlığı gördüm. Onu biraz monte etmiş yani. Kısa sürede de olsa De Zerbi futbolunu, De Zerbi Ball diye geçer onun.
0: Doğru.
1: Avrupa'da oynattığı oyun bir akışkan oyundur. Ciddi bir mücadele gerektiren bir oyundur. Sever o benim gözlemlerim bu yönde. Açıkçası öyle bir oyun gördük. Fakat çok sayıda eleştiri var. Özellikle Premier Lig takip edenler de Aston Villa'nın maça asılmadığı konusunda ve Aston Villa'nın aslında Avrupa Ligi maçını düşündüğü konusunda ve bu maça çok fazla asılmadığı konusunda çok sorular var. Sanki Tottenham ligde kalacak gibi artık gözüküyor şu anda. Tabii ki daha belli değil ama West Ham düşecek, Tottenham kalacak gibi gözüküyor. Nottingham'ın durumu da enteresan. Şu anda Nottingham'ın maçı var zannedersem. Chelsea ile oynuyor Nottingham. Hemen bir bakayım, bir kontrol edeyim yine. Nottingham bu arada iyi durumda, şöyle iyi durumda, daha üstte diğer takımlara göre. Şu an 23. dakika, Nottingham Forest Chelsea'ye karşı 2-0 önde Ercan abi. 17'de başladı karşılaşma. Şu an 2-0 öndeler.
0: Bu tabii Chelsea'yi de zor duruma düşürecek. Öyle değil mi? Yani, o maçı kazanmasaydı. Şu anda 2-0 önde olması.
1: Tabii be.
0: Tottenham'ın Nottingham Forest karşısında yine üstlere doğru tırmanmasında bir avantaj sağlamış oldu.
1: Şu anda işte Nottingham 42 puana çıktı. Gözüken o. 37 puanlı Tottenham var. 36 puanlı West Ham var.
0: Evet,
1: abi.
0: Evet.
1: Burnley zaten düştü 20 puanla. 18 puanla Wolverhampton zaten artık düştüler onlar. Bakalım 3. takım kim olacak? Açıkçası merak ediyoruz. İngiltere Premier Ligi'nde de ciddi bir mücadele var. Lig yarışı da ciddi şekilde devam ediyor. 2 maçı eksik. Manchester City 2. sırada takip ediyor. 6 puan var aralarında. Manchester City'nin de 2 maçı eksik. O 2 maçı kazanırsa, ki bir tanesi bu akşam zannedersem, yine de bir kontrol edeyim. Tabii bu akşam saat 22'de Everton'la oynuyor.
0: Evet.
1: Manchester City kazanırsa 3 puanlık bir fark kalacak ve bir maçı eksik City'nin. Kazanırsa o maçı da açıkçası puanlar eşitlenecek. Şampiyonluk da çok enteresan gidiyor Premier Lig'de. Düşme de enteresan gidiyor. Ki Tottenham gibi bir takımın düşme potasında olması da açıkçası bütün gözleri o noktaya doğru çeviriyor. Takip ettiğim liglerden bir tanesi, özellikle son dönemi bayağı enteresan noktalara sahne oluyor. İşte Chelsea'nin 2-0 geriye düşük olması Nottingham karşısında. Evet. Daha maç 17'de yeni başladı. 24. dakika oynanıyor. 2-0 öne geçmiş durumda. Chelsea karşısında Nottingham
0: Forest. Peki Nottingham'da Aston Villa maçını düşünüyor olabilir mi? Düşünüyor. Olmaması mümkün değil bence.
1: Bence Aston Villa maçını düşünmüyorlar. Ligi daha çok düşünüyorlar gibi geliyor bana Ercan abi. Ligde kalmak durumundalar. Çünkü Avrupa Ligi'nde giderlerse, şampiyon olurlarsa da olsunlar, ligden düştükleri anda çok bir durum ortaya çıkmıyor onlar için. Başarılı bir durum olmuyor. Açıkçası onların daha önceliği bence lig. Ligde de iyi puandalar. 42

0: oynamayı seven oyuncular oynuyorlar. Paris Saint-Germain'de de oynamayı seven oyuncular var. Haliyle baktığınızda iki oynamayı seven oyuncu takımın mücadelesi bol gollü geçer diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim. Ben de tabii yarın akşam bir de bizim kupamız var. Bir de Şampiyonlar Ligi var.
0: Arsenal Atletico Madrid karşılaşması. O maçta da yine defans sanatını izleyeceğiz gibi geliyor bana.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: Sanki Atletico biraz ciddi defans yapacak. Arsenal daha yoğun hücum edecek gibi geliyor. Türk futbolunu çipli top kurtarmaz ama belki çipli hakem kurtarır diye de son bir mesaj da verelim. Biz girmiyoruz genelde hakem konularına çünkü gerçekten kötü, maalesef kötü performanslar.
1: Girince bir şey düzelmiyor ki.
0: Düzelmiyor. Konuşuyoruz düzelmiyor. Yine aynı durumlar var. Ya bu hafta da çok kötü kararlar vardı. Hele Gençler Birliği'nin attığı o gol, sayılmayan gol.
1: Topun tamamı geçti mi geçmedi,
0: geçmedi mi durumu. Yani
1: toptaki çip olayı değil mi? O, keşke öyle bir şey de gelse Türkiye'ye.
0: Çip olayı çok zor Ercan abi.
1: Onu, zor da keşke gelse.
0: Şimdi Premier Lig Kadın Ligi'nde denenecek. Çok ciddi bir maliyeti var. Çok ciddi bir maliyet. Çünkü nereden bakarsanız 20 bin 30 bin tek bir takımın sezon boyunca aldığı top.
1: Evet.
0: Haliyle her birinde çipli olacağını düşünürsek çok ciddi maliyet diyelim. Batıkan artık bakıyor Ercan abi. Eklemek istediğin son bir cümle var mı?
1: Herkese iyi akşamlar.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir program oldu. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine gündemi konuştuk. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Mesajlarınızı okuyamadığım bazı dinleyicilerimiz var. Kusuruma bakmasınlar. Uzun mesajları genelde okuyamıyorum yayınlarda. Bunu da belirteyim. Yarın bir aksilik olmazsa Ercan abiye Mehmet Sevinç eşlik edecek. Batıkan'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Herkese mutlu akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
12: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar Digimax.com'da.
13: Digimax. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
14: Digimax, Max kolaylık, Max. Digimax, Digimax, Digimax.
15: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
16: Canım karım.
15: Ula senin ne işin var
16: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
15: Araba almaya geldim.
16: Ben de.
17: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
16: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Ne acele, Kılçık hocam.
18: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
19: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Son tay 12 numarada Saray Tay, Talip Han, Saray Cariyesi orijinal dişi tay. O da box'a yaklaşıyor.

0: 11. ve son tay. 12 numaralı Saray Tay. 1000 metre mesafede yapılacak günün 8. koşusu. Saray Tay giriş hazırlığında ve şimdi o da yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Hulusi Bey bir boy gibi gecikti ancak grup içerisindeki yerini aldı. 1 numaralı Domaniç Bey öne çıktı, liderliği alıp farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 12 numaralı Saray Tay var, 2,5 boy kadar geride içeride. 6 numaralı Öztatmer ilerliyor, hemen dışında 10 numaralı Minel Tay bir boy kadar geride. 2 numaralı Dost Başar onun 1,5 boy gerisinde. 8 numaralı Asil Bulut dışta koşuyor Hulusi Bey. Bu arada Minel Tay biraz dışa açıldı. Bu safkanların 2 boy gerisinde içeride 5 numaralı Önal Tay sırasıyla. Taylar düzlüğe çıkıyor. 1 numaralı Domaniç Bey lider. Takipte 12 numarada Saray Tay var. 2 boy kadar geride 6 numaralı Öztatmar ilerlerken onun 2,5 boy gerisinde 2 numarada Dost Başar ilerliyor. Dışta ise 8 numaralı Asil Bulut var. Taylar bu sırayla son 200 metreye girmek üzere ortadan yaptığı ataklarla 6 numaralı Öztatmar koşudaki liderliği aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. İçeriden 1 numaralı Domaniç Bey daha geriden. 12 numaralı Saray Tay'ın en dıştan 3 numaralı Hulusi Bey'in atakları var ancak farkı 6-7 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Öztatmar birinciliğe doğru koşuyor artık ve yarışı kazanıyor. 3 numaralı Hulusi Bey ikinci, 5 numaralı Önaltı üçüncü oldu. 12 numaralı Saray Tay dördüncü. 8 numaralı Asil Bulut da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Öztatmar Salih Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Radyo Spor.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Nesne saatlerinden herkese merhabalar. Premier Lig'de dakika 33. Chelsea 0, Nottingham Forest 2. Nottingham Forest perşembe akşamı Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ikinci maçta karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Chelsea şu ana kadar bir reaksiyon veremedi ki maçın net bir şekilde favorisiydi. Oranları da düşmüştü hatta Chelsea oranları. Ancak dediğim gibi dakika şu anda 33. Nottingham Forest Chelsea deplasmanında 2-0 önde. Hattımızda Anıl Yazar var. Anıl hoş geldin.
7: Hoş bulduk abi, yayınlar.
6: Sürpriz bir sonuç var şu anda. Bu saatte de çok alışık değiliz Premier Ligi maçlarına. Ama şu anda pazartesi günü saat 17 maçı. Chelsea 0 Nottingham Forest 2. Bir şey diyecek misin maçla ilgili 34. dakika?
7: Valla abi yani şimdi tabii doğal olarak diye direkt akıllara hani benim belki yayınlarımı burada hem dinleyenler hem de Nesine'deki yayınlarımı takip edenler benim bir 1-2-2'den bir arama sorunun olduğunu bilirler. Hani acaba böyle bir soru mu sordun sen de bana, tam emin değilim ama ben açıkçası Chelsea'nin dönebileceğini düşünmüyorum. Benim de bugün hani gözüme kestirdiğim maçlar baktım ama hiç Chelsea'yi açıkçası böyle bir maç şeklinde kombinlemeyi düşünmedim. Yani 2'den 1 şeklinde. Hatta hiç güvenmediğim bir takım benim Chelsea. Son haftalarda zaten çok kötü top oynuyorlardı. Yani Nottingham Forest'ın da tabii senin söylediğin gibi perşembe günü bir aslında ana hedeflerinden biri diyelim. Bir Avrupa Ligi maçı var.
6: Tabii.
7: Ama tam anlamıyla alt tarafla da teması kesebilmiş değil düşme hattıyla da. O yüzden evet. Bu maç da aslında Nottingham Forest için yine ana maç, hedef maçlardan biri. O yüzden dediğim gibi çok fazla Chelsea'nin o dönüşü gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani en fazla belki beraberliğe gidebilir diye düşünüyorum.
6: Yani şu anda hani 1-0 çifte şans oranları da fena değil. Hani direkt ben de maç sonucu acaba 1'e baktım. Yani bunun da sebebi tamamen Nottingham Forest'ın perşembe akşamı çok önemli, bir de 1-0 bitti karşılaşma. Evet. İlk maç Aston Villa, evet. Ki Aston Villa da UEFA Avrupa Ligi'nin favori takımı.
7: Evet.
6: Maç öncesinde oranlara baktığımda Chelsea'nin oranı bayağı bir düşmüştü. Çok net favoriydi doğal olarak. Ama yani şu anda ben de hani ancak belki gollere gidilebilir. Ama taraf konusunda Chelsea çevirebilir mi çok emin olamadım ben de.
7: Yani belki çifte şans denenebilir. Yani çifte şansın oranı da fena değil.
6: Hı hı.
7: Belki çifte şans olarak gelebilir, evet. Ama direkt bir Chelsea dönüşü, yani maç 1'e döner mi, o konuda çok ben sıcak olmadığımı söyleyeyim en azından şimdilik.
6: Evet. Peki ikinci maçımıza geçelim. Saat 22'de bu akşam Everton Manchester City mücadelesi var. Yani Manchester City acaba Premier Lig'de bir geri dönüşe imza atabilecek mi? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Tabii yani oran düşük Manchester City galibiyet oranı. Deplasmanda oynayacak. Everton yani yıllardır Premier Lig'in istikrarsız takımlarından bir tanesi zaten.
7: Evet.
6: Çok da güvendiğim bir takım da değildir. Nasıl bir maç bekliyorsun?
7: Yani tabii Everton'la yeni stada geçiş falan biraz böyle hava değişikliği yaratılmaya çalışıyor kulüpte. Ama senin de söylediğin gibi şu anda orta sıradalar ligde. Ve hani bir hedefte de yok. Yani bir düşme tehlikeleri de yok. Ama üst taraf adına da herhangi bir hedefleri çok fazla bulunmuyor. Yani 51 puanlı Brentford'un, 7. sıradaki Brentford'un 4 puan gerisindeler. Çok da kolay değil. İşte arada Brighton'ı, Chelsea'yi düşündüğümüzde o yarışta işleri o noktada da çok kolay değil. Ama City açısından bakarsak tabii ki onlar bir şampiyonluk hedefiyle sahada olacaklar. İki maçlarda eksik Arsenal karşısında ve son dönemde de yanılmıyorsam son 6 maçını da kazanmış bir Manchester City var. 6 resmi maçını kazanmış bir Manchester City var. Bu anlamda tabii ki doğal olarak Manchester City'ye şampiyonluk yarışı verdiğini düşündüğümüz için güvenmemiz gerekiyor. Burnley deplasmanında ben en son o maçtan izlemiştim tam olarak. Çok iyi oynamışlardı ama bir türlü skora yansıtamamışlardı. Şimdi Everton karşısında doğal olarak tabii ki yine City'ye güvenmemiz gerekiyor ama senin de söylediğin gibi oran çok yüksek değil, çok takip edilebilecek, gidilebilecek bir oran değil. Burada ben açıkçası biraz Everton'ın da hani David Moyes bu tarz maçları özellikle işte bu sezon mesela evinde kazandıkları bir Chelsea maçı vardı. United'ı bir hayli zorlamışlardı, bunaltmışlardı. Acaba City'nin yine zorlanabileceğini zorlayabilirler mi? Yani biraz oyunu bozup bozarak oynamayı seven bir hoca David Moyes aslında bakıldığında benzer bir tarifi City'ye karşı da yapabilirler mi diye düşünüyorum. O yüzden tek farklı bir Manchester City galibiyeti burada mesela ben açıkçası denerdim. Yani 1-0 olabilir gibi mesela bu skor. Bunun yanında hani eğer City'nin gol yemeyeceğini düşünürsek yine hani belki handikaplı maç sonucunu bu tercihi çok izleyicilerimiz değerlendirmezse belki deplasman ekibinin gol yemeden kazanır tercihi de var 2-0-5. Bu da mesela benim gözüme çarpan bahislerden biri oldu. Biraz David Moyes'un özellikle Everton'ın oyunu bozmasını, sıkıştırmasını daralana bekliyorum. Ve bunun da biraz City'nin oyununu açıkçası bozmasını bekliyorum. Çünkü Burnley karşısında çok pozisyon bulmuşlardı ama Burnley'nin de puan ihtiyacı vardı o karşılaşmada. Bugün biraz o anlamda belki City'yi zorlayabilir Everton diye düşünüyorum. O yüzden hani tek farklı bir City galibiyeti veya Basman ekibinin gol yemeden kazanır tercihi benim ilk öne çıkarabileceğim bahis olur.
6: Peki Chelsea 0 Nottingham Forest 2 38. dakikaya geldik. La Liga'da Sevilla Real Sociedad maçı var ama ondan önce bir Batıkan'a bakayım bizi kısa bir araya götürecek mi? Çok kısa bir aramız var. La Liga ile döneceğiz.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
8: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Devam ediyoruz Nesine Saatlerine. Anıl Yazar'la birlikte günün maçlarını konuşuyoruz. La Liga, Sevilla Real Sociedad mücadelesi var. Var mı düşüncen?
7: Sevilla için ölüm kalım maçı diyebiliriz aslında abi bu karşılaşma için. Çünkü şu anda düşme hattındalar 34 puanla. Hani Alaves de hafta sonu kaybetti Athletic Bilbao karşısında. Onlar için açıkçası bu sonuç bir hayli moral verici bir sonuç oldu. Çünkü Sevilla'da futbolcularla taraftar arasında da bir hayli bağlar kopmuş durumda. Hatta teknik direktörle yani orada takımın teknik direktörüyle oyuncular arasında da bir hayli Luis Garcia ile oyuncular arasında da bir hayli ipler aslında gerilmiş durumda. Hatta takım kaptanı Gudeli'nin bir açıklaması vardı yani taraftarla konuşup hani muhakkak Sofyadat maçını çok iyi hazırlanacağız ve bu maçın önemini biliyoruz gibisinden bir açıklama yapmış taraftarlarla konuşup. Hani bizim de ülkemizde aslında sıkça maçlardan sonra denk geldiğimiz o tablonun bir benzeri yaşanmış. Çok zor bir maç. O anlamda bakıldığında Sociedad'da son haftalarda aslında gollü karşılaştırmaları imza attığını söyleyebiliriz. Örneğin bir Alaves maçı var. İlk sahada 3-3 sonra yine geçen hafta Rayo Vallecano ile 3-3 kaldıkları bir maç var. Çok son haftalarda gollü karşılaştırmaları imza atıyor Sociedad'da. Benim ilk açıdan bu maçtan çıkaracağım ilk bahis karşılıklı gol var yine. Düşünüyorum açıkçası Sevilla'nın da muhakkak kazanmak amacıyla sahip çıkacağı bir karşılaşma. O yüzden karşılıklı gol var tercihi bence mantıklı bir tercih olacaktır. Bu karşılaşma üzerine denenebilir diye düşünüyorum. 1.51 oranı var. Bunun yanında Sevilla için dediğim gibi mutlaka kazanması gereken bir maç. Düşme hattında da olsa ve oynadığı futbol çok güven vermese de kazanması gereken bir maç mutlaka Sevilla'nın. 2.16 oranı var. Ben yine bu anlamda bir Sevilla galibiyetini de böyle sistem kuponlarını denerdim. Hatta ve hatta bir maçım daha var bugün öne çıkarabileceğim o anlamda. Bu karşılaşmada yine açıkçası sistem kuponlarını sürpriz bir tercih olarak yine dediğim gibi 2'den 1 tercihini de ben mesela bugün gözüme kestirdiğim karşılaşmaların biri benim maçımdan bu.
6: Sevilla'nın şimdi yani tabii normal şartlarda oran böyle olmazdı da hemen 1-0 çifte şansına bakayım dedim ama hiç yani çok çok düşük.
7: Evet.
6: O yüzden hemen senin o direkt az önce söylediğin maça geçelim mi? Normalde İtalya Serie A'dan gidecektim ama hangi maçtan bahsediyorsun?
7: Roma maçından bahsediyorum.
6: Tamam zaten Serie A'ymış. O zaman dur saate göre gidelim. Önce 19.30 Cremonese Lazio mücadelesi var. Hiçbir şey diyemedim bu maça biliyor musun?
7: Bu maç evet abi yani o açıdan bakıldığında bahisin anlamına zor. Yani Cremonese için de aslında Sevilla ile aynı durumda diyebiliriz. Şimdi Lecce Pita'yı mağlup etti. O onlar açısından çok kritik. Fiorentina'nın da yine Roma ile maçı var. O maçta çok aslında onları tam olarak ilgilendirmese de yani esas rakipleri Fiorentina olmasa da yine Fiorentina'da tam anlamıyla alt tarafta bağını koparabilmiş o tehlike hattına tam olarak uzaklaşabilmiş bir takım değil ama Cremonese için bu karşılaşma çok hayati önem taşıyor. Yani yine normalde kazanması gereken maçlardan biri mutlaka hani hafta son haftalarda biliyorsun düşme altındaki takımların mutlaka bu tarz maçlarda daha farklı oynadığını görüyoruz. O anlamda hani belki direkt bir Cremonese galibiyetine oranı yeterli bulanla gidebilir ama ben riske girmezdim. Yani Cremonese'ye çok güvendiğimi söylemem çünkü Lazio da aslında bence Sarri ile birlikte ne kadar şu an ligde 10. sırada olsa da bir hayli böyle inişler çıkışlar çeşitli krizler yaşadığı bir sezon geçirdi Lazio. Buna rağmen fena bir noktada değil de kupada finaldeler. Ben o yüzden bu karşılaşmada ilk yarıda kontrollü bir futbol bekliyorum ve ilk yarı beraberliğini burada önereceğim.
6: İlk yarı beraberlik. Peki 21.45 senin maçına geldim. Roma evet. Fiorentina.
7: Roma Fiorentina. Roma da mesela yine aynı şekilde az önce söylediğim gibi benim son haftalarda yine çok güvendiğim takımlardan biri değil. Oynadığı futbol açısından bakıldığında çok dalgalı bir seyir halindeler. Onların içinde tabii şu anda 6. sıradalar ve yani 4. sıradaki Juventus'un dün puan kaybetti Juventus. Biraz daha yaklaşma şansları var Şampiyonlar Ligi için. Yine 5. sıradaki Como'nun da Avrupa Ligi elemeleri için de Como ile çekişiyorlar. Şu an 6. sırada yani Roma bu iki hattını gerisine ve Konferans Ligi'ni şu anda elinde tutan takım. Roma için çok kritik bir karşılaşma. Kazanması gereken bir karşılaşma ama oranı da tabii çok tatmin edici değil. 1.35. Bu açıdan bakıldığında dediğim gibi benim yine Fiorentina'nın da alt tarafta tam olarak temasını kesemediğini görüyoruz. Karşılıklı gol var. Yine ben bu maçta aslında öne çıkarabilirim. Her ne kadar Gasperini'nin Roma'sına karşı bir gol beklemek Fiorentina'dan çok kolay olmayacak ama o anlamda bir karşılıklı gol var tercihini öne çıkarabilirim. Yine bunun yanında açıkçası 2'den 1 böyle bir sürpriz düşüncem de var bu karşılaşmaya dair.
6: Peki devam edelim o zaman. Şimdi bir maçımız daha var sana soracağım Portekiz Premier Lig'de. Sporting Vitória Guimarães. Sporting son dönemde beni biraz hayal kırıklığına uğrattı.
7: Evet aslında Sporting sezon başlarken Portekiz'de favoriydi. Yani Porto'da işte Farioli takımın başına yeni geçmişti. Sporting'de daha oturmuş bir yapı var. İşte sadece bir Gökereş'i kaybetmişlerdi. Ama onun yerine transferler yaptılar. Hemen doldurmuşlar yerlerini. Bu açıdan bakıldığında senin söylediğin gibi abi aslında Sporting açısından bir de şu anda 3. sırada Sporting. Bir hayli hayal kırıklığı oldu bu sezon. Sporting Lisbon için. Ki son iki maçta da hem AVT ile hem de Tondelia ile zaten berabere kaldılar. O beraberliklerle birlikte

0: iyice yukarıdaki potadan uzaklaştılar ve şampiyonluk yarışının geriye düştüler senin söylediğin gibi. Yani Vitória Guimarães de fena bir sezon geçirmiyor bu arada, onu da söyleyelim. Onlar da orta sıralarda yer alıyorlar. İyi bir takım, dirençli bir takım. Bir de dün bir hafta, ondan önceki gün yani pazar günü, cumartesi günü düzeltiyorum, Porto şampiyonluğunu ilan etti. Artık o anlamda da Sporting için sezonun biraz noktalandığını lig için en azından söyleyebiliriz. Burada yani ben karşılıklı gol çıkabileceğini düşünüyorum. Maç sonunda da gollü bir karşılaşma aslında bekliyorum. Yani maç sonu bir ve karşılıklı gol var. Yani Vitória Guimarães'den de bir gol gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden de maç sonu bir ve karşılıklı gol var tercihini burada öne çıkaracağımı söyleyebilirim.
1: Peki, şimdi bugünün futbol bültenini noktaladık. Bu arada dakika 45, Chelsea 0, Nottingham Forest 2. Biraz sonra ilk yarı sona erecek. Şöyle bir bültene baktığımızda, tabii hafta içi maçları da bültene eklenmiş durumda. Futbolda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları var. Kupa maçları var. Önemli, güzel maçlar var. Şimdi seninle konuşunca bir basketbolla girmeden edemedim. Ve temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki 3. maçını soracağım sana. Şimdi ilk iki maçı Fenerbahçe Beko çok net bir şekilde, ki benim beklediğim şekilde kazandı. Seride 2-0'a geçti. Tüm Euroleague'deki 4 tane seride de favori takımlar 2-0 öndeler. Yani birazcık şekillendi gibi Final Four. Herhalde sen de aynı fikirdesindir diye tahmin ediyorum. Yani şu ana kadar Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid ve temsilcimiz Fenerbahçe Beko 2-0 öne geçtiler ve hani Final Four bu 4 takımdan oluşacak gibi duruyor. Şimdi Fenerbahçe çarşamba akşamı saat 20'de bu sefer Litvanya'da Zalgiris Kaunas'a konuk olacak, Kaunas'ta. Şimdi oranlara bakıyorum. Oranlarda Fenerbahçe Beko favori durumda ama çok yakın oranlar var.
0: Evet.
1: Şimdi düşüncen nedir? Hani 3-0 biter mi? Yoksa bir 2-1'i görür müyüz çarşamba akşamı?
0: Ama zor maç olacak tabii ki.
1: Bence de zor maç.
0: Kaunas buradaki, yani Zalgiris buradaki iki tane, özellikle ikinci maç neredeyse hiç direnç koyamadılar. Yani ilk maçların gene bir ilk çeyrekte, ilk yarının ortalarına kadar bir Zalgiris Kaunas direnci vardı. Hatta son çeyrekte belli noktalarda farkı yine erittikleri süreçler olmuştu, sekanslar olmuştu maç içerisinde, ama ikinci maç tam anlamıyla Fenerbahçe ezdi geçti diyebiliriz. Burada tabii ki kendi sahalarında bir reaksiyon vermek isteyeceklerdir. Yani süpürmek istemeyeceklerdir amiyane tabirle. Doğal olarak ben de yani bir Fenerbahçe galibiyeti önerdim hatta kuponumda, sayfada. Direkt, çünkü 1.56 oranı iyi bir oran. Bence denenebilecek bir oran direkt handikap riskine girmeden. Bununla birlikte ben bir de şu düşüncedeyim. Yine maç sonu 2 ve 163.5 üst tercihini bence birleştirebiliriz. Bunun nedeni de Žalgiris'in özellikle ilk iki maça oranla, yani
1: hücumda daha etkili oynayacak diyorsun.
0: Kesinlikle abi, setetet hücumda çok tıkandılar Fenerbahçe'ye karşı ilk iki maçta. Bu maçta biraz daha tempoyu yükselterek yarı saha hücumuna kalmadan daha fazla geçiş hücumu, daha fazla fast break kovalayacaklarını, bunun da skoru bir nebze olsun iç sahada onlar adına yukarıya çekebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de zaten sen de izledin iki maçı. Yani hem Kelly Norton, Tucker, Bogdanovic, Wade Baldwin, işte Melli, herkes çok formda, sakatları iyilik, tam kadro. Fenerbahçe hakikaten şu an istim üzerinde. O düşüşü yaşadı ama yeniden açıkçası rayına oturmuş durumda takım. Çok formda. Fenerbahçe'nin yine yüksek skorları çıkabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bir Fenerbahçe galibiyetinin yanında, direkt maç sonu 2'nin yanında Žalgiris'in de tempoyu iç sahada yükselteceğini düşünüyorum. Özellikle set kalmamak için hücumda. Daha fazla geçiş hücumu kovalayacağını düşünüyorum. Kullandıkları topa dediğini artırmaya çalışacaklardır. Bunun da skoru açıkçası yükselteceğini düşünüyorum. O yüzden maç son 2 ve 163.5 üst tercihi burada değerlendirilebilir.
1: Tamam, çok kısa bir aramız daha var. Sonrasında yine hafta içinden sana maçlarım var, onları soracağım.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Gel abi, gel.
6: İndir Garanti BBVA Mobil'i. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
7: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA Mobil'i telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
11: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533 334 7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahminleri oyna.
12: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
13: Büyük rahatlık Paytr.
14: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Son düzlükte kampanyalar ve tüm oyunlarda öndesin. Altının 5'te kalırsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Diğer müşterek bahislerde %25 ekstra kazanç. Üstelik süper ödüller için.

0: bitti.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Devam ediyoruz Nesine Saatlerine. Anıl Yazar'la günün maçlarını konuştuk. Fenerbahçe-Beko, Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşacak 3. maçta. Onu konuştuk. Anıl, bir 5 dakikalık süremiz var. Şimdi salı akşamı Arsenal Atletico Madrid maçı, çarşamba akşamı da bence çok kişinin merakla beklediği Bayern Münih Paris Saint Germain mücadelesi var. Yani özellikle hala çevremde o ilk Paris'te oynanan Paris Saint Germain Bayern Münih maçı 5-4'lük maç konuşuluyor. Şöyle sorayım, hangi iki takım sence finale çıkacak?
7: Yani ben de abi senin bu soruna şöyle cevap vereyim. Gönlümden çıkmasını istediğim bir tane takım var. O da Atletico Madrid.
6: Tamam.
7: Çünkü ben eskiden bile ezelden beri Atletico Madrid taraftarıyımdır.
6: Ama biraz zora soktu. Yani evinde kazanmalıydı bence.
7: Kesinlikle evet. Yani o biraz açıkçası beni de iç sahada en azından ikinci yarıdaki oyununda bir galibe çıkarmalıydı. Hı. Ama iç sahada da şimdi Arsenal'ı bir yaratım. Bakıldığında rasyonel olarak baktığımızı önde görüyorum. Ama imkansız değil yani Atletico Madrid için bu turu geçmek. Öyle de bir ümidim de var bir yandan. Diğer eşleşme açısından konuşmak bir şey gerçekten çok zor. Yani yine orada da iç sahada olmasının avantajıyla Bayern Münih'i biraz daha önde gördüğümü söyleyebilirim ama yani Paris Saint-Germain de elerse Bayern Münih'i hiç şaşırmayacağım. Gerçekten orada bir seçim yapabilmek çok zor. Birisi zaten geçen sezonun şampiyonu. Bayern Münih'i benim bu sezon zaten Şampiyonlar Ligi'ndeki favorimdi. Hı hı. Genel anlamda. Zaten bana kalırsa çok yüksek ihtimalle bu tur geçen takımda yani ya Paris Saint-Germain

0: Saint-Germain ya da Bayern Münih bana kalırsa kupayı kazanacak zaten. Birçok kişinin de herhalde aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ben. Orada da yani biraz da iç saha avantajı olması nedeniyle Bayern Münih'i dediğim gibi önde görüyorum ama karşılaşmayı hani biraz da detaylandırırsak yine ilk maça benzer bir gollü, yani o kadar o gol izler miyiz bilmiyorum ama yine açıkçası gollü bir karşılaşma izleyeceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü tek farklı bir galibiyet var. Bu çok fazla yeterli olmayacak bana kalırsa Paris Saint Germain için. Ki şu anda da mesela 3.5 üst için açılmış oran bile 1.33 karşılaşma özelinde. Bu da hani beklenti zaten gösteriyor.
1: Tabii merak ediliyor yine gollü bir karşılaşma izleyecek miyiz acaba diye. Hani onu vaat ediyor takımlar tabii.
0: Evet, yani onu vaat ediyor ama tabii oranlar şu anda bakıldığında çok da o anlamda gole insanların beklediği gol sayısına paralel olarak oranlar çok tatmin edici değil.
1: Ben hemen paylaşayım karşılaşmanın oranlarını. Bayern Münih galibiyet oranı 1.46. Paris Saint-Germain galibiyet oranı 3.43, beraberlik 4.35. 2.5 üst oranını söyleyeyim mi?
0: Çok düşük diye bak.
1: Yok.
0: 2.5 yok, yok. 3.5 üst 1.33 işte az önce.
1: Yok, evet, oran evet. Yok. 2.5 üst diye bir oran yok. He, maç başladığında tabii eğer gol olmazsa uzun süre o zaman tabii oranlar değişecektir. 3.5 gol üstünün oranı dediğin gibi 1.33. İşte 4.5 gol üstü 1.90 diye gidiyor ama maç öncesinde 2.5 üst oranı yok şu anda. Bu arada bir şeye bakacaktım. Turu kim geçer tercihleri var. Turu kim geçer de Bayern Münih'in oranı 1.68, Paris Saint-Germain oranı 1.64.
0: Yani çok riskli ve oranları açıkçası diyeceğini düşünmüyorum ben. Yani benim mesela burada yine bence bakıldığında oranı düşük. Hani normaldeki bir her iki yarıda karşılıklı golün oranı olurun oranı en azından 7-8 bağımlılığında olması gerekiyordu. Şu anda 4.69. Bu denenebilir. Benim düşüncem bu. Yine iki yarıda da 1.5 üst 2.04. Yani benim direkt hani en azından riske girdiğime değecek oranlar olarak karşıma bunlar çıktı ama ne 1.46'dan Bayern Münih galibiyeti oynarım ne de hani işte tur geçeri oynayabilirim. Onlar bana kalırsa çok çok riskli tercihler. O oranlara da karşılığında değmez. Yani daha fazla olsaydı oranı Bayern Münih'in turu geçeri tamam olabilirdi ama 1.64 sanırım söylediğin, yani onu o orandan ben açıkçası denemek istemezdim abi.
1: Yok, zor gerçekten. Yani çevremde de mesela işte kimi Bayern Münih bence turu geçecek diyor, işte kimi diyor ki Paris Saint Germain geçecek. Hiçbirine ya evet sana katılıyorum diyemiyorum çünkü çok ortada. Yani maç hatırlıyorum yani 5-2 idi. Bir anda ne olduğunu anlamadık 5-4'e geldi mesela.
0: Evet.
1: Yani ki Bayern Münih öne geçmişti. İlk 1-0 öne geçmişti.
0: Evet.
1: Maçın belli bir noktasında 5-2 iken skor, maç bitti 5-4. O yüzden ama hani seyir zevki yüksek bir karşılaşma izleyeceğiz gibi duruyor tabii. Yine çok az bir süremiz kaldı. Panathinaikos Valencia maçı ile ilgili bir düşüncem var mı? Şimdi ben böyle 2-0'la döneceğini düşünmüyordum Panathinaikos'u. Çok kişi düşünmüyordu.
0: Evet.
1: Yani hatta belki 2-0 Valencia bile gidebilirdi. 1-0 noktadan sonra Valencia ikinci maçı kazanabilir dendi ki ben de aynı görüşteydim. Hani 1-1'le gidilebilir dendi ama ev sahibi avantajıyla 3. maça 2-0'la çıkacak Panathinaikos. Bir kere şöyle söyleyeyim, yüksek skor mu beklersin, düşük skor mu?
0: Yani yüksek skoru bekliyorum çünkü Valencia için ölüm kalım maçı artık. Hani artık tamam ya da devam maçı. O yüzden Valencia'nın bence varını yoğunu tam anlamıyla koyacağı bir maç ama Panathinaikos'un bu seride biraz daha bu serileri, buraları oynamayı daha fazla bilme tecrübesi de öne çıktı. Hem kulüp olarak hem de oyuncu bazında. O yüzden Panathinaikos'un ben bu maçı da kazanarak turu geçeceğini düşünüyorum abi. Ve 170.5'tan açılmış.
1: Evet.
0: Bu baremini aşılacağını düşünüyorum.
1: Anıl, çok teşekkür ederim yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim abi. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Anıl Yazar'la konuştuk. Bir yarışa gidelim. Devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. gerisinde en dışta üçüncülükte 9 numaralı Aydın Efes'i ilerliyor. Onun bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 12 numaralı Numan'ım, içeride 7 numaralı Şifne Efes'i. 1,5 boy geride 16 numaralı Madeira var. Hemen dışında 6 numaralı Saflerinoğlu geldi. Bir boy geride 1 numaralı Avşıntay yarım boy kadar geride. 8 numaralı Kocatepe, onun yanına 10 numaralı Bediz de Fos atak yaptı ortada. 4 numaralı Husrev yer alıyor. Onun yarım boy kadar gerisinde Garipler Bey atak yaparken içeride 13 numaralı Saluki. En dışta 5 numaralı Sadun Soy ilerliyor ortalarında. 18 numaralı Coştur sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 3 numaralı Görkemli Dağ'da, fark 1 boy kadar. 14 numaralı Şehnaz Zonga peşinde. 1,5 boy kadar geride içeride 7 numaralı Şifne Efes'i, en dışta 6 numaralı Safderinoğlu orta kulvarda. 12 numaralı Numan'ın var. 1 boy geride içeride 16 numaralı Madeira yanında. 8 numaralı Kocatepe sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Orta kulvardan gelen 14 numaralı Şehnaz Longa, 3 numaralı Görkemli Dağ yakaladı, öne geçti. Aradan yol bulmaya çalışıyor Şif Nefesi. En dışta da 15 numaralı Garipler Bey var. Ortada da 16 numaralı Mateira. 15 numaralı Garipler Bey kolay temposuyla geldi. Bariyere yaslandı. Farkı 3 boya kadar çıkardı. 16 numaralı Mateira'nın atakları var. 15 numaralı Garipler Bey 2,5 boy farklı yarış lideri. 16 numaralı Mateira'nın atakları devam ediyor ama farkı koruyor 15 numarada Garipler Bey'i, yarışı kazanıyor. 16 numaralı Mateira ikinci oldu. 2 numaralı Biba üçüncü. 12 numaralı Numan'ım dördüncü. 4 numaralı Husrev de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Son koşuyu 15 numaralı Garipler Bey'i Onur Yıldız'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Devam ediyoruz nesine, saatlerine. Biraz sonra da Alparslan Yiğit Ayık'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Onunla da bu akşam oynanacak maçları konuşacağız. Saat 17'de başlayan İngiltere Premier Lig Chelsea Nottingham Forest maçının ilk yarısı tamamlandı. Uzun bir süre sonra tamamlandı. Bir 15 dakika falan sürdü. Chelsea 0, Nottingham Forest 2. Dediğim gibi Nottingham Forest'ın az önce Alizar'la konuştuk. Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile mücadelesi var. İlk maçı 1-0 Nottingham Forest kazanmıştı. Perşembe akşamı Aston Villa deplasmanına gidecek Nottingham Forest. Chelsea'nin 2-0'dan sonra birazcık daha atakları vardı ancak henüz gol atamadı. Nottingham Forest'a baktığımızda şu anda İngiltere Premier Lig'de 16. sırada yer alıyor 39 puanla. Tottenham dün kazandı. Deplasmanda Aston Villa'yı yendi Tottenham. 17. sırada ve 37 puanı var. 18-19-20'de West Ham United, Burnley, Wolverhampton sıralanıyorlar. 36-20-18. Tabii ki Burnley ile Wolverhampton'ın puanları birinin 20, birinin 18. Ama şu anda 18. sırada West Ham United bir maç fazlasıyla 35 maç oynadı. 36 puanda Nottingham Forest. Şu anda 34 maç oynamış durumda, 35. maç oynanıyor, 39 puanda 16. sırada yer alıyor. Chelsea'nin de 9. sırada olduğunu 48 puanla belirtelim. Tabii bu akşam saat 22'de Everton Manchester City mücadelesi var. Arsenal 35 maç sonunda 76 puanda, Manchester City 33 maç sonunda 70 puanda. Bu akşam kazanması durumunda bir maç eksiğiyle Manchester City 73 puanda olacak. Arsenal'ı takibini sürdürüyor. Manchester United dün Liverpool'u yendi. Onlar da 64 puanda ki 35 maç oynadılar. Hem Manchester United hem Liverpool. Ve Manchester United'ın son dönemdeki performansı da dikkat çekici İngiltere Premier Lig'de. Şöyle bir baktığımda son 3 maçı kazanmış durumda Manchester United. Hafta sonunda cumartesi günü de Sunderland deplasmanında mücadele edecek Manchester United. Devam ettiğimizde saat 22'de, ki biraz sonra zaten

0: Yiğit'le de bu maçları konuşacağız. La Liga'da saat 22'de Sevilla Real Sociedad mücadelesi var. Tabii normal şartlarda oranlar böyle olmazdı. Şu anda yine yüksek bir oran var Sevilla galibiyete verilen ama Sevilla'nın ben Real Sociedad karşısında çok fazla favori olmasını beklemezdim normal şartlarda. Ama Sevilla'nın kazanması gereken bir mücadele. İtalya Serie A'da iki maç var. Saat 19.30'da Cremonese, Lazio, 21.45 Roma, Fiorentina. Portekiz Premier Lig'de de saat 22.15'te Sporting Vitória Guimarães'ı konuk edecek. Tabii yarın kupada Türkiye'de mücadele var. Beşiktaş Konyaspor mücadelesi. Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası'nda yoklar. Yarın saat 20.30'da Beşiktaş Konyaspor'u konuk edecek. 1.22 Beşiktaş galibiyet oranı var. 6.10 Konyaspor galibiyet oranı görüyoruz. 4.54 beraberlik oranı var. 2.5 gol üstü oranı Beşiktaş Konyaspor mücadelesinde 1.33, 2.21, 2.5 gol altı tercihi var. Kupa mücadelesi olduğunu belirtelim bu karşılaşmanın. Tabii hafta içi az önce de Anayazar'la konuştuk. Önce salı akşamı Arsenal Atletico Madrid ilk maçı Madrid'de beraberlik çıkmıştı ilk maçta. 1-1 berabere kalmıştı iki takım. Arsenal 1-0 öne geçmişti. Atletico Madrid 1-1 yakaladı maç. O şekilde sona erdi. Salı akşamı, yarın akşam ikinci maç. Bu sefer İngiltere'de Arsenal Atletico Madrid'i konuk edecek. Çarşamba akşamı herkesin merakla beklediği Münih'te, Almanya'da Bayern Münih Paris Saint-Germain'i konuk edecek. İlk maç 5-4 sona ermişti. 9 gol izleme şansı bulmuştuk. İlk yarıda 5 gol olmuştu. Gerçekten seyir zevki yüksek, temposu yüksek bir mücadele izlemiştik. Çarşamba akşamı da bu karşılaşmanın devamı var. Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i çarşamba akşamı saat 22'de konuk edecek. Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
6: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
10: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
9: En para, en para.
2: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Devam ediyoruz nesine saatlerine. Alparslan Yiğit Ayık biraz sonra sanıyorum hattımızda olacak. Dediğim gibi Sevilla Real Sociedad mücadelesi saat 22'de. İtalya Serie A'da Cremonese Lazio saat 19.30'da, 21.45 Roma Fiorentina, 22.15 Portekiz Premier League Sporting Vitória Guimarães'ı konuk edecek. İlk yarısı sona eren karşılaşmada Chelsea 0, Nottingham Forest 2. Batıkan sanıyorum bağladı şu anda. Yiğit hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, merhabalar.
0: Chelsea 0, Nottingham Forest 2. Sürpriz bir sonuç var şu ana kadar, ilk yarı sonucu. Şu anda devre arasındayız. Bir düşüncen var mı?
1: Yani abi Palmer'ın kaçırdığı penaltı herhalde Chelsea taraftarları üzmüştür diye düşünüyorum. Ya da Chelsea'ye KG'ye var ya da üst oynayan bahis severleri üzmüştür diye düşünüyorum. Chelsea'yi biliyorsun abi 5 maçtır. Premier Lig'de gol kaydedemiyor. Ağır da yenilgiler aldı özellikle. 5 maçtır kaybediyor Chelsea Lig'de. Yani ben bunu hani reaksiyon maçı olarak görüyordum ama yani Nottingham Forest bu formunu korumayı başardı. Küme düşme hattından Vitor Pereira ile birlikte çıkmayı başardılar. Yani yaptıkları büyük iş. Vitor Hoca'nın da yaptığı büyük iş. Ben burada abi ya Chelsea'nin bir şekilde golü bulacağını düşünüyorum. Çünkü bu gol orucu bir yere kadar devam edecektir diye düşünüyorum. Bugün dama diyeceklerdir bence.
0: Peki. Bir geri dönüş bekler misin?
1: Geri dönüş beklemiyorum abi. Yani beraberlik olabilir belki ama Chelsea galibiyeti çok sıcak diyeyim Chelsea galibiyeti.
0: Evet, çok kolay değil. Peki saat 22'ye geçelim. Everton Manchester City mücadelesi var. Tabii Manchester City'nin oranı düşük. Nasıl bir karşılaşma beklersin?
1: Yani zirve hattında abi Manchester City'nin iki maçı eksik. Arsenal arasındaki puan farkı da 6. Yani bu iki maçı kazanıp Manchester City farkı eritmek istiyor. Puan puana gelmek istiyorlar. Ya ben Everton karşısına galip geleceklerini düşünüyorum ama Everton'un da böyle kolay lokma olacağını düşünmüyorum. Çünkü özellikle de bence Everton'un son dönemdeki bu galibiyet alamaması ya da işte gollü kaybetmesi ya da gollü berabere kalması onları bu maç üzerinde iştahlandıracaktır. Özellikle Liverpool karşısında gol buldular. Brentford deplasmanında gol buldular. Yine West Ham deplasmanında gol buldular. Bugün ben yine sürpriz bir şekilde City'ye gol üreteceklerini düşünüyorum. KG VAR'a yakınım abi. Hatta VAR ve iki tercihi daha sıcak olduğum tercih bu maç özelinde.
0: Peki şimdi La Liga'da saat 22'de ne? Sevilla Real Sociedad maçı var. Bilmiyorum katılır mısın? Yani bu maç biraz daha hani birkaç hafta önce oynansaydı böyle oranlar görmezdik herhalde. Yine Sevilla galibiyet oranı yüksek ama Sevilla'nın kazanması da gerekiyor. Sevilla Real Sociedad mücadelesi. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
1: Yani Sociedad abi kupayı aldığı için şu anda biraz daha işleri rayına koymuş durumda. Yani onların aslında çok fazla puan durumuyla ihtiyacı yok. Yani puan durumundaki dalgalanmalara ihtiyaçları yok. Özellikle işte 9. sıralar şu anda mesela ve Avrupa Ligi biletini kapmış durumdalar kupayı kazandıkları için. Ama Sevilla için bu durum tam tersi. Özellikle düşme potasında bulunuyorlar ve Sevilla gibi köklü bir kulübün düşmesi ya da nasıl diyeyim buraya gelinen süreçteki yapılan işte transfer hataları olsun, taraftarla takım arasındaki ilişki olsun, bayağı zedelenerek bu sürece geldiler. Yani dönülmez bir noktada olduklarını düşünmüyorum. Bence hala kurtarma ihtimalleri var çünkü önlerinde takım Alaves ve Girona, onların da çok dengesiz sonuçlar aldığını belirtmekte fayda var. Ya ben burada yani son kez bir Sevilla galibiyeti denemek istiyorum abi ya. Ama hani alternatif olarak da karşılıklı gol var. Sosyal böyle kafaca rahat olduğu maçlarda genelde skor üretiyor. Onu da söylemekte fayda var.
0: Ben de gollere yakınım bu arada, onu da söyleyebilirim. Çok böyle savunma futbolu çok fazla beklemiyorum. Bakalım, göreceğiz saat 22'de. İtalya Serie A'da iki maç var. Cremonese Lazio, Roma Fiorentina, var mı düşüncen?
1: Yani abi Lazio'ya bakıyorum şu anda. Lazio için bir

0: finali hedefi var. Yani ligi biraz böyle arka plana atabilirler diye düşünüyorum. Ki zaten baktığımız zaman da Cremonese'nin, ya özellikle Udinese maçında daha doğrusu, ya oyun içinden kopmayan, hücumda üreten ama savunmada açıklar veren bir Lazio izledik. Yani Cremonese'nin de artık son şansları bunlar. Küme düşmek istemiyorlarsa, özellikle de şu anda bir maçları eksik Lecce'den, bu puan farkını tekrardan biri düşürmek istiyorlarsa bu maçı kazanmak zorundalar. Ben burada Cagliari'ye yakınım abi, onu söyleyeyim.
1: Peki Roma Fiorentina?
0: Abi Roma çok nasıl diyeyim? Yakın zamanda iki şehirde de bulundum. İki şehrin taraftarlarından Fiorentina'yı, yani Floransa'nın taraftarları tercih ederim abi. Çünkü gittiğim gün özellikle bir Fiorentina maçı vardı ve orada o atmosferi onlarla birlikte yaşama imkanı da buldum.
1: Çok güzel.
0: O yüzden abi ben burada biraz daha hani nasıl diyeyim, Crystal Palace'ı da mağlup etti Fiorentina. Şimdi bence finalde hedefleyeceklerdir. Hani bir motivasyon kaybının ben çok olacağını düşünmüyorum. Üstüne koya koya gitmek isteyecektir. Bu sezon başındaki aslında kötü başlangıçtan sonra bir toparlanma hikayesi, işte tekrardan ayağa kalkma hikayesi yaratabilir diye düşünüyorum burada Fiorentina ve ben burada Roma'ya verilen, ben bu düşük oranı çok anlamlandıramadım. O yüzden karşılıklı gol var tercihini ve 2.5-3'te yakınım abi.
1: Sporting Vitória Guimarães maçı ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı?
0: Az uzun zaman sonra herhalde Sporting'i ilk defa bu kadar rekabetçi seyretmiyor bir takvim yılında. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki bence karşılaşmalar onları çok fazla etkiledi. Özellikle orada fiziksel mücadelede çok fazla hırpalandıklarını düşünüyorum. Bu da lige doğal olarak yansıdı. Vitória Guimarães'ın da abi baktığımız zaman deplasmanlarda özellikle zorlandığını görüyoruz. Evet, son Vicente maçını kazandılar ama bundan önce çıktıkları, yani Cilicente maçından önce çıktıkları 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldılar. Özellikle bence Benfica maçı burada Guimarães adına bize referanslar verecektir diye düşünüyorum. 3-0 kaybettikleri Benfica maçında oyun olarak çok kötülerdi. Deplasmanlarda bir türlü ayak uydurmakta zorlanıyorlar rakip takımlara. Sporting ise abi, yani 3 maçtır evinde maç kazanamıyor. Benfica'ya da evinde kaybetti. Tondela'ya da biliyorsun ki sürpriz bir şekilde son dakika golüyle bir puana razı oldu. Ben burada bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Hani bu karşılaşmada bol gollü bir karşılaşma izleyebilirmişiz gibi geliyor. O yüzden 3.5 üstte de yakınım. Sürpriz bir artı 6 denemesi de yapılabilirmiş gibi geliyor bana.
1: Güzel. Peki seni bir Euroleague'e götüreceğim. Tenisçimiz Fenerbahçe Beko Zagiris Kaunas'la 3. maçta Litvanya'da karşılaşacak. Valla benim beklediğim gibi İstanbul'da iki maçı da çok rahat geçti Fenerbahçe Beko 2-0'la Litvanya gidiyor. Üçüncü maçta, yani şöyle bir soru sorayım sana. 3-0 biter mi yoksa devam mı?
0: Bence bir maç daha devam abi ya. Genelde böyle takımlar biliyorsun ki rekabetçi takımlar özellikle kendi evlerinde ilk oynadıkları maçlarda daha fazla mutlu olurlar. Özellikle bir Litvanya temsilcisiyle karşılaşıyorsanız yani fiziksel temas sonuna kadar Fenerbahçe Beko'yu hissettirecekler diye düşünüyorum. Bir de şimdi İstanbul'daki seyircinin de, Ataşehir'deki seyircinin de hakkını vermekte fayda var abi. Uzun zaman sonra belki de seyirciyi de tam kenetlenmiş olarak gördük maçlarda. Bu da tabii Fenerbahçe'nin savunma temposuna, savunmadaki fiziksellerine ister istemez yansıyor. Aldığınız taraftar desteğiyle böyle nasıl diyeyim, pilinizde bir artış oluyor. Hani %85 kapasiteniz vardır telefonunuzun mesela ama işte bir batarya değiştirirsiniz %100'e çıkar ya. Fenerbahçe Beko'da da tam olarak öyle bir durum yaşandı bence içerideki iki maçta da. Ben bu yüzden abi ya benzer bir atmosferin Zalgiris tarafından yaratılabileceğini düşünüyorum. Bir maç daha sanki bu seride izleyeceğiz, yani seri dördüncü maça gidecek gibi geliyor. Dördüncü maçta da bence Fenerbahçe Beko kazanıp işi bitirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, Şampiyonlar Ligi maçlarını da sana soracağım. Az önce Anıl'la konuştuk. Şimdi birbirinin rövanşına çıkacak yarın akşam. Arsenal-Atletico Madrid. Madrid'deki maç 1-1 sona ermişti. Yarın Arsenal-Atletico Madrid maçında sonuç nasıl olur? Finale hangi takım çıkar?
0: Çok zor bir soru aslında abi ya. Hani düşünürken de
1: İki maç da zor bence zaten. Yani şey anlamında, hangi takım finale çıkacak anlamında.
0: Ya ben Atletico Madrid nasıl diyeyim,

0: Atletico Madrid bence kazanması gerekiyordu abi. Eğer finale çıkmak istiyorsaydı kendi evindeki maçı kazanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yedek bir kadroyla çıktı Valencia'ya karşı. Fena da olmayan bir oyun oynadı Atletico Madrid. 2-0 kazandı mücadeleyi ama Arsenal'ın bence Fulham karşısında izlettiği oyun bana daha tatminkar geldi. Bir de şimdi yani Arsenal'ın sahasında oynanacak bu mücadele biraz daha nasıl diyeyim kontrollü bir oyun oynasa da Arsenal geçişten belki Atletico Madrid'e gol atabilir düşüncesindeyim ben. O yüzden yani baktığımızda Arsenal'ı biraz daha avantajlı görüyorum. Zaten baktığımız zaman da abi oranlara biraz daha Arsenal'ın burada favori olduğunu görüyoruz. Yani 1.40'lık bir oranı var. Ben burada abi Atletico Madrid'in de yine böyle kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum. Yine böyle bir karşılıklı gol var. İzleyebiliriz gibi duruyor yani. Bu maç sanki bir şekilde yine 1-1'e gelebilirmiş gibi geliyor bana baktığımda.
1: Peki çarşamba akşamki Bayern Münih Paris Saint Germain maçını da sorayım.
0: Yani futbol olarak herhalde abi.
1: Muhteşem.
0: Dünyadaki futbol severleri tatmin eden, hatta tatmin seviyesini de geçtim. Nasıl diyeyim? Uzun zaman sonra belki de futbolu tekrardan aşık eden mücadelelerden bir tanesi.
1: Son yılların en güzel maçıydı.
0: %100 abi, kesinlikle ben de katılıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde özellikle de seyrettiğimiz belki en keyifli maçlardan bir tanesiydi. Yani burada biraz daha sanki 5-4'e geldi skor, biliyorsun ki. Yani Bayern bence yine mental olarak dağılmanın eşiğindeyken yine bir şekilde toparlamanın yolunu buldu. Yani ben burada baktığım zaman abi Bayern'i finale daha yakın görüyorum, öyle söyleyeyim. Ya Bayern'in sanki kazanacağını düşünüyorum ama ya özellikle daha bence Neuer konusunda konuşmak lazım. Bayern'in kalesine top geldiği zaman özellikle Neuer'in uzanma konusunda, yani toplara uzanma konusunda belli başlı sıkıntıları var. Tabii bunu yaşın da getirdiği bir durum olabilir ama yani Paris Saint-Germain'de o kadar çok şut çeken oyuncu var ki, o defans hattından tutun hücum hattına kadar bütün oyuncular neredeyse şut çekme becerisine sahip. Burada yine Neuer'i zorlayacaklardır bence Paris Saint-Germain'li oyuncular. Ben yine abi ilk yarıda gollerin geleceğini düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üst olacağını düşünüyorum bu mücadelenin. Onun haricinde de yani özellikle ben ilk yarıdan bir erken Bayern golü bekliyorum abi. Bu yüzden birinci yarı sonucu ve birinci yarı 1.5 üst tercihimde 1 ve üst tercihine yönelebilirim. Onu söyleyeyim.
1: Bu arada hakem vardı sanıyorum ama 3-0 yaptı Nottingham Forest. Şu anda kontrol ediyorum ben de. Evet, 3-0 oldu karşılaşma. Vay vay vay, 0-3. Nottingham Forest Chelsea deplasmanında 3-0 önde, 52. dakikadayız.
0: Hiç beklenmeyen bir skor.
1: Evet,
0: abi.
1: Evet, valla ben de beklemiyordum böyle bir skoru. 3-0 oldu mücadele. Yiğit, teşekkür ediyorum yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim abi, davet ettiğin için sağ ol.
1: Teşekkürler. Evet, Yiğit'le de konuştuk. Bülten'deki maçları konuştuk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
4: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Başkentte %80'li seviyelerde yoğunluk. Havalimanı yolu dış kapı bölümünde. Havalimanı yönünde bir arızalı araç var. Bağlarbaşı Caddesi Ekenler Sokağı bağlantısında Abidin Paşa önünde bir kaza. Bir de Anadolu Bulvarı zaten yoğun, bir de Parti Binası bölümünde soldan iki şeritte bir trafik kazası. İzmir'e döndüğümüzde %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması.

0: baktığımızda ikinci köprü Avrupa Anadolu geçişi 5. Levent'ten Kavacı'ya yoğun, Anadolu Avrupa yönü rahat. 1. köprü Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'a geçti, hatta Mecidiyeköy'den başlıyor. Ama bu trafik yoğunluğu Anadolu yakasına geçtiğinizde Kartal'a kadar sürecek. Anadolu Avrupa yönünde ise trafik yoğunluğu Burhaniye taraflarından başlıyor ve Ok Meydan Asla ayrımına kadar sürecek. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi Yeni Kapı'dan yoğun, Anadolu Avrupa yönü rahat durumda. 3. köprüde ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda bir sıkıntı yok. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi daha fazlasına radyo trafik yolları navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Reklam.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
8: Digimax. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul, 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la derin

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor ve 2 saat boyunca sporun gündemini haftanın ilk iş gününde birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Süper Lig'de geride bıraktığımız 32. haftada şampiyonun çıkması bekleniyordu. Ancak Galatasaray Samsun deplasmanında 4-1 gibi farklı bir mağlubiyet yaşadı ve bu maçta da sarı kırmızılı takımdaki birçok oyuncuya ağır eleştiriler vardı. Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etmesiyle son 2 haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e indi. Tabii hala Galatasaray oldukça avantajlı.

0: Sarı Kırmızılılar'da yeni hedef cumartesi günü oynanacak Antalya Spor maçını kazanarak taraftarın önünde şampiyonluk turunu atmak. Trabzonspor'da düşüş sürüyor. Bordo Maviller uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Göztepe karşısında 1 puan 90 artı 3'te Umut Nayır'ın golüyle buldu ve zirvenin de şu an 9 puan pardon 8 puan gerisinde. Tabii Trabzonspor için Şampiyonlar Ligi'ne katılım noktasında ciddi bir avantaj kaybı oldu. Bordo Maviller son iki maçta 5 puan kaybetti. O 5 puan hanesine yazdırabilse bugün Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer alacaktı. Ve Fatih Tekke'ye de Göztepe maçından sonra biraz duygusal, biraz da bu eleştirilere yanıt verdi diyebilirim. Trabzonspor'da gözler hafta içinde Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına çevrilmiş durumda. O maç çarşamba akşamı 20.30'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın da Beşiktaş sahasında Konyaspor'la karşılaşacak. Siyah beyazlar da haftayı Gaziantep deplasmanında 2-0'lık galibiyetle tamamladı ve yarın akşam da Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek. Konyaspor kafilesi de İstanbul'a geldi. Bu hafta içinde kupada finalistleri belli olacak diyelim. Salı akşamı Beşiktaş-Konyaspor, çarşamba akşamı da Trabzonspor Gençlerbirliği maçları oynanacak. Süper Lig'de yukarısı kadar aşağısı da hakikaten çok karışık. Dün akşam 4 maç aynı saatte oynandı. Kayserispor 1, Eyüpspor 1, Antalyaspor 0, Alanyaspor 0, Karagümrük 1, Gençlerbirliği 0, Kasımpaşa 1, Kocaelispor 1 sonuçları alındı. Kasımpaşa 32 puanla biraz yukarılara tırmandı. Eyüpspor dünkü galibiyetle 29 pardon 1 puanla ayrıldı Kayseri deplasmanında. 29 puanla 14. 15. Antalyaspor 29 puanda ve sonuç sırada 28 puanla Gençlerbirliği, 27 puanla Kayseri ve 18. son sırada ise 24 puanla Fatih Karagümrük yer almakta. Bu maçları da değerlendireceğiz. Dün özellikle Fatih Karagümrük maçı da yanlış söylemeyeyim bir yandan bakıyorum. Evet, Fatih Karagümrük Gençlerbirliği maçında Gençlerbirliği bir golümüz iptal edildi diye çok büyük tepki gösterdi hakeme, VAR'a. Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel maçın ardından kırmızı kart gördü. Ve bu da başkent ekibini aslında son iki hafta öncesi oldukça zora soktu. Şu anda da düşme potasının içerisinde yer alıyor Gençlerbirliği. Bunları da program içerisinde değerlendireceğiz. Alt liglere baktığımızda hafta sonu hakikaten heyecan çok yüksekti. Iğdır'da 2-2 berabere kaldı. Amedspor ve adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım oldu. Esenler Erokspor ise sahasında Pendik'le karşılaştı ve o maçta 1-1 bitti. Aslında yine Esenler Erok'a fırsat gelmişti. Erok sahasında rakibini yenmeyi başarsa Ahmet deplasmanda berabere kaldığı için Esenler Erok çıkıyordu Süper Lig'e. Bu şansı değerlendiremediler. Esenler Erok da playoff finalinin adını yazdırdı üçüncü olarak. Orada Çorum Futbol Kulübü ile Keçiören Gücü maç Çorum'da 7 Mayıs'ta. Yine aynı tarihte diğer playoff eşleşmesinde Bodrum Futbol Kulübü ile Pendik karşılaşacak. Kazananlar 11-15 Mayıs tarihlerinde yarı final maçlarına çıkacak ve yarı finalde geçen takım playoff finalinde Esenler Erok'un rakibi olacak. Böylece Süper Lig'e çıkacak 3. takım da bu maçın ardından belli olacak. Kulüplerde tabii transfer iddiaları oldukça yoğunlaşmış durumda. Bugün de baktığımızda çok ciddi transfer iddiaları var. Özellikle Fenerbahçe cephesinde, Fenerbahçe'de başkan adaylarının vaatleri, hoca konusunda, sportif direktör konusunda, oyuncu transferi konusunda. Program içerisinde bunları da değerlendireceğiz, bunlara da yer vereceğiz. Şöyle yurt dışına baktığımızda İtalya Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. En yakın rakibine 12 puanlık bir fark attı. Inter son 6 sezonda 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Hakan Çalhanoğlu da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Inter'de sakatlığından dolayı son maçta oynayamadı ama zaten sezonu kapatmıştı. Geçen haftalarda paylaşmıştık. Portekiz Ligi'nde Farioli'nin çalıştırdığı Porto şampiyonluğunu ilan etti. Şöyle baktığımızda Almanya'da zaten Bayern Münih haftalar öncesinde şampiyonluğu ilan etmişti. İspanya'da Barcelona şampiyonluğa çok yakın. Zirvede ciddi bir fark var. Fransa'da keza Paris Saint Germain. İngiltere'de ise yarış devam ediyor. Bugün de Manchester City, ikinci sıradaki Manchester City saat 22'de Everton'a konuk olacak. İki maçı eksik, 6 puan geride. O iki maçını kazanması halinde Manchester City'de zirveye yerleşecek. Şöyle ülke gündemine baktığımızda bugün Samsun Spor Başkanı yine Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları dikkat çekici. Salim Manav'ın öğle saatlerinde Radyo Spor'da sunduğu Anadolu Ateşi programına konuk oldu Yüksel Yıldırım. Burada kulübün geleceği, transferler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bunlara da yer vereceğiz program içerisinde. Hafta sonunda bir amatör maç çok konuşuldu değerli dinleyenler. Eminim sizler de sosyal medyada görmüşsünüzdür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor arasında oynanan maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddialar üzerine soruşturma başlattı. Bir şike var mı bu maçta? Tabi amatör liglerde bahis yok diyebiliyorum ama maçın özellikle son 20 dakikalık periyodunda hayatın olağan akışına, futbolun olağan akışına aykırı bir durum söz konusu. Ve hemen o haberi aktarayım sizlere. Kurtalan Şırnak Petrolspor arasında oynanan mücadelede ev sahibi takım 4-1 geriden gelip maçı 5-4 kazanmıştı. Şırnak Petrolspor'un başkanının sağ kenara indiği ve teknik ekiple konuştuğu görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Başkanın 72. dakikadan sonra 4 gol bulan Kurtalan Spor'un gollerinden önce saha kenarına inerek teknik ekiple görüştüğü iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Bölgesel amatör ligde mücadele veren Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasında futbol müsabakasının maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen soruşturma başlatılmış olup incelemeler devam etmektedir denildi. Son notumda Bundesliga 2'den Edin Dzeko bu sezon, daha doğrusu sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Fiorentina'ya gitmişti. Orada pek istediği ortamı bulamadı ve Ocak ayında Schalke'ye transfer oldu Edin Dzeko. Schalke ile Bundesliga 2'den Bundesliga 1'e çıkmayı başardı. 40 yaşındaki Boşnak oyuncu ülkesini de milli takımıyla 2026 yazında Dünya Kupası'nda temsil edecek. Kariyerinin son döneminde muazzam bir performans ortaya koyduğunu söyleyelim. Schalke'de ise geride kalan 13 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başarmış Edin Dzeko. Şimdi çok kısa bir aramız var. Bu aranın ardından kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz.
1: Hepi Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Hepi Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Radyo Spor. Reklam. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Happy Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Programın ilerleyen dakikalarında yine telefon bağlantılarımız da olacak. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu arada Amirli Futbol takımının 2026 Dünya Kupası öncesi yapacağı hazırlık maçlarının saatleri de belli oldu. Türkiye-Kuzey Makedonya maçı 1 Haziran Pazartesi günü Çobani Stadında Kadıköy'de 20.30'da başlayacak. Venezuela-Türkiye ise 7 Haziran Pazar Inter Miami'nin stadyumunda gece 01'de. 7 Haziran Pazar Amerika Birleşik Devletleri'nde Inter Miami'nin stadında 01'de başlayacak. Fenerbahçe'deki seçim çalışmaları özelinde başlayalım bugün programa. Hemen şunu hatırlatayım. Mehmet Ali Aydınlar tabii şu an adaylık konusunda kamuoyunun önüne çıkmadı. Ama birçok gazeteciyle konuştuğunda aday olmayı düşündüğünü, resmi bir açıklama gelmediği için hani hala orada bir soru işareti var gibi, ama Mehmet Ali Aydınlar önümüzdeki cumartesi günü Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayacak. İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyecek Mehmet Ali Aydınlar. Bu bağlamda da yönetim kurulu ekibini, listesini şekillendirmeye çalışıyor. Birçok kişiyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Bir sportif direktörle çalışma durumu söz konusu. Teknik direktör konusunda yabancı isimlerle temas kurduğunu biliyoruz. Mehmet Ali Aydınlar cephesinde durum bu şekilde. Bugün sevgili Yağız Sabuncuoğlu da yazmış. Hatta Yağız'ın bugün saatlerde yayın olmasaydı programa bağlanacaktı. Kendisi de detaylı bir şekilde anlatacaktı. Barış Göktürk Bey. Barış Bey de futbol aklı olarak Bülent Uygun'la çalışacağını söylüyor Yağız Sabuncuoğlu. Bir yerli hocayla temas kurduğunu paylaşmış. Ama yerli hoca kim olur, kim olabilir diye şöyle düşündüğümde ben yani herhalde Abdullah Avcı ya da Aykut Kocaman'dır diye tahmin ediyorum. Başka da şu an Süper Lig'de böyle hani takım çalıştıran ya da boşta olan hocalara baktığımda bilmiyorum. Aklıma başka isim gelmiyor Fenerbahçe için. Acaba Nuri Şahin olabilir mi diye düşündüm bir proje kapsamında olacaksa. Böyle bir durum söz konusu. Tabii burada Mehmet Ali Aydınlar'la birleşme ihtimali konuşulmuştu geçen hafta Barış Göktürk'ün. Barış Bey etrafındakiler, Barış Bey ve etrafındakiler bunu yalanlamışlar, düşünmediklerini paylaşmışlar. Barış Göktürk cephesinde de çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Biraz daha işi ilerleten isim Hakan Safi diyebiliriz başkan adaylar arasında. Avrupa'da birçok oyuncunun menajeriyle temas kurmuş. O oyunculardan biri Rafael Leao olduğu bugün yazıldı. Hani transfer çalışmalarına bir anlamda başlamış Hakan Safi. Hakan Bey de yabancı hoca düşünüyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hoca adaylarından biri Vincenzo Montella'ydı. Yine farklı bir isim daha geldi ortaya. Hones Schalke'yi çalıştırıyor, genç bir hoca. Geçen yazda bir ara Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Tedesco öncesi hatırlayacaksınız. Sonrasında Ali Bey, Sayın Ali Koç Tedesco'dan yana karar kılmıştı. O da Schalke'de bir proje için orada. Onu biliyorum çünkü Stuttgart'tan idarecilerle konuştuğumuzda 2028'e kadar bir proje için anlaştık Hones'te ve bu süreden önce bırakmayı düşünmüyoruz. Geçmişte Tottenham'dan da teklif aldı ama gitmedi diye bir ifade duymuştum. Aziz Yıldırım cephesinde tabii neler olacağı merak ediliyor. Aziz Yıldırım da bu hafta içinde muhtemelen kararını verecek gibi. Aziz Yıldırım başkan seçilirse, aday olursa daha doğrusu ve seçilirse hoca adayının da Aykut Kocaman olacağı birçok gazeteci arkadaşımız tarafından yazıldı, çizildi. Seçim süreci bu şekilde Fenerbahçe'de. Tabii Fenerbahçe'deki oyunculara da teklifler var. O isimlerden biri de Jadon Osterwolde. Jadon Osterwolde'yi Galatasaray maçında Roma'nın scout ekibi izlemişti. Son oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında da Osterwolde'yi yakından takip etmiş İtalyan kulübünün yetkilileri ve 15 milyon euroluk bir rakam yani teklif etmeyi düşünüyorlarmış. Yine bugün sevgili Yağız'ın haberiydi bu. Fenerbahçe'nin gündemi bu şekilde. Dediğim gibi bu hafta içerisinde Aziz Yıldırım'ın durumu da netleşecek. Hafta sonunda Mehmet Ali Aydınlar da bir basın toplantısıyla projelerini kamuoyuyla paylaşacak. Ve artık da çok da kalmıyor süre. Zaten bir 33 günlük, 32 günlük süre var seçime Fenerbahçe'de. Biraz daha heyecan artacaktır bu konuda. Şimdi WhatsApp hattımıza gelen mesajlarla devam edeyim. Fenerbahçeliler neler yazmışlar? Selçuk İnan olabilir mi diye sormuş dinleyicimiz. Hakan Safi özelinden. Bu arada Hakan Safi'nin Kocaeli Spor'da bir sponsorluğu var. Kocaeli Spor'la iyi ilişkiler içerisinde ama yani Fenerbahçe 12 yıl şampiyon olamamış. Bu Barış Göktürk'ün adayı olabilir, pardon. Ya Selçuk İnan'ı şu dönem Fenerbahçe hocalık için getirebilir mi diye soracak olursanız çok ihtimal vermiyorum açıkça. Bu Selçuk İnan'ın kötü bir hoca olduğundan değildi. Mevcut konjonktürde yani o baskı işte Galatasaray camiasına daha böyle yakın biri. Her ne kadar son dönemde Galatasaray camiasından da yeteri kadar destek görmediğini düşünüyor Selçuk İnan. Son maçta taraftarın kendisine bir tepkisi olmuştu. Ona çok üzüldüğünü paylaşmıştı yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada. Ya ben çok ihtimal vermedim Selçuk İnan olabileceğine. Abdullah Avcı bir süredir takım çalıştırmıyor. O bir beklenti içerisinde. Yani daha doğrusu teklifler gelse de tabii Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra herhangi bir Anadolu takımına gitmek de çok kolay olmuyor. Onu da anlayabiliyorum. Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman gibi hocalar var. İsmail Kartal her zaman Fenerbahçe'de hoca yoksa gündeme gelebilecek bir isim. Daha önce de 3 farklı dönemde o görevi yapmış bir isim. Ve İlhan Palut biraz böyle hani son dönemde rüştünü ispatlamış bir hoca ama onun da böyle performansı dalgalı. Çaykur Rizespor'da çok iyi geçmedi. Konya'da son 2 aydır biraz daha iyi duruma getirdi takımı. Türkiye'de maalesef böyle hani direkt büyük takımlar için performansıyla düşünebileceğimiz isim benim aklıma gelmiyor. Burada tabii yerli hocalara da haksızlık etmek istemiyorum ama böyle bir gerçeklik de var. Yabancı sportif direktör olarak isim var mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Ya tabii birçok isim yazılıyor, çiziliyor ama bunun ne kadar doğru onu bilemiyorum. Hani Mehmet Ali Aydınlar'ın özellikle yabancı sportif direktörle çalışıp yabancı bir hocayla ve futbol aklı oluşturup o şekilde ilerleme durumu söz konusu. Burada Rıdvan Dilmen olabilir mi diye soranlar var. Ben bunu çok şu an mümkün görmüyorum. Yani Rıdvan Hoca'da sportif direktörlük yapabilecek dünya futboluna, Avrupa futboluna dair bir network var mı? Ondan çok emin değilim ya. Oradan çok uzak kaldı Rıdvan Hoca. Daha çok işin yorumculuk tarafında uzun süredir. Türkiye'den Stoylov olabilir diyen bir dinleyicimiz var. Yani Fenerbahçe Stoylov'u getiremez mi diye paylaşmış. Stoylov hakikaten olabilir. Yani Fenerbahçe kulübünde daha önce zaten oyuncu olarak bulunmuş ama üzerinden çok yıllar geçti. Ve bu ligi artık bilen Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayabilecek bir hoca, o deneyime sahip. Baskı altında da çok büyük sorun yaşamaz diye düşünüyorum Stoylov'un. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko teklifleri en parada şimdi hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
5: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
4: En para, en para.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Kale, ele, güvenli, kale, gibi güvenli.
10: Kale Kilit.
11: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
12: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
13: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
3: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Happy Sigorta.
16: Tanıtıcı reklam.
0: Derin Pas devam ediyor. Programın bu bölümünde araç sahiplerine güzel bir haberimiz var.
17: Uygun fiyatlı kasko ve trafik sigortası arayanlara harika bir önerimiz var. Doğan Holding bünyesindeki Happy Sigorta, kasko ve trafik sigortasında sunduğu avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Üstelik teklif almak da oldukça kolay. Sadece TC kimlik numarası, plaka, doğum tarihi ve telefon numarasıyla 30 saniyede teklif alabilirsiniz. Kaskoda 12 aya, trafik sigortasında ise 3 aya varan taksit imkanı da mevcut. Kasko'da mesleklere özel ekstra indirimler de var. Öğretmen, akademisyen, kamu çalışanı, TSK mensubu ya da anonim şirket çalışanıysanız ekstra indirimlerden yararlanarak daha da uyguna getirebilirsiniz poliçelerinizi. Happy'nin anlaşmalı servis ağı da çok geniş. Türkiye geneline yayılmış 2200 aşkın anlaşmalı servis ağı ve 7/24 hizmet veren müşteri destek hattı var. Avantajlı fiyatlarla kasko ve trafik sigortası arayışındaysanız Happy.com.tr'yi veya Happy Sigorta acentelerini mutlaka ziyaret etmenizi öneririm.
0: Detayları duydunuz, mutlaka bir gözden geçirin derim. Sporun gündemiyle devam ediyoruz.
16: Tanıtıcı reklam.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi tabii çok sayıda mesaj da var. Hepsini de okumaya çalışacağım. Burada Aziz Yıldırım gelirse yani bir 10 yıl öncesine geri dönmüş oluruz diyor dinleyicimiz. Tabii ne Aziz Yıldırım 10 yıl önceki Aziz Yıldırım, ne Türk futbolu öyle, ne de Aykut Kocaman öyle. Çok şey değişti. Yani Aziz Yıldırım'ın da bir sözü vardı, hani o ona ait değil ama değişmeyen tek şey değişimdir diye. Geldiğimiz noktada bu sefer şey olacak gibi Fenerbahçe camiasında, işte hani bu işi Aziz Yıldırım'dan başkası yapamıyor mu gibi bir algı, düşünce hakim olacak gibi. Tabii Aziz Yıldırım gelirse direkt şampiyon yapacak diye bir garanti de vermesi pek mümkün değil. Felipe Luis ismi de Fenerbahçe'nin başkan adaylarından, pardon, bu hoca adaylarından biri. O da Flamengo'nun U17 ve U20 takımlarını çalıştırdıktan sonra 30 Eylül 2024'te A takımın başına geçti. 100 maça çıktığı Flamengo ile aralarında Copa Libertadores ve Brezilya Ligi şampiyonluğu olmak üzere 8 kupa kaldırmış. 3 Mart'ta takımdan ayrılmıştı 40 yaşındaki teknik direktör. Mehmet Ali Aydınlar'ın listesindeki hoca adaylarından biri o. Sebastian Hones yine az önce bahsettiğim isimlerden biri. Onun da 2028'e kadar Stuttgart'la sözleşmesi var. Oliver Glasner sezon sonunda Crystal Palace'ı bırakacak. Bunu açıkladı geçtiğimiz günlerde. Crystal Palace'ta da Konferans Ligi şampiyonluğuna koşuyor. Konferans Ligi'nde de şampiyon olacaklar gibi. Tabii çok büyük sürpriz olur. Olmaz diye düşünüyorum. Ya zaten Shakhtar'ı ilk maçta 3-1 yendiler. Rakipleri de finalde büyük ihtimal Braga olacak. Braga da ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano olacak gibi. O takımlardan hakikaten hem oyun olarak kadro kalitesi olarak da çok üstün. Ve bir Konferans Ligi şampiyonluğuyla Crystal Palace'a veda edecek gibi. Yani Fenerbahçe ikna edebilirse Oliver Glasner tam Fenerbahçe'nin aradığı hoca profili bence. Antrenman kalitesi olarak işte sağ dışı etkenlere çok takılmaz. O baskı konusunda çok rahat o baskıyı yönetebilecek bir yapıya sahip Glasner. Üst düzey takımlarda görev yapmış. Modern futbolun tüm olması gerekenlerini uygulayan bu isimler arasında hani yabancı isimlere baktığımızda Oliver Glasner ismi sanki burada Fenerbahçe için çok daha önemli olabilir, doğru isim olabilir diye düşünüyorum benim penceremden baktığımda tabii. Çünkü Felipe Luis 40 yaşında Brezilya dışında bir takım çalıştırmadı. Yani 40 yaşın verdiği tabii çok üst düzey maçlar oynadı. Futbolculuk kariyeri çok değerli. Atletico Madrid'de de bir zemin takımında da ama Fenerbahçe'de o düzen içerisinde, ya düzensizlik içerisinde diyeyim daha doğrusu. Yeni bir başkan seçilecek, yeni bir sportif direktör, oyuncuları tanıması biraz sıkıntı yaşayabilir gibi geliyor. Biraz yaşından kaynaklı da düşünüyorum bunu. Sebastian Hones de biraz daha böyle alan bırakılması, zaman verilmesi gereken bir hoca. Kısa vadede hani iş çözebilecek bir durumda değil. Sebastian Hones gibi bir hocayı getiriyorsanız en az 3 yıllık kontrat yapmanız lazım. Hani kısa sürede başarı, çözüm istiyorsanız Oliver Glasner sanki bu tercihe daha uyuyor gibi. Bu çıkan adaylar arasındaki adayları değerlendiriyorum şu an. Tabii farklı bir isim de olabilir. Yani muhtemelen Glasner'i ikna etmekte daha kolay olabilir. Şu da var. Acaba Oliver Glasner'e farklı takımlardan teklif gelir mi? O da büyük ihtimal gelir. Çünkü Crystal Palace'da o da tat bırakan bir futbol oynattı. Sistem hocası. Nihayetinde orada da Fenerbahçe belki büyük bir maaş teklif ederek işte biraz yine 2-3 yıllık uzun süreli bir kontrat teklif edip Alman hocayı ikna edebilir. George Jesus olmaz mı demiş. O da çok iyi futbol oynatıyordu diyen bir dinleyicimiz var. Şu ana kadar konuşulan isimler arasında yer almıyor Jesus. Savaş Bey yazmış. Şu anda Fenerbahçe'ye hoca olmak ateşten gömlek giymek gibi demiş. Bence Aziz Yıldırım gelirse Zico tarzında bir hoca getirmesi lazım. Eski şaşalı Fenerbahçe'nin oynaması için diyor. Tugay Bey yazmış. Ya bu arada benim en çok takıldığım ve hakikaten yani üzüldüğüm Fenerbahçe tarihindeki Aziz Yıldırım belki eleştirilecek çok kararı vardır ama o 2007-2008'de sırf şampiyonluğu Galatasaray'a kaybetti diye Zico'yu gönderdi. Ve orada çok büyük hata yaptığını düşünüyorum Aziz Yıldırım'ın. Yani orada Zico'yu göndermesi Fenerbahçe'nin, ligin gidişatı değiştirdi. Aragones geldi Fenerbahçe için 2008-2009 sezonu. Kayıp, boşa geçen bir sezon. Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı hatırlayacaksınız. Yani o sezon çok rahat Fenerbahçe 2008-2009'da çok rahat şampiyonluğa ulaşabilirdi. O takımı zaten pek bozmamıştı. Zico ile devam etse ve yapacağı 1-2 takviyeyle çok da değiştirmeden. Aragones geldikten sonra takımın tüm ahengi bozuldu. Bambaşka bir düzene, bambaşka bir sisteme, felsefeye geçti Fenerbahçe. Yani Aziz Yıldırım ve Zico deyince aklıma direkt o geliyor. Bence Fenerbahçe başkanlık döneminde Aziz Yıldırım 20 yılda hoca konusundaki en büyük yanlışı, hatasıydı diyebilirim. O Zico'nun 2008'de gönderilmesi. Bilmiyorum katılır mısınız ama o süreci de çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bir yarış arası verelim, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy
10: Sigorta. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

yanına yaklaştırılıyor. Biraz tedirgin Musallam. Bir numaralı Enes Paşa. Dışarıda olan Sontay.

0: Şimdi geriye alındı. Tekrar kulvarına doğru yöneltiliyor. Oldukça yakın. Bir numaralı Enes Paşa da kulvarındaki yerini aldı değerli yarışseverler. Üçüncü koşu için Taylar hazır. Start verildi ve Şanlıurfa'da günün üçüncü koşusu başladı değerli yarışseverler. İki numaralı Hızlı Martı ve bir numaralı Enes Paşa rakiplerinin iki boy kadar gerisine başlayabildi. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini içeriden yaptığı atakla 11 numaralı Tilda Hanım aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. İkincilikte önlere doğru gelmeye çalışan 7 numaralı Can Hilalim. Can Hilalim'in de yarım boy kadar gerisinde üçüncülükte. 9 numaralı Özbek Prensesi onun da yaklaşık 4 boy kadar gerisinde. Önlere doğru gelmeye çalışan 4 numaralı Royal Eşli. Royal Eşli'nin de yarım boy kadar gerisinde içeride 11 numaralı Tilda Hanım. 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Rengin Kız sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 5 numaralı Rüzgarlı Han aldı. Farkı da yaklaşık 4-5 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 9 numaralı Özbek Prensesi geldi. Bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Can Hilalim sırasıyla yarışın son düzlüğüne çıkıldı. 5 numaralı Rüzgarlı Han düzlüğe de yaklaşık 2,5-3 boy kadar önde çıktı. 9 numaralı Özbek Prensesi ikincilikte içeriden de önlere doğru gelmeye çalışan 10 numaralı Rengin Kız sırasıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 9 numaralı Özbek Prensesi öndeki rakibini yakalamaya çalışıyor. Az farkla 5 numaralı Rüzgarlı Han yarışın liderliğini sürdürüyor. Şimdi dıştan yüklenen 9 numaralı Özbek Prensesi yarışın liderliğini aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. 5 numaralı Rüzgarlı Han ikincilikte. Gerilerden de 6 numaralı Besran Kızı'nın atakları var. Koşuyu 9 numaralı Özbek Prenses kazanıyor. 5 numaralı Rüzgarlı Han koştan ikinci, 6 numaralı Besran Kızı üçüncü, 2 numaralı Hızlı Martı koştan dördüncü olarak ayrıldı. 1 numaralı Enes Paşa ise koştan beşinci olarak ayrıldı. Şanlıurfa'da 3. koşuyu 9 numaralı Özbek Prensesi Jokey'i Ferit Yardımcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
5: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Fenerbahçe'de tabii mevcut yönetimin hazırladığı bir transfer raporu var. O rapor neticesinde de forvet adayları Jonathan David ve Sergio Girassi gibi isimler öne çıkıyor. Yine Vedat Muriç Fenerbahçe'nin eski oyuncularından. O da büyük ihtimal Mallorca'dan ayrılacak sezon sonunda. Tabii yeni yönetimler nasıl bir yol izler, hangi futbolculara gider onu şu an kestirmek güç. Bir dinleyicimiz Enzo Maresca'yı sormuş ama Enzo Maresca şu düzen içerisinde maksimum gelse 2-3 ay kalır diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe için doğru bir tercih olmaz kanaatindeyim. Belki de yanılırım ama bilmiyorum. Yani Enzo Maresca'yı uzun süredir takip ettiğim için o kaotik süreçlerin içinden sağlıklı bir şekilde çıkacak bir hoca izlenimi vermiyor bana. İzmir'den Erol Bey yazmış. Teknik direktörlük için Fenerbahçe en uygun hoca Bülent Uygun olabilir mi? Demiş. Yani ya ben açık söyleyeyim. Yani Bülent Hoca'ya karşı bir ön yargım yok ama şu an mevcut durumda o da Fenerbahçe'de sanki o beklentiyi karşılayamaz gibi. Kariyerinin bir dönemi gerçekten çok iyiydi o Sivas Spor zamanları. Sonrası 2011'deki o işte Şike davası sürecinden sonra bir düşüş yaşadı hocalık kariyerinde. Belki de haksız davranıldı bilemiyoruz orada çünkü çok muamma var. Ama o da uzun süredir sahalardan uzak. Yani tabii ki illaki futbolu takip ediyordur. Günümüz antrenman metotlarına hakimdir. Dünyada maç izliyordur ama Bülent Uygun taraftarı tatmin edermiş de. O da var. Hani burada sadece takımın başına bir hoca getirmiyorsunuz ki Fenerbahçe gibi işte 15-20 milyon taraftarı olan bir kulüp. 12 yıllık bir şampiyonluk özlemi. işler kötü gittiğinde kamuoyunu da yönlendirebilecek bir yapıya sahip olması lazım. Bilgi donanıma sahip olması lazım. Türkiye'de de Bülent Uygun çok rahat eleştirilir ve biraz işler kötü gitse sanki onun içinde o baskıdan çok sağlıklı çıkamaz gibi geliyor bana. Şimdi çok sayıda mesaj var. Fenerbahçe için sabır ettim mi? Sabır, Fenerbahçe'de sabır kalmadı deniliyor ama Fenerbahçe kime sabretti diye sormuş dinleyicimiz. 12 yıldır o sene bu sene demek de ne sabrı gösterilmiş bunu anlamakta zorlanıyorum. Hocaya, oyunculara ve başkana şampiyonluk baskısı yaparak zaten her şey sabırsızca olmuyor mu? Ben bu sene kim gelirse gelsin aynı şeyleri yaşayacağını düşünüyorum demiş Fenerbahçe'nin. Bu da bir gerçek. Yani şöyle bir geçtiğimiz işte o süreçlere bakalım. Filip Koku geldi, 3 ay kalabildi. O sezon bir sürü hoca değişti. Bence orada Ersun Yanal'ın Sayın Ali Koç döneminde geldikten sonra da bir süre daha devam etmesi gerekiyordu. O Ersun Yanal'dan da çok kolay vazgeçti Fenerbahçe. Ama az önce işte Aziz Yıldırım döneminde Zico'dan bahsetmiştim ya. Ben o sürecin birebir tanığı olarak söylüyorum ki o zaman Fenerbahçe'yi de yakından takip ediyordum. Her maçına gidiyordum. Antrenmanlara da gidiyordum. 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene İsmail Kartal Ocak ayında gelmişti ve o takımı gerçekten belli bir seviyeye çıkarmıştı. Ve İsmail Hoca'yı da bir gün Samandıra'da böyle basınla sohbet toplantıları olur. Orada konuşurken İsmail Hoca, tabii ben yoktum, bir sürü gazeteci vardı. Dedi ki kalırsam 4-5 transferle bu takımı dedi çok rahat şampiyonla oynatırım diye ifadesi var. Bugün Google'a yazın zaten çıkar karşınıza. Orada da Sayın Ali Koç çok büyük yanlış hata yaptı bence. Yani 2022 yazında İsmail Kartal'la devam etmeyip Jorge Jesus'u getirerek. İşte sabır diyor ya dinleyicimiz. Orada sabır edeceksin sonuçta. İsmail Kartal takımı almış Ocak ayında bir seviyeye getirmiş ve diyor ki benim şurada eksiğim var. Orta sahada da Mia Zeiss da şey oynuyordu ya o takımda. Mia Zeiss'tan da en iyi verim alan hocaydı İsmail Hoca Kartal. İkinci ismi unuttum lütfen. Siz bana hatırlatın isim aklınıza geldiyse. Orada bir orta saha kurgusu da bulmuştu. Derbide Galatasaray'ı da yenmişti 10 Mart 2022 tarihinde. Sonra ne yaptı Sayın Ali Koç? 2022 yazında Jorge Jesus'u getirip 15 transfer yaptı. Bu sabır kısmını bu şekilde açıklayabilirim. Yani işte bir şeyi biraz düzeliyor Fenerbahçe'de. Yoluna giriyor. Tamam buradan diyor daha iyisini işte daha yüksek profilde bir hocaya getirelim. Zaten bir şeyler yola girdi ve bunun üzerine ekleme yaparak istediğimiz sonuca ulaşırız anlayışı var. Ama sonra o hoca geldikten sonra o kalan şeyin üzerinden gitmiyor. Kendi istediği oyuncular üzerinden gidince tekrar sıfırdan başlamış oluyorsunuz. Dinleyicimize burada hak veriyorum, katkı olsun diye de bu süreci anlattım. 2022 yazında belki işte o zaman İsmail Kartal'la devam etse 4-5 transfer, İsmail Hoca'nın istediği profilde 4-5 transfer yapılsa, çünkü o sezon Galatasaray şampiyon oldu 2022-2023 hatırlayacaksınız ve o sezonda da Galatasaray'ın ilk 14-15 haftalık periyodu çok kötü geçmişti. Bir Başakşehir maçı var, 6-0'dı yanlış hatırlamıyorsam. O maça kadarki süreç çok kötü geçmişti. Oyun olarak da çok tatmin etmiyordu. Çünkü Galatasaray'da yeniden sıfırdan bir takım kurmuştu. Trabzonspor Avrupa'da oynuyordu. Onun sıkıntısını yaşıyordu. Ve Beşiktaş'ta zaten bir dağılma süreci vardı. Yani Fenerbahçe için dönüm noktası olabilirdi o yıl. Yani 2022-2023 sezonuna İsmail Kartal'la başlasaydı diye düşünüyorum. Şimdi bir ara vakti var sanırım, çok kısa. Yine mesajlarınız, birkaç mesajla devam edeyim. Lucescu muadili bir hoca olmalı da yazmış dinleyicimiz. Tabii Lucescu bambaşka bir karakterdi ama işte bu biraz yapı itibariyle, bakış açısı itibariyle Oliver Glasner bu isimler arasında benim adayım. Yani Fenerbahçe'nin şu an başkan adaylarının görüştüğü hocalar arasında, düşündüğü hocalar arasında eğer ikna edilirse Oliver Glasner en mantıklı isim gibi. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy

0: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Spor yazarı Emrah Kayalıoğlu telefon attığında. Emrah abi merhaba.
1: Merhabalar sevgili Ayhan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler abi. Hafta sonu geride bıraktığımız hafta sonunda Galatasaray'ın Samsun mücadelesi vardı ve Galatasaray taraftarları aslında şampiyonluk turu atmak için hazırlanıyordu ama bambaşka bir senaryo çıktı ortaya. Tabii maçtan sonra oyuncuların bazılarına ciddi eleştiriler var. Okan Hoca'ya yönelik eleştiriler var. Sen neye bağlıyorsun bu mağlubiyeti, bu oyunu?
1: Şimdi Okan Hoca maçtan, yani Fenerbahçe derbisinden sonra hatırlarsan hiç mutlu değilim bu ortamdan, bu kutlamalardan demişti.
0: Evet.
1: Yani o aslında hani belki de yani biraz öngörmüştü takımın durumunu. Ancak hani bunun tedavisini taraftara açık statta idmanla yapmaya kalkınca o havayı daha da pekiştirmiş oldu sanki. Yani ben o idmanın hani belki takımı uyandırabileceği noktasında biraz daha iyimserdim. Ama Samsun'da hiç öyle olmadığını gördük. Sahaya hiçbir şekilde yansımadı. Öyle bir uyanış, takımın kendine gelişi gibi bir şey görmedik. Şimdi Galatasaray'ın özellikle ilk yarıdaki şeyi, pas sayısı, isabetli pas sayısı, pas yüzdesi Galatasaray gibi bir takım için kabul edilebilir bir şey değil. Deplasmanda da olsa, Avrupa deplasmanı bile olsa.
0: %69 pas isabeti, evet. 85 pas yapmış sadece Galatasaray Samsun yani, deplasmanda. İlk yarıda hakikaten pek o alışık olmadığımız bir tablo vardı Okan Buruk döneminde özellikle.
1: Evet, ki bu şöyle gerçekleşiyor bir yandan da, hani yani Yunus tesadüfen attı gibi bir iddiam yok, bilerek vurmuş da olabilir. Ama yani sonuçta öyle bir golü kariyerinde kaç kere atarsın? Yani piyangodan bir gol olarak nitelendirebileceğin bir golle öne geçiyorsun. O sırada Fenerbahçe berabere durumda. 9 puana çıkmış fark. Şampiyonluğunu ilan edeceksin yani. Yani her şey yolunda gidiyor. Ken senin oynadığın oyun bu. Yani bunu ben anlamakta, izah etmekte gerçekten güçlük çekiyorum ki hoca da çok anlatamadı zaten. Yani rehavet diyeceksiniz. O rehaveti önlemek zaten sizin öncelikli göreviniz olması lazım. Onu yapamadınız. İşte onun çözümünü taraftar açık idmanda aradınız. Yani pek bir işe yaramadığını gördük. Bir yandan da ama yani Samsunspor'un Galatasaray'a yaptığı teknik heyetinden futbolcusuna, şehrine kadar hazırlıkların kırıntısını Galatasaray'ın Samsun'u çalışırken yapmadığını gördük. Ki bahsettiğimiz Samsunspor da başta Enchamp ve Emre Kılınç gibi yani kadronun önemli oyuncularını da faydalanamayacağı bir maçça hazırlanmıştı. Ve dolayısıyla hani o hazırlığın içinde yani Galatasaray'ın hiçbir şekilde rakibinin çift santraforla başlayabileceği yönde bir düşüncesi olmadığını da gördük oyun içinde. Yani bütün bunları hakikaten izah etmekte insan güçlük çekiyor. Ama hani ne olur bundan sonra dersen, ben bu takımın zaten Antalya maçını kazanıp şampiyon olacağını, yani o yürüyüşte bir aksilik bu maçın devamında beklemiyorum ama bu maçın yansımaları mutlaka olacak. Yani takımda olacak, kadroda olacak, belki kulübede bazı, yani Okan Buruk üzerinden değil ama değişiklik de demiyorum. Ama hani orayı nasıl düzeltiriz Galatasaray tarafı düşünecektir bence, yönetimi mutlaka mutlaka bunu düşünecektir. Çünkü bu sezon 4. yenilgi oldu. Son 2 sezonda Galatasaray toplam ligde 3 yenilgisi vardı yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet. Emre abi, burada da birçok oyuncu yani biraz hedef gösteriliyor gibi. İşte Davinson, Sanchez, Torreira, Lemina, Icardi zaten artık son günlerini yaşıyor gibi Galatasaray'da. Sanki kadroda da bir değişiklik lazım gibi. Tamam, 4 yıldır bu takım şampiyon oluyor ama ne kadar şampiyon olsa da ben o eleştirilere katılan taraftayım da, o yüzden söylüyorum. Hani senin fikrini de merak ediyorum. Bazı oyuncuların artık Galatasaray'da oynama durumu yok gibi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani burada oynama motivasyonlarını kaybettilerse, ki yani bir yandan da sadece Türkiye değil, yani dünya standartlarında çok yüksek ücretler ödendiğini Galatasaray'da kabul etmemiz lazım. Ama buna rağmen motivasyonlarını kaybettilerse o zaman elbette ki değişime gitmek gerekir. Başka bir çözüm yoktur çünkü bu iş. Ne yapacaksınız ki yani? Yani bir profesyonel futbolcuyu yani ortamda mutlu olmamaları için sebep yok. Yani kupa ise kupa, şampiyonluk ise şampiyonluk, taraftarsa taraftar, ilgiyse sevgiyse bunlar fazlasıyla var. Ücrette de bir sıkıntı yoksa o zaman eksik olan ne derseniz, bir şey bulamıyorsanız da o zaman mecburen o kişileri değiştirme yoluna gitmeniz gerekir. Ama Galatasaray'ın burada şöyle bir açmazı var bence. Bir, Galatasaray bu sene şampiyonlukta bu kadar kötü saha içi performansına rağmen şampiyonluk yolunda yürüyorsa, kötü derken geçmiş sezonlara kıyasla Galatasaray için kötü bir performanstı. Ligin yine en iyisi. Burada kadro istikrarının payı çok büyük. Şimdi bunu sil baştan kadroyu kılıçtan geçirirseniz kadroyu, o zaman da istikrarı kaybedeceksin. Bunu bir kere yönetimin düşünmesi lazım. İkincisi, bence daha önemlisi, bu değişimi yani zamanında bir bu futbol aklı mevzusuna Başkan Dursun Özbek bayağı sert bir yanıt vermişti hatırlarsan divanda. Evet. Ama yani sonuçta yani bu değişim olacaksa bu değişimi yapacak futbol aklının yani en basitinden o 4. golde offside'ı o şekilde bozan Singo'ya 30 milyon euro bayılmaması lazım. Yani oraya 30 milyon ödeyen, o futbolcuya 30 milyon euro ödeyen bir futbol aklının Galatasaray'daki yani 4 yıl üst üste şampiyon olmuş kadronun revizyonunda yer almaması gerek.
0: Şimdi son 3 yıla bakacak olursak, hani 2022'yi bir tarafa koyuyorum çünkü orada Galatasaray yeni bir takım oluşturuyordu. Çok para harcadı ama 2023'ten günümüze geldiğimiz noktada ise Galatasaray'ın böyle düşük bonservis bedeliyle makul bir rakamla alıp da iyi performans aldığı sadece Roland Şalai var. Başka oyuncu da yok. Hani şu an Galatasaray'ın...
1: Roland Bundesliga'da aldığı maaşın kaç katının ödendiği...
0: 650 de bin euro maaş alıyordu. Türkiye'de 2 milyon 400 bin euroya gelmişti Türkiye. Neredeyse yani. İşte 4 katına gelmişti. Hani 6 milyon dolar...
1: Vergi tarafını da düşün.
0: Hani yine... şuraya gelecektim Emrah abi. Yani Galatasaray'da böyle çok... bir futbol aklına da ihtiyaç yok gibi. Parayı basıp alan bir başkan var gibi yani şu son dönemde
1: transfer. Yani sıkıntı orada zaten. Sıkıntı orada zaten. Yani işte para basıp aldığında işte 30 milyon euro ödediğin adamın şeyini görüyorsun. Sahadaki performansını görüyorsun. Yani Galatasaray bu sezon hani çok sayıda futbolcu almadı gözüküyor. Ama hani bir ilk ay var bonservis bedelsiz. Onun dışında Singo, Uğurcan ve Osimhen'in bonservislerini topladığında 150'ye dayanıyorsun. Euro bazında söylüyorum yani. Yani dolayısıyla ortada çok ciddi bir maliyette olduğunu söylememiz gerekiyor.
0: Şimdi 23 Mayıs'ta bir kongre var Galatasaray'da. Genelde Galatasaray'da bir başkan adayı da çıkar, kaybedeceğini bilse de. Bu yıl... hakikaten çok şey geldi bana Emre abi. Yani hani Galatasaray'a da pek uyuşmayan bir durum söz konusu. Şu ana kadar bir aday çıkmadı. Sen bir aday bekliyor musun 23 Mayıs'a kadar?
1: Zaten süre doldu bildiğim kadar.
0: Ama doğru, şey de verildi. Divana şeyler sunuldu, doğru.
1: Yani bitti yani, bundan sonra başka aday çıkma ihtimali yok.
0: Doğru. Onu ben unutmuşum,
1: yani,
0: es geçtim.
1: Yok yani, dolayısıyla tek adaylı girilecek kongreye. Ve Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı daha var. Genelde bugüne kadar tek adaylı genel kurullardan sonra o başkanların süresini doldurduğu örnek yok.
0: Bak, bunu bilmiyordum.
1: Ünal Aysal, yanlış hatırlamıyorsam Alfi Alman, bir üçüncü bir isim daha vardı, şimdi yanlış söylemeyeyim ama yani tek adaylı girilen kongrelerde listeler yani hani özensiz demeyeyim ama hani nasıl kazanıyoruz yani karşımıza kimse çıkmıyor düşüncesinin o listelerde biraz yani yeteri kadar özen gösterilmemesine yol açtığını düşünüyorum diyeyim.
0: Şu an Dursun Özbek'in verdiği son listeye baktığında ne düşünüyorsun? Galatasaray'ı yönetebilecek bir liste mi?
1: Yani orada şöyle bir şey söylemek lazım. Yani bir çok liste dolaştı ortalıkta. Resmi açıklanan bir liste olduysa bugün ben görmedim. Ama hani o liste yani sonuçta yalanlanmadığı için de o listenin doğru olduğunu varsayacağız. Hani dolayısıyla hani başkan mesela listesini almayacağı diye düşünülüyordu. Nadir Aydınlar'ın Acaba Adam grubunda CEO görevi olan yanlış isim söyleyeyim Serhat Bey'i değil mi?
0: Evet.
1: Onu gördük mesela listede. Yani benim gördüğüm listede vardı mesela. Görünce de şaşırdım. Yani olmayacağı söyleniyordu çünkü. Biliyorum sen de ki listede de var mı?
0: Var.
1: Var. Yani dolayısıyla o tercih mesela bana ilginç geldi. Ama sonuç itibarıyla yani yapar yapamaz noktasında yani daha yolun başında da hatta seçimi bile olmamış bir yönetim için işte eleştiri ya da şey yapmak, kehanette bulunmak istemiyorum. Yani tabii Galatasaray'da geleneksel olarak son dönemde, son dönemin geleneğinde Dursun Özbek yönetimlerinin geleneğinde sportif AŞ'ye de çok önemli sorumluluklar veriliyor biliyorsun.
0: Evet.
1: O tarafı bilmiyoruz da.
0: Orada bir belirsizlik var gibi şu an için.
1: Evet, orayı bilmiyoruz. Dolayısıyla da orayla ilgili bir şey yani söyleyemiyorum. Yani çünkü yönetim kurulu üyelikleri normalde Galatasaray'da hep yani son 5-6 yıla kadar daha önde tutulan koltuklardı. Ama son dönemde sportif AŞ daha kıymetli duruyor. Ve onun sonucunda da yani bakalım bu defa sportif AŞ'de kimler olacak diye bir beklenti oluşmuş durumda. Çünkü yani yönetim kurulu listesi bana sorarsan camianın beklediği kadar bir değişim vaat etmiyor.
0: Emre abi son olarak da şunu sorayım, bir dinleyicimiz de sormuş. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde en azından bu sezonki başarıyı elde etmesi için hangi...

0: durumu da olabilir bana sorarsan. Ben hala o kapıyı da açık bırakıyorum.
1: İsteyen takımlar var bu arada. Yani evet, sözlü evet. Teklif ama edenler de var.
0: Yani şöyle bakmak lazım. Sadece Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli üzerinden düşünmemek lazım o transferi. Galatasaray'ın öyle maaşlar ödüyor ki Galatasaray. Yarın öbür gün futbolcu satışında ciddi anlamda problem olacak. Yani şimdi Davinson Sanchez eleştiriliyor mesela, değil mi? Evet. Davinson Sanchez'in kaç 2028'de mi 29'a kadar mı ne kontratı var?
1: Maaşlar 5.2 milyon euro oldu galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani o şekilde en az olması lazım. Şimdi bu rakamlara dünyada yani kaç takım çıkacak, ona teklif verecek. Yani o final içinde 21 milyon euro maaşı var Türkiye'de. Hani daha üst düzey bir lige gittiğinde bunun belki biraz altını hani kabul ederse eder, eder mi onu da bilmiyorum ama diyelim etti diyelim de hani 15'in altına gitmeyecek hiçbir yere. Yani dolayısıyla hani buralarda bu tip satışları düşünürken biraz çok şey bakmak lazım, yönlü bakmak lazım. Ama dediğim gibi kimler ne lazım diye sorduğunda önce bir kimlerin gideceğini görmemiz lazım diye cevap veririz o soruya.
1: Orta saha kurgusunun değişmesi gerektiği kısmına katılıyor musun?
0: Yani bu sezon yani özellikle Torreira'nın yani Galatasaray için son derece kıymetli bir oyuncu. Biraz böyle dalgalı seyir izlediğini söyleyebiliriz ama bu takımın bütün performansında da vardı bu zikzaklar. Ama biz Torreira'da buna alışık değildik. Dolayısıyla o biraz belki Galatasaray'ları yadırgattı ve o pozisyonda mutlaka ihtiyaç olduğunu düşünür hale getirdiler. İlkay beklentileri karşılayamadı. Lemina hani stoper mi, orta saha mı, ne oynadığı nokta yani acil durumda stoper tarafında da çok sık kullanılan bir oyuncu olduğu için o çok yönlülüğü aslında bence onun için hala bir artı. Ama olacak mı, devam edecek mi? Uzatması gerçekleşti. Yani uzatması derken opsiyonu, otomatik uzama opsiyonu gerçekleşmiş durumda.
1: O da %50 zam beklentisindeymiş bu arada. Yani 2,5 milyon euro alıyor. O da mevcut takım içerisinde az kazananlardan görünüyor.
0: Yani zaten işte siz maaşları öyle bir noktaya getirdiniz ki Galatasaray'da kalmak isteyen, kalacak oyuncuların da hepsinin bir acayip bir beklentisi olur hale geldi. Yani bunu yönetmek de hiç kolay değil şu anda.
1: Emre abi çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz Emrah Karaloğlu'ydu. Tekrar iyi akşamlar diliyorum abi.
0: İyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın.
1: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da saatleri 19.30 yaptık. Birkaç mesajla devam edeceğim. Galatasaray'da Osimhen'e verilen maaşı diğer ligler vermez ve ödenen bonservisi de bu dönemde kimse, bu nedenle kimse vermez demiş dinleyicimiz ama Victor Osimhen için Arsenal, Barcelona gibi takımların ciddi ilgisi var. Yani Arsenal ve Barcelona'nın Victor Osimhen'e ilgisi var. Bakalım yaz aylarında belli işte o teklifler oluşacak mı? Galatasaray'ın beklentisi karşılanacak mı? Robert Lewandowski yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon euro alıyordu Barcelona'da. Orada bir maaş kontenjanı boşalacak Barcelona'da. Bunu Osimhen'le kullanmak isteyebilir. Barcelona birkaç yıldır yüksek bonservis bedelli oyuncu transferi yapmıyor. En son 2 yıl önce Dani Olmo'yu almıştı Leipzig'den yanlış hatırlamıyorsam. Bu isteyen takımlar arasında Arsenal'la Barcelona'nın olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii bu da Osimhen de hani çok üst düzey bir teklif gelirse düşünebilir. Yani geçen sene Arabistan'dan geldiği için gitmemişti. Bu arada yarış vakti gelmiş. Yarışın ardından devam edeceğiz.
2: Hiti Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Hiti Sigorta.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kadar çıkardı ikincili 6 numaralı bizim soy geldi. İçeriden de yüklenen 9 numaralı Tossos Surul. Şimdi Tossos Surul yarışım liderliğini alıp arkada bir boya kadar çıkardı ikincilikte. Orta kulvarda 8 numaralı Karır dışında önlere doğru yani Necilşan 6 numaralı bizim soy. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Börütay. Dışında ise 5 numaralı Aksu Baba sırasıyla yarışın son 800 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 9 numaralı Tossos Surul sürdürüyor. Fark yaklaşık 2 boy kadar. 6 numaralı bizim soy ikincilikte bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 1 numaralı Börütay dışında 5 numaralı Aksu Baba. Yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Uçan Emirhan sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Son düzlüğe yaklaşılırken de yarışın liderliğini 9 numaralı Tossos Surul sürdürüyor. Fark yaklaşık 2

0: Gol kadar ikincilikte orta kulvarda 6 numaralı Bizim Soy, içeride 1 numaralı Börütay, dışta 3 numaralı Uçan Emirhan sırasıyla yarışın son düzlüğüne çıkıldı. 9 numaralı Tusu Surul düzeyde az farklı önde çıktı. Orta kulvarda 1 numaralı Börütay, şimdi dıştan yüklenen Uçan Emirhan öndeki rakibiyle farkı azaltmaya başladı. 9 numaralı Tusu Surul az farklı önde. 3 numaralı Uçan Emirhan geldi ve yarışın liderliğini aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Tusu Surul ikincilikte, dıştan da 1 numaralı Börütay'ın atakları var. Yarışın son metrelerine doğru ilerliyor Safkanlı. Yarışın liderliğini 3 numaralı Uçan Emirhan sürdürüyor. Fark yaklaşık 4 boy kadar. Yarışın son metreleri, koşuyu 3 numaralı Uçan Emirhan kazanıyor. 1 numaralı Börütay Koç'tan ikinci, 2 numaralı Sanatkar 3. 9 numaralı Tuzsuz Surul 4. 7 numaralı Deniz Kasırgası ise 5. olarak ayrıldı. Şanlıurfa'da 4. koşuyu 3 numaralı Uçan Emirhan jokeyi Abdullah Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Reklam.
8: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
9: Radyo Spor'da saatleri 19.34 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sorularınızı aktarabilirsiniz. Birkaç haber paylaşacağım bu bölümde, yine mesajlara da mesajları da okumaya devam edeceğim. Gabriel Sara da Galatasaray'ın önümüzdeki yaz satmayı düşündüğü oyunculardan biri. Satmayı düşündüğü derken bu arada yanlış ifade kullandım. Hani satabileceği oyunculardan biri. 26 yaşındaki oyuncu Aston Villa ile Nottingham Forest gibi bazı takımların gündeminde. Galatasaray yönetimi de burada net bir tavır sergiliyor. 40 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş. Sabah gazetesinde bugün Mehmet Özcan'ın haberiydi. Bu şekildeydi. Ve bu rakamın altına da satmayı düşünmüyormuş Gabriel Sara'yı. Oyuncunun İngiltere futboluna olan aşinalığı ve Championship dönemindeki Norwich performansı Premier Lig'e transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor diye haberde vurgu yapılmış. Sara'nın eski kulübü Sao Paulo'nun bu transferde FIFA'nın dayanışma payı sistemi doğrultusunda %5'lik pay alacağı aktarıldı. Sara'nın 40 milyon euroya satılması durumunda Brezilya ekibine yaklaşık 2 milyon euro para ödeyecekmiş Galatasaray. Gabriel Sara'da kaldığı sürece Galatasaray'ı bir üst seviyeye çıkarabilecek bir oyuncu izlenimi vermiyor bana. Bilmiyorum, katılır mısınız? Hani 40 değil bile böyle 35'e dahi bir teklif gelse Galatasaray Gabriel Sara'yı satabilir. Galatasaray'da Okan Hoca'nın istediği oyunculardan birinde Sebastian Szymanski olduğu konuşuluyor ki Yağız Sabuncuoğlu da yaptı bunun haberini bugün. Sebastian Szymanski de önümüzdeki yaz Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri. Devre arasında Fenerbahçe'den Fransa Lig 1 takımlarından Rennes'e gitmişti. Belki de Sebastian Szymanski'yi getirecek o mevkiye Galatasaray, bilmiyoruz ama adaylardan biri olduğunu aktarayım sizlere. Bugün Maliye Bakanı'nın bir açıklaması dikkatimi çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yüksek gelir grubuna yönelik

0: kapsamlı bir denetim başlattı. Özellikle sporcuların gelirlerinin mercek altına alındığı çalışmada 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edilmiş. Lüks yaşam ile beyan edilen gelir arasındaki uyumsuzluk dikkat çekiyor. Haberin ayrıntısı şu şekilde. Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ile mücadele kapsamında çalışmaların son detaylarını anlattı. Farklı branşlardan 4.716 sporcunun kazançları tek tek araştırılmış. 228 sporcu için riskli görülen gruba alınmış. 228 sporcu. Bu 228 sporcunun beyan ettiği gelirle yaşam arasında, yaşam tarzı arasında ciddi bir farklar gözlenmiş. Bu bağlamda da bu 228 sporcunun mal varlıkları her şeyi tekrar araştırılmış, gözden geçirmiş bakanlık. Söz konusu analizler Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Merkezi tarafından yürütüldü. Başta açık kaynaklarda yer alan bilgiler olmak üzere gelir ve gider profilleri, sözleşme bilgileri, çeşitli araçlarla yapılan ödemelerin dikkatine alındı. Ayrıca transfer ve kiralama bedelleri dahil çok farklı türlerde kazançlar da araştırmanın konusunu oluşturdu. Yürütülen araştırmada sporcuların şarta bağlı olmayan garanti gelirlerinin dikkate alındığı ve ücret mahiyetinde olup beyan dışı bırakılan kazancın 5 milyar lira olduğu vurgulandı. Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Şimşek, kayıt dışı ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verirken, vergi mükellefi olmamasına rağmen lüks yaşam sürenlerin mercek altında olduğunu paylaşmış. Bu çalışmalar vergisini doğru zamanda ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı, gelir dağılımında adaleti ve kayıt dışılıkla etkin mücadeleyi amaçlamaktadır diyor. İşte burası benim çok hassas olduğum bir konu. Bizim gibi çalışanlar ay sonu gelmeden maaşının neredeyse bir miktarını veriyor devlete. Kesiyor zaten devlet. Ne kadar kestiği de belli rakamlarda yazıyor. Şimdi mi devletin aklına gelmiş bu futbolcuların nasıl yaşadıkları? Ya burada şöyle bir durum da var değerli dinleyenler. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'na alt liglerde iki sözleşme veriyor kulüpler. Asgari ücretten veriyorlar vergiyi düşük göstermek için. Başta zaten yasa dışı iş yapılıyor ya. Hani bu çok kızdığım bir nokta. İkinci ligde, üçüncü ligde kulüpler vergi vermemek için oyuncuların sözleşmesini asgari ücretten gösteriyorlar. Oyuncular elden alıyor parayı. Vergiyi zaten orada kaçırmaya izin veren bir sistem var yani. Türkiye'de de böyle. Şimdi Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oyuncuların sözleşmesiyle aldığı paralar arasında uçurum var yani. Beşiktaş'ta da var bu. Bakanlığa günaydın diyorum ya. Birkaç mesajla devam edeceğim. Zeiss Crespo orta sahasıyla oynuyorduk demiş. Evet, o demin bahsettiğim İsmail Kartal dönemi 2021-2022 sezonu. O sayı Samuel, İrfan Can, Mert Hakan gibi oyuncuların en verimli dönemi İsmail Kartal'la gelmişti diyor dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de Fenerbahçe hiç macera aramamalı. İsmail Kartal'ın istediği oyuncuları alıp mevcut kadro üzerinden 4-5 takviyeyle İsmail Kartal'la anlaşmalı diyen bir dinleyicimiz var. Şöyle birkaç mesaj gelmiş. Zico konusunda hemen hemen herkes sizle hemfikirdir ama Avrupa'daki başarı bazı şeylerin üstünü örttü. Ligde bildiğim kadarıyla en az puan toplanan 2 şampiyonluğu var demiş. Muhtemelen 72 puan. Şampiyon olamadığı senede 66 puan almıştı. Ben Avrupa'da formda olsa da daha kolay gol yiyen takımlara daha fazla şansımız olduğunu düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Yalçın Bey yazmış. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal olmalı. Fener'in ruhunu biliyor. Fenerbahçe en kolay bu sene şampiyon olurdu. Forvet transferi yapsaydı diyor dinleyicimiz. Birkaç mesaj daha var ama çok kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Reklam.
2: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
1: Reklam. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.41 yaptık. Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Ergün Bey'in mesajı: Fenerbahçe'nin başına Aykut Kocaman'ı kim getirecekse o başkan olsun. Fenerbahçe'nin artık deneme yanılma şansı yok demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin yerli ruhlu bir hocaya ihtiyacı var. Seri oyun kuracak futbolcu ihtiyacımız var diyor Kürşat Bey. Fenerbahçe Kongre üyesi olarak Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığı bizi başarıya götürebileceğini düşünüyorum demiş. Fenerbahçe kadın voleybol takımının temellerini kendisi atıp ciddi bir voleybol kültürü oluşmasına vesile olmuştur. Teknik direktörü İsmail Kartal'ı görmek isterim. Otobüs kurşunlanma olayı olmasaydı o sene şampiyon olabilirdi. Evet, bak orayı da unuttuk. 2014-2015'te de hala faili meçhul bir olay var Türkiye'de. Yani gazetecileri sabah evden alan devlet hala olayı aydınlatamadı ya. Fenerbahçe'nin otobüsünü kim kurşunladı bilmiyoruz. Böyle bir gerçeklik de var. Ali Bey hatırlatmış. Fenerbahçe üst üste 2 sene teknik direktörlük yapan birisi kesinlikle 3. yıl kupayı alır diye düşünüyorum. Devamlılık olmadıkça, aidiyet olmadıkça başarı kim gelirse gelsin gelmeyecektir diyor dinleyicimiz. Ersun Yanal'ı göndermesi de hataydı diye Aziz Yıldırım'ın yazan bir dinleyicimiz var. Barcelona'nın Barcelona'da Yamal'ın liderliği var ve Osimhen'e liderliği benimser mi diye, hani Osimhen'le bir uyum sorunu yaşar mı diye sormuş dinleyicimiz. Zannetmiyorum ya, Barcelona orada yani Osimhen'i çok sayıda topla buluşturabilecek bir oyun yapısına sahip Barcelona. Dikkat edin, Galatasaray'da Victor Osimhen çoğu maçta o gergin olmasının sebebi top gelmemesi kendine. Zaten Barcelona'nın oyun kültüründe Barcelona'da çok boş kaleye dahi gol atar Victor Osimhen. O şeyiyle yani bazen bakıyorum yurt dışında basına, İspanyol basını da Victor Osimhen'le Bastoni konusunu çok yazıyorlar. Inter'den Bastoni'yi de çok istiyor Barcelona. Bir stopere de hani sağlam bir oyuncu takviye isteği var. Bir dinleyicimiz Barcelona'nın sorunu savunmada demiş ama savunmasını çok öne kurduruyor Hansi Flick. Oyun anlayışında problem var diyebiliriz aslında. Savunmada da tam problem var diyemeyiz Barcelona'da. O savunmayı çok öne kurdurduğu için savunma arkasında atılan her topu tehlike yaratıyor. Bunu iyi yapan takımlar da Barcelona'yı çok rahat yenebiliyorlar. Sorun yaşatabiliyorlar. Alessandro Bastoni şu an Inter'in oyuncusu ve Bastoni'yi çok istiyor Barcelona. Victor Osimhen de ön alanda düşündüğü oyuncu. Lewandowski gittikten sonra, o da gidecek büyük ihtimalle, sözleşme uzatmayacaklar. Orada bir boşluk oluşacak. İlla ki oraya bir forvet alacak Barcelona ve şu an dünya futboluna baktığımızda da işte çok fazla alternatif yok. Julian Alvarez'i çok istediler ama Atletico Madrid satmayacağını söyledi. Ben Osimhen'in ayrılma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani birçok takım istediğinde belki farklı bir yol izlemek isteyebilir. Bir Şampiyonlar Ligi kupası hayali olabilir bir futbolcunun ve Şampiyonlar Ligi kupasını da Galatasaray'da kazanma ihtimali, kabul edelim, düşük yani. Barcelona ya da Arsenal'da o kupayı kaldırma ihtimali daha yüksek. Kariyerinde farklı bir yol, farklı bir hikaye yazmak isterse Victor Osimhen de ayrılık için Başkan Dursun Özbek'ten izin isteyebilir. Gerekli şartlar uyuşursa da transfer gerçekleşebilir. Napoli'den kovulur gibi satıldı demiş o Victor Osimhen için. Galatasaray'dan başka talibi var mıydı? Vardı. Geçen sene Suudi Arabistan'dan da istediler. Şartlar uygun olsa Juventus da alacaktı. Biraz kendi pencerenizden bakmışsınız olayı. Hani hiç de istenmeyen bir oyuncu değil Victor Osimhen. Bu vergi konusunda gelen mesajlar var. Fenerbahçe'de bir kere şampiyon yapacak hocayı neredeyse heykelini yapacaklar. Diğer tarafta demiş 4 yıl şampiyon olan hocayı yerden yere vuruyorlar demiş dinleyicimiz. Bu da hayatın olan akışında var yani. Hani bir tarafın beklentisi farklı, bir tarafın beklentisi farklı. Onu kabul edelim. Şimdi diğer takımlardaki gelişmelerle devam edeceğiz. Beşiktaş'ta da yarınki maça çok önem veriyor teknik direktör Sergen Yalçın. Maç öncesi siyah beyazlı takımda Milot Rashica konusunda bir gelişme var. Antrenmanda bir sakatlık yaşamış Rashica ve yarınki maçta oynayamayacak. Tabii Gaziantep maçında da ciddi rotasyon yaptı hoca. Daha az forma şansı bulan oyuncuları oynattı o maçta. Nihayetinde de hani benim beklentimin üzerinde bir oyun vardı sahada. İlk yarıda 22 dakikada gelen goller işi erken bitmesine neden oldu ve Beşiktaş'ta zor geçmesi beklenen rotasyonlu kadroyla zor geçmesi beklenen maçtan 2-0 gibi net bir galibiyetle ayrıldı. Yarın yine Tüpraş Stadı kapalı gişe olacak ve Beşiktaş taraftarı da bir anlamda sahasında sezon finaline çıkacak. Çünkü Beşiktaş Konya Spor'u mağlup edip kupada finale adını yazdırmayı planlıyor. Beşiktaş'ta Milot Rashica dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Şöyle baktım, bugünkü antrenmanda da hoca son taktik antrenmanını yaptı Konya Spor maçı öncesi. Kalede Ersin, savunmada Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, orta alanda Endidi, Orkun ve Olaytan, hücum hattında ise Serni, Elbilal Ture ve Oh şeklinde yarınki maça çıkması bekleniyor Sergen Yalçın'ın. Beşiktaş yönetimi de yarınki maça çok önem veriyor. Aslında Beşiktaş'ın sezonun kalan kısmı, önümüzdeki sezonun planlamasında önemli bir yeri var. Çünkü kupada finale kalmak, kupayı almak, hem sezonu kupayla kapatmak hem de UEFA Avrupa Ligi vizesi almak anlamına geliyor. Beşiktaş için de hakikaten yarın kritik bir maç olacak. Konya Spor cephesine bakacak olursak, onlar da hakikaten şu ana kadar kupada beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdiler. İlhan Hoca da Çaykur Rizespor deplasmanında bazı oyuncularını dinlendirdi. O da artık sezonun maçı olarak bakıyor yarınki Beşiktaş maçına. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da eleyip adını finale yazdırmanın hesabını yapıyor Konya Spor. Akşam saatlerinde İstanbul'a geldi Konya Spor ve şu anda da kamp yapıyor. Kaldığı otelde diyorum, kampa girmiş durumda. Yarın tabii bu maçın daha detaylı konuşuruz. Maç öncesi bağlantılarımız da olur. Beşiktaş'ta Konya Spor ligde şu an için hedefsiz konumdalar ve artık tüm odak noktaları yarın akşamki maç diyebiliriz. Şimdi bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor!
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve...
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Hep iyi sigortanın sunduğu Ayhan Şen

0: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-14-87. Galatasaray'la ilgili bir notum daha vardı. Hemen onu da aktarayım. Kaleci konusunda Galatasaray önümüzdeki sezon planlamayı yaptı. Uğurcan Çakır yine birinci kaleci olacak. Batuhan'la Günay Güvenç kadroda düşünülmüyor. Günay Güvenç de son Samsun maçında kırmızı kart görmüştü. Bu iki kalecinin yerine Eyüp Spor'da kiralık oynayan Can Kat takıma dönecek. Bir de Konya Spor'dan Deniz Ertaş ya da Gaziantep Başakşehir'den Muhammed Şengezer. Can Kat'ı üçüncü kaleci olarak düşünüyor Galatasaray yönetimi. İkinci kaleci olarak da Deniz Ertaş ya da Muhammed Şengezer'den birini kadroya katmayı planlıyor. Sarı Kırmızılar bakalım önümüzdeki yaz bunu başarabilecekler mi? Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım bugün Ajans Spor'da Salim Manav'ın konuğu oldu ve özellikle transfer çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Onları paylaşacağım şimdi sizlerle. Sekongo'yu kadromuza katacağız diyor Yüksel Yıldırım. Oliver Encham ile anlaşma sağlayamadık. Encham'ın sakatlıkları ve performans dalgalanması nedeniyle sürdürülebilir bir durum yok. Maaş indirimini de kabul etmeyince yolları ayırma kararı aldık. Encham'ın yerine Fransa ekibi Dunkerque'de forma giyen 21 yaşındaki Sekongo'yu kadromuza katacağız. İleride yıldız olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Bunun dışında birkaç genç oyuncu daha var. Yeni sezonda genç ve dinamik bir ekip kurmayı hedefliyoruz. Yeni sezonda yaş ortalamasını 22-24 seviyesine çekmek istiyoruz. Daha fazla koşan, mücadele eden ve potansiyeli yüksek bir takım oluşturacağız demiş Yüksel Yıldırım. İrfancan Eğribayat Samsun Spor'da kalmak istiyor. İrfancan konusunda kararı hocamız verecek. Bilal Beyazıt'ın ismi gündeme gelmişti. Bilal Beyazıt transferinden vazgeçtik. Thorsten Fink kullanabileceğimiz 18 oyuncu olsun. Birkaç tane genç olsun demiş Samsun Spor'da. Teknik direktör Thorsten Fink'le de devam edecek önümüzdeki sezon Karadeniz ekibi. Galatasaray maçında da etkili bir oyun vardı. Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları da bu şekilde. Bugün dikkat çekici haberlerinden biri de pek ihtimal vermedim ama biraz magazinsel gibi de geldi bana. Süper Lig'in yeni takımı Ames Spor, Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor diye bir haber vardı Türk basınında. Tüm şartları zorlayacak demiş haberde. Ama Icardi Diyarbakır'ı düşünemiyorum yani. Pek çok düşük bir ihtimal gibi duruyor. Birkaç tane dış basından haberle devam edeceğim. Edin Dzeko'yu paylaşmıştım. Schalke'de kısa sürede etkisini gösterdi. Edin Dzeko ara transfer döneminde Schalke'ye imza atan 40 yaşındaki Boşnak forvet kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri oldu. 9 maç 6 gol 3 asistlik katkı sağlayarak takımını Bundesliga'ya taşıyan isimlerden biri diyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dzeko için Schalke yönetimi harekete geçti. Sportif direktör Frank Baumann tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar masaya oturacaklarını açıklamış. 1+1 yıllık kontrat teklif etmeye hazırlanıyor Schalke. Yani önümüzdeki sezon Bundesliga 1'de Edin Dzeko'yu izleyebiliriz. Dzeko ise kariyerine devam etmek istediğini açıkça dile getirdi. Deneyimli golcü durmak istemiyorum. Futbol benim hayatım sözleriyle sahalardan kopmaya niyeti olmadığını gösterdi. Dzeko'nun Schalke ile anlaşması halinde 15 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Bundesliga'da forma giymesi bekleniyor. Hatırlayacaksınız aslında çıkış noktası da Bundesliga'ydı. İngiltere'ye gitmeden önce Wolfsburg'da çok iyi sezonlar geçirmişti. Sonrasında Manchester City, işte Inter, Fenerbahçe, Roma uzun bir kariyer oldu. Edin Dzeko için o kariyer de hala devam ediyor. Önümüzdeki yaz çok da bir şey kalmadı Dünya Kupası'na. 5 haftalık bir periyot var. 5 hafta sonra Dünya Kupası başlayacak Edin Dzeko'yu. Orada da Bosna Hersek milli takımıyla izleyeceğiz. Inter'in şampiyonluğunu yine notlarım arasında paylaşmıştım. Inter İtalya Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cristian Chivu Inter'de takım başına gelmişti sezon başında ve İtalya Serie A'da hoca olarak en az maça çıkıp şampiyonluk yaşayan isim olmuş. Cristian Chivu. Inter'de bir hoca arayışı olduğu çok konuşuluyordu ama bugün İtalyan basınına baktığımızda hiç de durum öyle değil. Nihayetinde Cristian Chivu Inter'de göreve devam edecek. Başkan Morata da bugün bu minvalde bir açıklama yaptı. Önümüzdeki sezonda Inter'i Cristian Chivu çalıştıracak. İngiltere Premier Lig'de az önce sona eren maçta Nottingham Forest Chelsea'yi 3-1 mağlup etti ve Chelsea için çok büyük bir ezimet yaşanıyor. İngiltere'de Chelsea 33 yıl sonra ilk kez Premier Lig'de üst üste 6 maç kaybetmiş. 1,1 milyar euroluk bir takım Chelsea. Sezon başında yine birçok oyuncu transfer ettiler ama şu an gelinen noktada Şampiyonlar Ligi'nde yoklar, Lig Kupası'nda yoklar, Avrupa FA Cup'ta yoklar, Premier Lig'de yoklar. Hakikaten kötü yönetilen kulüplerden biri. Roman Abramovich'in satışı sonrası mali açıdan pek sorun yaşamadı ama yani idari açıdan bir türlü istikrarı sağlayamadı. Burada da Nottingham'a da değinmek istiyorum. Vitor Pereira geçen sezon sezonun son bölümünde Wolverhampton'ın başına geçip Wolverhampton'ı kümede tutmayı başarmıştı. Nottingham'da da bunu başaracak gibi ki şu an itibariyle 6 puanlık bir avantaj yakaladı. Düşme potasından 6 puan uzaklaştı Nottingham Forest. Hatırlayacaksınız geçen Perşembe günü Aston Villa'yı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında 1-0 mağlup etmişlerdi. Vitor Pereira yönetiminde şimdi Perşembe günü 1-0'ın rövanşında Aston Villa'nın rakibi olacaklar. Deplasmana çıkacaklar. Vitor Pereira da hem takımı Premier Lig'de tuttu hem de Avrupa Ligi'nde finale taşımak üzere o da İngiltere Premier Lig'de hani bir ispat mücadelesi veriyordu Wolverhampton'da. Çünkü ikinci sezonu hatırlayacaksınız kötü başlamıştı ve Wolverhampton küme düştü zaten. Sonrasında bir türlü toparlayamadı ve Wolverhampton'la yollar ayrılmıştı ama gelinen noktada da Nottingham'ın verdiği şansı çok iyi değerlendirdi Vitor Pereira. Diyarbakır en son ne zaman gördünüz demiş dinleyicimiz. Diyarbakır en son 2022'de gördüm. 2017'de şeye gitmiştim. Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği Ziraat Türkiye Kupası finaline gitmiştim. Diyarbakır'a yani geçmişte daha sık gidiyordum. Şu an görmedim ama burada Diyarbakır'ı küçümsediğim için olmaz demedim bu arada. Dinleyicimiz biraz yanlış anlamış sanırım. Yani Mauro Icardi İstanbul'da bile işte ayda bir iki kez Arjantin'e, İtalya'ya giderken Diyarbakır'da bu konuda çok sorun yaşar diye düşünüyorum. Ya Diyarbakır, Ahmetspor'un beklentisini karşılayacak bir oyuncu değil. Fizik performans itibariyle. Zaten Mbaya Diagne gibi bir forvet var. Ahmet Sportif'te. Mümkünse Diagne ile devam etsin bence Ahmet. Bu sezon 29 gol attı yanlış hatırlamıyorsam. Trendyol 1. Lig'in gol kralı Mbaya Diagne. Hatta cumartesi maçı da izledim. Maçtan sonra da TRT Spor'a yaptığı açıklamada Süper Lig'de rekoru kırmaya gidiyorum dedi. Çok iddialı konuştu. Yarış vakti gelmiş. Yarışın ardından devam edeceğiz.
1: Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy
2: Sigorta. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Kral Doğan dışında ise 5 numaralı Pınar Rüzgarı sırasıyla 1200 metre start yerine doğru ilerliyor sapkanlar. Yarışın liderliğini 3 numaralı Çalıştay sürdürüyor. Fark yaklaşık yarım boy kadar. 8 numaralı Gölderi ile ikincilikte. Bu safkanların da yaklaşık 4 boy kadar gerisinde. İçeride 6 numaralı Pervari, dışında Ekürisi 9 numaralı Azat Baba. Bu ikilinin de yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. İçeride 4 numaralı Hamdi Ağa, dışında 7 numaralı Kral Ahmet 1,5 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Pınar Rüzgarı grubun son sırasında ise 1 numaralı Göze Çarpan var. Bu şekilde son 800'e doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini az farklı 3 numaralı Çalıştay sürdürüyor. Dıştan yüklenen 8 numaralı Gölderili şimdi az farklı öne çıktı ve yarışın liderliğini Gölderili aldı. 3 numaralı Çalıştay ikincilikte, bu safkanın da 4 boy kadar gerisinde. Önlere doğru gelmeye çalışan 6 numaralı Pervari, Pervari'nin de 4 boy kadar gerisinde. Önlere yüklenen 4 numaralı Hamdi Ağa sırasıyla yarışın son 600 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 8 numaralı Gölderili sürdürüyor. İkinciliğe dıştan 6 numaralı Pervari geldi. Önlere doğru gelmeye çalışan 3 numaralı Çalıştay sırasıyla son 400'e doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 9 numaralı Azat Baba sürdürüyor. Fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte 7 numaralı Kral Ahmet, içeriden de 8 numaralı Gölderil'in ataklarıyla yarışın son düzlüğüne çıkıldı. 9 numaralı Azat Baba düzlüğe de yaklaşık 1,5 boy farkla önde çıktı. İkincilikte orta kulvarda 4 numaralı Hamdi Ağa, dışında ise 7 numaralı Kral Ahmet sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 9 numaralı Azat Baba yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 7-8 boya kadar çıkardı. İkincilikte orta kulvarda 4 numaralı Hamdi Ağa sırasıyla yarışın son metrelerine doğru ilerliyor safkanlar. 9 numaralı Azat Baba yarışın son metrelerinde de liderliğini sürdürüyor. Gerilerden 5 numaralı Pınar Rüzgar'ın çabaları var. Koşuyu 9 numaralı Azat Baba kazanıyor. 5 numaralı Pınar Rüzgar'ı koştan ikinci, 4 numaralı Hamdi Ağa üçüncü, 7 numaralı Kral Ahmet dördüncü, 1 numaralı Göze Çarpan ise koştan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 9 numaralı Azat Baba İlker Akın'la kazandı. Bu safkan 6 numaralı Pervari ile ekürü olarak start almıştı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık. Derin Pas'ta da son bölüme giriyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Voleybolda dün SEV Şampiyonlar Ligi finali vardı. İki Türk kadının, Türk takımının maçına, finaline sahne oldu. Ve kupayı 7. kez müzesine götürmeyi başardı Vakıfbank. Bu maça dair birkaç ayrıntı paylaşacağım şimdi sizlerle. Finalde Eczacıbaşı'nı mağlup etti Vakıfbank ve 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı. Türk voleybolu adına da son derece gurur verici bir tablo var. 1980'de Eczacıbaşı'nın SEV Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarı, Vakıfbank'ın 90'ların sonundaki finalleri ve Eczacıbaşı'nın 1999'da SEV Kupası'nı kazanmasıyla deyim yerinde ise dağdan bir kar kütlesi aşağı inmeye başladı. 2003'te finalin sultanlarının Avrupa ikincisi olması da bu kar kütlesini adeta çağa dönüştürdü. Bu başarı sadece para üzerine kurulu değil ve sadece para başarısı da değil aslında. Şöyle bir baktığımızda, tabloya baktığımızda son 30 yılda Türk takımları Avrupa ve dünya çapında kadın voleybolunda hem milli takım hem kulüpler düzeyinde 30 kupa kaldırmış. Yani müthiş bir şey bu. Yani işte şimdi futbola da basketbola da acayip paralar harcanıyor ama elde edilen başarılar orada ortada. Erkek basketbolu, kadın basketbolu da hani hiç fena değil. Belki kadın voleybolu kadar etkin değil başarı ama geldiğimiz noktada işte bütçe olarak da futbolun, basketbolun çok gerisinde voleybol. Her şeyden önemlisi Türkiye'de küçük çocukların, kız çocuklarının özellikle bir idolleri var artık. İşte filenin sultanları. Yani Türkiye'de son 10 yılda böyle neredeyse yüz binlerce kız çocuğu voleybola ilgi duyuyor ve işte voleybolcu olmak için girişimde buluyor, antrenmanlara katılıyor, altyapılara gidiyor, işte spor okullarına gidiyor. Olmasına da gerek yok. Hobi içinde yapıyorlar bir şekilde. Ve genelde de psikologlar şeye çok net vurgu yaparlar ya. Bir çocuk küçük yaştan itibaren ya bir spor dalıyla ilgileniyorsa ya da işte bir müzikle ilgileniyorsa, sanatla ilgileniyorsa o çocuğun kötü alışkanlıklardan uzak kalma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapıyorlar. Hani bu 30 kupa gelmese 30 yıl içerisinde bile tabii bu 30 kupanın gelmesi de bu çocukları, kız çocuklarını özellikle voleybola olan ilgisini arttırdı. Onu ayrı tutmamak lazım. Her şeyin ötesinde çocuklara çok iyi bir rol model olan kadın sporcularımız var. Voleybol takımlarımız var. Onları aldıkları kupa kadar bunun içinde kutlamak lazım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim değerli dinleyenler. Yurt dışından birkaç haberle devam edeceğim. Real Madrid'in İspanyol'la oynadığı hazırlık lig maçında sakatlanan Ferland Mendy 5 ay sahalardan uzak kalacakmış. Real Madrid'de de bu sene çok sakatlık yaşandı. Bazıları daha uzun süreli oldu. Ferland Mendy de son dönemde daha çok süre alan bir oyuncuydu. 29 yaşına da gelmiş o. Uzun süredir Real Madrid'de kariyerine devam ediyor. Bu sakatlık sonrası 5 ay sahalardan uzak kalacak ve önümüzdeki sezonun açılışını da kaçıracak denilmiş haberde. Fransız savunmacı için bu sakatlık ilk değil. Mendy geçmiş dönemlerde benzer adale problemleriyle mücadele etmişti. Başarılı futbolcu 2025 yılının Nisan ayında yine aynı bölgeden ciddi bir sakatlık yaşamış ve 7 ay boyunca formasından uzak kalmıştı deniliyor haberde. Uzun vadeli planlar arasında da yer almıyor Ferland Mendy. Önümüzdeki yaz bir hoca değişikliği olacak Real Madrid'de. Belki yollar bile ayrılabilir diye düşünüyorum. Emre Belezoğlu'nun açıklamaları var. Emre Belezoğlu da Kasımpaşa'da zor günler yaşadı. Dün akşamki maçlara da kısa bir değinmek istiyorum. Hakikaten Eyüp Spor'a yazık oldu. Eyüp Spor Kayseri karşısında ilk yarıda 3-0, 4-0'da soyunma odasına gidebilirdi. Diğer takımlara göre hem mali açıdan zor bir süreçten geçiyor Eyüp Spor, hem de başkanı cezaevinde, hatırlayacaksınız, Çike soruşturması, bahis soruşturması kapsamında. Ve o alt sıradaki takımlara baktığımızda Fatih Karagümrük, Kayseri Gençler Birliği, Antalya Eyüp, bu 5 takım içerisinde bana göre şu dönem en iyi futbol oynayan Eyüp. İkinci yarıda kalesinde gördüğü golle 1 puanla ayrıldı. O 1 puan da onlar için çok değerliydi. 29'a yükselttiler puanı ama dün hakikaten ilk yarıda muazzam bir futbol sergiledi Kayseri deplasmanında Eyüp. Atilla Hoca'yı da kutluyorum. Emre Belezoğlu'nun Kasımpaşa'sı da 32 puanda biraz daha rahatladı. Çünkü 16. Gençler Birliği'nin puanı 28, 4 puanlık bir fark yakaladı. Emre Belezoğlu da şöyle diyor bu rahatlamayla ilgili. Geçen sezonda Antalya Spor ile kümede kaldıklarını hatırlatarak, ondan önce Ankara Gücü ile acı bir tecrübemiz oldu. Tecrübelerimiz var. Gönül ister ki şampiyonluk adına stresleri yaşayalım. Ama düşme potasında yer almak çok daha zor demiş. Sorumluluğu yüksek. Her şey elinizde değil. Futbolcuyken bazen sahanın içinde anahtar sizde oluyor ve kilidi açabiliyorsunuz. Oyuncu olmak çok daha kolay. Teknik adam olmak çok zor. Bunun bilincindeyim. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşallah bir gün onları da yaşayacağımızı ümit ediyorum demiş. Kariyerinde hakikaten işte Fenerbahçe ile kaçırdığı bir şampiyonluk var Emre Belezoğlu'nun Beşiktaş'a 2020-2021 sezonunda. Sonrası hakikaten çok kötüye gitti. Yani her sezon daha aşağı gitti. İşte Ankara Gücü kadrosu çok iyiydi mesela. O Ankara Gücü'nün de küme düşürmesi Ankara Gücü'nü bence büyük bir başarısızlık. Hocanın başarısızlığı 2023-2024'te Ankara Gücü'nün kadrosu düşen diğer takımlara göre, ligde kalan diğer takımlara göre çok daha iyi bir kadroydu. Sonrasında geçen yıl Antalya serüveni çok iyi geçmedi Emre Hoca'nın. Kasımpaşa'da da bu sıkıntıyı yaşasaydı hakikaten hocalık anlamında çok büyük kriz yaşayabilirdi kendi kariyeri açısından, ama Emre Hoca şu an itibariyle en azından bu sezon takımı ligde tutacak gibi görünüyor. Şu anki tabloda bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum Kasımpaşa'nın. Gençler Birliği burada önümüzdeki iki maçta da hocasız çıkabilir. Çünkü orada hoca hakem Oğuzhan Çakır'ın raporu, gözlemci raporu önemli. Volkan Demirel'in hakeme hakaret ettiği ve bu yüzden kırmızı kart gördüğü yönünde bir iddia var. Yalnız o maçta da bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Top sanki çizgiyi geçmiş gibi, yani Gençler Birliği'nin bir golü verilmemiş gibi geliyor bana. Sanki hoca da o isyanda haklı gibi. Yani çok net bir açı yok ama bir açıda topun tamamı geçmiş gibi çizgiyi, bilemedim orada. Tam da net bir şey söylemek güç ama Gençler Birliği'nin tepkisi biraz daha yerinde gibi. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
4: Reklam.

0: Aktif. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
6: Sandro Dekola, Boltby, şimdi atacak, Wade Boltby!
7: Oldu! Oldu!
5: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
6: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye, Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı, Cole Swider bomboş!
5: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

Radyo Spor'da saatleri 20.16 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Ya ben programın başında Trabzonspor Gençler Birliği maçını çarşamba demiştim ama o maç 13 Mayıs çarşamba günü oynayacak. Onun altını çizeyim. Yarı finaldeki diğer maç 13 Mayıs'ta. Finalde hatırlayacaksınız 22 Mayıs Cuma günü.

0: Antalya'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Trendyol 1. Lig playoff finali ise 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak ve Süper Lig'e çıkacak 3. takım da 24 Mayıs'ta Konya'da belli olacak. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Spor'dan Ömer Yavru telefon attığında. Ömer abi merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için.
1: Rica ederim, ne
0: 61.
1: demek.
0: Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu geride bıraktık. 27 yıl sonra da final etabı Ankara'da, başkentte yapıldı. Sen de
1: Evet.
0: baştan sona takip ettin Ömer abi. Yani nasıl bir organizasyon oldu diye sormak isterim sana.
1: Ya şöyle, ben o zaman izninle şöyle bir giriş yapayım. Ben 2006 senesinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı turunun
0: 20
1: peşine
0: yıl
1: düştüm.
0: olmuş yani.
1: Evet, bu sene 20. yılım. Sadece bir sene yapılmamıştı hatırlarsan. 2020'de pandemi nedeniyle
0: Evet.
1: düzenlenememişti.
0: Bu 20 yılda 3 kez de ben takip ettim bu arada. Beraber.
1: Çok iyiymiş. Dolayısıyla hani evveliyatını ve gelişimini direkt birebir gözlemlemiş ve görmüş biri olarak artık bu saatten sonra neler olmadığı tartışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü hem 61. kez düzenleniyor, hem organizasyon konusunda artık biz iyi, başarılı işlere imza atan bir ülkeyiz. Ben yine daha geliştirmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyorum tabii ama çok üst seviyede bir yıldızımız yoktu bu sene takımlara baktığımız zaman. Dolayısıyla pro takımlar, dinleyicilerimize şöyle ufak bir detay vereyim izninle. World Teams denilen, yani dünya takımları denilen en üst düzeyde takım var. Bunlar 18 tane. Onların bir alt kategorisi pro takımlar var. Bizde 14 tane pro takım yarıştı. 3 tane de dünya takımı yarıştı. Toplamda 23 takımımız vardı ki bunlardan 4'ü de 4 Türk takımıydı. Dolayısıyla hani rekabet keyifliydi, güzeldi ama daha üst seviyede bir rekabeti beklediğimi dile getirmem gerekiyor. 5 saniyelik bir farkla bitti bu arada. Şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçti. Bu sene bence en önemli fark Ankara'dan ziyade, ki Ankara'nın olmasını çok sevdim. Start finish noktası biraz daha seyirciye uygun, açık bir yer olmasını tercih ediyorum. Bence daha güzel olabilir. Çünkü Ankaralılar biraz bu işe acıkmışlar gibi hissettim. Ve keyifle izliyorlardı. Daha iyi bir bilgilendirmeyle daha fazla seyircinin gelebileceğini de düşünüyorum. İki tane HC kategorisinde zirve finişi vardı. HC kategorisi ne demek? Onu da şöyle kısacık açıklayayım. Birinci kategori, ikinci kategori diye 5 kategoriye ayrılır tırmanışlar. Burada HC kategorisi yani üst düzey bir tırmanış demek bu. Yani çok zor. Bunu kategorize edemiyoruz. HC kategorisi diyelim demişler. Dolayısıyla da zorlu bir tırmanış, iki
0: Aslında
1: tırmanışımız
0: şöyle
1: vardı.
0: söyleyeyim izninle Ömer abi
1: Buyurun.
0: dinleyicilerimize yarışta da en çok hani etap merak edilen etaptır sonucu yarışlarda da.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü genel klasmanı o tırmanış etapları belirler. Zaten İngilizceden de gelme bir şey, kraliçe etap deniliyor o etaba genellikle. Yani genel klasmanda büyük rol oynayan etaba. Bizde iki tane olunca hatta birazcık böyle espri konusu olmuşlarımızda, biri kral olsun biri kraliçe olsun diye konuşmuştuk. İki HC kategorisi vardı. Biri geçen sene tırmandığımız Kıran etabıydı. Marmaris'ten başladık, Kıran'a gittik ki çok sert tırmanışlar olan kısa bir tırmanış. O yaklaşık 9 kilometre, ki son 3 kilometresi çok serttir onun. Diğeri ise Fesikan, Antalya Fesikan etabındaydı. 22 kilometrelik bir
0: Orası daha
1: tırmanış
0: zor
1: vardı.
0: tabii.
1: Çok özür diliyorum, anlayamadım.
0: Orası daha zor bir etap tabii şey.
1: Evet. Ya şöyle, şimdi Marmaris Kıran etabında Kıran'a çıkmadan önce bir tırmanış daha vardı. Kategori 1 bir tırmanış vardı. Dolayısıyla etabın tamamı genele baktığımız zaman zorlu gözüküyordu. Ama Fesikan tırmanışı gerçekten çok zordu. Hatta şampiyon olan Sebastian Berwick Avustralya'da pedal dedi ki hayatımda çıktığım en zor tırmanıştı dedi. Zaten çıktıktan sonra fotoğrafları görebilirler. Bir 5-10 dakika yerde yattı. Sevgili Sarper Gülsay en son dedi ki ya lütfen artık seni şeye bekliyoruz. Ödül töreni için bekliyoruz dedi. Çok zorlandı bisikletçiler. Ivan Ramiro Sosa Kolombiyalı pedal ikinci oldu. 5 saniye farklı. Ya onun için çok zorlu bir süreç geçti. Yaklaşık 3,5-4 senedir ameliyatlar geçirdi, sakatlıklar yaşadı. Zorlu bir süreci geride bırakmıştı. Burada o Kıran'ı kazandıktan sonra Ama o, hep konuşuyorduk zaten. Fesli Kan'da ne yapacak acaba diye. Çünkü Fesli Kan'dan, özür dilerim, Kran'dan sonraki etapta da geçiş etabı biraz rüzgarlı oldu. Paramparça oldu peloton. Sen de bilirsin.
0: Evet.
1: Rüzgar yandan geldiği zaman veya kafadan geldiği zaman bisikletçiler çok zorlanırlar. Pek sevmezler zaten. Aslında hiç sevmezler rüzgarı ve yağmuru. Marmaris'e girdiğimizde, özür dilerim, Marmaris'ten çıktıktan sonra ne tarafa doğru? Kemer'e geldiğimizde güzel bir gün, zorlu bir gün oldu. Keyifli bir etap oldu ama çok zorlu bir etap oldu. Ramirez Souza orada epey zorlandığını gördüm. Velhasıl Kerem, çok karıştırmadan konuyu, rekabetin çok üst düzey olduğu, 5 saniyelik bir farkla şampiyonun belli olduğu bir organizasyonu geride bıraktık. 61. kez düzenlenmesi de Türk bisikleti açısından iddialıydı. Türk takımların adına da bence güzel bir sonuç. Genç bisikletçimiz Mustafa Tarakçı, ki biz onu çoğunlukla pistten biliyorduk. O pistteki patlayıcı gücünü ve donanımını yol bisikletine aktarmayı başardı, becerdi. 22 yaşında, daha çok genç bir isim. Beyaz formayı kazandı. Beyaz forma ne demek? Bazı bölümlerde, bu etapların belli kilometrelerinde sprint kapıları dediğimiz, işte tırmanış, evet, kapıları dediğimiz yerler var. Oralarda sporcular puan topluyor. Bu kapılar neden var? Bu kapılar o etabın içinde hareket olması ve durağanlığın kaybolması için yapılmış özel noktalar.
0: Daha cezbedici hale getirmek için biraz değişik.
1: Aynen öyle. Çok haklısın. Mustafa Tarakçı ilk iki günün, üçüncü günden sonra beyaz formayı taşımaya başladı ki Michal Pomorski diye bir Polonyalı, o da çok genç bir isim, 20 yaşında. Çok keyifli bir yarış izletti bize Pomorski'de. Çok güzel kaçışlara girdi. Puanlar topladı. Ama Tarakçı çok güçlü gözüktü. Gayet iddialıydı ve beyaz formayı kazandı ki en son 2023 yılında Batuhan Özgür kazanmıştı bu formayı. Bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ya bizim açımızdan, Türk bisikleti açısından da böyle bir özelliği olduğunu söyleyebilirim sana.
0: Ömer abi, son olarak da şunu sorayım. Yani bu Türkiye Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışan sporcular arasında ileride böyle izleyebileceğimiz, üst seviyeye çıkabilecek sporcu var mıydı? Hani işte Fransa Bisiklet Turu'nda böyle büyük başarılar elde edebilecek?
1: Ya sevgili Ayhan, zaten bizim turumuzun, ben hep onu söyledim bu sene konuştuğumuz arkadaşlarla da. Bizim turumuzun iki özelliği var. Türkiye Bisiklet Turu genç yıldızların doğabildiği ve doğduğu, ayrıca sakatlık gibi böyle bazı yaşanan sorunlardan sonra dönüş yapılan bir tur olarak göze çarpıyor. Buna örnek mesela Mark Cavendish. Mark Cavendish o süreci, kötü bir hastalık dönemi geçirmişti. Onun sonrasında Türkiye'ye geldi. Hatta
0: 5 etap kazanmıştı ya, Ömer Abat. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de
1: toplamda 11 etabı var Cavendish'in.
0: Bir yıl içerisinde o bizim de beraber takip ettiğimiz 4 ya da 5 etap kazandığı bir tur.
1: Evet. Turu vardı onun. Şimdi Cavendish dönüş yaptı. Jakobsen dönüş yaptı bizim turumuzda. Ha, gençlerden özellikle 2009'da Darren Impey şampiyon oldu. Bir üst kategorideki takıma gitti. İtalya'da yarış koştu. İtalya turunda etap kazandı. Dolayısıyla gençlerin, yıldız adaylarının parladığı bir tur oluyor. Mesela az önce bahsettiğim Pomorski ve Tom Krabbe'yi burada hemen almak gerekiyor ki o da yeşil formayı kazandı. Yani sprint, en iyi sprinter formasını kazandı. 3 etap kazandı Tom Krabbe. İlk 2 etapla Ankara etapının galibi oldu. 20 yaşında henüz Tom Krabbe. Flanders Baloise takımı, ki o takımında bazı sıkıntılar yaşadığını düşünüyoruz. Duyuyoruz daha doğrusu. Krabbe ile de konuştuğumuzda bizim için bu birazcık ilaç gibi oldu dedi. Bizim turumuzda sonuçta 2 Pro Series kategorisinde olduğu için sponsorluk açısından, bazı gelirlerin artması açısından değerli sonuçlar aldı. Neden Krabbe'nin ismini andım? Çünkü Cavendish'te gördüğüm bir özelliği gördüm onda da. Yani sprinte girerken, çok teknik konuşmak istemiyorum, dinleyicilerimizi sıkmak istemiyorum ama yani bu tek şeyi de vermek gerekiyor, bu jargonu da söylemek gerekiyor. Sprinte kalkarken takımlar özellikle son 2 kilometrede bir tren oluştururlar. Yani bütün takım arkadaşları arka arkaya dizilir. 3-4 kişi arka arkaya dizilir ve sprinter en arkadadır. Neden? Bütün gücünü toplasın, patlayıcı gücüyle son 200 metrede var gücüyle sprinte kalkabilsin ve o finişi yapabilsin diye. Krabbe'nin bu treni yoktu aldığım 3 etapta da.

kendine çok iyi yol açtı ve çok iyi takımları ve sporcuları takip ederek 3 etap kazandı. Hatta Tim Merlier vardır Belçikalı. Ona benzettik biz birazcık. Böyle biraz klasikçi olabilir gibi gözüküyor ama Krabbe'nin geleceği parlak gibi gözüküyor. Onun yanında Bagatin önemli bir isim olacak. O da İtalyan sporcu Fessica'nı birinci bitirdi ama aslında hiç beklemediği bir şey oldu. Hani gözyaşlarını tutamadı Bagatin'de. O da yanılmıyorsam 22 yaşındaydı.

0: o da yanılmıyorsam 22 yaşındaydı. Şimdi tam hatırlamıyorum yaşını. Dolayısıyla böyle yıldız adayları çıkacaktır. Bizden sonra zaten Casper Van Uden, o da geçen sene gelmişti ama etap kazanamamıştı, bu sene etabını kazandı. Şimdi de İtalya bisiklet turuna gidiyor ki Giro'da 8 Mayıs'ta başlıyor. Bisikletle ilgili olan dinleyicilerimize buradan söyleyelim. 8 Mayıs'tan itibaren 21 günlük çok keyifli bir mücadele var. Onun da haberini vermiş olayım.
1: Sonrasında da Fransa bisiklet turu. Fransa bisiklet.
0: Evet, Fransa'da Temmuz ayında Fransa. 3 büyük tur var sevgili Ayhan, biliyorsun.
1: Evet.
0: Son olarak da İspanya bisiklet turu vardır. Vuelta diye geçiyor. Dolayısıyla bu bir sezon içinde İtalya, Fransa ve İspanya şeklinde izliyorlar.
1: Birçok genç sporcu için de Türkiye hem bir kamp hem de bir kendilerini ön görme durumu oldu. Ömer abi çok teşekkür ederim değerli katkıların için.
0: Rica ederim. Dilerim ufak tefek katkı yapabilmişimdir. Çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. İyi
1: çok teşekkürler. TRT Spor'dan Ömer Yavru ile 61. Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu konuştuk. Bugünü noktalayacağım ama Sezai Bey'in bir mesajı var. Trabzonspor taraftarı sanırım. Bu sene biraz akıllı dengeli transfer politikası ile şampiyon olma imkanımız vardı bu büyük bütçeli spor kulüplerine karşı demiş. Ben de Sezai Bey'e katılıyorum. Trabzonspor Ocak ayında iki kanat takviyesini yapsaydı eminim Galatasaray ve Fenerbahçe'yi zorlardı. Çünkü sezonun son bölümünde işte Ernest Muçi ve Zubkov'da ciddi bir performans düşüşü, başka kanat rotasyonunda kullanabileceği oyuncu yok Fatih Tekke'nin ve bunun sıkıntısını çok net hissetti. Trabzonspor yönetimi de bu süreçten ders almıştır diye tahmin ediyorum. Evet değerli dinleyenler, haftanın ilk iş gününde Radyo Spor'da Derin Pası noktalıyoruz. Yarın akşam 18.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Happy Sigorta Ayhan Şensoy'la Derin Pası sundu. Happy Sigorta.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sunar.
7: İsa Katar'da 2 numaralı kulvardan koşuya katılacak. Giriş hazırlığı sürdürülüyor. Yedi numaralı Altuncan bulvarındaki yerini aldı. Dışarıda bir numaralı Korkmaz Kardeşler ve 6 numaralı Zogag var. Şimdi bir numaralı Korkmaz Kardeşler bulvarına doğru yöneltiliyor. Kapaklar Korkmaz Kardeşler içinde kapatıldı. Dışarıda sadece 6 numaralı Zogag'ın kaldı. Şimdi o da kulvarına çok yakın. Zogo Akın'ın da yerini almasıyla birlikte Şanlıurfa'da 6. koşu başlayacak der.

yarış severler. Şartlı 3 mücadele olacak. İkinci üçlü Ganyan da 6. koşu ile birlikte başlayacak. 6 numaralı Zogok. Dışarıda kalan Tektay. Henüz yerini almadı.

6 numaralı Zoko Akın. Giriş hazırlığı sürdürülüyor.

6 numaralı Zogo Akın. Henüz yerini almadı bu tay. Dışarıda kalan tek tay. 6 numaralı Zogo Akın. Giriş hazırlığı devam ediyor.

6 numaralı Zogo Akın'ın yerini almasını bekliyoruz. Altı numaralı Zogo Akın koşudan çıkartıldı sayın yarışseverler. Altı numaralı Zogo Akın start almayacak. Altıncı koşu için Taylar hazır. Start verildi ve Şanlıurfa'da günün altıncı koşusu başladı sayın yarışseverler. Dört numaralı Baktagör rakiplerinin üç boy kadar gerisinde başlayabildi. İlk metrelerle birlikte iyi bir çıkış yapan 1 numaralı Korkmaz Kardeşler yarışın liderliğini aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 5 numaralı Syndication geldi. Bu ikilinin de yaklaşık 4 boy kadar gerisinde dışta. 8 numaralı Novasan yarım boy kadar gerisinde içeride. Dördüncülükte 2 numaralı Tonkişiba bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. 3 numaralı Sincero. Sincero'nun da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Baktagör grubun son sırasında ise 7 numaralı Altuncan sırasıyla 1200 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 1 numaralı Korkmaz Kardeşler sürdürüyor. Fark yaklaşık 2 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Syndication. Syndication'ın da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. İçeride 2 numaralı Tonkişiba. Dışında 4 numaralı Baktagör. Yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Sincero sırasıyla 1200 metre start yeri geçiliyor. Ve 1000 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Korkmaz Kardeşler yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Syndication ikincilikte. Bu ikilinin de yaklaşık 4 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Tonkişba dışında 8 numaralı Novasan şimdi aralardan önlere doğru hamle yapan 3 numaralı Sincero 3.'lüğe geldi. Gerilerden ise 4 numaralı Baktagör'ün ataklarıyla yarışın son 800 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Korkmaz Kardeşler yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Syndication var. Syndication'ın da 2 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 3 numaralı Sincero yaklaşık 5 boy kadar gerisinde. İçeride 4 numaralı Baktagör sırasıyla yarışın son düzlüğüne doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Korkmaz Kardeşler son düzlüğe yaklaşılırken de yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Syndication var. Gerilerden de önlere doğru gelmeye çalışan 3 numaralı Sincero sırasıyla yarışın son 300 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Korkmaz Kardeşler yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 5-6 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Syndication var. Gerilerden de önlere doğru gelmeye çalışan 3 numaralı Sincero yarışın son 100 metresine doğru ilerlerken 1 numaralı Korkmaz Kardeşler farkı yaklaşık 10 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Syndication ikincilikte Şanlıurfa'da 6. koşuyu 1 numaralı Korkmaz Kardeşler kazanıyor. 5 numaralı Syndication koşuların ikinci

0: 3 numaralı Sincero, 3. 4 numaralı Baktagör, 4. 8 numaralı Nova Sankoş'tan 5. olarak ayrıldı. 6. koşuyu 1 numaralı Korkmaz Kardeşler İsa Akyavuz'la kazandı. 6 numaralı Zogo Akın bu koşuda start almadı değerli yarışseverler.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Bahse gireriz başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese merhabalar, ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Umarım güzel bir haftaya başlamışsınızdır. En azından dün böyle bir temennide bulunmuştuk. Bugün de temennimizin arkasındayız. Güzel bir hafta geçirmeniz temennisiydi diyelim ve başlayalım. 0538-052-1487 dinleyenler nereden dinlediğini de yazarsa çok çok sevinirim. Evet, Süper Lig'de biliyorsunuz önümüzdeki hafta, yani bu hafta sonu şampiyon belli olabilir. Aslında geçen hafta da belli olabilirdi ama bu hafta tabii maçlar aynı gün ve saatte oynanacak. Bunu biraz konuşacağız ama hafta içinde Türkiye Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları var. Kıymetli dinleyiciler, bu maçlar önemli. Bunları biraz konuşacağız ama önce bugün oynanacak maçlara şöyle bir bakalım. Bugün de çünkü maçlar var. Önemli bir mücadele. Bence çok çok önemli ve bana sorarsanız dikte kaldı. Nottingham Forest deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı ve bence Premier Lig'de kaldı artık. Çok önemli bir mücadele. Yine saat 22'de başlayacak mücadelede de Everton Manchester City'yi konuk ediyor. Biliyorsunuz 2 maç eksiği var City'nin ve şu anda ikinci sırada 6 puanlık bir fark oluştu. Arsenal'in 2 maç fazlası var. Eğer eksik maçlarını oynarsa, sayısal olarak yani aynı sayıya ulaşırlarsa ve 2 maçını da kazanırsa Arsenal'i yakalamış olacak City. Bakalım son 5 hafta City için, Arsenal için son 3 hafta kim şampiyon olacak? Gerçekten nefes kesiyor Arsenal. Uzun yıllar sonra şampiyonluk yarışında zirvede tamamlayacak mı? Sene başında Arteta'nın sözleri vardı hatırlarsanız. Demişti ki son 3 yıldır en fazla puan toplayan takım biziz demişti ama sadece zirvede bitiremedik. Bu sezon bunu da kıracağız dedi ya da kırmak istiyoruz dedi. Tek hedef şampiyonluk. Bakalım Arsenal şampiyon olabilecek mi yoksa City bir sene ara verdiği şampiyonluğu tekrar kazanabilecek mi, hep beraber göreceğiz ama Arsenal'in uzun yıllardır şampiyon olamadığını söyleyelim. Gerçekten büyük bir özlem taşıyor Arsenal, yıllardır yaklaştığı halde bir türlü şampiyonluk potasını zirvede ya da en önde bitiremiyor. Arteta ile bunu başarabilirse tabii ki büyük bir mutluluk yaşayacaklardır eminim. O yüzden City için çok çok önemli ve değerli baktığımız zaman. Çünkü hata yapmaması gerekiyor. Bundan sonra hata yapan takım bence gidecek artık. Mümkün değil. Kim hata yapar emin değilim ama birileri mutlaka hata yapacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Ama bunun tabii ki City olmasını belki isteyenler vardır. Arsenal olmasını isteyenler vardır. Bu sene Liverpool, United, işte Chelsea gibi takımlar bu denkleme dahil olamadı şampiyonluk yarışına. Artık az bir süre kaldı. Hep beraber göreceğiz. Everton City maçını da yine biraz zaman geçsin. Özellikle hani bir 15 dakika sonra reklam arasına gireceğiz. Reklamlardan sonra uzun uzun değerlendiririz. Hoş geldin abim. İyi yayınlar. Bu arada sevgili Murat Bey. Sevgili Murat, kolay gelsin diyelim. En kısa sürede merak ediyorum, senin waffle'larından yiyeceğim. Hatta bugün şöyle bir dün eve giderken bir düşündüm, acaba sipariş versek mi, gece gelir mi falan ama sonra dedik yani neyse şimdi uğraşmayalım. Ama en kısa sürede çok met ediyorsun waffle'larını. Hani reklamını şimdi yapmayayım ama en kısa sürede sipariş vereceğim ve bir tadına bakacağız. Çok çeşitlerim var sevgili Murat'ım. Bekliyorum ben de en sevdiğim tat.

kitaplardan birisi. Çünkü Waffle, dediğim gibi, heyecanla da bekliyorum geldiği zaman. Bir bakalım gerçekten söylediğin kadar var mı? Üzerine konuşuruz. City maçını konuşacağız. Tabii sadece City maçı değil. Saat 22'de yine Sevilla Sociedad mücadelesi var. Bu da güzel bir maç. Burada Sevilla kendi bulunduğu konum itibariyle kazanmaya yakın gibi gözüküyor. Kazanırsa ama tabii bu önemli bir rekabet. Burada neler olur? Sarı karta mı başvuracağız? Sevilla galibiyeti mi diyeceğiz? Bunu yine konuşuruz. Sporting Lisbon Victoria Gümareş'i ağırlıyor saat 22.15'te. Bu da keyifli maç olmasını bekliyorum. Yani Sporting Lisbon'un kazanması gereken bir mücadele. Çünkü biliyorsunuz Benfica'nın şu anda 3 puan gerisinde, kazanırsa puan puan olacak ki son 2 haftada çok büyük ikramlarda bulundu Sporting Lisbon. Ligden neredeyse düşen ya da düşme potasındaki 2 takıma üst üste puanlar kaybetti ve Benfica'nın kendisini geçmesine engel olamadı. Bu maçı yine konuşuruz. Güzel bir maç olur diye tahmin ediyorum. Bakalım Sporting Lisbon üst üste 3. mücadelede de puan kaybı yaşayacak mı? Hakikaten ben de merak ediyorum. Bugün 3. lig playoff 2. tur maçları vardı. Gerçekten ilginç skorlar da vardı. Muş Spor Kulübü Alea Futbol AŞ'yi penaltı atışları sonunda mağlup etti. Mardin 1969 Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor'u yine penaltı atışları sonrasında mağlup etti ki burada da bekliyordum zaten böyle bir şey. Mardin'i beğeniyorum çünkü izlemiştim de daha önce maçlarını. Muğla Spor Şanlıurfa Spor mücadelesi 1-1 sona erdi. İlk maçı yanlış hatırlamıyorsam kazanmıştı. Evet, 1-0 kazanmıştı, doğru hatırlıyorum. Muğla Spor ve tur attıdı ve Elazığ Spor'da Adana 0-1 futbol kulübü arasında oynanan mücadelede de ilk maça Elazığ Spor 4-2 kazanmıştı. İkinci maçta da 1-0 mücadeleyi önde götürüyor 42. dakika oynanırken. Üçüncü lig yükselme playoff ikinci tur maçlarında Küçükçekmece Çorlu Spor mücadelesi 1-1 sona erdi. Ayvalık Gücü Belediyespor Eskişehir Spor'u 2-0 mağlup etti. Dün bir dinleyicimiz yazmıştı. Gidiyoruz abi maça. Yarın Ayvalık Spor maçını bekliyoruz ama sanırım istedikleri skor olmadı. Yeşilyurt Belediyespor Erciyes 38 FSK Futbol Spor Kulübü gibi böyle bir kısaltma var. O maç 0-0 devam ediyor. Henüz 44. dakika ve Yozgat Belediye Bozok Spor 52 Ordu Spor mücadelesi de yine 1-1 devam ediyor. Burada da 52 Ordu Spor gerçekten çok güçlü bir takım ama Yozgat Belediye Bozok Spor'unda birçok maçını izledim ve içeride oldukça etkili bir takım. İskoçya Premier Lig Şampiyonluk Grubu'nda Hearts Rangers mücadelesi var. Şampiyonluk Grubu'nda buraya iyi başlamadı. Normal sezonu iyi bitirdi Hearts ama buraya iyi başlamadı. Rangers daha da kötü başladı, onu da söyleyeyim. Ve sadece 3 puanı var. Celtic'in 6 puanı, Hearts'ın 3 puanı var. Eğer bu iki takım arasında oynanan mücadelede, bu arada hemen şöyle bir bakıyorum, evet 1-1 oldu. Celtic'in 3 puanı değil, sadece 1 puanı var şu andaki skorlara göre. Çünkü öndeydi ama yakalandı. Hearts 4 puanda olacak. Bakalım bu sene Celtic ya da Rangers'ın hegemonyasına son verebilecek mi, biliyorsunuz. İskoçya'da hafta sonu müthiş bir rekabet var. Celtic Rangers rekabeti var. Old Firm rekabeti var. Çok sert bir mücadele. Gergin bir mücadele. Bugün de biraz konuşmuştuk. Bu mücadeleyi kim kazanacak bilmiyorum ama şampiyonluk yarışını net bir şekilde etkileyecektir. Onu söyleyeyim. Çünkü eğer Hearts kazanırsa belki buradan alıp gidebilir. İki takımın da, yani Celtic ve Rangers'ın ligde 55 şampiyonluğu var yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu sene bu takımlardan birisi şampiyon olursa birisi bir adım öne geçmiş olacak. Böyle de bir rekabet var. Sert bir rekabet. Evet evet, halledeceğim sevgili Murat. Mehmet İstemi Bozel. Sevgili Mehmet, Seattle'dan selamlar demiş. Bizden de selamlar olsun sevgili Mehmet'e. Yine şöyle bir bakıyorum. İspanya 2'de Almere Mirandes mücadelesi de saat 21.30'da başlayacak. Hala zaman

anımız var. O mücadeleyi de bir değerlendiririz. Yine 21.30'da Avusturya Şampiyonluk Grubu'nda LASK Rapid Wien mücadelesi var. Burada da Salzburg dün Sturm Graz'ı mağlup etti. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. En son ben öyle hatırlıyorum. Ama değişik ya da beraberlik de çıkmış olabilir. En son sanki Salzburg öndeydi. Hayır, özür diliyorum. 1-1 bitmiş. En son öndeydi çünkü. Sonra beraberliği yakalamış. Ya da 2-1 öne geçti. Yok, 96'larda beraberliği yakalamış. Tamam, Sturm Graz, hakkını yemeyelim. Lider Sturm Graz eğer bugün LASK kazanırsa yeni lider LASK olacak. Müthiş bir rekabet var Avusturya Bundesliga'da. Bu sene hani Hartberg haricinde 4 takım da şampiyon olabilir. Avusturya Viyen de şampiyon olabilir. Rapid de şampiyon olabilir. Salzburg'da, LASK'da, Sturm Graz'da hatta 5 takım da büyük bir rekabet gösteriyor. Salzburg'un biliyorsunuz hegemonyasını Sturm Graz 2 yıldır kırıyor. Bu sene de tekrar benzer bir şey yapmak istiyorlar. Bu defa başka takımlar da çok cesaretlendi. Hep beraber bakalım. Evet, sevgili Mehmet İstemim Bozyal, maça gidecek misin bu arada? Bilet buldun mu? Hani yazmışsın ama bayağı da pahalıymış. 324 dolarmış bu arada, vergi vesaire inmiş durumda. Eğer Seattle'la gidersem demiş maça, her şey dahil 1000 dolara gelir. Yani evet, yapacak yok. Milli takımımıza değer. Gece 1-2 açık abi demiş, istersen telefonla da. Tamam. Evet evet, olur. En kısa sürede sevgili Murat siparişi vereceğiz. Bir waffle'ını yiyeceğiz, sözüm olsun. Zaten çok yakınsın. Anladım. Gayet anladım. Caner kardeşim kolay gelsin. City maçında Çerki isabetli şut çeker en az 2. Evet Aydın abi böyle bir öneride bulunmuş. Çerki'nin en az 2 isabetli şut atacağını belirtiyor. Bu arada Everton'ın şutlarına da oynayabilirsiniz. Bugün şutlar atabilirler, öyle tahmin ediyorum. Caner Bey ne demiş? Evet, Ortodokslarla Katolikler bu derbi Skoçya ve bu normal bir derbi değil. Celtic Rangers kolay gelsin. Evet, Old Firm derbisi gerçekten dünyadaki belki de en rekabeti yüksek. Hani ikinci, üçüncü derbi olabilir. Bence ikinci, birincisi Barcelona, Real Madrid bu hafta o maçta var. Yine Old Firm derbisi de ya da işte rekabeti de. Gerçekten bu hafta nefes kesecek çünkü az önce sevgili Serkan'ın da bahsettiği gibi çok büyük bir mücadele, çok sert bir mücadele, saha içinde gergin bir mücadele. Hep beraber izleyeceğiz, kim kazanır bilemiyorum ama hakikaten izlerken bile geriliyorsunuz bu iki takımı. Tabii ki River Boca maçları görsel şov ve gerginlikte de yine bu takımlar kadar olsa da ben Celtic Rangers ya da Rangers Celtic maçlarını da dünyada 2 numaraya koyuyorum. Kendi adıma birinci Barcelona, Real Madrid veya Real Madrid Barcelona maçları benim için. Sonrasında da yani Celtic mücadelesinden sonra da Celtic Rangers ya da işte Rangers derbisinden sonra da Boca ve River'ı 3 numaraya koyuyorum. Bu arada yazabilirsiniz. Evet, dünyada böyle önemli gördüğünüz derbilerde sizce daha önemli derbiler, büyük derbiler var mı? Hadi 4 ve 5'i söylemeyeyim kendi adıma, sizler yazın. Sonrasında üzerine bol bol konuşuruz ama hafta sonu çok önemli maçlar var. Onlardan ikisini sizlere aktardım. Avusturya küme düşme turunda Altak kendi sahasında Wolfsberger'e 2-1 yeniliyor. Şu anda 2-1'lik bir skor var. Dakika 63. Polonya'da Radom kendi sahasında Lechia Gdansk karşısında 2-0 önde ilk yarı sona erdi. Danimarka şampiyonluk turunda Midtjylland Viborg mücadelesi var ve 2-2 beraberlik var. Aarhus hafta sonunda kazanmıştı Midtjylland ve liderliği yükselmişti tekrardan. Eğer Midtjylland bugün kazanırsa yeni lider Midtjylland olacak. İki takım da 61 puanda olacak ama artı avarajda, yani daha fazla gol attı ya da işte avarajı daha yüksek olduğu için Midtjylland liderliği devralacak. Diğer takımların çok esamesi okunmuyor. Çok şampiyonluğa dahil ya da o gruba çok uzaklar. Kimler bunlar? Nürşeland, Viborg, Brøndby ve Sondreske. Sadece işte bir şekilde sıralamada kendilerine iyi bir yer bulup Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Ki şu anda en bunların içinde böyle göze

0: ve Batan'da Nörşelant'ın performansı. 3. sırada 46 puanla Michelant'ın 58, Aarhus'un 61 puanı var. Tabii gönül istiyor ki burada bir Aarhus şampiyon olsun. Bir de onları görelim. Ya ama ne kadar olacak? Çok emin değilim çünkü Michelant'ın güçlü bir kadrosu var. Viborg'u da yenerler diye tahmin ediyorum. 2-2 beraberlik var ama mutlaka yeneceklerdir. Ya da yenmek için ikinci yarı müthiş bir baskı kuracaklardır. Finlandiya Ligi biliyorsunuz başlamıştı. O da yine soğuk ülkelerden birisi ve güzel maçlarda izliyoruz Finlandiya Ligi'nde. Özellikle Helsinki. Birkaç senedir şampiyonluğu işte Inter Turku'ya, Kups Kupio'ya, SJK gibi takımlara şampiyonluğu zaman zaman kaptırabiliyor. 12 takımlı bir lig ve bu senede çok iyi başladığını söyleyemeyiz Helsinki'nin. Gerçi bugün kazanırsa ikinci basamağa çıkacak ama 6 maç sonunda hani çok da böyle kötü de diyemem. Ama oğlu çok iyi başladı. 4 galibiyet 2 beraberlikte şu anda lider durumda. Inter Turku yine 3-2 0 mağlubiyette. 3. sırada bugün Helsinki kazanırsa 3. basamağa düşüyor. Kups Kupio'nun da iyi başladığını söyleyelim. TPS Turku da fena başlamadı. 2-3 ve henüz mağlubiyeti yok. Bakalım bu sene yine sürpriz bir şampiyon çıkarabilecek mi Finlandiya Ligi? Norveç'te Bodo övdük biraz. Birkaç maç üst üste kazandı ve tekrar üst tarafı görmeye başladı tabloda. En üst sırayı görmeye başladı. Dün biliyorsunuz Tromsø berabere kaldı. Viking yine hani bir maçı, daha doğrusu iki maçı eksik 18 puanda. Lillestrøm 4-0 kazanmıştı Sarpsborg 0-8 karşısında ve 3. basamaktaydı. Bodo 4'teydi ama 3 maçı eksikti. Bugün o eksik maçlardan birisini oynuyor. Molde karşısında 1-0 geride. Bakalım Molde geçen sene çok kötü geçen, hatta felaket kötü geçen bir sezonun ardından tekrar şampiyonluk yarışına dahil olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Şimdi sevgili dinleyiciler, şöyle bir araya gideceğiz. Ara vaktimiz geldi saat 5'ine kadar. Sonrasında dediğim gibi başlayacak maçlar var. Bir konuşalım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Sandro Kola, Boltvin, şimdi atacak, Wade Boltvin!
3: Oldu, oldu!
1: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye, Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı, Cole Swider bomboş!
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor!
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor! Radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
6: Numaralı Ward Pim, 2 numaralı Prim Özer ve 3 numaralı Sarşa. Bir numaralı Emo Halil, kulvarındaki yerini aldı. 10 numaralı Bartu Kim ve 4 numaralı Urfa Kaplanı Baksın gerisinde. Bu koşuda en iç kulvarı 11 numaralı Yağmur Ece, en dış kulvardan ise 9 numaralı Lavin Denizi start alacak. Taylar yerlerini almaya devam ediyor. 10 numaralı Bartu Kim Baksın gerisinde. Jokeysiz bir şekilde girişi denenecek.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Bu arada Hars 2-1 öne geçti Rangers karşısında. Hafta sonu Old Firm derbisinin herhalde bir önemi kalmayacak, öyle gibi gözüküyor. 74. dakika Rangers yanlış hatırlamıyorsam 1-0 öndeydi. Acaba yanlış mı hatırlıyorum ama sanki hatırlamıyorum. Ve 2-1 geri düştü. Yani 2'den 1 olmak üzere mücadele. Bakalım Rangers bir reaksiyon gösterebilecek mi? Hey gidi Rangers diyoruz. Glasgow'u kaybettikten sonra darmadağın oldular. Yani yapacak bir şey yok. Hafta sonuna saklıyorlar enerjilerini ama saklamasalar daha iyi. İsveç'te Halmstad Bromma Pojgarna mücadelesi var. 0-0'lık beraberlik var. 48. dakika oynanıyor. Ve yine aynı ligde Djurgården Göteborg karşısında 3-0 önde. Göteborg'a da bir şeyler oluyor. Artık bir alt lig görsek mi acaba? Rosenborg ve Göteborg. Norveç'te Rosenborg. İsveç'te bir Göteborg sıkıntısı var. Yıllardır ne zirveye oynayabiliyorlar ne Avrupa'ya oynayabiliyorlar. Felaket kötü yönetiyorlar. Yönetiliyorlar yani. Bakalım bu sene yine çok kötü başladı. İsveç Ligi'nin en büyük takımlarından birisi tabii ki. Ama gelin görün ki son yıllarda büyük problem yaşıyorlar. Ve bu sene de öyle başladılar, onu söyleyelim. Çok iyi başlamadıklarını söyleyelim. Yani ligde Malmö'den sonra en fazla şampiyon olan takım Göteborg. Peki bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
6: Şanlıurfa'da günün 7. koşusu başladı değerli yarışseverler. 9 numaralı Lavin Denizi rakiplerinin 2 boy kadar gerisine başlayabildi. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini 8 numaralı ilk bahar kızı aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı ikinciliğe. 6 numaralı Bilden kızım geldi bu safkanın da dışından önlere doğru gelmeye çalışan. 2 numaralı Primözer. Primözer'in de yaklaşık 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Emohelil. Emohelil'in de yarım boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Sarşah. Orta kulvarda ise 5 numaralı Alize Rüzgarı sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 8 numaralı ilk bahar kızı sürdürüyor. Fark yaklaşık 2 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Bilden kızım. İçeride 3 numaralı Sarşah. Dıştan da 2 numaralı Primözer'in ataklarıyla yarışın son düzlüğüne çıkılıyor. Düzlüğe de 8 numaralı ilk bahar kızı az farklı önde çıktı. Bariyer dibinde 3 numaralı Sarşah şimdi yarışın liderliğini aldı. Az farklı öne çıktı. İkincilikte 8 numaralı ilk bahar kızı dışından da 6 numaralı Bilden kızımın atakları var. Yarışın son 100 metresine yaklaşılırken 3 numaralı Sarşah yarışın liderliğini sürdürüyor. 6 numaralı Bilden kızım onu yakalamaya çalışıyor. 3 numaralı Sarşah yarışın son 100 metresine doğru girerken yarışın liderliğini sürdürüyor. 6 numaralı Bilden kızım ikincilikte yarışın son metreleri 3 numaralı Sarşah yarışın liderliğini sürdürüyor ve koşuyu kazanan safkan oluyor. 6 numaralı Bilden kızım koşudan ikinci. 2 numaralı Primözer üçüncü olarak ayrıldı. 1 numaralı Emohelil dördüncü. 8 numaralı ilk bahar kızı ise beşinci olarak ayrıldı. 7. koşuyu 3 numaralı Sarşah Ferit yardımcıyla kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Abi biz seni duymak için radyo açıyoruz demiş. Peki. Sevgili Selim yazmış. Buradayız yani. Ara ara şarkılarda olacak sevgili Selim. Ve artık güzel yani. Bak rejimiz güzel şarkılar seçiyor sevgili Batıkan. Zaman zaman biz de şahit oluyoruz. Gene de reklam arasında oluyoruz ama olsun.

Zaman zaman erken geldiğimiz zaman duyuyoruz. Seçimlerine güveniyorum sevgili Batık'ın. O yüzden bunu da duymak lazım. Hemen devam ediyorum. Uzun zaman oldu Vancouver'a gitmeyeli ama gitmem zor biraz. Bazı sağlık testleri başladı bir süredir ve ekstra masraf oluyor demiş. Seattle'dan sevgili Mehmet. Ama sağlık mı yoksa milli maç mı? Artık ikisini de bence organize edersin sen. Yani oraya hazır milli takım gelmişken bir gidip izlemende fayda var. Vancouver'a, Kanada'ya bir gitmende fayda var diye düşünüyorum. Güzel de olur eğer gidersen. Bol bol fotoğraf yollarsın. Hatta ve hatta eğer gidersen mutlaka bilgimiz olsun, bilgim olsun. Yayında olursam bilmiyorum müsait olur muyuz ama en kötü öncesinde sonrasında bir bağlantı yaparız. Daha önce gidersen vesaire bir bağlantı yaparız. Güzel de olur. Sevgili Mehmet. Seattle'a selamlar, sevgiler. Evet, Rangers 2-1 geride, az önce de söyledim. Hafta sonu Old Firm derbisinin herhalde bir anlamı kalmayacak. Öyle gibi gözüküyor. Az önce Göteborg'dan bahsediyordum. İsveç liginde en son şampiyonluğunu yanlış hatırlamıyorsam, varsa yanlışım lütfen düzeltin ama 2000 yılların başlarında almıştı. Hatta başlarında demeyeyim de ortalarında, yani 2006 ya da 2007 yılında şampiyon olduğunu hatırlıyorum. Sonrasında bir daha şampiyon olamadı. İsveç liginde Malmö'den sonra en fazla şampiyon olan, yani çok büyük bir takım Göteborg ama yaklaşık 18-19 yıldır şampiyonluk yaşayamıyor İsveç liginde ve gerçekten çok kötü sezonlar geçiriyor. Az önce o yüzden söyledim. Yani bir aşağıyı görse çıksa daha mı iyi olur? Bence güzel olur. Evet, Yalçın Bey, Yalçın abi Marmara Park'tan bir mesaj yollamış. Marmara Park taksi durağından sevgili Yalçın abiye de buradan selamlar, sevgiler. Sağ olsun bizi dinliyormuş ve bir mesaj yollamış. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Yine bizi dinleyen taksici dostlara da selamlar, sevgiler. Her ne kadar mesaj yazmasalar da biliyorum. Binlerce İstanbul'da ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde akşam özellikle bizi çok dinleyen taksici dostumuz var. Onlara da kolay gelsin. Çok kolay bir iş yapmıyorlar. Her ne kadar yani içlerinde böyle her meslekte olduğu gibi eleştirilen kişiler olsa da bazıları en azından yine de işini çok düzgün yapan taksici esnafları var. Çok önemli bir iş yapıyorlar. İnsan taşıyorlar, can taşıyorlar. Baktığınız zaman önemli bir şey ama ne yaparlarsa yapalım yine de zaman zaman eleştiriyoruz. Biraz bu konuda haksızlık ediyoruz. Belki genelleme yaparaktan. Midtjylland-Viborg maçı 2-2 devam ediyor. Sonra oynanacak maçlara şöyle bir bakacağım. Helsinki kazandı Lahti karşısında ve ligde de ikinci sıraya çıktı. Radom Lechia Gdansk karşısında 3-0'a getirdi mücadeleyi. Dakikalar 48'i gösteriyor. Avusturya'dan bir gol haberi var. Wolfsberger Altach karşısında 4-1'e getirdi sevgili dinleyiciler. Önemli bir galibiyet almak üzere, hatta net bir galibiyet almak üzere deplasmanda. İtalya Serie A'da 80. dakikası oynanan mücadelede Cremonese Lazio karşısında öndeydi ama üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1'lik beraberlik var. Burada da Cremonese eğer kazanırsa 30 puana ulaşmış olacak ve kalan 3 haftada acaba ligde kalabilir miyim hayali kuracak. Biliyorsunuz Lecce düştü. Pisa düştü. Düzeltiyorum. Hellas Verona ve Pisa düştü. Lecce 32 puanda. Bu arada bu Hellas Verona'yı Juventus hafta sonu yenemedi. Bu da başka bir saçma bir şey oldu artık. Yapacak çok fazla bir şey yok. Ama bakalım Cremonese Lecce'yi geride bırakabilecek mi? Cagliari'nin de artık düşme korkusunun çok olduğunu düşünmüyorum. 37 puanda Fiorentina yine aynı şekilde. Ama eğer bugün Lazio karşısında kazansaydı Cremonese ligde kalabilirdi. İyi de olabilirdi. Yine Roma saat 21.45'te. Evet, bu maçları biraz konuşalım. Artık zamanı da geldi diye düşünüyorum. Roma Fiorentina maçı var, yaklaşık yarım saat sonra başlayacak. 21.15 bir 15 olsun da Sporting'in kadrosunu özellikle görmek istiyorum. Sonrasında yine bu maçla alakalı da tahminimi vereceğim.
Taksici Cemal Bey mesela diyor ki evet her zaman sizi dinliyorum ama çok mesaj yollamıyorum diyor.

0: Yoş. Teşekkür ederim Cemal Bey. Evet, eminim dediğim gibi şu anda binlerce taksici bizi dinliyor. Özellikle akşam saatlerinde benim yayınlarıma da çok denk geliyor. Her ne kadar sessiz çoğunluktan olsa da çoğusu yazmasalar da mesaj olsun. Hepsinin gönlümüzde yeri var. Seviyoruz onları. Ne demiş? Burası aramızda yok yok sorun önemli ve ihmale gelmez. Aman sağlığınız her zaman önemli sevgili Mehmet İstemi Bozyel. Çünkü sağlık gittikten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Mutlaka bir görünmende fayda var. Şimdi okumuyorum burada ama yazdığın şeyi. Ama sağlığını yoluna koyduktan sonra milli maça kadar gidersen daha iyi olur. Hayır, gidemezsen de canın sağ olsun diyelim. Kısa bir araya gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Devam ediyoruz, bahse gireriz. Ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Bir anda böyle 24 diyecektim ama pazar günüyle karıştırmadım. Ama zaman zaman oluyor. Evet, soru, görüş ve önerilerinizi ya da mesajlarınız varsa 0538-052-1487'ye gönderebilirsiniz. Evet, az önce bir soru sordum ama dünyanın en önemli rekabetleri, ilk 5'i sayarsak kimleri düşünürsünüz? İşte Barcelona, Real Madrid rekabetini ben birinci sıraya koyuyorum. 2'ye 3'e kimi koyacağınız yazarsanız mutlu olurum. Bakalım neler düşünüyorsunuz? İçlerinde bu arada kendinize göre bir sıralama yaparsanız o daha iyi olur. En azından nereye koyuyorsunuz onu da bir görelim. İşte Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini de ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Ya da dünyada daha önemli rekabetler varsa, derbiler varsa bunları yazabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattında bakalım kimler ne düşünüyor, merak ettim ben de. Biz Roma-Fiorentina maçıyla başlayalım. Birazdan başlayacak mücadele. Hemen şöyle bir ligdeki durumlarını da bir kontrol edelim. Roma Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Dün altın tepside sundu. Kim sundu? Tabii ki Juventus. Buyurun siz de buraya gelin dedi. Roma'ya Como'nun puan kaybettiği haftada Juventus ligden düşen Hellas Verona'yı yenemedi maalesef. Ve dediğim gibi Roma'ya buyurun siz Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirsiniz. Problem değil dedi. Tabi Roma bu maçı kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor ama nihayetinde çok çok yaklaşıyor ve puan farkını 1'e indirecek Juventus'a. Bundan sonraki haftalar Juventus'un puan kaybetmesini bekleyecek. Şimdi kendi sahasında, bu arada Roma'nın maçlarına da şöyle birazdan bakacağım ama Juventus'un maçlarına da bakacağım. Neden? Çünkü düşme potasındaki takımlarla hangi takımın ne zaman maçı var ya da aralarında bir maç var mı, ona da bir bakalım. Örneğin Roma bugün Fiorentina'yı konuk ediyor. Eğer yenerse 64 puana çıkacak. Sonrasında Parma deplasmanına gidiyor. İçeride Lazio, büyük bir rekabet. Yine az önceki o derbilere eklenebilecek bir rekabet mesela. Roma-Lazio, Lazio-Roma maçları çok sert geçer. Ve Hellas Verona-Roma maçıyla sezon tamamlanacak. Roma buradan bakalım Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi? Dördüncü olup. Juventus'un bu hafta Lecce deplasmanına konuk olacağını söyleyelim. Sonrasında bir Fiorentina maçı var içeride ve deplasmanda Torino maçına gidecek. Ki aralarında yine büyük bir rekabet var. Genelde Juventus kazanıyor ama belli de olmaz. Yani Juventus'un işi zor gözüküyor bence. Bana sorarsanız. Bugün Roma kazanırsa bence Şampiyonlar Ligi'ne Roma katılacak. Juventus 5. olacak, öyle gibi gözüküyor. Ya da hani şu andaki gördüğüm Juventus'un form durumu Juventus'u Şampiyonlar Ligi'ne götürtmez diye düşünüyorum. Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar. Biz de her zamanki gibi dinlemekteyiz demiş. Hadi bugün bir kupon yapalım, yapacağız. City yener, Haaland gol atar. Güzel sevgili Tufan Bey, güzel bir kupon yapmışsınız. Haaland gol atar, City kazanır gibi bir bahis önermiş. Güzel, gayet güzel. Real Barça, Celtic Rangers, Benfica Lisbon, Boca River, Inter Milan demiş. Sonrasında da Fenerbahçe ya da Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray derbisini koymuş. Sevgili Murat Bey böyle bir sıralama yapmış. Kendince Barça, Real, Celtic Rangers, Benfica Lisbon, Boca River, Inter Milan, yani Milan ve Inter fark etmiyor ve Fenerbahçe Galatasaray böyle bir sıralama yapmış. Evet, şu anda Seattle'dan güzel bir resim geldi maşallah. Karlar marlar o biçim. Aman bizden uzak dursun artık şu soğuk havalar. Bir an önce sıcağı bekliyoruz, yazı bekliyoruz. Hani kavrulmayacak derecede mümkünse havalar. Artık şu normalimize bir dönelim havaların artık. Kısa kollu giyelim artık şu montlardan, biraz yavaş yavaş kurtulalım sevgili Mehmet. Siz Seattle'da bunu yaşamaya devam edin ama biz bu sene biraz fazla oldu. Mayıs'ın 4'ü hala mont giyiyoruz falan, baya bir Zorlandık. Hafta sonu maçları ve kaosu kaçırdım. Hele Galatasaray maçı kaçmamalıydı demiş sevgili Mehmet. Evet, Galatasaray 4-1 mağlup oldu. Bu arada çok ciddi eleştiriler var. Galatasaray'ın hafta sonu Samsunspor'a 4-1 kaybettiği maçtan sonra gerçekten çok sert eleştiriler vardı. Bazı spor yorumcuları büyük rezalet gibi böyle başlıklar attılar. Hem de Galatasaray'ı yakından takip eden yine eski futbolcular oyundan, skordan çok ciddi şekilde rahatsızlıklarını dile getirdiler. Taraftarın da benzer bir düşüncesi vardı ama tabii Süper Lig'de şampiyonluk senaryolarına şöyle baktığımız zaman son 2 mücadelede 2 beraberlik Galatasaray şampiyon yapıyor. İnanılmaz büyük bir avantaj. Hani bu avantajı nasıl elinin tersiyle itebilir Galatasaray? Çok mümkün gözükmüyor bence. Hani eminim ki kendileri de zaten bunun pek mümkün olmayacağını, hani hiçbir şey yapmasa bile 2 maçta yenilmez Galatasaray. En kötü 2 beraberlik alacaktır. Ki bu bile olmayacaktır. Ben bir galibiyet, belki bir beraberlik olabilir. Ya da iki galibiyet olabilir. Galatasaray'ın bir şekilde ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi çok büyük bir mucize olması gerekiyor. Fenerbahçe Galatasaray deplasmanda yenseydi o zaman işler biraz daha, hani o stresi biraz daha Galatasaray'ın omuzuna yükleyebilirdi. Sonrasındaki Samsunspor muhalefeti de olsaydı. O zaman işler biraz daha farklı olacaktı. O zaman ipler Fenerbahçe'nin elinde olacaktı ve Galatasaray Fenerbahçe'nin hata yapmasını bekleyecekti. Ama şimdi çok büyük hatalar yapmaları gerekiyor. Bu da pek Galatasaray özelinde görmediğimiz şeyler, en azından uzun yıllardır çok da şahit olmadığımız şeyler. Geçen sene Ajax son 5 haftaya 9 puan önde girip Farioli ile şampiyonluğu kaybetmişti biliyorsunuz. Sonrasında Ajax Farioli'yi değiştirdi, dedi ki senden olmaz dediler. Olmaz yani, sen yapamazsın. Ajax böyle bir takım değil. Neyse, artık birçok şey söylediler.

Yani böyle apar topar Farioli'yi biliyorsunuz ülkeden gönderdiler. Bizde de giden istenmeyen bir teknik direktördü. Çok beğenmemiştik. Aslında o Farioli Ajax'ın vasat kadrosunu iyi göstermiş. Oyun gücüyle beraber son 5 haftaya 9 puan önde girmişti bana sorarsanız. Çünkü hem bizim TV veriyor maçları biliyorsunuz Esport veriyor. Başka yerlerden de zaman zaman izlediğim maçlar vardı. Geçen sene fena değildi Ajax. Gayet de iyi bir oyun gücü vardı. Ve yani son 5 haftaya kadar evet belki o genç kadro şeyi yönetemedi. Şampiyonluk baskısını yönetemedi. Buna itirazım yok. Ama Farioli'nin oraya kadar getirmesi takımı çok büyük bir başarıydı. Ne oldu? Gitti Portekiz'de ilk sezonunda şampiyon oldu. Hem de birkaç senedir şampiyonluğa ara veren Porto'yu şampiyon yapmayı başardı. Ligin bitmesine 2 hafta kala. Puan 3 hafta ya da 2 hafta bilmiyorum hatırlamıyorum ama 2 hafta olması lazım. 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Nereye getiriyorum? Şuraya getiriyorum. Hemen bu arada Hearts Rangers maçına da takıldım. O maça da bakıyorum bir taraftan. Rangers'ın üst üste baskısı var. Hani bir şekilde skoru tekrar kendi lehlerine çevirmek istiyorlar. 90 artı 7 oynandı. Hearts taraftarı ağlıyor. Eğer maç böyle biterse 2'den 1 yapmış olacaklar. Şunu söylüyorum. Hani biz de maalesef işte yıllar içinde bu Farioli'yi çok değersiz gösterdik. Belki oynattığı oyunu beğenmedik. Farioli ile alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Niye buna şey yaptım? Çünkü yani bizde beğenilmeyen ama Avrupa'da iş yapan teknik direktörlerden bir tanesi. Genç bir teknik direktör. 2017 yılında hani bir teknik direktör De Zerbe'nin takımında göreve başladı. Hani orada bir artık göreve başladı ama 2020 yılında Alanyaspor'a geldi biliyorsunuz. Süper Lig'e ayak bastı. Çağdaş Hoca'nın yardımcısı olarak Süper Lig'e ayak bastı. Bu önemli bu arada. Yani çok yeni bir teknik direktör, genç bir teknik direktör. 2021'de Fatih Karagümrük'ün başında ilk resmi teknik direktörlük görevine başladı. 2021'in yine devamında bu defa Aralık ayında Alanyaspor'a teknik direktör olarak döndü Farioli. 2023 yılında Nice kulübüne gitti biliyorsunuz Alanyaspor'dan ve 5 büyük ligde çalıştı. Hani 5 büyük ligden birisi Fransa Ligi. Ve ilk 13 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Hatırlarsanız Nice'in maçları çok kısır geçiyordu ve kaybetmiyordu. Böyle değişik bir takımı vardı. Sonrasında Ajax'a transfer oldu. Ajax'ın başına geçti ve son 5 haftada az önce bahsettiğim gibi kaybetti. 9 puanla beraber şampiyonluğu PSV'ye kaybetmişti. Sonrasında da Porto'ya gönderildi. André Villas-Boas hemen kendisini aldı zaten. Bu arada Rangers bir gol kaçırdı. Yani hakikaten inanılır gibi değil. Hearts teknik direktörü de taraftarı ayağa kaldırıyor. Kaleci de çöktü. Kaçıran oyuncular da çöktü. Yani herkes büyük bir stres yaşadı. Sözüm ona bu sezon Porto'da 64 gol atıp 15 gol yedi ki bütün liglerde en az gol yiyen şampiyon takım unvanına da sahip oldu. Bu sezon üzerinde söylüyorum. Ve 37 yaşında yani çok genç 37 yaşında şampiyonluk yaşadı. Biz beğenmedik biliyorsunuz ülkeden apar topar yolladık. Hatta biletini de kendisi almıştır öyle tahmin ediyorum. Ama gördüğünüz gibi müthiş işlere imza attı. Şuraya getiriyorum. Geçen sene şampiyonluğu son 5 haftada bu arada Hearts kazandı. 2'den 1 yaptılar. Rangers'ı mağlup etmeyi başardılar. Geçen sene şampiyonluğu son 5 mücadelede veren Ajax bu sene lider PSV'nin tam 23 puan gerisinde ve Porto'da şampiyon oldu ligin bitimine 2 hafta kala. Bizdeki seçicilerde, karar vericilerde, değerlendiricilerde gerçekten problem var. Bunu ya da bilgilerini tekrar bir gözden geçirmeleri gerekiyor bana sorarsanız. Her anlamda futbol üzerinde söylüyorum. Diğer branşlara zaten çok girmiyorum farkındaysanız. Çünkü basketbolda, voleybolda çok önemli başarılarımız var. Bunu zaten konuşuyoruz. Geliyorum Roma mücadelesine. Buradan nereye bağladım?
Roma'da bu sene Gasperini göreve geldi.

başlıyorum. Yani bir teknik direktör takım için çok şey ifade ediyor, edebilir. Bakınız Atalanta ve Gasperini dönemi. Bundan sonra devam ederse Roma'da gerçekten büyük başarılar olmasa da zaman içinde kadroyu koruyup üzerine yapacağı eklemelerle beraber Roma'yı belli bir seviyeye getirebilir. En azından İtalya'da bundan sonra artık Roma'da Inter kadar, işte Milan kadar, kim var? Juventus kadar, Napoli kadar söz sahibi olacak. Bakınız Conte'li Napoli geçen sene şampiyon oldu, bu sene ikinci sırada. Yani teknik direktör önemli. Bunu özellikle söylüyorum. Seçiminiz aslında belki takımın da önümüzdeki yıllarda kendi konumunu belirlemesi açısından da, hani büyük takımsa da, büyük takım fark etmez ama eğer düşüşte ise bakınız Göteborg, bakınız Rosenborg, iyi bir seçimle beraber yıllar içinde sizi birkaç yıl içinde tekrar ait olduğunuz yere çıkarabilir. Çok çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Roma Fiorentina mücadelesinde Roma, az önce onu konuşuyorduk. Tabii şöyle baktığım zaman içeride kısır maçlar oynuyor. Daha çok alt bitiyor maçları. Fiorentina'nın deplasmandaki maçlarında daha çok, şöyle hatırladığım kadarıyla, yani dengeli bir dağılım var. Totalde belki alt üst dağılımı da yine öyle. Hani bu mücadelede deplasmanda gol atabilir Fiorentina. O yüzden maksimum 2-1 bekliyorum. Büyük bir defans hatası, kaleci hatası olmadığı sürece 2-3 golün dışına çıkmaması gereken bir mücadele. Normal şartlarda Roma'nın da iyi savunma yaptığını düşünürsek 2-3 golün dışına çıkmazsa şöyle 1-0, 2-1 Roma kazanabilir veya 1-1 bitebilir. Bilemiyorum skoru. Ama az gol yiyen bir takım, özellikle içeride de şu ana kadar 17 mücadelede sadece 10 gol yedi Roma takımı. Fiorentina her ne kadar buraya çok fazla uymasa da onların da deplasmanda 17 maçta 25 gol yediğini söyleyelim. Bu da 2-3 gol bandına zaten çok uygun bir değerlendirme diyebiliriz. Az önce Tufan Bey dediği için bunu özellikle söylüyorum. Gelelim İspanya'ya. 22'de başlayacak Sevilla Sociedad maçı. Burada tabii Sevilla'nın özellikle ligde kalmak için mutlak surette kazanması, puan alması gereken bir mücadele. Alır almaz bilemem, bakacağız. Sevilla şu anda ligde 18. sırada ve 34 puanı var. Bugün kazanırsa 37 puana çıkacak ve Deportivo Alaves'i geride bırakmış olacak. Yani kendisi 17. Alaves'i 18. sıraya itmiş olacak. Sonraki haftalar içinde yine umudunu artırmış olacak ki bundan sonra 4 hafta kalmış olacak bu haftadan sonra. Sociedad rahat durumda, kupayı kazandılar. Avrupa biletini de cebine koydular. O yüzden de son haftalarda çok böyle hani onların da istemediği bir formsuzluk var. Son 3 mücadelede beraberlik, mağlubiyet ve beraberlik var. Bir tanesi deplasmanda, özür diliyorum, içeride Alaves 3-3. Deplasmanda kendi yine içeride Hetafe'ye 1-0 yenildiler ve geçen hafta da Vallecano deplasmanında 3-3'lük beraberlik var. Burada da Vallecano yine geriden gelip beraberliği sağlamıştı, öyle hatırlıyorum. Burada da Sevilla'nın iç sahada yenilmesini beklemiyorum. Yani Sevilla'nın mutlaka puan alması gereken bir mücadele. Dediğim gibi en az 1 puan alacaktır, almalıdır. Zor maç, gergin maç, aralarındaki maçlarda da yine kart ve kartları zaman zaman görüyoruz. Burada da bol kart izleyebiliriz. Yani Sevilla'nın kazanmak zorunda olması, Sociedad'ın sadece formaliteden belki bu maça çıkıyor olması ama aralarında bir büyük bir rekabet de var, onu da söyleyelim. Hatta şöyle bir sizler için de bir değerleyip toplayalım. Örneğin son Sevilla'nın sahasında oynanan mücadelede 3 sarı kart çıkmış, bol faul olan bir mücadele. Yine Sevilla'nın sahasında Sevilla'nın yendiği maça bir bakalım kaç sarı kart çıkmış. Evet, burada da çok sarı kart çıkmamış, 3 sarı kart var. Evet, aralarında oynadığı son 10 mücadelenin sadece bir tanesi 3-2 bitmiş. İki tanesi 0-1 gol aralığında kalmış ve 7 mücadelede de TGS 2-3 gol kazandırmış. Burada da benzer bir görüntü bekliyorum. Yani Sevilla'nın içeride özellikle 16 mücadelede 21-23 yapmışlar. Sociedad deplasmanda şu ana kadar 52 gol yediler. 20 gol atıp 27 gol yediler.

0: Yani üste gider mi çok emin olamıyorum sevgili dinleyiciler ki Sevilla'nın oynadığı 33 mücadelenin 19'u üst bitmiş, 14'ü alt bitmiş. İçeride de 7-9'luk bir durum var. Yani çok da bir taraf çok baskın değil. Sociedad'ın deplasmanda oynadığı maçlarda da daha çok hatta %50-%51 dağılım var. Bir de VAR'ı bir gözden geçirelim. 10 mücadele VAR şeklinde bitmiş Sevilla'nın iç saha maçlarında. Son maçlarda daha çok gol yemişler. Sociedad'ın deplasman maçlarında da evet 13 mücadele VAR şeklinde sonuçlanmış. VAR'la beraber şöyle 2-1 falan olabilir diyelim ama karşılıklı gol var. Öneriyorum biz de bir at yarışına gidelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Üç numaralı işkodralı kulvarındaki yerini aldı işkodralı. Dışarıda sadece 9 numaralı Oğuz Başkan kaldı. Bu safkanın da yerini almasıyla birlikte Şanlıurfa'da son koşu başlayacak değerli yarışseverler. Üç ve daha yukarı yaşlı 12 İngiliz atının 1300 metre mesafede mücadelesini izleyeceğiz. Son koşuda Oğuz Başkan bulvarına oldukça yakın. Henüz yerini alamadı 9 numaralı Oğuz Başkan. Giriş hazırlığı devam ediyor. Dışarıda sadece 9 numaralı Oğuz Başkan kaldı. Oğuz Başkan'ın da yerini almasıyla birlikte son koşu heyecanı başlayacak değerli yarışseverler.

Oğuz Başkan bulvarına çok yakın. Giriş hazırlığı devam ediyor. Kapaklar Oğuz Başkan için de kapatıldı. Şanlıurfa'da son koşu için atlar hazır. Start verildi ve Şanlıurfa'da günün son koşusu başladı sayın yarışseverler. 2 numaralı Noble Child kulvarından çıkış yapamadı. 2 numaralı Noble Child kulvarından çıkmadı sayın yarışseverler. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini 4 numaralı Latife aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. İkinciliğe dıştan yüklenen 9 numaralı Oğuz Başkan geldi. Bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 8 numaralı Bot Exceptional, onun da hemen dışından önlere doğru gelmeye çalışan 6 numaralı Afterline sırasıyla yarışın son 600 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini az farkla 4 numaralı Latifa sürdürüyor. 9 numaralı Oğuz Başkan şimdi onu yakaladı ve bu ikili liderlik mücadelesi içerisinde. Gerilerden de önleri doğru gelmeye çalışan 8 numaralı Bot Exceptional ve onun dışında 6 numaralı Afterline yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde içeride. 1 numaralı Ünlü Am sırasıyla yarışın son düzlüğüne doğru ilerliyor safkanlar. Düzlüğe çıkılırken yarışın liderliğini 9 numaralı Oğuz Başkan aldı ve az farkla öne çıktı. İçeriden de önlere doğru gelmeye çalışan 8 numaralı Bot Exceptional var. Yarışın son 200 metresine yaklaşılırken 9 numaralı Oğuz Başkan liderliğini netleştirdi. İkincilikte 8 numaralı Bod Exceptional dışlandı. 6 numaralı Afterline nasaklarıyla yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 9 numaralı Oğuz Başkan sürdürüyor. Fark yaklaşık 2 boy kadar ikincilikte içeride 8 numaralı Bod Exceptional var. Dışlandı 5 numaralı Silence of Reality'nin atakları var. Koşuyu 9 numaralı Oğuz Başkan kazanıyor. 5 numaralı Silence of Reality ve 8 numaralı Bot Exceptional ikincilik için aynı yakın geçen safkanlar oldu. 8. koşuyu 9 numaralı Oğuz Başkan, İsa Katar.

0: sonra kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor. Reklam.
9: Radyo Spor.
10: Bahse gireriz devam ediyor.
11: Şu fonu da bir değiştirsek artık ya. Bir yenilik yazsak yani. 7 yıldır aynı fon. Lütfen yani. Yani burada teknik masa işinize karışmıyorum ama ve daha eğlenceli bir fon olsa daha güzel yani, böyle bu mesaj değil mi? Değişim iyidir yani. Neyse, biz söyledik artık, bakalım. Bak bu güzel bak. Ama bu da haber gibi ya, sanki böyle. Evet, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Haberlere başlıyoruz. Saatlerimiz 21.40. Neyse, devam edelim. Sevgili Burak Bey demiş ki, kardeşim, Caner kardeşim, peki teşekkür ederim, damat oğlum. İyi yayınlar, çalışıyordum, bakamadım, kuponunuz gelmiş. Tebrik ediyorum sizi. Hemen şöyle bir bakalım. Hangi maçlar oynamış? Bodo Molde maçına ilk yarı 5 korner olur demiş. Tam 5 olmuş. Djurgården Göteborg maçında da ilk yarı 6 korner olmuş. Tebrik ediyorum sizi, kuponunuz gelmiş. Evet. Sevgili Mehmet demiş ki, basketbol ve diğer branşlarda ama amatörlük ruhu var. Futbolda maalesef bu yok. Biraz fazla para kazanıyorlar demiş. Caner, soğuk bir Ankara akşamından selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Sence bu kombinasyon tutar mı? Hadi bakalım, Ankara'ya selamlar, sevgiler diyelim sevgili Ali abiye. Chelsea Nottingham Forest 2 ve karşılıklı gol var. Cremonese Lazio maç sonucu 2. Hearts Rangers üst ve var. Everton Chelsea 3.5 gol üstü. Yani 1-3 olursa olur. 2-2 olmasın. 1-4 olsun. 3-0 olmasın. Umarım güzel bir yere kadar gelmişsiniz. Barış Manço'dan dönence fonu. Evet evet. Biliyorum ama işte daha böyle eğlenceli bir fon olsun ya, lütfen. Yani yıllardır, bu arada bir senedir söylüyorum, şu fonu bir değiştirin artık. En azından daha böyle eğlenceli. Zaten bahis konuşuyoruz. Değil mi? Futbol konuşuyoruz. Bazıları belki bu yüzden seviyor sevmiyor. Üzerine de böyle biraz daha aksiyonlu bir şey olabilir. Zaman zaman değiştirebiliriz. Peki Sevilla Sociedad maçında ne dedik? Karşılıklı gol var dedik. Everton City maçıyla devam edelim. Bugün Chelsea kaybetti. Çok önemli mi diye sorarsanız, Nottingham Forest kazandığı için önemli. Neden önemli? Çünkü sevdiğim bir takım Nottingham Forest. Biraz yaşı böyle ilerlemiş benim gibi dinleyicilerimiz anlayacaktır beni. Nottingham Forest'ı neden sevmemiz gerektiğini meydan okumayı yapan takımlardan birisi İngiltere'de. O yüzden değerli ve önemli bir kulüp, düşmesi mümkünse. Tabii şimdi Everton City mücadelesi var. City'nin hani kazanmaktan başka çaresi yok.

Çünkü Arsenal sanırsam ve görüntü bu ki bundan sonraki maçlarda hata yapmayacak. Kimlerle oynayacak? Deplasmanda West Ham. Bu arada West Ham'ın puan alması gerekiyor bu maçta ama alabilir mi bilmiyorum. İçeride ligden düşen Burnley. Deplasmanda Palace. Palace da şu anda konferans ligini önemsiyor. Hani bu maçı hiç sallamayabilirler. Çok umurlarında olmayabilir. Olabilir. Paris'ten Yaman abi demiş ki vaka vaka olsa nasıl olur? Yok abi daha neler ya. O kadar da değil yani. Biz böyle tempolu isterken o kadar da tempo yani böyle gizemli mesela Yüzüklerin Efendisi'nden bir fon alabilir daha böyle ne bileyim işte vatansever filmi vardı falan oradan bir şey yapılabilir ya da bir özgün bir şey üretilebilir bilmiyorum ama daha böyle bir şey katılabilir. Gizem katılabilir programa. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Varsa öneririz yazın tabii. Sevgili Caner Ankara'dan iyi yayınlar. Öncelikle City maçı ne dersin? Sevgiler Adil Kolçak Adil abi yazmış. Evet şimdi bu maça bakıyordum aslında. Ne olabilir bu mücadelede? Şimdi Everton Avrupa iddiası hala var. Şu anda çünkü 47 puan da kazanırsa Brighton'ı geride bırakacaklar. Çünkü bırakamıyorlar pardon. Brighton'la aynı puana sahip olacaklar ve Brentford ve Bournemouth takımlarını da çok yaklaşmış olacaklar. 52 ve 51. Orada biliyorsunuz ilk 5 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yani ligin %25'i Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Çok şükür. Ceferin Bey'in yaptığı böyle muhteşem bir uygulamayla. Yani gerisi de yarısı da diğer yarısı da zaten Avrupa'ya gidiyor. Konferansa ve şeye gidiyor. O yüzden Everton bir şekilde bu Avrupa potasına gitmek istiyor. İçeride de fena bir performansları yok bence. 6-4-7 yaptılar içeride genel anlamda. Yani 7 mağlubiyetleri var ama yine de iyi bir galibiyet sayısı var. Attığı 7 gollere şöyle bir bakarsak Everton'ın içeride oynadığı maçlarda 9-8 gibi yani alt 9 üst maçları da 9. Ya ters mi söyledim? Evet 9 maç üst olmuş, 8 maç alt olmuş. İçeride oynadığı maçlarda yine City'nin deplasmandaki maçlarında da benzer bir durum var. Ama biz niye vara baktık ki? Üste bakacaktık. Evet. City'nin deplasman maçlarında 9 mücadele üst, 8'i de alt olmuş. Dengeli bir mücadele. Yani çok böyle gollü yani sevgili Ali abi şimdi muhalif olacağım ama çok gollü geçmesini beklemediğim bir mücadele. Everton'dan dolayı. Yani gol de atmıyor, gol de yemiyor ya da sıkıyor genelde maçları. Hele böyle büyük takımlara karşı, rekabet gücü yüksek takımlara karşı mutlaka bir reaksiyon gösteriyor ki geçen sene City 2-0 yenildi. Sezonun ilk yarısında yine City'ye 2-0'lık mağlubiyeti var. Önceki sezon City deplasmanında 1-1'lik beraberliği var. Yine City'nin sahasında oynanan bir başka maçta 2-0'lık mağlubiyetleri var. Hani böyle 2-3 gol bandında geçiyor genelde maçları. Burada bir tahmin vermek gerekirse aslında ben de aynı noktadayım. 3 golü geçmemesini bekliyorum. Yani Everton skora katkıda bulunabilir. Bu da maçı hani üste taşıyabilir ama 4 gol olur mu? Çok emin değilim. Bu da Everton'ın iddiası olması nedeniyle bunu da özellikle belirtmek istedim. Umarım tabii herkes kazanır. 2-3 gol diyenler çünkü var. Ağırlıklı olarak onları da görüyorum. Son haftalarda çok formda mı Everton? Bence değil. Son 3 mücadelede sadece 1 puan aldı ki bu 1 puan onları aslında şu anda sıralamada aşağıda bıraktı. Çünkü Liverpool ve West Ham maçlarında yenilmeselerdi. West Ham'a bu arada son saniyede kaybettiler. 6 puan değil ama 4 puan çıkarsalardı şu anda doğrudan Avrupa potasının içindeydi. Ama hala maçlar var. Örneğin bu maçtan 3 puan alırlarsa bu iddialarını artıracaklar. Ben en az 3 gol olur diyorum. Yani TGS2 oynayanlara da itiraz etmiyorum bu mücadelede. Evet, bekliyorum yorumlamadım başka maç kaldı mı? Sporting Lisbon, Victoria Gyimareş bunu 20'den 22'den sonra reklamlardan sonra bakarız tekrar. Çünkü vaktimiz var. Tek maç kalır ya da bu maçı da yorumlayalım. Hani yapacaklar en azından 4 maç yapmak isteyenler belki yapabilir diyelim. Burada da Sporting Lisbon hani kendisine göre çok daha aşağılarda demeyeyim ama hani 8. sırada ama yine de Portekiz Ligi'nin iyi takımlarından birisi Victoria Gyimareş.
hani averajı işte sezon sonunda eksi 5'lerde 6'larda olan orta sıralarda zaman zaman Avrupa'ya katılmaya çalışan takımlardan birisi. Zirve mücadelesi vermesi de en azından belli bir seviyenin üstünde takımlardan bir tanesi. Kazanmak isteyecektir tabii ki. Sporting Lisbon içeride güçlü bir başlangıç yapmak isteyecekler. Benfica'nın puan 2-0'dan puan kaybettiği bir haftada kazanıp Benfica'yı puan olarak yakalamak isteyeceklerdir. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ben kazanmasını da bekliyorum. Yani Sporting Lisbon'un içeride güçlü bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Ki Porto'dan sonra en başarılı takımlardan birisi, yine Benfica'nın da benzer bir görüntüsü var. İlk yarıda Victoria Gyimarães'in direnme ihtimalini göz önüne alırsak burada korner bahsini önereceğim size kıymetli dinleyiciler. İlk yarıda 5 korner olur. Şimdi böyle derim. 20. dakikada maç 2-0 olur. Bizim bütün tezimizi çürütürler. Ama genelde Portekiz'de, Hollanda'da genelde ilk yarıda bazı takımlar özellikle rakiplerine zorluk çıkarabiliyorlar. İlk yarı itibariyle söylüyorum. Ve daha çok korner kazandırabiliyor. İşte PSV'nin maçlarında, Porto'nun maçlarında, diğer liglerde de genelde hani favori takımlar eğer böyle ilk 45 dakikada top favori takımlardaysa, daha çok hücum gerçekleştiriyorlarsa mutlaka korner kullanıyorlar. Oluyor olmuyor, o bu başka bir konu ama hani gol olur olmaz başka bir konu ama mutlaka kullanıyorlar. Westworld dizisinin fonu ha demiş dinleyicimiz, aklıma geldi. İyi, kötü, çirkin, evet olabilir, bak güzel olabilir. Bunu bir değerlendirelim. Evet. Öyle bilmiyorum. Güzel bir fon değişikliği yapacağız bakalım. Teklifimizi söyledik. İyi günler diliyorum. Ankara'dan Hüseyin Pirinç ben. Bence fon Rambo'nun Rocky fonu çok iyi uyar. Oo. Kim, senin fonun mu? Ona bir baksana ya. Bir arada şöyle bir Rocky fonu bir baksana bir. Sevgili Görkem, bulursan eğer bir deneyelim bakalım. Benim ses tonu ve Rocky fonu müziği çok gitmeyebilir ya. Ses de uyumsuz olabilir yani. Daha soft bir geçiş gerekiyor bence. Evet, telifsiz bir şey olması lazım. Şimdi öylesine dedim ya. Tabii sürekli olmaz. Mutlaka bunların telifinin olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bu da böyle bir durum. City'nin gole ihtiyacı var. Şampiyon olmak istiyoruz. Her maç en az 3-4 gol atmak zorunda demiş sevgili Ali abi. Ya bu senin temennin Ali abi. Yani sen City'nin 1-0'da kazansa City'ye 3 puan verecekler. Böyle bak abi. Sen şimdi diyorsun ki benim kuponu getirmek için gol atıp yesinler. Doğru, haklısın. Ama hani bir gol daha atıp 1-0 yenikleri sürece problem yok. Kazandıkları sürece problem yok. Umarım senin istediğin şekilde olur. Üst olur. 3-1 kazanır. 4-1 kazanır City, ama yani Everton böyle içeride hani gidip böyle elini kolunu sallayarak 3-4 gol atıp yenebileceğim bir takım değil maalesef. Oynattığı oyun biraz ızdırap. Teknik direktörü de zaten benzer bir durumda, öyle bir oyun anlayışı var. Topu daha çok rakibe veren David Moyes'un. O da zaten bir çıkış arıyor. Evet, Everton'la biraz bir şeyler denedi aslında ama bir yere kadar da geldi. En azından düşme korkusu yaşamıyor. Bu da bir önemli bir avantaj. Ama öyle çıkıp da hani çatır çatır bir top falan da oynamıyor. 41 gol atıp 41 gol yemişler. Zaten 34 maç var. Yani çok da baktığımız zaman hani 1 nokta küsurat yapıyor şu anda, emin değilim ama 1.3 falan yapabilir. 1.2. Bir dene bakalım nasıl bir fon. Merak ettim. Yoğun istek üzerine. Değiştirelim Allah aşkına, bu nedir ya? Yok yok. Bunu bence sonra bakalım. Biz bir test edelim ondan sonra yani, lütfen. Şimdi eskiden aslında böyle, tabii onun da muhtemelen şeyi bitmiştir ama çalıştığım şirkette çok güzel mesela bir şey vardı. Ne diyeyim? Çağrı merkezinde böyle bir bekleme müziği vardı. İnanılmaz bir müzik bulmuştum. Tabii haliyle bir yurt dışı şirketi, Amerikan şirketi olduğu için patentini falan almanız gerekiyor. Onun karşılığında bir ücret ödemeniz gerekiyor ama muhteşemdi. Hani biraz onu hayal ediyorum ama öyle bir şeyi bulmak biraz zor. Şu anda bilmiyorum, değişmiş olabilir ama deneriz. Çağrı merkezi numarasını biliyorum çünkü.

0: Ya da en azından bir zamanlar biliyordum. Şu an unutmuş olabilir. Olabilirim. Çünkü ayrılalı 4-5 yıl oldu. Hatta 4 yıl oldu emekli oldu. Ama yine de herhalde hatırlarım diye tahmin ediyorum. Peki biz araya gidelim şimdi. Bir nefeslenelim. Saat başında tekrar buradayız. Ama gitmeden kim gelmiş? Sevgili Ali Cemal. Kendisi biliyorsunuz hafta sonları ağzından ne çıkarsa çıksın mutlaka bir muhalif olma konusunda kendisinin üzerine yoktur. Ama özledim kendisini. Birkaç gündür yazmıyordu. Bugün yazmış. Birazdan okurum mesajını. Merak ettim ne yazmış. Önce kısa bir araya gidelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
1: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Evet, küçük bir aksaklık oldu. O yüzden biraz geç girdik. Özür diliyoruz. Selamlar. City bu akşam rahat yener ve şampiyonluk yaşarlar. Yapma Ali. Umarım Arsenal'in hocası Sir Arteta gider ve arkasından da su dökmemek lazım ki bir daha Premier Lig'e gelmesin. Kurutuyor maçlar adam demiş. Hayret. Sevgili Ali Cemal. İlk defa bir teknik direktör hakkında böyle ağır cümleler kurmuş. Çarpılacağız yani bilmiyorum ama 3-4 yıldır ilk defa denk geliyorum. Merhabalar Galatasaray, Antalyaspor Galatasaray maçına 5-6 tane Kars sınırında oyuncu ile çıkacak. Stratejisi ne olmalı? Hedef son maç, son hafta mı olmalı? Yoksa Galatasaray maçında varını yoğunu ortaya koyarsa onlar için daha tehlikeli olacak. Antalya'dan Kemal Bey. Şimdi şöyle Kemal Bey, hani Süper Lig'de özellikle bu hafta alınan bir puan değerliydi bence. O bir puan ligde bırakabilir. Evet, Roma 1-0 öne geçmiş. Güzel. Biz de bu arada Premier Lig'deki şu maçı bir takip edelim. Evet. Neden izlemiyoruz? Değil mi? İzleyelim. Zaten çok fazla maç yok. Roma maçını da izliyorum. Öne de geçmeyi başardılar. Biz de İngiltere'yi takip edelim. Şimdi şöyle, Antalyaspor'un tabii son mücadelesi kendi sahasında, dediğim gibi aldıkları bir puan değerli. Ama tabii diğer takımların ne yapacağı da önemli. Yani hepsi aynı saatte başlayacağı için özellikle onu söylemek istiyorum. Şu anda Antalyaspor'un 29 puanı var. Kazanırsa 32 olacak ama velev ki bu hafta Gençlerbirliği kazandı. Puanı 31. Kayserispor kazanırsa 30 puana çıkmış olacak. Haliyle kurtarma şansı yine son mücadelede alacağı 3 puana kalmış olacak. Çünkü Antalyaspor eğer bu maçtan puan alamazsa son mücadeleyi sahasında kazanmak zorunda. Bu da maksimum 32 puan edecek. 32 puanla ligde kalabilir mi? Olabilir. Hani bence 32 puan ligde bırakacak. O yüzden son maça inersini saklaması daha mantıklı gözüküyor sevgili Kemal Bey. Bence. Ama tabii son maçı kazanmasının da bir garantisi yok. Bir de öyle bir durum var. O yüzden her puan değerli diye düşünüyorum. Eğer alabiliyorsa tabii ki buradan 1 puan 3 puan alırsa onlar için çok daha iyi olur. Ama çok zor. Yani Galatasaray karşısında deplasmanda. Galatasaray'ın şampiyonluk motivasyonuyla çıktığı bu mücadelede yani 3 puan 1 puan çok da kolay olmayacaktır. Olabilir tabii ki futbol bu. Ama çok zor olacağını söyleyelim. Bence son mücadele belirleyecek Antalyaspor için. Ligde kalıp kalmayacağını. Çünkü son maçta da hani Gençlerbirliği'ne şöyle bakıyorum. Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Ki en yakın Antalyaspor'a en yakın takım Gençlerbirliği. Çünkü Kayserispor'un şu görüntüsü bana kalan son iki maçı da kazanacağını açıkçası çok göstermedi. Hani kazanırsa Alanyaspor deplasmanında benim için çok büyük bir sürpriz olacak. Onların da son maçı kendi sahasında. Bir puan alırlarsa 28 olur. Son maça taşırlar. Ama işte yetmeyebilir son maça taşımaları. Yani Antalyaspor'un kazanması ve Eyüpspor'un yine kazanıp puanını 32'ye çıkarması bu hafta aşağıdaki takımları tamamen sıkıntıya sevk edecektir. Alacakları skorlara göre. Peki. İyi akşamlar Can abi. 1972 Münih Olimpiyatları'nın fon müziği güzeldi bence, fena değil demiş. Zaten yeni nesil de bilmez. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent abi bunu yazmış. Evet, biz City maçını takip ediyoruz bir taraftan. Bu arada ligin dibi gerçekten cadı kazanı diyebiliriz. Kim ne yapacak? Neler olacak? 4-5 takım. Evet, Roma 2 attı. 2-0 öne geçti. Maşallah. Maçın başında işi bitirdi Roma. Önemli dediğim gibi yani. Juventus'un puan kaybettiği bir haftada, Como'nun puan kaybettiği bir haftada kazanıp bir anda kendisini yukarı atabilir. Çok da iyi bir maç. Fiorentina ligde kaldı artık, öyle gözüküyor.
düşmesi çok zor. Yani motivasyonları da çok yüksek değildir. Olmaması da çok normal bence. Haliyle burada Roma'nın hızlı başlangıç yapması önemli ve değerliydi. Zaten öyle de başladılar. Az önce de bahsettiğimde hani birçok takım var. Kayserispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa arasında geçecek ligde kalma yarışı. Fatih Karagümrük, üzülerek ifade ediyorum ki bence çok zor, imkansıza yakın buradan kurtarması. Çünkü zaten 24 puanda kazanırsa 30 puan olur, 2 maçında kazanırsa diğer takımlar işte Antalyaspor bir beraberlik alsa

0: 30 oluyor. Eyüpspor bir galibiyet alsa 32 ediyor vesaire. O yüzden Fatih Karagümrük artık imkansız. Kayserispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa bu takımlar arasında geçebilir. Şöyle bir durum olabilir. Eyüpspor bu hafta kazanır, önümüzdeki hafta kaybederse. Antalyaspor bu hafta kazanır, bu hafta kaybeder, önümüzdeki hafta kazanırsa veya tam tersi olursa, yani 3 puan alırsa. Gençlerbirliği bu hafta kazanır, önümüzdeki hafta berabere kalırsa. Çok ilginç bir tablodan bahsediyorum. 4 takım da 32 puanda olmuş oluyor. Tabii Kasımpaşa da 2 maçını kaybederse gibi bir durum var. Kasımpaşa'da bu hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidiyor. Sonra da Galatasaray'ı kendi sahasına konuk edecek. Galatasaray o maçta şampiyon olarak çıkabilir. Böyle bir durum var. Hadi olmasa bile diyelim ki, yani böyle bir iddiada bile olsa bile çok zor maç. Hadi Kasımpaşa iki maçını kaybetti. Eyüpspor bir galibiyet aldı ve Fenerbahçe maçında da kaybetti. Antalyaspor bu hafta kaybetti. Haftaya kazandı. 32 etti. Gençlerbirliği bu hafta berabere kaldı ya da kazandı. Önümüzdeki hafta kaybetti. Yani Trabzon, pardon, berabere kaldı. 32 puana çıktı. 4 takım da 32 puana çıkmış oluyor. Bu durumda dörtlü bir averaj artık aralarındaki maçlara göre kim nerede bitirecek kısmı devreye girebilir. Böyle bir ihtimal olabilir. Kayserispor bu aradan nasıl çıkar? İki maçını da kazanarak 33 puanla bir anda ligde kalabilir. Ama hani bu hafta kazanamayarak bence inanılmaz derecede işlerini zora soktular. Kazansalardı çok büyük bir avantaj elde edeceklerdi. Çünkü 29 puana çıkacaklardı ve sonraki bir galibiyet onları ligde tutabilirdi. Şimdi iki maçı kazansalar da, daha doğrusu iki maçı kazanırlarsa bence ligde kalabilirler. Kazanabilirler mi bilmiyorum. Futbol bekleyip göreceğiz. Zor gözüküyor. Şu andaki oyunlarıyla. Bu arada Kayserispor maçını da izliyorum şu anda. Eyüpspor maçını tekrar olarak. Evet, hocaları çok fazla eleştirmiyorum ama Arteta istisna benim için demiş. Ben bile, beni bile benden al demiş. Alt oynuyorum, üst yapıyorlar. Üst oynuyorum, alt yapıyorlar. Yani oyuncuları orta sahaya geçmiyor diyor. Arsenal'e taç bile oynanmaz. Bana para kaybettirerek hayatının hatasını yaptı. Bütün gazabım üzerinde bu hocanın demiş. Korner oynayacaksın Arsenal'e. Bol bol duran top kullanırlar. Köşe vuruşu. Bu arada City gole gidiyor. Semenyo değerlendiremedim. Atak devam ediyor. Şimdi o da gerçekten iyi bir oyuncu. Şimdi Cherki şut pozisyonu bulamadı. Bir türlü o boşluğu bulamadılar. Sağ taraftan tehlikeli gelmeye çalışıyorlar. Şöyle bakıyorum. Herkes bir şeyler yapıyor ama Everton otobüsü çekti maçın başında. Ceza sahasının önüne çekti otobüsü. Beşli bir savunma hattı. Önünde dörtlü bir blok ve önde de santraforla, yani 5 artı 5 gibi böyle bir dizi işte. City'ye hiç şekilde boş alan vermiyorlar. Ancak burada ne olabilir? İşte Doku gibi, Cherki gibi, Bernardo Silva gibi böyle adam eksilten oyuncularla mesafe kat edecekler. Hani paslaşarak burada bu kilidi açmak çok zor gözüküyor bana sorarsanız. Biraz daha çalım atan oyuncuları görmemiz lazım. Bu arada City tehlikeli geldi ama yine ceza sahası ana baba günü ve köşe vuruşu kullanacak City. Yani şunu söylüyorum. City'nin gol atması için mutlak surette işte bireysel yeteneği üst düzey olan oyuncuların biraz daha adam eksiltmesi lazım. Biraz daha böyle ekstra bir şeyler yapması lazım. Yoksa bu otobüs sabaha kadar açmaya çalışırlar. Çok da kolay gözükmüyor. Sert bir savunması, sert bir orta sahası var Everton'ın. Bakalım, bekleyip göreceğiz. İkinci korner de geldi. Evet, kısa bir reklam arası, devam ediyoruz.
1: Bahse gireriz, devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Sevgili Zafer Bey yazmış New Jersey'den, demiş ki yanlışlıkla da olsa Antalya bu hafta kazanır dedin. Ağzın bal yesin. Hadi hayırlısı. Sevgili Zafer Bey, şimdi bu mesajı tabii okuyayım ama okudum ama şimdi yani böyle dediğimiz zaman tabii hemen dinleyicilerimiz yazıyor zaman zaman, işte efendim düşmanlık yapıyorsunuz, işte demek ki yenilmesini istiyorsunuz falan. Evet, o yüzden mümkün mertebe dikkatli davranmaya çalışıyorum ama futbol, tabii futbolun içinde olan şeyler bunlar. Yani o kazanır, bu kazanır, bu kesin kazanır diye bir şey yok. Futbol bu, hatalar oynuyor. Kim daha çok az hata yaparsa o kazanıyor. Kim daha doğruları saha içinde daha çok yaparsa o kazanıyor. Ama futbolun içinde olan bir şey söyledim. Yani bu yanlışlıkla değil ama yani sonuçta Antalyaspor'un da kazanma ihtimali var, değil mi? 3. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya efendim Galatasaray sahasında nasıl kaybeder? Ben de kazanma ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ki iki beraberlikte şampiyon olacağını düşünürsek Galatasaray'ın haliyle çok hani buraları mutlaka kontrollü oynayacaktır. Ama hani bu böyle söylediğimiz zaman da işte sanki bir tarafız gibi değerlendiriliyor. Canlı'da kime oynasam tuşa basmadan gol geliyor, şaka gibi demiş İlkay Bey. Sizi bekliyorlardır. İşte o tuşa daha erken basmanızı istiyorlardır. Hani mesela City Everton hemen oyna falan. Hiç tuşa basmadan hemen önce bir oynayın, sonra tuşa basın. Ama bazen oluyor böyle, insanın gerçekten şevki kırılıyor. Bazen gerçekten oluyor yani, zaman zaman bize de denk geliyor. Böyle acaba beni mi bekliyorlar kardeşim, bu dakikaya kadar niye atmadınız oluyor insan. Ama anlıyorum sizi sevgili İlk abi. Eyüp Spor'u kutlamak lazım, oyuncularının teknik direktörü demiş. Kulüp bu kadar zordayken amatörden, altyapıdan, ondan bundan buldukları genç oyuncularla ligde kalmak için müthiş bir mücadele veriyorlar. Eğer kalmayı başarırlarsa benim için bu hoca yılın hocası olur. Yani siz geçen dedi bunu söylemiştiniz. Saygı duyuyorum tabii ki yorumunuz ama Eyüp Spor şu ana kadar gerçekten iyi geldi dediğiniz gibi. Birçok eksiğine rağmen belki kaybettiği oyuncular var. Sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar ama yine de ayakta kalmaya çalışıyor. Ligde kalırsa da büyük bir iş başarmış olacaklar. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Henüz 2 hafta var. Kazanılabilecek 6 puan var. Diğer takımlar için de söylüyorum. Bazı takımlarımız dezavantajlı, bazı takımlarımız avantajlı. Ama en dezavantajlı takımlarımız bile şu an oynayacakları maçlarda alacakları puanlarla beraber bir anda avantajlı duruma gelebilirler. Ama benim düşüncem şu: Kayserispor bu hafta kazansaydı bence ligde kalacaktı, bana sorarsanız. Ama kazanamayarak umutlarını son iki maça taşıdı ki artık kolay değil. Hani şurada kendi sahanda, özellikle bir de rakibinle oynuyorsan 6 puanlık maçta puan kaybetmeyeceksin. Öyle ya da böyle kazanması gerekiyordu. Şu anda en dezavantajlı takım Kayserispor. Diğer tarafta da tabii bir eleştirim de Gençlerbirliği'ne, Volkan Hoca'ya. Yani neredeyse dikten düşmesi matematiksel olarak olmasa bile yani çok büyük bir ihtimal olan Fatih Karagümrük'e deplasmanda yenilmeydi. Açıkçası olmadı. Yani şu anda Gençlerbirliği kaybederse gerçekten Meta'nın kaçırdığı penaltı da çok tartışılacak. Çünkü buradaki bir puan Gençlerbirliği'ni ligde tutabilirdi. Şimdi 4 puan almak zorunda diğer takımların, işte Antalyaspor'un bir galibiyetini Gençlerbirliği'nin reaksiyonu en az 4 puan olmalı. Aksi halde düşüyor. Evet, bu arada City sağlı soldu geliyor. Hadi atın artık. Ama atamadılar. Yani 15 metrede oynanan bir oyun. Orayli Everton acaba karşıda bir kale olduğunu biliyor mu bilmiyorum ama şu ana kadar orta sahayı geçemediler. Bu arada Orayli kaçırdı. Doku ortalığı bayağı karıştırdı ama henüz gol attırmayı başaramadı çok. Abi bence buz gibi golünü yediler Gençlerbirliği'nin. Valla işte burada da hani Futbol Federasyonu ya da işte futbolu yönetenlerin belki, o City ne kaçırdı ya.
İnanılır gibi değil. Semenyo çalımlarla ceza sahasına girdi. 3 oyuncu peşine taktı ama ya, finalde o bitirişi kimse yapamadı maalesef City adına. Bir anda 1, 2, 3, 4, 5 oyuncuyu etkisiz bıraktı. Ceza sahasına kaleye paralel, kale çizgisine paralel giden top kimse dokunamadı ve top Davut'a gitti. Gerçekten belki de maçın en net pozisyonu. Hani herhangi biri dokunsa gol. Onu söyleyeyim. 4 City'li var. 6-7 Everton'lı oyuncu var. Ama top kale çizgisine paralel Davut'a gidiyor. İşte olmayınca olmuyor. Gençlerbirliği'nin pozisyonu bence de goldü ama ya da ben gördüğüm açıya göre goldü. Ama değerlendirme bu şekilde olmadı. Penaltı atamıyorsun. Yani böyle penaltı olur mu ya? Yani böyle penaltı mı atılır bu seviyede? Bu arada City yine geliyor. Yine kaçırdılar. İyi bir pas gelmedi. Ama hani tek kale bir maç izliyoruz. Hani buradan Everton acaba çıkıp bir gol atar mı? Vallahi hiç de belli olmaz. Her şey olabilir. Evet, bu arada Çarşamba günü Fenerbahçe Beko deplasmanda biliyorsunuz Zagiris Kaunas'ta Final Four'a yükselme mücadelesi verecek temsilcimiz. Eğer kazanırsa Final Four'a adını yazdıracak. Seride 2-0 önde. Çarşamba olmayabilirim. Çünkü benim yayın saatime denk geliyor. Yani Cuma günü tekrar buralarda olabilirim. O yüzden de bugün yarın oynanacak ve Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını da bir konuşayım istiyorum. Hemen şöyle bir bakıyorum. Yine Türkiye Kupası yarı final mücadelesi var. Yarın Beşiktaş-Konyaspor maçı var. 5 dakikam var. Bu maçı bir değerlendireyim. Burada Konyaspor'un mümkün mertebe büyük bir direnç ortaya koymasını bekliyorum. Ve hani Beşiktaş her ne kadar favori de olsa kolay bir mücadele olmayacaktır. Mutlaka kontratak pozisyonlarda verecektir kendi kalesinde Beşiktaş. Antep maçının ikinci yarısında her ne kadar yedek kadroyla oynasa da oynasın. Sonrasında bazı as oyuncuların da oyuna sürdüğü Sergen Yalçın. Ama tabii hata yapma lüksü yok siyah beyazların çünkü Avrupa Ligi'ne giden en kestirme yol burası. Bu mücadelede ilk yarı denge bozulmayabilir ama Beşiktaş'ın maç boyunca 2 gol bulmasını bekliyorum. Yani 2-1 falan bitebilir siyah beyazlar. Kendi sahalarını da kazanabilir ama çok kolay bir maç olmayacaktır. Dediğim gibi eğer erken gelmezse gol sıkıntılı bir maç olabilir siyah beyazlı takım adına. 2-3 gol bandı da yine burada mantıklı olabilir. Arsenal Atletico Madrid mücadelesinde bu arada Semenyo kaçırdı. Yani City kaçırmaya devam ediyor 20 dakika itibariyle. Biz de üst oynadık maça. Yani şu ana kadar hani Everton zaten çıkmıyor ama bir gol yese çıkacaklar onu biliyoruz. Biraz daha alan vereceklerdir. Ama yemedikçe tabii onların direnci de artıyor maalesef. Durum buyken bir an önce gol gelmesi lazım ki Everton'un direncinin biraz daha düşmesi için. Arsenal Atletico Madrid mücadelesi var ilk maçta. Birbirlik beraberlik var. Arsenal tabii City'yi de bir taraftan bekliyor. Hani City'nin puan kaybetmesini. Diğer tarafta Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak istiyor. Büyük bir mücadele ortaya koyuyor ama kolay bir maç değil. Atletico Madrid'in deplasmanda gol bulmasını bekliyorum. Üste gidebilir ilk maçın aksine. Grupta da bu arada oynamışlardı. Sanırım 4-0 kazanmıştı Arsenal. Burada Atletico Madrid'in buraları daha iyi oynadığını düşünürsek yani Simeone ve Arteta eşleşmesinde takımların güçlerinden bağımsız olarak söylüyorum. Atletico Madrid'in Simeone ile yıllardır bu seviyeleri daha iyi oynadığını düşünürsek ya da daha fazla oynadığını düşünürsek Atletico Madrid deplasmanda gol bulabilir. Ben burada iki takım da yine birbirine gol atmasını bekliyorum kıymetli dinleyiciler. Bayern Münih Paris mücadelesinde ilk yarı 2 gol.

Gol bekliyorum. Çok uzatmayayım. Bu mücadelede 2 gol olacaktır. Hasan abi demiş ki nasılsın, iyi yayınlar. Kolay gelsin Hasan abi. Hasan Koyuncu. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Gideceğiz. Birazdan gideceğiz. O mücadelede bu arada Bayern Münih Paris mücadelesi de Çarşamba saat 22'de başlayacak. O da keyifli maç olur. Öyle tahmin ediyorum. Bu arada ben kaçırdım acaba? Hemen şöyle neyi kaçırdım diye sorarsanız. Niye bulamıyorum? Ha yarın. Pardon. Yo, yarın da yok. Kupanın diğer mücadelesi neden yok? Ya da ben niye bulamıyorum? Valla bulamıyorum. Neyse Çarşamba günü Bayern Münih Paris mücadelesinde en az ilk yarıda 2 gol bekliyorum sevgili dinleyiciler. Onu söyleyeyim. Böyle bir maç çünkü üst oranları çok düşük hatta kötü. Çok gol olabilir. Beklenti bu yönde ama dediğim gibi oranlar biraz düşük. Hatta bayağı düşük. O yüzden ilk yarıda 2 gol bekliyorum. Perşembe günü, Perşembe'ye de bir bakalım. Freiburg Sporting Braga mücadelesinde en az 3 gol bekliyorum. Yine ilk maçtaki gibi ikinci maçta da gol veya goller izleyeceğiz. Freiburg'un içeride turu geçmesi muhtemel gibi gözüküyor. Aston Villa Nottingham Forest mücadelesinde Forest'i gördük. Aston Villa biraz daha açık oynayacaktır. İyi kontratak yapan takım Nottingham Forest bu mücadelede gol veya goller bulabilir bana sorarsanız öyle düşünüyorum. Evet, bu arada Trabzonspor mücadelesi haftaya. Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi haftaya oynanacak. Böyle program böyle. Palace Shakhtar Donetsk maçında ev sahibinin galibiyeti ve en az 3 gol bekliyorum. Strasbourg Vallecano mücadelesinde de Strasbourg'un turu geçmesini bekliyorum ama yine goller bekliyorum bu maçta da. Peki ben gidiyorum artık. Sevgili Görkem birazdan sizlere eşlik edecek. Dinleyen mesaj yollayan herkese teşekkür ederim. Herkese ailesiyle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın.

0: Bahse gireriz devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 14 87. Radyospor, sporun tek adresi. Radyospor. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatlerimiz 22.27 gösteriyor. 3 dakika erken girdik bugün tabii ki. Hep rötar yapacak halimiz yok. Biraz da erken yayına başlayalım. 2,5-3 dakika gibi bir erkenden sizlere de merhaba demek istedim. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Güzel maçlar var desem de evet, sayı olarak belki bizleri tatmin etmiyor maç sayısı. Şu an bültendeki karşı.

Soru. Tebrik ediyorum. Bora Bey ben demiş dinleyicimiz. Maçı izledim penaltılara kaldı. Ali Ağa'yı da mağlup etmeyi başardı Muş takımı demiş. Güzel maçlar oluyor. TFF 1. Ligi'nde de playoff maçları olacak şimdi bu hafta içi. Yine güzel karşılaşmalar olacaktır bakalım. Süper Lig'e yükselen 3. takım kim olacak? Şöyle bakalım. Aleykümselam. Çok teşekkür ederiz Görkem Bey. Taksici olarak seni seviyoruz demiş. Peki ben de sizleri seviyorum. Şöyle ne demiş? Abi 4. soruyu da bilemez isem üzüleceğim demiş. Artık o sizin bir durumunuz. Ben kolay bir soru soruyorum. Bugün sınıfta kaldım. Asensio dedim, Skriniar oldu. Visca dedim ki, Visca demeniz çok enteresan da mı onu söyleyeyim. Yani Visca'nın sahaya çıktığı maç sayısı çok düşük ya. Asensio tabii ki en fazla asist yapan oyuncu. Fenerbahçeli olarak utandım. Haluk Bey ben demiş. Buhar Kent'ten mesajımı gönderiyorum. 4. soruyu bilmeniz gerekiyor o zaman. Onu da söyleyelim dinleyicimize. Herkesin bilmesi gereken aslında sorulardan biri. Çok basit, çok kolay sorulardan biriydi bence. Bence. En fazla şut çeken oyuncu, bak bir dinleyicimiz bilmiş. Emrah Bey, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Aydın ben abi, iyi yayınlar. Taksi şoförüyüm. Tüylerim diken diken oldu demiş. Bence doğru cevap da Victor Osimhen ya da Talisca demiş. Victor Osimhen mi Talisca mı? Bak çok kritik bir dönemeçteyiz şu an. Sizin dilinizden konuşayım. Victor Osimhen mi Talisca mı? Çok kritik bu. Çok kritik. Peki teşekkür ediyorum. Onun dışında Onaçu diyen bir dinleyicimiz. Hayır, en fazla şut çeken oyuncu Onaçu değil. Şu ana kadar Süper Ligimizin bu sezon itibariyle tabii ki değerlendiriyoruz. Skriniar olabilir mi abi o da? Hiç beklemediğim anda Skriniar cevabı vereceksin diye düşünüyorum demiş. Hayır Ozan Bey, teşekkür ederim mesajınız için ama Skriniar değil. Doğru cevabı açıklayacağım birazdan. Bir iki dakika daha süre veriyorum dinleyicilerimize. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz. En fazla şut çeken oyuncu Süper Ligimizde bu sezon kimdi? Hadi bakalım, doğru cevapları WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Bir dinleyicimiz doğru cevap vermiş ama iki tane isim yazmış. İlkini ben kabul ediyorum. Talisca demişsiniz. Hayır, Talisca değildi. Ha sildiniz şimdi. Şimdi sildiniz. Yok, Talisca yazdınız ilk başta. Ben gördüm, ben gördüm. 23-25'te mesajı göndermişsiniz. Talisca ve bir diğer oyuncu ismi yazıyordu. İki kez doğru cevabı verdiniz ama ilk verdiğiniz cevap yanlış. Talisca değil. Talisca değil. Peki teşekkür ederim. Bakalım 1-1 oldu Everton Manchester City mücadelesi. TM Barry topu ağlara gönderdi 67. dakikada. Skor 1-1'e geldi. Karşılıklı gol var bekleyen dinleyicilerimizi de tebrik ediyorum. Sevilla 1 Real Sociedad 1 dakikalar 68. Sporting Lisbon 3 Vitoria 0 karşılaşmada. 51 dakika geride kaldı. Onun dışındaki maçlarımız Roma 4 Fiorentina 0. Evet abi bir totem lazım. Roma'nın 5. golünü bekliyorum demiş. 85. dakika oynanıyor. Peki yapalım bir totem o zaman. Son 5 dakika. Uzatma bölümünde de bir 3-4 dakika ilave süre gelse 8-9 dakikamız var. Neden olmasın? Daha önce başardık. Yine başarabiliriz bence. Dinleyicime böyle umut dolu mesajlar vereyim. Pozitif, evrene her zaman söylüyorum. Gözlerimizi kapatabileceksek kapatalım. Yoldaysanız kapatmayın. Ben kapattım gözlerimi. Evrene pozitif bir mesaj gönderiyorum. Roma'nın 5. golü. Gelecek, gelecek. Aldım ve kabul ettim. Öyle de bir durum vardı değil mi? Sosyal medyadaki videoları izlemeyeceğim bir süre daha. Hep shorts videolarında karşıma çıkan içerikler bunlar son günlerde. Aldım ve kabul ettim. Ve öyle de oldu. Bakalım Roma'nın 5. golü olacak mı? 5-0. Peki bir dinleyicimiz daha 5. golü bekliyormuş. Ernest Muçi demiş dinleyicimiz. Talisca cevabını vermiş. Hayır, ikisi de yanlış. İlk soruyu kaçırdım. 4'te 3 yapayım şimdi. Talisca demiş dinleyicimiz. Hayır, bu da yanlış. Talisca değil. Sizin gibi futbol gurmesine yakışmayacak bir cevap olmuş. Dinleyicimiz öyle söyleyeyim. Futbol gurmesi olduğunu düşünüyorum kendisinin. Ama maalesef yanlış bir cevap verdi. Ki çok da kolay bir soruydu. Doğru cevabımı açıklıyorum o halde ve Everton 2-1 öne geçti. Açıklayamadan Everton 2. golü buldu. Enteresan işler oluyor şu an İngiltere Premier Ligi'nde. Hani olmaz olmaz demeyelim işte, olabiliyor. 73. dakikada Everton, Jacke'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçen taraf oldu. Şu an maçlar bu şekilde tamamlandığında yine Arsenal büyük bir avantajı yakalamış olacak. 70 puanda kalacak Manchester City. Bir eksik maçı var Arsenal'a göre. Hadi onu kazandı diyelim. 76 Arsenal, 73 Manchester City olacak puan cetveli. Son
3 haftaya girilirken ya buradan da vermez diye düşünüyorum şampiyonluğu Arsenal artık. Tamam, her hafta her sene aynı sorunla karşı karşıya kalıyoruz ama ya buradan da lütfen verme Arsenal. Şampiyon olmanı istiyorum artık. Bu gözler senin şampiyon

olduğunu görmek istiyor. Çocukluğumun hatırına rica ediyorum Arsenal'den. Üzülürüm. Üzülürüm. Şayet City bu maçı kazanamazsa, maç böyle biterse ve Arsenal yine ne yapar ne eder şampiyonluğu rakibine verirse üzülürüm. İngiltere Premier Ligi'ni de izlemem, boykot ederim, onu da söyleyeyim. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım cevaplara neler neler gelmiş dinleyicilerimizden. Sevilla'nın ikinci golünü bekliyorum diyen bir başka dinleyicimiz. Abi City'ye ne oldu diye soru aldım. Bilemiyorum ama kötü bir şeyler oluyor gibi şu an en azından. İkinci yarıda hiç beklenmedik anda kalesinde iki gol birden gördü. Manchester City, Everton 2-1 öne geçen taraf oldu. Gerçekten enteresan. Gerçekten enteresan. Futbolun güzelliklerinden biri bu işte. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor.

doğru cevap. Evet, Osimhen'di. Victor Osimhen'di doğru cevap. Osimhen 118, Talisca 124 demiş dinleyicimiz. Hayır, baktığınız kaynak yanlış. Onu söyleyeyim, yapay zekaya sorduysanız yanlıştır. Ya da nereden bakıyorsunuz bilmiyorum ama eminim. Çok net söylüyorum. Hatta ortalamaları da söyleyeyim ben size cevapları aktarırken. Çünkü notlarımın arasında vardı. Bir saniye. Kağıdımı bulayım. Hemen geliyorum. Buldum. İsabetli şut demiştik. En fazla isabetli şuta sahip oyuncu Süper Ligimizde bu sezon. Talisca 2.52 ortalamaya sahip. Victor Osimhen 3.62. Onacu 3. sırada 2.46. Şöyle bir bakalım. Ernest Mucci de listede bu arada. 5. basamakta 2.16. Yani hepsinin notunu almışım, yazmışım zaten. Doğru cevap Victor Osimhen olacaktı. 3.62'lik bir şut yüzdesine sahip. İsabetli şutlardan bahsetmiyorum. Hani burada bir karışıklık oluyor olabilir. Dinleyicilerimize bunu hatırlatayım. Altını çizmiştim ama isabetli şut demiyorum. Sadece şut. Out'a gider, taca gider. Hiç fark etmiyor. Şut çekmesi yeterli. Şu ana kadar Süper Lig'de şut yüzdesi en yüksek oyuncu Victor Osimhen. 3.62. Onu da söylemiş olalım. Sen Roma demezdin, hayrola demiş dinleyicimiz. Yok artık ters totem yapıyorum ya. Ters totem yapıyorum. Ben Roma'nın ciddi fanıyım. En büyük hayranıyım. Her zaman Roma'yı destekliyorum. Gerçekten artık Romalı oldum. Roma'yı desteklemiyorum dedikçe Roma kazanmaya başladı. Ters bir totem yapmaya çalışıyorum. Lütfen. Aramızda kalsın bu. Aramızda kalsın. Dinleyicim beni eskilerden takip ediyor. Çok iyi hatırladı. Evet, ben Roma demezdim. Roma'nın adını ifade etmezdim. Yani tüylerim diken diken oluyordu Roma takımından. Hah, o Lille maçı bak yine geliyor. Yine gözümün önüne geliyor. 3 tane kaçan penaltı. Arka arkaya. Umarım kazanır Roma. Umarım 5. golü de atar. Ne diyelim? Peki, teşekkür ediyorum. Geçmişi gözümün önüne getiren dinleyicimize. Adını da paylaşmamış ama ben bulmaya çalışacağım. Bir saniye. Yok, adını bulamadım peki. Şöyle bir bakalım. Arda arda yazdım zaten demiş. Abi Fenerbahçeliyim, o yüzden ilk Talisca yazmıştım diyen dinleyicimiz peki. Olabilir canım. Ödüllü bir soru değil öylesine. Yani zaman geçiyor sonuçta. Bültendeki karşılaşma sayısı zayıf. Son dakika bilgileri oldukça konuşuyoruz. Gelişmelerden konuşmaya çalışıyoruz ama gündem zayıf bugün. Onu kabul edelim. Vakıfbank'ı tebrik ediyorum yine voleybolda. Avrupa'nın en büyüğü olan Vakıfbank'ı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı'nı kez aynı şekilde tebrik ediyorum. Onlar da finale kadar yükseldi. Beni gururlandırdı. Voleybol seversiniz sevmezsiniz ama bizleri gururlandırmaya devam eden bu takımları ben ayrıca tebrik ediyorum. Bunu da atlamayalım peki. Bulut benim adım demiş. Peki Bulut Bey, size de selamlarımı iletmiş olayım. Abi bence Talisca, Osimhen de olabilir ama emin değilim, o da çok fazla şut çekiyor demiş. Evet, Osimhen olacaktı doğru cevap. Talisca verenler de aslında doğru cevaba yaklaştı. Arada çok bir fark yok, hemen hemen yakın ortalamaları. Ama doğru cevap arıyorsak bir tane doğru vardır, o da Victor Osimhen. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, birazdan son sorumu soracağım. Bakalım dinleyicilerimiz doğru cevap verebilecek mi? Ama skorlarımıza tekrar dönmek istiyorum. Sevilla 1, Real Sociedad 0. Karşılaşmada 74. dakika oynanmakta. Birinci golden sonra Sevilla takımı kendi yarı alanına çekilmedi. Onu ifade edeyim maçları takip edemeyen dostlarım için. Korkmasınlar. Ha tabii, futbol bu. Ne zaman ne olacağı belli olmaz da. Real Sociedad rakip yarı alanında fazla gözükmemeye devam ediyor. Kötü oynamaya devam ediyor. İsabetli şutu yok Real Sociedad'ın. Evet, yanlış duymadınız. 75 dakikada isabetli bir şutu bulunmuyor Real Sociedad'lı oyuncuların. Bu da ilginç bilgilerden biri. Benim şaşırdığım bilgilerden biri. 17 şutu var Sevilla'nın 75 dakika geride kalırken. Bunlardan 5'i isabetli oldu. Bir tanesi de golle sonuçlandı. Kaçan 2 tane net gol pozisyonu var yine Sevilla takımının. Yani ikinci golü de bulabilir. Futbolun tabii kötü tarafını görmezsek, o şans faktörü de devreye girmezse, normal şartlarda Sevilla bu maçı ikinci golü de atıp kazanması gerekiyor. Ki kazanmak zorunda olduğu da bir mücadele.

Takımdan mı soralım yoksa oyuncudan mı gitsem diye bakıyorum da doğru cevaplar genelde takımı sorduğumda geliyor. O yüzden son sorumu herkes doğru cevaplasın diye yine kolay sorulardan birini soruyorum. Korner anlamında en fazla korner kullanan takımı soracağım ki açık ara önde olduğunu düşünüyorum. Burada sorunun cevabını bana WhatsApp'tan iletebilir dinleyicilerim ki kolay bir soru. Beşinci sorum da gayet kolay oldu. Biraz daha zor bir soru sormak istiyordum ama üzülen dinleyicilerimiz var. Ya ben bu soruyu nasıl bilemedim diyen dinleyicilerimiz var. Hadi onların cevabı başarılı olsun diye çok kolay bir soru soruyorum. Yayını bitirmememe de bir 14-15 dakika kalmışken en fazla korner kullanan takımı soruyorum. Bu sezon ortalama olarak kaç korner kullandı? Hepsinin cevabını vereceğim. Siz sadece takımın adını söylemeniz yeterli olacak. Geride bıraktığımız haftalara göre tabii ki bu kıyası yapıyoruz. 32 hafta geride kalırken Süper Ligimizde en fazla korner kullanan takım hangi takımdı? Bakalım cevaplar gelecek mi? Antalya'dan selamlar. Alanya'dan puan aldığımız iyi oldu. Umarım küme düşmeyiz demiş dinleyicimiz. Abi iyi yayınlar demiş aynı zamanda. Bu senenin ilk şifasını kaptım ama seni dinlememe engel değil demiş. Ama lütfen biraz uzaktan dinler misiniz rica ediyorum. Ya da ben uzaklaşayım bir saniye. Lütfen rica ediyorum dinleyicimizden biraz uzakta. Aman aman çok böyle şeylerden nem kapan insanlar vardır ya çevremizde. Onlardan biriyim. Hemen kapabilirim yani. Biraz uzaklaşmak istedim şu an. Lütfen bir maskeyle beni dinle o zaman. Dinleyicime de geçmiş olsun ama biraz maskeyle beni dinlerse tabii teknoloji oralara daha gelmedi değil mi? Uzaktan böyle bir hastalık kapma durumu da söz konusu olamaz herhalde.

Hemen kolonya sıktım elime, dinleyicim hastayım deyince bir kolonya süreyim dedim ellerime. Peki. Geçmiş olsun size de. Yok canım, abartıyorum tabii. Çok geçmiş olsun, öyle bir durum olabilir mi? Şöyle bakalım gelen mesajlara. Bence Trabzonspor abi demiş. Doğru cevap. Hayır, o da değil. Yanlış bir cevabı gönderdi yine dinleyicimiz. Yani bunun cevabını herkes doğru vermek zorunda. Çok kolay bir soru. Lütfen, rica ediyorum. Şöyle bir bakalım. Mesajlar arasında atladığım mesajlar var mı diye. Everton maçında neler oluyor bu arada bilmiyorum, görüyor musunuz? 81. dakikada Barry 3. golü kaydetti Everton'ı. 3-1'e taşıyan skoru kaydetti. Ama Haaland sahneye çıktı. 2 dakika sonrasında şu an skor 3-2. Yani çok enteresan, ilginç karşılaşmalardan biri. Son yıllarda belki de unutamayacağımız maçlardan biri olacak. Ki öyle olması için de City'nin buradan geri dönmesi gerekiyor. Şayet 4-3 yakalarsa evet, son yılların unutulmayacak maçları arasında yer alabilir. Sevilla'nın ikinci golü geldi. Bilmiyorum gördünüz mü? Tebriklerimi beklerim şu an. İlk yarı beraberlik, ikinci yarı 1-0 ya da 2-0'lık bir skor bekliyorum demiştim. Şu an bir ekrana bakın. O takip ettiğiniz sayfada yer alan skorlara bakarken lütfen Sevilla'nın da skoruna bir bakın.

Ya da bakmayın, iptal olmuş olabilir şu an. VAR devreye girdi. Bilmiyorum, iptal de olabilir yani, doğru. Pozisyonun tekrarına bakıyorum da bakmayın bakmayın. Yok, ben 1-2-0 demiştim. Yok, ikinci gol henüz gerçekleşmedi. Az önce 2 oldu ama gol döner. Bu gol sayılmaz diye tahmin ediyorum. Şu an 1-0'lık skor devam ediyor. Peki Everton bence bu maçı kazanamayacak abi demiş yine bir başka dinleyicimiz ki sorunun cevabını da bilemiyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum demiş. Güzel böyle esprili bir mesaj göndermiş dinleyicimiz. Kendisine teşekkürlerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum, iletiyorum. Onun dışında Galatasaray şampiyon olabilir mi abi diyen bir dinleyicimiz. Yani olabilir mi? Bence Antalyaspor maçını rahat kazanacak Galatasaray. Yani benim kendi görüşüm bu. Antalyaspor'a puan lazım. Evet, lazım. Ama geçen hafta da lazımdı. Bu hafta da lazımdı. Dün akşam da lazımdı. Ve kazanabilecek gücü ben göremedim Antalyaspor'da. Yani o hırsı da göremedim. Belki de oyuncu kalitesiyle alakalı bir durum. Bilemiyorum. Antalyasporlu, Antalyalı dostlarım daha iyi yorumlayabilir. Yani son maçımız güzel bitirelim. Galatasaray maçı öncesi hata yapmayalım. Onu göremedim ben oyuncularda. O hırsı da göremedim. Ha, hırs var ama kazanma hırsını biz başarabiliriz bu akşam kazanırız dedirtmedi bana. O kazanırız hissiyatı bana geçmedi Antalyaspor takımında. Ben deplasmanda Rams Park'ta zorlayabileceğini düşünmüyorum Galatasaray'ı. İlk yarıda Galatasaray fişi çeker diye tahmin ediyorum. 2-0'ı ya öyle bir skor görürüz ilk 45 dakikada Galatasaray lehine diye tahmin ediyorum. Tabii onu konuşuruz. Daha uzun bir süre var. Cumartesi akşamı oynanacak o karşılaşma. O güne kadar o maçı da değerlendiririz. Ama benim görüşüm de budur. Yani Galatasaray'ın rahat galibiyete uzanacağını ve zaten adını da şampiyonluğa yazdıracağını düşünüyorum. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Peki cevaplar geliyor. Cevaplar geliyor. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimizin cevaplarına. En fazla korner kullanan takım bu sezon hangi takımdı dedik dinleyicimiz. Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Bence Galatasaray'dır. İç sahada çok fazla korner kullanıyoruz demiş dinleyicimiz. Tabii o da bakış açısı, farklı bir bakış açısı olabilir ama değil. Doğru cevabı veren bir başka dinleyicimiz sevgili Altan Bey. Tebrik ediyorum, doğru bildiniz. Görkem abi iyi yayınlar Atakam'dan, İstanbul'dan. City beni yaktı abi demiş. Yani zaten beni gün içerisinde dinleseydiniz, ha dinleyemezdiniz gün içerisinde doğru. Ama Instagram'dan şöyle bir Görkem neler yapıyor, ne yapıyor, bir profiline bir bakayım deseydiniz. Ben size söyleyebileceğim iki tane maç vardı. Sevilla maçı kazanır, ha kazanmadı. Şu an kazanmadı, 1-0 önde 83. dakika. Kazanmaya yakın demiştim. Yine Manchester City'den uzak durmanız gerekiyor bu maçta. Gollere yönelmek daha sağlıklı olacaktır. Everton'da gol bulma potansiyeli yüksek maçlardan birine çıkacak demiştim. Kendi evinde sert oynayan, mücadele gücü yüksek takımlardan biri demiştim. Ki onların da hedefi var. Tamam, City'nin şampiyonluk hedefi devam ediyor da ya Everton'ın da burada 6'lık hedefi devam ediyor değil mi? Arada kaç puan kalıyor? 2 puan bu maçı kazandığı takdirde. 6. olup da kendisini Avrupa kupalarına götürmek isteyecektir. Avrupa Ligi'ne katılmak isteyecektir. Konferans Ligi'nden de bahsetmiyorum. Direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılacak Everton. Aradaki 2 puanını farkı da erittiği takdirde. Ki eritebilir. Brighton, Brentford var önünde. Öyle çok da zor değil. Bana kalırsa Chelsea'ye yazık oldu ama bu sezon. 10. sırada Chelsea. Gelecek sezon Avrupa kupalarında olamayacak yüksek ihtimalle. Bir mucize gerçekleşmezse şayet kalan 3 haftalık zaman dilimi içerisinde. Yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Manchester United bu sezon toparlandı. 3. sıraya kadar gelen bir takımdan bahsediyoruz. Gelecek sene ben de varım diyecektir Manchester United takımı. Ki özlediğimiz takımlardan biri. Şampiyonlar Ligi finallerinde görmekten alışkanlık haline gelen takımlardan biri daha doğrusu. Ben isterim şampiyonluk mücadelesi vermesini Manchester United'ın. Soru neydi? Şimdi açtım radyoyu demiş dinleyicimiz. Hemen tekrar hatırlatalım radyosunu yeni açan dinleyicilerimize. Bu sezon en fazla korner kullanan takım kimdi? Bunun cevabını bekliyorum. Bir fotoğraf gelmiş, hemen bakalım. Görkem Bey, bu Haaland'tan yazmış dinleyici. Haaland'tan bir haber yok. Bilmiyorum, Haaland'la bir işim olmadı ama Haaland konusunda bir bakayım ya. Offside'a düşmüş mü? Tekrardan sayfamı şöyle bir yenileyim. Size en doğru bilgiyi her zaman olduğu gibi ulaştırmaya devam edeceğim. Bakalım Haaland offside'a düşmüş mü? Yani siz neden Haaland'ın offside'a düşmesini bekliyorsunuz ama ya? Ben de onu anlamadım. Şöyle bir bakalım. Tekrardan

Sayfamızı yenileyelim. İnternetim yavaş açılıyor nedense şu an. Evet açıldı. Offside, offside. Kaçırdığı gol pozisyonu var. Rakip ceza sahasında buluşma sayısı 3. Yine gol beklentisi 0.45. İsabetli ortası ya da uzun pası bulunmuyor. 22 kez topla buluşmuş ama offside'a henüz düşmemiş Haaland. Bakalım son dakikalarda belki neden olmasın. Ama şu an istediğiniz tablo ortaya çıkmıyor. Abi aç gözlüyüm ben demiş bir dinleyicimiz. Neden acaba ya? Manchester City kazanır dedik, bir de VAR'ı ekledik oraya demiş. Görkem abi iyi yayınlar. Atakan ben peki. Yani baksaydınız bir sosyal medyama, dediğim gibi ben bunları zaman zaman paylaşıyorum. Yani öneriyorum daha doğrusu. Hani bunu oynayın, şunu yapın demem. Öyle bir iddiam söz konusu olamaz. Sadece yazmayı seviyorum. Hani notlarım burada. Ben yayına çıkmadan önce dün akşam oynanan karşılaşmalarla alakalı notlarımı aldım. City'nin bir hafta önceki maçlarını canlı canlı takip edip yine notlarımı aldım. Hani internet sitelerine girip de bak geçen hafta ne yapmış acaba o takım diye bakmıyorum. Onun kolaya kaçırılabileceğini öngörüyorum. Ben daha zor olanını, kendi analizlerimi, kendi istatistiklerimi kendim tutmayı tercih ediyorum. Ki genelde başarılı oluyor, bilmiyorum. Yok abi sen başarısızsın. Bence tahmin vermedi diyen dinleyicilerimiz vardır. Saygı duyarım. Evet zaman zaman kötü seçimlerde bulunduğum olmuyor mu? 2 gün boyunca arka arkaya kaybettiğim oldu mu? Yok olmadı. 2 gün arka arkaya olmadı ya. Şimdi yalan olmasın. Ama zaman zaman şanssızlıklar yaşadığım doğru. Bugün Lazio maçından mesela. Bir tane isabetli şut gelseydi çok güzel bir kuponun başarılı olacaktı. Bunu da sosyal medyadan paylaştık. İki maçlık bir kombindi ama olmadı. Şanssızlık bazen olmayınca da olmuyor. Sizler de beni takip etmiyorsanız tabii ki bakabilirsiniz sosyal medya hesabıma. Görkem Tezer yazmanız. Bakın L ile değil R ile soyadım. Yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Kapalı bir profilim var. İstek gönderirseniz yayından sonra onaylamaya çalışacağım tüm isteklerinizi ki geliyor. Peki doğru cevabı veren bir dinleyicimiz var mı? Bakalım. Evet doğru bir cevap gelmiş dinleyicimizden. Sevgili Fatih Bey günün son sorusuna doğru cevabını vermiş. Evet dinleyicimiz. Haaland offside'a düşer. Bir tane en az offside'a düşer tercihinde bulunmuş. Evet bu da olabilir. Sevilla'nın da bir golünü bekliyorsunuz ama. Ya böyle birazcık zor anlara doğru gidiyoruz sevgili Burak Bey. Kuponda bence. Bakalım neler olacak. Sevilla'nın da bir gol atması lazım. Haaland'ın da bir kez offside'a yakalanması gerekiyor. Orada da 90. dakikaya girdik. Everton 3, Manchester City 2. İlk yarı Manchester City muazzam oynadı. 1-0 öndeydi. Kalesine gelemedi Everton'lı oyuncular ama ikinci yarıda 45 dakikada kalesinde 3 gol birden gören Manchester City sadece maçı değil bence şampiyonluğu da bırakıyor maç böyle sonuçlanırsa. Arsenal buradan artık şampiyonluğu vermez diye düşünüyorum. Portekiz Premier Ligi'nde Sporting Lisbon 4, Vitória 0 karşılaşma 70 hatta 71. dakika tamamlandı. Onun dışında şöyle bakalım Roma 4, Fiorentina 0 mücadele sonuçlandı. Başka canlı maçımız var mı? Yok şu an 3 tane canlı karşılaşma dikkatimizi çekiyor. Goller oldukça ya da önemli anlar oldukça bir 3 dakika daha sizlere aktarmaya çalışacağım. Doğru cevap veren dinleyicilerimize şöyle bir bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? 5. Soruya cevap veriyorum. En fazla korner kullanan takım evet doğru cevap. 5. sorunun cevabı doğru olmuş. Peki başka katılım gösteren dinleyicilerimiz varsa da 1 dakika daha bekliyorum. Son sorumuz neydi? Tekrar hatırlatayım. En fazla korner kullanan takım bu sezon 32 hafta geride kalırken Süper Ligimizde en fazla korner kullanan takım kimdi? Cevaplar geliyor ki çoğu da doğru cevap bu arada. Evet doğru cevaplar geliyor. Ben de katılmak istiyorum abi. Yeni açtım radyoyu diyorsanız da sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına bir dakika daha bekliyorum. Sırf yeni katılım göstermek isteyen o tereddüt eden dinleyicilerimizin katılması açısından bekliyorum.

taksi şoförüyüm, seni dinlemeye çalışıyorum akşamları müsaitlik durumuna göre demiş dinleyicimiz. Erhan Bey değil mi? Evet, Erhan Öz Yılmaz mesajı gönderen dinleyicimiz. Severek takip ediyorum. Duraktaki arkadaşlarım da genelde takip ediyorlar ama mesaj gönderemiyoruz yollarda olduğumuz için. Az önce söylediklerini duydum ama mesajı şu an gönderebiliyorum. Şu an arabayı sağa çekebildim. Müşterim vardı, yolculuk yapıyorduk ve mesaj gönderemedim. Sana çok teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Ben teşekkür ediyorum. Olur mu öyle şey? Tabii yollardaysanız lütfen mesaj göndermeyin. Yani trafik halindeyseniz yine telefonla oynamayın. Yani sesli olarak da bana mesaj göndermesin dinleyicilerimiz. Otomatik olarak mesaja çevriliyor ya. WhatsApp'ın yeni özelliklerinden biri. Ya da benim yeni keşfettiğim özelliklerden biri, bilmiyorum. Teknolojiyi çok iyi biliyorum diyemem. Öyle bir iddiam yok. Hiçbir zaman olmadı. Ama o şekilde de mesaj göndermeyin. Yarın gönderirsin. Bir sonraki hafta gönderirsin. Yani senin orada keyifli bir şekilde yolculuk yapman, sağlıklı bir şekilde yolculuk yapman benim için daha değerli. Biliyorum orada olduğunu. Hiç sorun değil. Evet evet, senden bahsediyorum. Ben miyim diyor dinleyicim. Hiç sorun değil. Sen sağlıklı bir şekilde gideceğin yere var, mesafeni bitir. Benim için en kıymetli olan şey budur. Mesajları daha sonra müsait olduğunuzda gönderirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle bakalım, son mesajları alıyorum. Doğru cevapları veren dinleyicilerimiz, evet, Fenerbahçe yazan dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. 32 hafta geride kalırken en fazla korner kullanan takım Fenerbahçe'ydi. Doğru cevabı gönderen dinleyicilerimizi de tebrik ediyorum. Trabzonspor abi, İzmir'den Hasan ben demiş. Hayır, yanlış cevap. Hasan Bey'e de İzmir'e de selamlarımı ileteyim. Abi Instagram hesabını bulamadım. Görkem Tezel değil mi? Soyadım L ile bitmiyor. Lüleburgaz değil. Rize, Rize. Neden herkes böyle karıştırıyor ya? Nereye gitsem soyadımı hep L olarak yazıyorlar. Evet, resmi bir kağıt yapacağım mesela ya da kendime faturalı hat alacağım. Başka bir hat üzerinden gerçekleştireceğim bunu. Başka bir GSM operatörüne geçeceğim. Soyadımı hep yanlış yazıyorlar nedense. Ben mi R'leri söyleyemiyorum artık? Yani bundan da şüphe etmeye başladım. Soyadım son harfi L değil. Rize. Teşekkür ediyorum. Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'da kapalı bir profil var. Görebilirsiniz beni. Tek bir şartım var. Radyo Spor'u da takip etmeniz gerekiyor. Bakıyorum tek tek. Radyo Spor'u takip ediyor musunuz diye. Peki, teşekkür ediyorum. Everton 3, Manchester City 2. Sporting Lisbon 5. golü attı. Yine buradan 5. golü bekleyen dinleyicilerimize güzel bir haber vermiş olayım. 74. dakikada Sporting Lisbon 5, Vitoria 0, Sevilla 1, Real Sociedad 0. Benim bugün en çok güvendiğim maçlardan biriydi. Sevilla'nın galibiyetini önermiştim. 1-0 ya da 2-0'lık da bir skor bekliyordum. Kalan uzatma bölümünde kalesinde gol görmezse Sevilla takımı. Everton 3, Manchester City'de 2, dakikalar 90'ı gösteriyor artık. 90 artı 2'yi de tamamlamak üzereyiz. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara almış olacak Manchester City. Peki, bu akşamlık benden bu kadardı. Atladığım mesaj var mı diye bakıyorum bir yandan. Tempo yüksek bu arada Manchester City mücadelesinde. Bakalım neler olacak. 3-2 şu an ama 3-3 mü 4-2 mi gol de çıkabilir son saniyelerde. Hep birlikte göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum dediğim gibi. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle sizlerden tek bir ricam var. Yarın akşam 22.30'a kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu maçtan kaybettim deyip de moralinizi bozmayın. Ya da herhangi bir şeye kafanızı çok fazla takıp moralinizi lütfen bozmayın. Aynaya bakın ve hayatın tadını çıkarmaya devam edin. Kendinize dediğim gibi çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Yarın akşam 22.30'da tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
5: Radyospor!
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün başlangıcı ben voleybolla yapmak istiyorum. Voleybolda kadınlar Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finale oynandı dün akşam. İki Türk takımı karşı karşıya geldi. Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit oynadılar. Bir gün önce yarı finalde İtalyan rakiplerine karşı üstünlük kurdu temsilcilerimiz. Ki Vakıfbank 2-0 geriden geldi. Kazandı. Cumartesi günü Conegliano önünde Eczacıbaşı da Scandicci'yi yine 3-2'lik skorla mağlup edip adını finale yazdırmayı başarmıştı. Dün gurur veren bir Türk finali oynandı ve günün sonunda kazanan Vakıfbank oldu. Vakıfbank 2-2 seti önce aldı. Eczacıbaşı önünde 25-20, 25-21. Üçüncü set Eczacıbaşı'na gitti. 25-20'lik skor ama dördüncü sette Vakıfbank bir kez daha seti almayı başardı ve toplamda 3-1'lik skorla şampiyon olmayı başardı Vakıfbank ve Türk voleybolu, Türk sporu için gerçekten tarihi bir gün oldu. Vakıfbank 7. kez bu kupada şampiyon oldu. Bundan önce 2023'te en son şampiyonluğa ulaşmıştı. Türk takımları olarak da toplamda 9. şampiyonluğumuz oldu. Bir Eczacıbaşı, bir de Fenerbahçe'nin şampiyonluğu var. Toplamda 9 oldu. Vakıfbank'ta Boşkoviç, dünyanın önde gelen isimlerinden biri, eski takımı Eczacıbaşı önünde o da 33 sayı kaydetti ve maçın kazanılmasını sağlayan en önemli parçalardan biri oldu ve ilginçtir. Kariyerinde de ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu Sırp pasör çaprazı. Zehra Güneş Vakıfbank'ın kaptanı, o da kaptan olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı. Onun için de özel bir gündü. Türk spor içinde dediğim gibi özel bir akşam geride kaldı. Temsilcilerimizi hem kazanan Vakıfbank hem finale kadar yükselen Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik ediyoruz. Ve geçiyorum futbola. Futbolda da yine güzel bir hafta sonu geride kaldı. Hem şampiyonluk yolunda, Şampiyonlar Ligi bileti içinde, hatta ikincilik içinde yarış devam ediyor. Cumartesi akşam o karşılaşma oynandı. Dün kümede kalma yarışında kritik karşılaşmalar vardı. 4 maç aynı anda oynandı. Oradan başlayayım ben, sondan başlayayım. Bu 4 maçta futbol severler pek gol izleyemediler. 2 gol atan bir takım çıkmadı. Kayserispor'la Eyüpspor 1-1 berabere kaldılar. Bu maçta da direklerden dönen toplar tabii dikkat çekiciydi. 3 direk vardı en son. Ben bu maçı takip ediyordum. Antalya Spor, Alanya Spor, golsüz eşitlik vardı karşılaşmada da. Karagümrük Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başardı ve çok az da olsa şansı devam ediyor kümede kalma adına Fatih Karagümrük'ün. Tabii ki iki maçında kazanması lazım geri kalan Fatih Karagümrük'ün. Yetmiyor, diğer rakiplerinin de puanlar kaybetmesi gerekiyor ama onlar da şanslarını son ana kadar kullanacaklar gibi gözüküyor. Ve Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1, günün bir diğer skoru. Şu anda hafta şu şekilde sonlandı. Karagümrük 24 puanla son basamakta yer alıyor. Hemen üstünde 17. basamakta 27 puanlı Kayseri Spor var. Ve küme düşme hattının son takımı da 16. Gençler Birliği 28 puanda. 29'ar puanlı Antalya Spor ve Eyüpspor 15. ve 14. Kasımpaşa aslında galip gelebilse Kocaeli önünde çok rahatlayacaktı ama 32 puanla 13. Alanya Spor 34 puanla 12. basamakta yer alıyor. Şu andaki tablo bu şekilde. Ki hani Alanya'nın artık matematiksel olarak averaj hesabı düşünülürse kümede kaldığını söyleyebiliriz ama diğer takımların az da olsa düşme ihtimalleri var. Heyecanlı bir yarış olacak son iki hafta. Üst tarafta da cumartesi akşamı biliyorsunuz maçlar oynandı. Orada da Galatasaray Samsun Spor'u yenerek şampiyonluğunu ilan edebilirdi. Fakat hiç beklemediği, hiç ummadığı bir skorla karşı karşıya kaldı Samsun. Geriye düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazandı. Skor 2-1 iken Günay Güvenç kırmızı kart gördü ceza sahası dışında elle oynadığı için. Maçın devamında da Muandil Maci ve Şerif Endiaye ile Samsunspor 4'ü buldu ki Endiaye de Muandil Maci de ikişer gol kaydettiler Galatasaray'a karşı. Samsunspor da yine ilginçtir. Onların da 5.lik ümidi arttı. Matematiksel olarak çok kolay gözükmüyordu ama bu haftaki sonuçlarla birlikte onlar da bir ümitlendiler ve direkt rakipleriyle de maçları var. Oradaki fikstürdeki detayı da söyleyeceğim. Fenerbahçe derbi mağlubiyeti yaşadı. Hocası gitti. Başkan ve yönetim seçim kararı aldı. Cezalı birçok oyuncusu var. Belki takımda aslında en pahalı diyeceğimiz ya da en çok maaş alan diyeceğimiz oyuncuların neredeyse hepsi yok. Kante hariç. İşte kalede Ederson, Şikrinyar, Genduzi, Asensio. Fakat buna rağmen Başakşehir önünde iyi bir oyun. Talişka'nın şov yaptığı bir karşılaşma hat-trick'le ve kazanılan 3 puan Fenerbahçe'de umutlarını son 2 haftaya taşımayı başardı. Haftanın yine Galatasaray'la birlikte kaybedenlerinden biri Trabzonspor oldu. Göztepe önünde Trabzonspor sadece 1 puan alabildi ve galibiyet hasreti de 4 maça çıktı Trabzonspor için de. İşler pek yolunda gitmiyor. Ligin son virajında Fenerbahçe ile bitime 2 maç kala puan farkı şu anda 4. Bu hafta da Beşiktaş deplasmanı var Trabzonspor'un. Artık ikincilik biraz mucizelere kalmış gibi gözüküyor. Ama Trabzonspor için elbette üçüncülükte sezon genelindeki performansa bakarsak büyük başarı, iyi bir şekilde hatırlanacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'un sezonu ve haftanın ilk gününde cuma akşamı Türkiye Kupası'nda yarı final oynayacak iki takım Konyaspor Beşiktaş maçlarını oynadılar. Konyaspor bayağı bir rotasyona çıktı Rize deplasmanında 3-2 kaybetti. Sürpriz yok açıkçası o rotasyonu gördükten sonra. Beşiktaş da yine benzer şekilde derin rotasyonlu bir kadroyla Gaziantep deplasmanına çıktı. Skoru almayı başardı Beşiktaş 2-0. İlk 22 dakikada goller geldi Jalo ve Aslani ile. İkinci yarıda özellikle çok zorlandı. Rakibin çok sayıda pozisyonu vardı ama Gaziantep'in de talihsiz bir akşamıydı. Gol atamadan onlar da Beşiktaş'a kaybetmiş oldular. Beşiktaş da bu skorla birlikte dördüncülüğü garantilemiş oldu haftadaki diğer sonuçlarla beraber. Beşiktaş ne beşinciliğe düşebilir ne üçüncülüğe çıkabilir. Kalan iki maç ligdeki sıralama açısından formaliteden öteye geçmeyecek Beşiktaş adına. Haftanın özeti Süper Lig'de böyle. Avrupa'dan da birkaç haber vereyim. Dün İtalya'da Inter Parma'yı 2-0 mağlup etti ve Inter de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bitime de 3 maç var daha. Erken bir şampiyonluk oldu Inter için. Dün Suudi Arabistan'da Al Nassr kaybetti. Onların da 20 maçlık galibiyet serisi vardı bundan önce. O bozulmuş oldu ve lig yarışında da eğer Al-Hilal eksik maçını kazanırsa iki takım arasındaki puan farkı bitime 3 maç kala 2'ye inecek ve iki takımın sondan bir önceki haftada maçı var. Final gibi bir karşılaşma olacak. Suudi Arabistan Ligi de açıkçası takip etmeye değer gözüküyor oradaki heyecana bakılırsa. Birinci ligde ben Avrupa dedim ama tabii birinci ligde de cumartesi günü Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oldu. Iğdır'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Ahmet direkt olarak Süper Lig biletini aldı. Aslında Esenler Erok Spor'da çok büyük fırsat geldi Ahmet'in puan kaybettiği maçta ama onlar da Pendik Spor'la 1-1 berabere kalarak fırsat teptiler ve normal sezonu 3. basamakta bitirdi. Playoff'ta direkt olarak finalde olacak. Esenler Erok Spor şimdi playoff'ta çeyrek final, yarı finaller oynanacak. Sonrasında da final müsabakası birlikte Süper Lig'e son bilet sahibini bulacak. La Liga'da henüz şampiyon belli olmadı. Haftaya da El Clasico var. Barcelona El Clasico'da kaybetmediği anda bitime 3 maç kala onlar da şampiyonluğunu ilan edecekler. Porto yine son olarak onu söyleyeyim öyle araya gideyim. Cumartesi akşamı Alverca önünde 1-0'la kazandı ve onlar da şampiyonluğunu ilan ettiler bitime iki maç kala Farioli açısından da gerçekten tarihi bir sezon oldu. Geçen sezon Ajax'da şampiyonluğu vermişti son hafta. Ama bu sefer hata yapmadı ve o da kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşamış oldu. Aramıza gidelim. Gördüğünüz gibi yoğun bir hafta sonu oldu. Hepsini Genco abiyle birlikte değerlendirmeye başlayalım.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz. Genco abiyle birlikteyiz bu hafta. Ali abi izinde. Genco abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın herkese, iyi haftalar.
0: Haftayı voleybolla bir açalım istiyorum. Dün kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde bir final vardı ve finalde iki Türk takımı vardı. Futbolda hayal dahi edemeyeceğimiz senaryo, tablo. Kadınlar voleybolda çok da anormal değil. Hatta yarı finalde de 4 Türk takımının olma ihtimali vardı. Çeyreklerde 4 farklı eşleşmede 4 Türk

0: takım vardı. Eraspor, Fenerbahçe, onlar elendiler. Olabilir tabii ki, güçlü rakipler de var sonuçta. Yarı finalde de elenmenin kıyısından döndük Vakıfbank'la. Son 2 senenin şampiyonu İmoko önünde. Setlerde 2-0 geriye düştü. Maç sayısı kurtardı ve 3-2 ile Vakıfbank yarı finali kazanmayı başardı. Eczacıbaşı da yine 3-2'lik skorla yarı finalde Scandicci'yi mağlup etmişti ve finalde dün iki Türk takımını gördük ve 4 sette bitti. Vakıfbank ilk 2 seti aldı. 3'te Eczacıbaşı 2-1 yaptı. 4'te Vakıfbank pek uzatmak istemedi ve onlar da tarihlerindeki 7. Şampiyonlar Ligi zaferine uzanmış oldu. Valla konuşurken çok kolay ama düşününce gerçekten hani voleybolda 7. şampiyonluk en üst seviyede dile kolay. Bir Türk finali olması da yine dile kolay bir şey ama artık voleybolda bizi
1: Alıştık.
0: çok alıştırdılar.
1: Ya yani şimdi tabii çok pozitif, müthiş bir başarıdan bahsediyoruz ama senin söylediğin gibi çok buna alışıp da çok sıradanlaştırmamak lazım. Her defasında aynı şekilde kutlamak, tebrik etmek, bu başarıyı sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu dile getirmek hakikaten çok önemli Mert. Benim çok yakın bir arkadaşımın kızı Vakıfbank, işte junior mu diyeyim, 9-10 yaşında kız, orada antrenmanlara çıkıyor. İşte bir kurs var herhalde, ona gidiyor. Ben de bir iki kere hani babası çok yakın arkadaşım, beraber bırakalım edelim falan diye o Vakıfbank'ın müzesine gittim. Abi, kupa kaynıyor. Yani ve hani böyle Türkiye Kupası, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Kupası falan değil yani. Avrupa'da kupa kaynıyor yani. Hani biz futbolda işte bir Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA Kupası ki hala konuşulur. İşte Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğü hala konuşulur.
0: Süper Kupa Galatasaray'ın.
1: Süper Kupa Galatasaray'ın aynı şekilde. Yani hani muazzam bir başarı ya. Yani muazzam bir başarı. Hatta ben hatırla ilk program yapmaya başladığımız aylarda sana sormuştum. Sen işte voleybol geçmişi olan birisin. Hani futbolda olmayıp voleybolda ne oluyor da bu başarı geliyor? İyi transfer mi? Bir altyapı mı? İşte gelen o milli takımlara gelen o yabancı hocaların etkisi mi? Ya da gelen yabancı hocaların bu kulüplere etkisi mi? Yani bunu da bir hala tam cevabını bulmuştum çünkü çatam aramıyorum.
0: Arasan belki bulursun Gezgi abi.
1: Ya tabii ki ama yani hani neyse. Bu kadar basit de değildir tabii ki. Yani doğru jenerasyon, doğru antrenman, doğru hoca,
0: İyi yatırım.
1: iyi yatırım tabii yani. Çünkü bize gelen yabancılara da bakıyorum Mert. Şimdi tanıdığımdan değil ama kim gelse voleybol camiasında herkesin bildiği oyuncular geliyor Türkiye'ye. Bir yandan da sakın şampiyon olan, şampiyonla oynayan takımlar hiç yanlış anlamasın. Şunu da düşünmüyor değilim. Bunu tabii ki cevabını sen verebilirsin. Hani hep çok iyi yabancı alıyoruz ya, mesela Galatasaray'ın Osimhen'i gibi.
0: Evet.
1: İşte ne bileyim Alex gibi, Hacı gibi. Ya tabii bunlar bizim gelen en iyi yabancı. Tabii daha iyileri de örnek
0: Voleybol
1: verilebilir.
0: bazında çok daha ileri geliyor bu arada. Alex Hacı'dan. O
1: İşte.
0: seviyenin çok daha iyisi
1: Tamam.
0: geliyor.
1: İşte kim diyelim o zaman?
0: Osimhen iyi bir örnek.
1: Osimhen işte.
0: Osimhen'e yakın profiller geliyor.
1: Şimdi acaba voleybolda bu isimlerin Türkiye'ye gelmesi bu başarıda ne kadar pay sahibi? Ama mesela yerli oyuncularımızın da başarısı ve katkısı da ortada bu arada.
0: Tabii onlar
1: Hani
0: da
1: sırf
0: çok iyi.
1: onlardan değil. Herhalde senin de dediğin gibi işte hepsinin birleşimi, ama dediğim gibi bu asla küçümsenmemeli, asla alışılmamalı. Yani bu böyle sıradanlaştırılmamalı. Şampiyon olan takıma da, finale kadar yükselen takıma da sonsuz tebrikler gönderiyorum. Tüm spor, Türk spor kamuoyu adına. Darısı ilerleyen yıllardı. Bir de bunun sürekliliği de çok önemli. Yani mesela bir ara Galatasaray ve Fenerbahçe kadın basketbol takımında Euroleague'de peş peşe şampiyonluklar kazanıp kazanıp duruyordu. Ama yani işte bu ne kadar böyle devam edebilir? devam edebildiği kadar yere gitsin.
0: Vallahi kadınlar voleybolda son yıllara baktığımda

0: Dörtlü finale kalamadığımız, hani şampiyonluk da her sezon gelmiyor tabii ki, ama dörtlü finale kalamadığımız son sezonu söyleyeyim mi sana? Bir takım mı yok yani dörtlü finalde olmadığı bir
1: 2011 diyorum.
0: 2007-2008.
1: Oo.
0: Yani o tarihten sonraki her sezon, bir pandemi döneminde zaten oynanmıyor, o ayrı bir sene, ama onun haricinde her sene en az bir Türk takımı dörtlü finalde kendine yer buluyor. Genelde de bu arada iki takımımız var en az. Hani bir tane zaten banko, ama genelde de iki takımın dörtlü finale kaldığını görüyorum. Üç takımlı da bir sezonumuz var 2022-23'te. Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe. Üçü birden dörtlü finale
1: Bak
0: kalmışlar.
1: Mert, o zaman ben sana bir soru sorayım. Sen hemen bunun cevabını bulursun. Milli takım bazındaki başarımız kulüp seviyesiyle kıyaslandığında o zaman biraz hafif mi kalıyor?
0: E tabii.
1: O zaman hani biz Filenin Sultanları işte aman Allah'ım şöyle başarılı böyle başarılı diyoruz ama yani verdiğin istatistik inanılmaz. 2007'den beri 20 yıldır en az bir Türk takımı, bak en az bu arada. Bazen iki oluyor demek ki bu.
0: Tabii. Çok az da 3 olduğu sezon da var.
1: Yani o zaman burada Türk milli takımının mesela tamam bir dünya kupalarında orada Çin'i var. İşte ne bileyim Brezilya'sı var, Küba'sı var. Acayip voleybol ülkeleri de var kadınlar kategorisinde. Ama Avrupa'da o zaman bizim böyle bir ne bileyim bu süre zarfında birkaç kez bir Avrupa şampiyonluğu çıkarmamız gerekiyormuş sanki.
0: Ama işte bizim havuzumuz, yerli oyuncu havuzumuz çok iyi, ama Avrupa'daki isimlere ya da dünyadaki isimlere kıyasla işte en son Melissa Vargas gelene kadar öyle bir oyuncumuz da yoktu. Yani Melissa Vargas da olmasa bu arada milli takımda
1: Evet.
0: bu başarı da bu kadar gelmezdi. Yani orada pasör çaprazı konusunda öyle marka bir ismimiz yoktu. Ebrar'dı ondan önce, Melissa Vargas'tan önce.
1: Evet.
0: Ama o da belli bir seviyedeydi, yani Melissa Vargas seviyesinde bir isim değildi.
1: Ya Ebrar çok iyiyken ama her zaman da çok iyi olmuyor ama Vargas'ın kötü anını hatırlamıyorum ben yani.
0: İşte
1: Hani
0: Vargas başka bir seviye. O seviye yükselten isimlerden biri, iyi zamanında Egonu gibi. İşte dünkü 33 sayı atan Boşkoviç gibi.
1: Boşkoviç çok kızıl olan değil mi? Değil mi?
0: Yok, o Markova.
1: Ha Markova.
0: O Markova. Köşe oyuncusu. Boşkoviç pasör çaprazı. Bir de yarı finalde yendiği Vakıfbank'ta Isabelle Haak var. O da dünyaca ünlü, dünya çapında bir sporcu. Hani öyle bir oyuncumuz, kendimizin yetiştirdiği biri yok. İşte Melissa Vargas da orayı şu anda idare ediyoruz. Eskiden Neslihan vardı hatırlarsın.
1: Evet tabii.
0: 2000'lerin
1: Neslihan
0: başı
1: Demir.
0: ortası. O
1: Demirleydi.
0: aynen Demirle'ydi. Onunla iyi bir hava yakalamıştık. Sonra öyle bir isim gelmedi, ama işte şu an o yatırımla birlikte dünyanın en iyi oyuncularını getirebiliyoruz. Yani o konuda herhangi bir problem yok. Para var. Bir dinleyici yazmış. Voleybolun Real Madrid'i diyebilir miyiz? Kupalara bakarsak demiş. Kupalara bakarsak voleybolun Real Madrid'i hala diyemiyoruz Vakıfbank için. Neden diyemiyoruz? Çünkü Dinamo Moskova 11 şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi'nde en çok kupa kazanan kulüp unvanında. Gerçi en son kazandıkları kupanın tarihini de söyleyeyim, 1977. O
1: O
0: tarihten
1: zaman
0: beri kupa
1: Nottingham
0: yok.
1: Forest diyelim onlara.
0: Yani biraz eskide kalmışlar. Şu anda zaten Rus takımları bir de şeyde yok. İkinci sırada 8 şampiyonluklu Uraloçka var. Onların da son şampiyonu 95 yılı. Vakıfbank dünkü şampiyonlukla birlikte 7 oldu ve Voley Bergamo'yla üçüncülüğü paylaşıyorlar. Şu anda daha üçüncü basamakta Vakıfbank. Real Madrid olmak için 5 şampiyonluk daha kazanıp birinci sırada olması gerek. Son dönemi Real Madrid'i
1: Son dönemi
0: anca
1: Real Madrid, evet.
0: diyebiliriz, ama tarihte şu anda ondan daha fazla şampiyon olan iki Rus takımı bulunuyor, ama işte bu bile gerçekten çok büyük bir başarı. Yarı finalde Imo Kovalev ile oynadı Vakıfbank. 2-0'dan döndü maç, sayılarından döndü, 3-2 kazandı. Imo Kovalev de son 2 yılın şampiyonuydu. Onlar da gerçekten çok çok iyi bir takım. Gabi'yi hatırlayacaktır voleybol severler. Vakıfbank'ta oynadı uzun yıllar. Brezilya milli takımında kaptanı o var. İşte Haak'tan bahsettim. Çin milli takımının yıldızı Zhu Ting yine takımda. Böyle bir takımı yarı finalde geriden gelip
1: Hangi ülkenin
0: mağlup etti.
1: takımı?
0: İtalyan.
1: İtalyan.
0: İtalyan. İtalyanlar bizim gibi
1: Şey
0: onlar
1: nerede
0: da bu arada.
1: oynuyor? Bir ara bize geldi Türkiye ama o
0: Egonu.
1: evet.
0: O da yanılmıyorsam Vero Voley'di. Onlar yarı finale kalamadılar. Çeyrek finalde elendiler. Yani Egon'u da biraz yıldızı söndü gibi sanki.
1: Mesela İtalyan milli takımı, kadın milli takımı Türkiye'den daha başarılı dersem yanlış bir şey söylemiş olur
0: Yo,
1: muyum?
0: çok daha başarılı İtalyanlar. Sırplar da genel
1: Ha,
0: olarak
1: Sırplar da evet.
0: başarılılar. Ekol olarak hani biz de onlara yaklaşmaya çalışıyoruz son dönemde. Bayağı da yaklaştık. Ama onlar bizden de çok daha istikrarlı başarılar elde
1: Ama mesela
0: ediyorlar.
1: Sırp takımı hiç görmüyoruz bu turnuvalarda.
0: Yok. Onlar işte kendi ülkelerinde tahmin ediyorum ki öyle bir yatırımları yok. İtalyanlar ya da bizim yaptığımız yatırım gibi. Ama çok iyi oyuncular yetiştiriyorlar.
1: İşte bak, demek ki işte acaba o altyapıdan mı çıkıyor, yoksa Avrupa'daki voleybol scouting sistemi çok iyi, onlar buluyor da işte İtalya'ya, ne bileyim Hollanda'ya falan getiriyorlar da öyle mi bu oyuncular gelişiyor? İşte bunlara hep bakmak lazım.
0: Peki şimdi birkaç yine mesaj okuyayım. Abiler demiş, voleybolda torpil yok diyor dinleyicimiz. Hani bu başarının sırrını sordun ya sen az önce, ne
1: Evet,
0: var ne yok
1: evet.
0: diye. Hayri Aslan da torpil yok demiş. Bilmiyorum, zannetmiyorum torpil olmadığını bu arada. Torpil, o torpilin olmadığı yer bence yoktur. Yani vardır her yerde torpil diye düşünüyorum.
1: Ya muhtemelen.
0: Yani torpil yok iddialı bir cümle. Belki hani diğer branşlara
1: Çok
0: göre
1: etkilemeyecek kadar
0: daha
1: yoktur.
0: azdır diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ya yani torpilin olmaması bu şartlarda bilmiyorum çok gerçekçi gelmiyor bana. Hani voleybol niye torpile izin vermesin ki diğer branşlarda konuşulurken? Ki bu sadece bu arada Türkiye'nin de
1: Torpil
0: sorunu
1: dediği
0: değil.
1: acaba yönetim olarak mı? Yani hani işte federasyonundan kulüp yönetimlerine falan mı? Hani oyuncu bazında değil de, oyuncu bazında torpil olsa zaten her zaman hep yönetimden, yani neresi olursa olsun, işte Türkiye Futbol Federasyonu, işte Merkez Hakem Kurulu, bunlar yönetimler hep eleştiriliyor en nihayetinde ve futbolun, hakemlerin bu kadar kötü bir seviyede olduğu bundan dolayı eleştiriliyor, konuşuluyor. Acaba böyle bir şey mi ima ediyor?
0: O da olabilir, evet. Ben o açıdan bakmamıştım oyuncu özelinde ama o da olabilir tabii ki. Mehmet Ünlü, İngiliz takımları da Avrupa kupalarında genelde çok başarılılar ama milli takım seviyesinde onlar da kupa kazanamıyor demiş mesela. Hani futboldan bir örnek vermiş.
1: Valla fena bir örnek değil, doğru.
0: Aynen.
1: Ki İngiliz takımlarının İngiliz yetenekleri de var yani. Mesela bu jenerasyondan bir önceki jenerasyonun bütün İngiltere bir kupa kazanmasını çok kuvvetle bekliyordu. Yani ortada işte Lampard, Gerrard ikilisinin olduğu, ondan sonra işte Owen'ı mı istersin, savunmada John Terry ile Rio Ferdinand'ı, David Beckham'ı, hani inanılmaz bir jenerasyonda, ama oldu mu olmadı. Ve halbuki 2000'lerde de gerçekten Mehmet Ünlü'nün dediği gibi kulüp seviyesinde Chelsea ve Manchester United tozu dumana katıyordu.
0: Aynen öyle. Peki ben finalle ilgili bir detay da girişte verdim. Boşkoviç dün 33 sayı attı finalde. Finallerin de bu arada MVP'si seçildi haliyle. Onun da kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 29 yaşında bir sporcudan bahsediyoruz. Uzun yıllar Eczacıbaşı forması giyiyor. 2015-2025 yılları arası. Bu sezon başında Vakıfbank'a geçiyor ve Vakıfbank'ta da ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Eczacıbaşı'nın tarihinde tek şampiyonluğu var. O da Boşkoviç'in geldiği sezondan bir sezon önce. Yani şampiyon oluyorlar, Boşkoviç'i alıyorlar. Bir daha Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yok. Boşkoviç Vakıfbank'a gidiyor ve orada o da ilk şampiyonluğunu elde ediyor. Yalnız dün mesela Eczacıbaşı kazansaydı Boşkoviç için de inanılmaz bir kötü son olacaktı. 10 yıl beklemiş, alamamış Eczacıbaşı'nda Vakıfbank'a gidiyor. Bir de Eczacıbaşı kazansa
1: Şey olurdu ya,
0: finali acayip bir
1: Fatih
0: hikaye
1: Terim'in
0: olurdu.
1: Galatasaray'daki şampiyon kuraklığı yaşaması gibi olurdu.
0: Futbolculuğundaki.
1: Futbolculuğundaki, evet.
0: Benim de aklıma Mbappe geldi. O da işte Şampiyonlar Ligi kupası için Real Madrid'e gitti.
1: Evet.
0: Paris Saint-Germain kazandı. Real Madrid kupaya uzak. Şimdi Paris Saint-Germain bir şampiyonluk da alabilir Mbappe'siz. Öyle bir hikaye olabilirdi ama Boşkoviç için iyi şekilde bitti. Onun
1: Ama Boşkoviç'in yani Sırbistan milli takımında da yıldız değil mi? Çok adı geçiyor çünkü, hatırlıyorum.
0: Şöyle hani kulüpler seviyesindeki ilk Şampiyonlar Ligi ama 2018 ve 2022'de Sırbistan'da dünya şampiyonluğu var Boşkoviç'in. 2017-2019'da da Avrupa şampiyonluğu var Yani o apoletleri zaten
1: evet, evet.
0: Kazanmış. Olimpiyatlarda gümüş ve bronzu var.

0: Nerede bir de Antropova diye bir uzun oyuncu vardı. Onlar da yine Egonu'nun pozisyonunda değişmeli de oynuyorlardı. O da Scandicci'nin yıldızı. Scandicci de turnuvayı dördüncü bitirdi. Imoco 3-0'la üçüncülük maçını kazandı. Onlar da üçüncü olarak tamamladılar. Bakıyorum notlar arasında maçla ilgili kaçırdığım bir detay yok herhalde. Guidetti tabii ondan da bahsedelim. Sonuçta bu başarının mimarlarından bir tanesi Giovanni Guidetti. Uzun yıllardır Türkiye'de artık bizden biri diyebiliriz. 53 yaşındaymış. Öyle ben daha yaşlı mıdır acaba diye düşünüyordum. Yıllardır burada ama genç sayılabilecek de bir yaşta. 2000 bakıyorum 8'den beri Vakıfbank'ı çalıştırıyor. Yani bu kupaların tamamının mimarı bir İtalyan. Bu arada şöyle bir detay var. Dün İtalyanlar tabii finale çıkamadılar ama hoca olarak iki İtalyanın karşılaşmasıydı. İtalyanlar da öyle teselli bulmuşlar. Yarı finalde takımları elendi ama iki koçları finalde
1: Bak bu da acaba
0: icra
1: işte
0: ettiler.
1: kulüp seviyesinde daha iyi olup da milli takım seviyesinde, ama gerçi Guidetti milli takımı da kaç yıl çalıştırdı.
0: Bizi
1: Evet.
0: çalıştırdı. Ama İtalyanların hoca havuzu bize göre çok daha geniş. Yani o konuda da dünyada tahmin ediyorum ki bir numaradır
1: Bizde hiç
0: İtalyanlar.
1: böyle ben bilmediğimden soruyorum.
0: Ferhat
1: Çok da
0: Akbaş bir Japon milli takımını çalıştırıyor. Hatta bizi de mağlup etti galiba olimpiyatlarda mıydı? O var. Onun haricinde böyle
1: böyle
0: üst
1: bilinen
0: düzeyde
1: bir hocamız. Heh,
0: yok.
1: tamam.
0: İtalyanlar gibi yok. Diyelim o zaman voleybolla ilgili bölümü böyle noktalayalım. Aradan sonra futbolla geri dönelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.39 saatlerimiz, futbola geçeceğim dedim ama son bir mesaj okuyacağım. Mustafa Demirkaya'dan gelmiş. Hoşuma gitti. Yeğeni İzmir'den Final Four'u izlemeye gelmiş İstanbul'a. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaydı Final Four organizasyonu. Maçları izlemiş, 3 maç izlemiş. Bir tane hakaret, küfür duymadım. Herkes ailecek, keyifli, çoluk çocuk, harika bir ortam. Ellerde telefon yok. Seyirciler konsantre. Bana göre spor branşları tek seyirci olacak. Spor voleybol dedi, bana da tavsiyede bulundu demiş. Aslında bu konuyu daha önce de galiba konuşmuştuk yine voleybolla ilgili. Ben de hani futbol maçlarına mümkün olduğu kadar gitmemeyi tercih ediyorum. Özellikle Türkiye içerisinde gerekçelerim işte sigara içilmesi, küfür kıyamet olması tercih etmiyorum. Hele ki çocuğumu bir de böyle bir ortama götürmek hiç istemem.
1: Şimdi artık çocuğun da var,
0: Artık
1: eskiden
0: onu düşünüyorum ya,
1: farazi
0: onu da düşünüyorum.
1: konuşuyordun.
0: Şu an gerçekten de onu düşünmek durumundayım. Böyle bir ortam hayatta sokmam. Yani
1: Ya
0: büyük
1: tabii canım.
0: konuşmayayım da şu anki kafamda sokmam. Basketbol olabilir. Voleybol da zaten daha başarılı olduğu için voleybol. Şu anda çocukların da en çok ilgi
1: Ama
0: duyduğu
1: Mert
0: spor dalı.
1: kaçınılmaz ki ya. Televizyondan izleyecek, bir şey yapacak yani en nihayetinde bunlara maruz kalacak, görecek. Ama sen tabii şey yapabilirsin. Voleybola götürerek mesela
0: Voleybol sevgisi aşılayabilirdi
1: voleybol
0: yani.
1: sevgisi aşılayabilirsin. Sporun etraftaki o hani seyirci kültürünün normalde olması gereken spor kültürünün bu olduğunu öğretip diğerlerinin yanlış olduğunu gösterebilirsin. Onlara maruz kalsa da doğrusunun bu olduğunu gösterebilirsin hakikaten.
0: Aynen. Yani çocuk yani teşbihi hata almaz. Bence hamur gibi. Hani sen yoğuruyorsun o hamuru. Yani sen nasıl yönlendirirsen büyük oranda çocuk o şekilde büyüyor. Tabii ki etraftan da etkilenecek ama yine de ağırlıklı senin yani ebeveyn olarak senin etkin çok daha fazla. O yüzden bilemiyorum. Gerçi ne yaptık bu hafta sonu? Cumartesi günü Galatasaray Samsun Spor maçı vardı. Giydik sarı kırmızı üstlerimizi. Ben de giydim. O da giydi. Fotoğraf çekildik. Hani şampiyonluk falan. İlk şampiyonluğumuz diye böyle fotoğraf hazırlıkları yaptık. Birçok kişi tabii ki şampiyonluk hazırlığı yapmıştır karşılaşma için ama 4-1'likte bir mağlubiyet gelince buradan oraya bağlayayım.
1: Öyle
0: Galatasaray'da
1: kolay değil öyle şampiyonluk
0: evet
1: yaşamak.
0: kolay değil dedirtti. Gerçi Galatasaray'da Mayıslar bizim diyordu da Mayıs ayında Samsun önünde çok ağır bir mağlubiyet geldi. Genco abi bekliyor muydun? Böyle bir mağlubiyet. Şöyle pas atayım. Serdar Kelleci, o da yorumculardan bir tanesi. Maç öncesi onun da bir videosu sonra sosyal medyada düştü. 4-5

0: diyebileceği bir mağlubiyet öngörmüş aslında bakınca Galatasaray'a. Ama herhalde Türkiye'de bir yerin parmaklarını geçmez bu maçta Galatasaray'ın fark yiyebileceğini söyleyen.
1: Ya ben beklemiyordum. Şimdi bu ne perhiz ne lahana turşusu diyecek belki dinleyenlerimiz ama beklemiyordum ama sürpriz de olmadı. Çünkü bir konsantrasyon eksikliği bekliyordum. Ama buna rağmen hani bu kadar şiddetli beklemiyordum. Buna rağmen Galatasaray'ın bir şekilde kadroya baktığımda işte Sanesi, Yunus'u, Osimhen'i, Lemina, Torreira falan bunları görünce ya Galatasaray ya en kötü berabere kalır. Bak bir puan kaybı olabilir. Bak beklemiyordum ama sürpriz de değil. Çünkü Fenerbahçe yendi Galatasaray. Hatta Okan Hoca maçtan sonra ne dedi? Oyuncularımın şampiyonluk kutlaması biraz hoşuma gitmedi. Sanki şampiyon olmuşuz gibi. Daha şampiyon olunmadı dedi.
0: Sonra bir de yalnız Galatasaray bunun üzerine hafta içi taraftarı açık stadyumda antrenman da yaptı.
1: Yine
0: Bu da
1: şampiyon gibi.
0: Okan Buruk'un herhalde karşı çıktığı bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü aynı mantık.
1: Evet.
0: Yani
1: Ve yine
0: izin
1: şampiyon gibi
0: vermemesi lazım
1: kutlandı. Aynen
0: Okan
1: öyle.
0: Buruk'un aynı mantıkla, ama demek ki yönetimsel bir şeyler.
1: Tabii 4-1 beklenmez. Ya 4-1'i hiçbir şekilde kimse beklemez. Yani bir mağlubiyet olabilir, bir beraberlik olabilir. Hatta ben bir arkadaşımla izliyordum. O böyle kıyameti kopardı. Ya dedim sakin ol dedim. 3 tane maç var. Hadi bu gitti. Galatasaray kalan 2 maçtan birini kazansa şampiyon dedim. Fenerbahçe kalan 2 maçtan birini kazanamasa yine Galatasaray şampiyon dedim. Yani dünyanın sonu değil bu dedim. Ama tabii yani mutlaka hatalar neyse irdelenmesi lazım, konuşulması lazım. Mesela maçtan sonra Okan Hoca antrenmanlarda bu kadar büyük bir konsantrasyon eksikliği görmedim ben dedi oyuncularımda. Fakat dedi sahada Okan Hoca'nın söylemesine gerek yok. Jakobs yanındaki oyuncuya pas veremiyordu. Ya 5 metredeki adama pas veremiyordu. Torreira çok kötüydü. Lemina çok kötüydü. Osimhen çok kötüydü. Ne bitirici vuruşlarda vardı Osimhen. Verdiği geri pas zaten
0: Zaten kırmızı kart oldu.
1: kırmızı karta sebebiyet verdi. Yani Galatasaray çok kötü bir günündeydi ama dediğim gibi işte Fenerbahçe galibiyeti, şampiyon olundu havası. Ama tabii burada bunu yani durdurması gereken kişi Okan Buruk. Şimdi Ali olsaydı hayda derdi. Döndün dolandın yine Okan Buruk'a geldin
0: Mehmet
1: derdi.
0: Ünlü şöyle yazmış şimdi. Ali Yerim'de olmadığına göre bu hafta rahat rahat Okan Buruk'u eleştirebiliriz demiş. Sen şimdi üzerine bunu söyleyince
1: Yani
0: okuyayım
1: ama
0: dedim.
1: şimdi Okan Hoca'nın da söylemi bana geçiyor. Diyor ki en çok en dikkat ettiğim konu konsantrasyondu. Antrenmanda hiç böyle bir konsantrasyon eksikliği görmedim dedi. Ya buna da inanacağız tabii ki haliyle şimdi. Yani ama bu bir stres midir? Strestir Mert. Olmaz mı?
0: Olur.
1: Şimdi bir dahaki maçta Galatasaray bir geriye düşse, 60. dakikaya 0-0 1-1 girse eller ayaklar dolanır yani.
0: Galatasaray'ın şansı Antalyaspor'la
1: Evet.
0: oynaması.
1: Evet.
0: Antalyaspor'un da hiç hali yok. Yani
1: Aynen
0: hiç,
1: öyle. Aynen öyle.
0: hani eminim Fenerbahçe taraftarlar tabii düşünüyordur olası bir puan kaybı, ama çok zor Antalya'nın
1: Çok
0: şu
1: zor,
0: haliyle.
1: çok zor.
0: Çok çok zor.
1: Bir de Galatasaray evinde taraftar falan işte 45-50 bin kaç kişi ise gelecek onlar da eminim yönetim maçtan önce şey de yapacaktır. Kazanıldığı takdirdeki şampiyonluk kutlamaları işte şu gelecek bu gelecek falan ya olacaktır bir şeyler. O yüzden o hava ya girecektir takımda girecektir yani.
0: Ben de uzun zaman sonra tweet attım. Twitter'ı biraz daha aktif kullanmaya karar verdim bu arada.
1: Oo,
0: Onu
1: seni like'layayım biraz.
0: söyle, aynen likelayabilirsin, öne çıkarabilirsin. Orada da hani şu Hüseyin abi aslında maç esnasında bir mesaj atmıştı bana WhatsApp'tan. Oradan bir çağrışım yaptı. O da tabii Okan Buruk'u eleştiriyor. Takımın hani bu durumda olması, ki şampiyon yapacak belki, ama Okan Buruk da bu sezon o kadar çok yıprandı ki, böyle tweetimde şunlardan bahsettim. Hani mesela Ajax'ı yeniyor Şampiyonlar Ligi'nde. Sonra işte Kocaelispor'a kaybediyor. Sıramayı doğru mu söylüyorum?
1: Doğru.
0: İşte Süper Kupa'da Trabzon'u yeniyor öyle finalde. Çok iyi bir oyun. Trabzon hani sahada yok. Finalde Fenerbahçe'ye karşı işte varlık gösteremiyor. Juventus'a ilk maçta 5 atıyor. Sonra 10 kişi takıma neredeyse tur
1: Eleniyor.
0: verecek noktaya geliyor Galatasaray. Liverpool ilk maç 1-0, ikinci maç İşte Osimhen sakatlanıyor, çıkaramıyor. Hani ben maçın orada gittiğini düşünüyorum. Türkiye Kupası'na Gençler Birliği'ne kaybetti ki kendi evinde kaybetti ve Gençler Birliği de son dönemdeki hali ortada. Dün Karagümrük'e kaybetti.
1: Kaybetti evet.
0: Ki maç içinde tabii bir sürü şey yaşandı ama sonuç olarak kaybetti. Ligde Fenerbahçe'yi yendi daha taze.
1: Üzerine gitti Samsun'a.
0: Gitti Samsun'dan. Fark yedi yani şampiyonluğu ilan edeceği maçta. Hani bu sezonu şampiyon yine bitirecek ne olursa olsun ama bu kadar yıpranarak bitirmek de ve bu dördüncü şampiyon olacak büyük bir meziyet yani tırnak içinde. Kamburuk için.
1: Ya doğru söylüyorsun. Hatta dün Cuma günü Ali ile konuşurken işte sen de galiba benimle aynı fikirdesin. Ali de söylüyor. Beğendiremiyoruz size Okan Buruk diye. Ben yani mesela dördüncü şampiyonluk olsa bile artık Okan Buruk'la devam edilmemesinin doğru karar olabileceğini düşünüyorum, söylüyorum. Fakat Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Dedi ki işte seçim olacak. Ben Okan Buruk'la devam etme taraftarıyım ve ona 2 senelik kontrat önereceğim. Şimdi böyle bir şey olduğu takdirde de Galatasaray taraftarının buna destek vermekten başka çaresi yok böyle bir şey olduğu takdirde. Kalkıp da ben demiştim böyle böyle böyle. Yani bu kadar da şey olmaya hani kırıcı ya da bölücü neyse bölücü de denmez ona ne denir yani.
0: Ayrıştırıcı ne mi
1: o da denmez. Yıpratıcı. Hı. Bu kadar da yıpratıcı olmaya gerek yok yani açıkçası. Ama mesela ben hala diyorum doğru karar olmaz. Yani Galatasaray Okan Hoca ile devam ederse bence duraklama devrine girer.
0: Peki hep Okan Buruk üzerinden okuyoruz. Problem acaba oyuncu grubunda olabilir mi? Oyuncu grubu yenilense Okan Buruk kalsa. Mesela Galatasaray'ın...
1: Ama bak ben sana hemen şöyle bir şey söyleyeceğim Mert. Galatasaray'ın şu anki oyuncu grubu Türkiye futbol tarihindeki bence en iyi ekip. Şöyle iyi. Geçmişine baktığında. Şu anda dünyanın en iyi kabul edilen ligi hangi lig?
0: Premier Lig.
1: Premier Lig. Torreira Premier Lig'den hem de Arsenal'den geldi. Davinson Sanchez şu Tottenham'ı sayma çok daha iyi durumdaki Tottenham'da oynayıp geldi. Lemina İngiltere'den geldi. Leroy Sané İlk ay Manchester City'de oynadı. Leroy Sané'nin Bayern Münih geçmişi de var. Sacha Boey bazen de yıldızı yıldız olarak beklemeyeceksin, almayacaksın. Sen de yıldızlaşacak. Galatasaray'da yıldızlaşmış bir isim. Singo acayip bir atlet. Bir şeyler yapabilecek performans ve ışık gösteriyor. Uğurcan var. Bilmiyorum atladığım biri var mı? Türk milli takımından da Abdülkerim, Barış Alper ve Yunus var. İleride de Premier Lig'de oynamamış ama Galatasaray'a geldiğinde dünyanın en pahalı 3 forvetinden biri kabul edilen Victor Osimhen var. Yani şu anda sen oyuncu grubu ile ilgili bir şikayetin varsa doymuşluklarından mı şikayet ediyorsun yoksa daha iyi olabilir mi diyorsun?
0: Mesela Icardi'de disiplin ve performans problemi. Takımda hani oynatsan bir dert ya da kulübesi tutsan ayrı bir dert. Onunla uğraşmak zor. Mesela o gidecek. Gelecek sezon olmayacak.
1: Bence gitmeliydi bile.
0: Ama burada Okan Buruk'u aşan bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani Okan Buruk'a sorsan olabilir. Bence devre arası bile gitmesine izin verirdi. Ama işte Okan Buruk'u aşan bir konu. Torreira mesela Torreira ile ilgili sürekli haber çıkıyor artık. En son Ali Naci Küçük'te gördüm. Kendi çalışanlarına ben seneye yokum demiş güya Lucas Torreira. Onun da işte bir aşk acısı, bir problem yaşadığı, işte babasıyla ilgili sıkıntılar hep konuşuldu. Onun da mesela olmayacağı, onun da kafasının çok burada olmadığı söyleniyor.
1: Peki sen bir futbol sever olarak Torreira'nın geldiği ilk yıl, ikinci yıl, bütün bunlarla kıyaslama yaptığında bu yıl için Torreira'nın yani kaçıncı basamağı koyarsın?
0: 4 yıl içinde mi?
1: Evet.
0: Vallahi çok sağlıklı olur mu bilmiyorum. Bu yıl olduğu için herhalde son sıraya koyarım.
1: Ben de. En kötü 3'e koyarım. Hatırlamadım daha kötü bir sezonu varsa diye ama yani en kötü diyorum. Pardon en iyi özür dilerim. Yoksa bence de 4. Yani şimdi bak değişim kolay kolay kabul edilecek ve sevilecek, hazmedilecek bir şey değil değişim. Ev değiştirmek, işte boşanmak,
0: evlenmek, iş değiştirmek.
1: Bunlar neyse. Çok zor şeyler. Telefon hattımızı bile değiştirmiyoruz.
0: Öyle. Yani. Radyo Spor'un bile bu hattı kaldı işte. Ali abi değiştiremiyor. Beğenmese de.
1: Yani.

0: Şimdi dolayısıyla orta sahanda geldiğinde çok başarılı olmuş bir oyuncuyu görüyorsun, tamam, ama doyuyorsun. Yani o da kişisel olarak doyuyor, sana bir şey katamıyor. O zaman bu değişimi yaşamak zorundasın. Yani Galatasaray taraftarı, ben istemez miyim Torreira ilk geldiği sene gibi 8 sene oynasın?
1: Icardi mesela
0: Icardi
1: öyle
0: ilk
1: oynasın.
0: geldiği gibi 8 sene oynasın. İşte 35 yaşına gelene kadar oynasın. Ama öyle olmuyor işte. Yani Messi zaten bu yüzden mesela bilgisayar oyunlarında tek kulüp özelliği var Messi'nin. Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum ama hani Messi mesela 18 yaşından 30 bilmem kaç yaşına kadar Messi'de oynadı ve hep inanılmaz oynadı. Hani ama birçok oyuncu böyle değil. İşte Maldini öyleydi, işte Baresi öyleydi falan filan. Ama birçok oyuncu yeni bir heves arıyor, yeni bir kendine bir ne derler ona,
1: Meydan okuma mı?
0: meydan okuma, yani heyecan. Torreira da bence şu anda, bak mesela ben diyorum ya, Okan Hoca'nın misyonu Galatasaray'da doldu. Torreira da bence bitti. Yani katkıları için teşekkürler. Müthiş bir oyuncu. Kimse bana kızmasın ama ya Torreira'yla devam edilmesi halinde orta sahası Galatasaray'ın bence yumuşak kalacak artık. Oraya yeni bir isim koymak lazım.
1: İlk
0: Bu futbol.
1: defa galiba bu Okan Buruk döneminde Fenerbahçe'nin orta saha ikilisi Galatasaray'a göre daha iyi gözüküyor sanki. Daha sağlam gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'de diğer takımlarda hep bir Torreira aradılar
0: Evet.
1: transferde. Zorlandılar ama bu sezon şimdi Guendouzi bence bayağı bir oturdu. Kante de belli bir seviyenin üzerinde. Şu an hani Lemina Torreira biraz geride kalıyor gibi. Orada bir güncellemeye
0: Evet.
1: ihtiyaç
0: Yani
1: olabilir.
0: Lemina'nın da fiziksel olarak biraz sakatlıkları ön plana çıkıyor. Orada bir, o da bir düşüş yaşatıyor. Tabii iki tane birden değişiklik çok iddialı olur. O ayrı. Ama iki tane oyuncudan biri gidecekse, ki bence gitmeli, Torreira'ya ben hiç hayır demem. Yani ve bak, bu bir eleştiri değil. Takımın iyiliği için söylüyorum bunu. Yani Galatasaray taraftarı da herhalde farkındadır. Bu seneki Torreira artık son anda Galatasaray'ı kurtardı bence. Yani buna karşı gelen yoktur. Ve bundan daha iyi yapıp yapmayacağını da bilecek tek bir isim var. O da Torreira. Yani Torreira gitmek istiyorsa zaten onu tutmamak lazım. Kalmak isterse de bunu futbol düşünürleri, karar verecek olan yönetimi, teknik heyeti, Torreira bize daha fazlasını verebilir mi? Çünkü bir kulüp bulunduğu yerden daha yukarıya çıkmak için her zaman daha iyi gidilmesi lazım. Her zaman daha iyi performans verecek oyuncu grubunu ya grup olarak ya da bireysel olarak bulman lazım.
1: Bir ara, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.59 saatlerimiz, İstanbul'da Erol Fenerbahçe taraftarı bir dinleyicimiz. Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılsın diyorsunuz ama demiş. Bir teknik direktör adayınız var mı? Reklam arasında tam
0: Buruk
1: bunun üzerine gelen bir arkadaşından mıydı o yorum?
0: Evet,
1: Yorumu
0: evet.
1: konuşuyorduk. Benzer yani, birebir belki arkadaşı buraya da yazdı, bilmiyorum. Ama mesela Fenerbahçe bir teknik direktör arıyor, yerli yabancı bir türlü bulamadı demiş. Hani Galatasaray'da bulmuşken siz de göndermek istiyorsunuz diyor.
0: Ya ama şimdi bak, ben ya anlıyorum da, şimdi bunun kararını verecek ya da şu alınsın diyebilecek biri değilim. Hani sözümün çok geçerli olduğunu bilsem yaparım araştırmayı, bakarım bu sezon kimlerin şeyleri bitiyor, sözleşmeleri bitiyor ya da kimler nerede ne yapıyor geçmişte. Ya bunların çalışmasını ben yapmayacağım, Galatasaray kulübü yapacak. Yani bu konuda da Türkiye'yi ben çok zayıf buluyorum. Ya mesela hatırla, geçen sezonun ortasından itibaren Ali ile sana ne diyordum? Muslera gidecek. Galatasaray artık büyük bir kulüpse, bir dünya kulübüyse, bir tane kaleciyle niye sezon bitmeden anlaştığını açıklamasın diyordum. Ya
1: Üzerine bir de.
0: üzerine son saniyede, yani neredeyse
1: Evet.
0: anlamıyordu, son saniyede geldi o kaleci. Yani dolayısıyla ben Galatasaray yönetiminde olsam, transfer heyetinde olsam, inanın gece gündüz teknik direktör araştırması yapardım. Eğer ki Okan Hoca ile devam edilmeme kararı varsa, yani kapalı kapılar ardında. Ama ona da ben karar vermeyeyim yani. Ben ne diyeceğim şimdi? Okan Hoca Ben fikrimi

0: söylüyorum. Benim fikrim yeni bir teknik direktör bulun fikri değil. Benim fikrim Okan Hoca ile devam ederse Galatasaray duraklama devrine girer. Galatasaray çünkü yükselme devrindeydi. Yani aldığı oyuncular, bak Mert senle de aynı fikirdeydik. Şu anda Galatasaray bir eşikte, bir dönüm yaşıyor. Prime zamanında bir futbolcu getirdi Galatasaray. Şimdi Galatasaray prime zamanında getirdiği futbolcuyla Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca devrinde ilk kez ikinci tura yükseldi. Ama o yükselme esnasında prime oyuncunuz küstü size. Dedi ki ben oynanan oyundan hiç memnun değilim. 10 kişi kalan Juventus karşısında 3 gol yedik ve neredeyse eleniyorduk. Benim sinirim saha içerisindeki postam buraydı dedi. Şimdi bir dahaki senede ikinci tura zar zor çıkılırsa ya da çıkılamazsa dışarıdan prime döneminde almak istediğin ya da prime'ı bitmek üzere olan 33-35 değil de 30-29 yaşındaki birini getiremezsin Galatasaray'a. Şu anda Galatasaray onun eşiğini yaşıyor. Bakın gerçekten çok önemli bir zaman yaşıyor Galatasaray. Halbuki Galatasaray bir dahaki sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselse prime adam getirebilme şansını yakalar Galatasaray artık bundan sonra. Ama çünkü biraz hatta var da bak Juventus'a 5 attı, Liverpool'u 2 kere yendi, Tottenham'ı yendi, müthiş bir Rams Park atmosferi, işte Van Dijk, Mo Salah falan konuşuluyor, ediliyor. Ama bunlar senin başarından dolayı değil, Galatasaray atmosferinden dolayı. Buna başarıyı da eklersen hakikaten prime oyuncu da alabilme kabiliyetine ulaşabilirsin. Ve Galatasaray bunun eşiğini yaşıyor ve bu çok önemli bir eşik.
1: Peki Genco abi, Galatasaray daha hangi prime'ı getirecek diye ben sana karşı bir soru sorayım.
0: Hani ya illa prime değil.
1: Sané'yi getirdi bu sezon başında. Daha Haziran ayında böyle bir dünya çapındaki oyuncuyu ikna etmeyi başardı Galatasaray. Osimhen'i işte hem kiralığa ikna etti önce hem bonservise ikna etti. Evet. Ki ettiğinde de Avrupa'da öyle çok olağanüstü bir başarısı da yoktu. Hatta Sané'yi ikna ederken de öyle bir başarısı yoktu geçen sezon. İşte ne oldu? Galatasaray Avrupa'dan yine erken elenmek durumundaydı. Ona rağmen ikna etti. Yani biz bir şekilde Türkiye olarak, hani biz derken Süper Lig olarak parayla hani Fenerbahçe Ederson'u getirdi Manchester City'den. Skriniar'ı getirdi. İşte Asensio gibi bir oyuncu, Kante'yi getirdi.
0: Ama çok büyük paralar veriliyor şu anda. Ama Galatasaray'da işte kaç tane böyle büyük para verecek? Ya da belki de verebilecek, bilmiyorum. Ama yani mesela Galatasaray Liverpool'u eleseydi,
1: daha iyi olurdu tabii.
0: Tottenham çıksaydı, eleseydi, çeyrek final görseydi, ben mesela hakikaten acaba bir Mo Salah gelir miydi derdim. Yani derdim.
1: Şu an dedirtmiyor mu sana?
0: Şu anda da dedirtiyor.
1: İşte demeye çalıştım.
0: Şu anda da dedirtiyor ama başarı ile bunu taçlandırdığında o ihtimal daha da yükseliyor.
1: Mo Salah istiyor musun şu anki haliyle?
0: İsterim. Ben ama kim istiyorum biliyor musun? Yani
1: kim var şu an böyle fırsat transferi?
0: Yok, fırsat transferi değil. Geçen sene ayrılsaydı ayrılırdı ama
1: Bruno Fernandes
0: şu anda, evet. Ben yani hastası olmuş durumdayım. Bruno Fernandes inanılmaz bir sezon geçiriyor.
1: Şu an daha gerçekçi hedef Bernardo gibi, sözleşmesi bittiği için. Hani Bruno'nun devam ediyor bildiğim kadarıyla.
0: Ediyor tabii, geçen sene bitiyordu.
1: Bernardo'ya yükselmek
0: 10 numara olarak mı 8 numara olarak mı?
1: Valla Bernardo 8-10 hepsini oynamıyor mu yani? Kanat da oynuyor.
0: Ama şimdi Galatasaray'ın forvet arkasında böyle isimler varken, Sané varken, Yunus varken, gerçi Yunus'un presi fena değil ama yani ben sanki Galatasaray'ın şu anki sisteminde, ya da Okan Hoca bize böyle alıştırdı. Belki başka biri gelse bambaşka bir Galatasaray izletecek bizi ama iki tane 6 ağırlıklı 6-8 olmadıkça Galatasaray'ın orta sahası bana çok yumuşak kaçar gibi geliyor.
1: Sen Bernardo'ya burun mu kıvırdın az önce? Ben mi yanlış hissettim?
0: İşte Bruno 8
1: Fernandes
0: olarak
1: yanında.
0: Ya hayır, Bruno Fernandes çok isterim diyorum da o da olmaz ki. Galatasaray'ın işte 6-8'i ikisi de 6 numara gibi olmalı. Yoksa çok yumuşak kaçar gibi hissediyorum.
1: Yani Bernardo gelip çok düşmeyecekse, Bernardo gördüğüm 13'ler falan koşuyor maçlarda. Hani 12-13 kilometresi
0: şey gibi
1: var.
0: Bu arada Messi'nin Inter Miami'de Barcelona'ları topladığı gibi biz de stilleri topluyoruz.
1: Öyle. Güzel ama yani iyi oyuncular.
0: Olmaz
1: sonuçta.
0: Değil yani. Bir de o antrenman sistemini bilen birini Galatasaray'a getirse o zaman.
1: Guardiola'yı.
0: Guardiola'nın yardımcısı gelsin.
1: Pardon, yardımcısı.
0: Bir şey diyeceğim sana.
1: Geldi geçmişte. Torrent yardımcısı değil miydi Guardiola'nın? Torrent ne yardımcısı? Guardiola'nın Barcelona mıydı?
0: Yok, Torrent
1: de öyle bir adamdı Torrent'te, yani.
0: Ya
1: olmadı.
0: Torrent de değildi şimdi.
1: Daha
0: Guardiola'nın mesela Arteta gibi. Yani Arteta şimdi Ali beni topu tutardı da.
1: Aman.
0: Yani Guardiola'nın ekibinde, Luis Enrique'nin ekibinde ya da Klopp'un ekibinde en az 5-6 sene çalışmış bir adamı Okan Hoca gitti diyelim. Getirse burun kıvırır mısın sen?
1: Yani ben tabii ki kıvırmam en başta. Bir bakmak isterim hocaya da burun kıvrılır. Önce abi o isme yani. Kıvrılır. Çünkü o dediğin ismin Arteta gibi biri olmayacağı da açık. Mesela Arteta bunun en uç örneği herhalde. Olabilecek en iyisi. Ama genelde onları yardımcı da çok tanımadık. Mesela şu an Guardiola'nın yardımcısı kim biliyor musun? Maçları izlerken yanında kim var? Birinci yardımcı biliyor musun?
0: Yok hiç.
1: Bilsen bilirdin tahminen. Tabii. Ben de bilmiyorum. Hani Arteta'nın kim? Ya da Luis Enrique'nin ki yardımcısını biliyorum da mesela o adamdan birinci adam olur mu ya da olursa burun kıvrılır gibi geliyor bana.
0: Ya şimdi bazıları onların yardımcısı olarak kalmak, devam etmek istiyor ama bazıları da onlardan sıyrılıp teknik direktörlük yapmak istiyor. Onlardan birini bulacaksın. Şimdi bak, bunlar tabii ki tartışmaya açık şeyler ama Türkiye'ye Fenerbahçe'ye Jose Mourinho geldi ve olmadı. Yani Gus Hiddink geldi. Ondan sonra Joachim Löw geldi. Bakın, bazı isimleri de biz çok çabuk eritiyoruz. Yani Löw Fenerbahçe'nin başına geldiğinde arkasına bakmadan kaçtı. Gus Hiddink arkasına bakmadan kaçtı ve bu iki ismin ne kadar önemli hocalar olduğu daha sonradan belli oldu. Bazen de şans vermek lazım.
1: Aragones geldi, Aragones'e, Jesus geldi, tabii, yok Jesus. Hani benim aklıma gelen
0: yani
1: örnekler.
0: İlla hemen tabii bizdeki sıkıntı anında başarı istendiği için başarı gelmediği zaman bir de yabancıları ekstra haşlamaya bayılıyor bizim basınımız. Yerli hocalarda böyle çok olmuyor. Okan Hoca Türk değil de yabancı olsaydı Galatasaray'ın şu anda bence başında olamayabilirdi. Çünkü biz yabancı hocaları öğütmeye bayılıyoruz. Hı hı. Yani Pereira Fenerbahçe'nin başında başarılı olmasaydı Pereira da arkasına bakmazdı. İşte Aragones geldi. Yeniköy kasabı dendi adama. O yüzden illa hemen anında başarı alacağız diye bazı isimleri de burun kıvırmamak lazım.
1: Şimdi senin kafanda Türkiye'de Süper Lig'de bir büyük takımı çalıştıracak hoca da aradığın kriterlerden biri çok iyi antrenman yaptırması değil mi? Fiziksel seviyeyi koruması. Evet. Çok iyi bir taktik dehası olmasını da bekliyorsun tahminimce. Guardiola, Luis Enrique gibi hocaları ön plana çıkardığına göre taktisyenliği de ve oyun içi hamleleri de herhalde kabulün eleştirildiği noktalardan biri.
0: Ama şu da çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın bak Mayıslar bizimdir diyor ya Galatasaray taraftarı. Mesela Paris Saint-Germain, Bayern Münih, bunlar Manchester City Nisan-Mayıs ayında coşuyorlar. Niye? Zaten bu takımlar o kadar kuvvetli bireysel oyunculara sahipler ki Ağustos'ta, Eylül'de daha tam formlarını yakalamadan bireysel performansları en üst seviyeye çıkmadan bir şekilde maçları kazanmaya ya da bir iki tane kaybettiği maçın telafisini zaten buluyorlar. Ama bu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde her neyse final kovaladıklarından dolayı böyle çeyrek finalden sonra ligin de en zor anlarında bak Arsenal 3 senedir, 4 senedir Arteta'yla ligin sonunu getiremiyor. Ama Guardiola, Luis Enrique bu kategorideki hocaların takımları Nisan'da Mayıs'ta uçuyor. Mesela Okan Hoca'nın da o sırada hakkını vereyim. Okan Hoca da öyle bir fizik kondisyon depolama yapıyor ki Mert, sezona çok hızlı başlamıyor Galatasaray. Ama Nisan'a girdiğin andan itibaren vitesi 5'e 6'ya neyse takıyor. Samsun maçı bir istisnaydı. Fener maçı işte ortada. Ondan önceki maçlar yine kötü mü değil. Trabzonspor'un şu anki haline bak. Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara bak. Bir de Galatasaray'a bak. Ligin sonu yaklaştığında. Mesela gelen hocanın bu antrenman sistemini bilmesi, Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve Nisan ayında o kondisyon depolamasının en maksimum verimini alacağı dönemin Nisan ayından itibaren olması ya da Mart sonu neyse bilmesi ve onu uygulaması lazım mesela bak bir tane.

0: benim bir kriterim. Ama tabii oyuncu değişikliği. Yani mesela Okan Hoca bile bunu kabul etti. Tam oyuncu değişikliği yapacağım, şöyle oldu, tam böyle oldu. Evet, bu konuda eleştiriliyorum. O da söylüyor. Yani ve sadece bir iki maç değil ki. Yıllar geçti. Bunu Galatasaray taraftarı yaşadı. Okan Hoca bunu yaşadı. Yani.
1: Valla çok kriter var herkesin kafasında.
0: Tabii.
1: Uymayan noktaları var Okan Buruk'un çok fazla. İşte taktik olarak hep aynı taktikle oynatıyor diyen var. İşte oyuncu değişikliği konusunda eleştiren var. Fizik olarak her gelen geriye gidiyor diyen var. Mesela nedense o geriye gitmeyenlerden biri. Şimdi düşününce Osimhen geriye gitti mi Okan Buruk tedrisatında fizik olarak? Osimhen'in de
0: Gitmedi.
1: ikinci sezonu.
0: Gitmedi.
1: Mesela
0: Bak,
1: sorun
0: bu güzel bir
1: Okan
0: soru.
1: Buruk'ta mı, oyuncularda mı
0: Hayır,
1: biraz da?
0: sırf Okan Buruk'a da bağlamamak
1: İşte
0: lazım
1: onu
0: bunu.
1: demeye
0: Türkiye
1: çalışıyorum.
0: Ligi mesela.
1: Ya da evet,
0: Van
1: Türkiye Ligi temposu
0: Aanholt
1: mu?
0: geldiğinde ilk 3-5 hafta ne kadar iyiydi. Sonra bir düşüş yaşadı. Zaha mesela hiç kendini bulamadı, o ayrı, ama
1: Ama
0: onda da bir
1: mesela
0: fizik düşüşü oldu.
1: Dick Kuyt geldi. Dick Kuyt'ta bir düşüş oldu mesela.
0: Ya işte bak, oyuncular kendilerine bakıyorlar. Mesela Galatasaray'a bir Japon bek gelmişti.
1: Nagatomo mu?
0: Nagatomo. Nagatomo da mesela. Nagatomo'nun bireysel çalışma videolarını gördün mü? Ya inanılmaz çalışıyordu
1: Zaten hala
0: Nagatomo.
1: oynuyor olması lazım. 39-40 yaşında
0: Evet,
1: şu an.
0: yani işte oyuncuların kendine bakması ve işte o doyma diyorum ya. Mesela acaba Torreira hala aynı şekilde mi çalışıyor? Kafacı hala aynı istek, aynı başarı arzusu var mı, yoksa yeni bir şey mi istiyor? Belki ülkesine dönmek istiyor.
1: İşte orada da mesela sen Guardiola Klopp örneklerini verirken mesela benim aklıma şey geldi. Guardiola'nın da 9. 10. senesi herhalde City'de kadroyu değiştirdiler. Mesela geçen sezon da Guardiola çok iyi değilken mesela Guardiola ile olmuyor demedi City. Kadroda değişiklikler yaptı. İşte Liverpool'da Klopp'la sonuçta kadro değişimleri çok yaşadı. İşte Galatasaray'da da acaba Okan Buruk kalsa da kadroda o değişimi yapsa Okan Buruk daha iyi bir sezon
0: Geçirir
1: geçirebilir mi
0: mi?
1: acaba 5. yılında diye düşünüyorum. Acaba hani herkes Okan Buruk ya da çoğu kişi Okan Buruk üzerinden okuyor. Haklılık payı tabii ki var ama göndermek yerine
0: Bak, güzel bir bakış açısı. Yani hatalarından ders çıkarıp, ama işte Mert, dördüncü senesinde Galatasaray Juventus ve Liverpool maçlarını yaşadı ya. Şimdi Galatasaray'ın deplasmanda skor korumak istediği maçlarda bunu başaramadığını gördük. Deplasmanlarda skor korumak için çıktığı, bırak iyi sonuç almak istediği maçlarda da bunu çoğu zaman başaramadığını gördük Avrupa'da. Çoğu Avrupa maçında. Şimdi bu sene Galatasaray kadro olarak prime zamanındayken Juventus ve Liverpool maçlarını yaşayınca, ben de Okan Hoca kendini geliştiremiyor izlenimi yaratıyor.
1: Ama ikinci maçlara bakıp söylüyorsun bunu. İlk
0: Evet.
1: maçlara bakarsan da tam tersi bir şey yok mu? Mesela ilk maçları da bir o kadar iyi. Yani Galatasaray'ın Juventus maçı
0: Evet, hayır
1: 5-2,
0: demem.
1: Liverpool maçı da
0: İki tane
1: 1-0
0: 1-0.
1: kazanmış. Şimdi burada biraz şey oluyor. Herkesin kendi bir düşüncesi var. Okan Buruk'la ilgili üzerine alınma. Hani biraz
0: Yok
1: agresif
0: yok.
1: bir yorum gibi olacak.
0: Yok.
1: Herkes işine gelen tarafı alıyor gibi. Hani kendi düşüncesini haklı çıkarmak için. Bu eleştirmek demiyorum. Ben de
0: Anladım
1: böyle
0: anladım.
1: yapıyorum.
0: Ama şimdi Galatasaray Juventus maçında, Juventus 10 kişi kaldığında Galatasaray'ın, bak ismi falan önemli değil Galatasaray'ın. Sağdaki 11 önemli. Bazen isim çok büyüktür ama çok kötü 11'ler olduğu da oluyor yani. Galatasaray'ın sağdaki 11'i Juventus karşısında ya böyle ezilebilecek bir takım mı?
1: Değil.
0: Değil, asla değil. Yani senin orta sahanda Lemina var, Torreira var. Yedeğinde İlkay var. Ondan sonra Sané var. Özür dilerim, Yunus var. Ayağında top tutabilecek isimler varken 10 kişilik Juventus karşısında Galatasaray perişan oldu. Yani bilmiyorum. Tamam, bu da belki bir tane maçtı. Bir tane maçtan yola çıkılmamalı ama bak, bir tane de teknik direktör aklıma geldi. Burun kıvrılacak ama ben isterim Galatasaray'a. Bournemouth'ta İraola ayrılacağını da açıkladı. Bence müthiş bir teknik direktör.
1: Glasner.
0: Hı?
1: Crystal Palace'tan
0: Tabii o
1: Glasner. O da ayrılacağını açıkladı, değil
0: derece
1: mi?
0: ya, o ama mesela Palace'ın savunmasını çok oturttu. Yani Galatasaray'a, yani şöyle söyleyeyim sana. Nuno Espirito yerine Ange Postacıoğlu'nu Tam tersi gibi.

0: düşün. Bu kadar ofansif bir takıma defansif bir hoca getirmek doğru olmayabilir ama ya Iraola hücumda oynatıyor. Bak Bournemouth gibi çok sıradan bir takıma bak ofansif geçen seneki kadrosuna o işte Krupio'yla Tavernier ile Justin Kluivert'la acayip bir kendi evinde hücum gücü yarattı ve bahsettiğimiz takım Bournemouth, bahsettiğimiz takımın oynadığı lig dünyanın en iyi, en kaliteli ligi Premier Lig'de böyle bir takım yarattı mesela. Ben bu adama hiç burun kıvırmam, hayır demem.
1: Semenyo'yu saydın mı Bournemouth'tan?
0: Semenyo tabii.
1: City'ye transfer yaptı. Devre arası 72 milyon euro.
0: İki tane de savunma oyuncusunu verdi aynı adamın şeyinde.
1: 3 savunmacıyı verdi.
0: Üç savunma oyuncusunu
1: Heisman,
0: verdi.
1: Kerkez
0: Tabii.
1: bir ismi daha verdi. Yine çok yüksek bir bonservise
0: Yani
1: sattı.
0: hakikaten bak bana diyor işte Galatasaray taraftar bir tane teknik direktör söyle. İreola. Net adresim İreola olur.
1: Peki 8-17 bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.22 saatlerimiz, şimdi Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe'de cumartesi akşamı kendi evinde Başakşehir'i konuk etti. Fenerbahçe'de de aslında maç öncesi pek parlak bir tablo yoktu. Geçen haftaki derbi mağlubiyeti, Tedesco'nun görevinden alınması, üzerine yönetimin sezon sonu için bir olağanüstü seçim kararı alması ki yönetim aslında 2 yıllığına göreve gelmişti. Normal olağan seçim 2026-27 sezonunun sonunda yapılacaktı. Şimdi bir seçim kararı daha açıklandı. Hoca tabii henüz belli değil. Zeki Murat Göle bir kez daha takımı hazırlamak durumundaydı. Üzerine kart cezası olan isimlerin fazlalığı, başta Ederson sezonu kapattı, Mert Müldür, Archie Brown ve takımın şu anda bel kemiği Matteo Guendouzi yok. Skriniar'la ilgili doktorlar olumsuz rapor verdiler. Oynamasını istemediler. O yok. Takım kaptanı savunmanın bel kemiği. Asensio takımla antrenmanları tam olarak yapamıyor. Maç kondisyonu yok. Kadrodaydı ama o da süre bulamadı. Hani böyle bir tabloda şampiyonluğun da artık Galatasaray'a gideceği düşünürken bu hafta beklenmeyenler oldu. Hani Galatasaray maçı özelinde de bu maç özelinde
0: evet,
1: de tam
0: de.
1: Tersi Fenerbahçe. Hani maçı ben izlemedim ama okuduğum kadarıyla, özette gördüğüm kadarıyla çok iyi bir oyun, baskılı bir oyun, bol pozisyon. Hani maç 3-1 ama çok
0: Ki
1: daha
0: tribünler de
1: fazlası.
0: neredeyse bomboştu.
1: Değil mi? Bir de tribün yok tabii haliyle. Taraftarın da umudu olmadığı zaten anlaşılıyor. Ama Fenerbahçe hani belki daha önce yapması gerekeni bu karşılaşmada. Belki o baskı üzerlerinden kalktığı için herhalde, değil mi Genco abi? Yani onların da pek ümidi yoktu.
0: Ben de tabii Galatasaray maçını izledim. Aynı andaydı çünkü. Ben de özetlere baktım. Ben de istatistiklere baktım. Ya yani Fenerbahçe boğmuş. Yani ilk yarı 1-1 değil mi? 1-1 bitmişti ilk yarı. İlk yarı istatistiklerine baktığımda Başakşehir'in isabetli bir ya da iki şutu varken Fenerbahçe'nin totalde, isabetli değil totalden bahsediyorum, 9-10 şutu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nitekim ikinci yarıya da etkisini gösterdi o baskı. Mert dediğin gibi şimdi bazen baskı altında oynayamıyor kulüpler. Şimdi bu mesela düşme hattında da aynısı oluyor. Mesela çok gördüm ben futbol maçlarını, ligleri yıllarca takip eden biri olarak. Mesela bir takım düşmemeye oynuyor ama düşme hattında. Ve nonstop kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. Ligin bitimine 6 hafta kala düşmesi matematiksel olarak garanti oluyor. Mert o ana kadar 3 maç kazanıp 7 maç falan berabere kalan takım küme düştükten sonraki kalan 6 haftada 4 maç falan kazanıyor. Çünkü o stres kalkıyor oyuncularda. Bunun aynısının tersi tabii ki şampiyonluk için de var. Yani olmadık maçlarda puan kaybetti Fenerbahçe. Ki buradaki olay puan kaybetmek de değil, iyi oyun oynamak. Yani belki maçı izleyen biri bizimle aynı fikirde olmayabilir. Beyler siz maçı izlemediniz. Bakmayın Fenerbahçe şöyle oldu böyle oldu gibi gözüküyor ama çok da iyi değildi belki diyen biri çıkar ama gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe son dönemin istatistiksel anlamdaki en domine eden, en iyi futbolunu oynamış gözüküyor. Ki bunu birçok eksiği varken taraftarı, hatta galiba bir pozisyon olmuş. Talisca galiba bir protesto olmuş. Talisca da attığı golden sonra taraftarı sizi duyamıyorum işareti yapmış. Yani yanlış görmediysem, yanlış yorumlamadıysam fotoğrafı. Ama tabii artık çok geç. Sonuçta Fenerbahçe camiası da kendi içerisinde bu yaşananların analizini yapıp, çünkü bak Fenerbahçe'deki sorun böyle çok basit, stres falan deyip geçiştirilecek bir seviyede değil. Fenerbahçe kaç yıl oldu şampiyon olamadığı yıl sayısı?
1: 12 oluyor.
0: 12 mi olacak şimdi? Bunun, bu arada gazeteye bakar mısın?
1: Galatasaray'da orta sahada değişim başlık foto maç.
0: Torreira gidiyor, Bruno Fernandes gösteriliyor. İşte foto maça şey yapıyorum ben, danışmanlık.
1: Evet, belli.
0: yani Fenerbahçe, mesela bak Ali de söylüyor bunu yaşayacak Fenerbahçe diye. Kötü sezona başladığı zaman, yani daha doğrusu yanlış kullandım cümleyi, sezona kötü başladığı zaman bir anda çatlak ses sayısı çok yükselecek. Sonuçta yeni bir başkan gelecek Fenerbahçe'ye. Yeni bir teknik direktör gelecek. Ve farz edelim ki ilk 5 haftanın ikisinde puan kaybederse Fenerbahçe, Galatasaray'ın da bundan önceki 4 sene ne kadar yüksek puanlar alarak puan kaybına tahammül yok şampiyonluk yarışında mücadele ediyorsan 5 haftadaki puan kaybetmeyeceksin düşüncesiyle Fenerbahçe taraftarı bir anda olmadığı kadar ses çıkartacak. İşte bunu mesela kontrol altına almalı.
1: Ben sana da şunu ekleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçları da var.
0: Aa, doğru.
1: Bir de.
0: Hani doğru.
1: Oradan da yıpranabilir.
0: Aynen öyle. Oradan da yıpranabilir yani. Yani ama işte bunu da nasıl engelleyeceksin Mert? Buradaki olay da ne biliyor musun? Bak ben mesela hep aynı örneği veriyorum. Galatasaray'ın 14 sene şampiyon olamadığı yılların son döneminde ben artık kendimi biraz biliyordum. Futbolu da biraz böyle anlamaya başlamıştım. Ama böyle bir stres yoktu Galatasaray'da. Bu stresi de yaratan ne biliyor musun? Sosyal medya. Sosyal medya başarıyı çok iyi sahiplenip seni çok iyi yukarı çıkartıyorken başarısızlıkta da senin elini ayağını titretiyor. Transfer yaptırmıyor sana ya sosyal medya. Böyle bir güç, böyle bir hal aldı. Yani hep söylüyorum işte Vecino, Ndombele olayı mesela. Ya Fenerbahçe'de şu anda tabii ki bu artık internet öyle bir hal aldı ki buna da sosyal medya diyebiliriz. Yani illa televizyon kanallarının yaptığı röportajlar değil. Artık bireysel insanlar bir cep telefonuyla kendi YouTube kanalını kurup maç çıkışında taraftarlarla diyalog kurabiliyor. Ve bunu da sosyal medyada takip ettiğin zaman olumsuz konuşanlar hemen ön plana çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe gibi böyle bir şampiyonluk travması yaşayan bir takımın taraftarı da yani işte olumsuz konuşuyor. Olumsuz konuşma ihtimali daha yüksek oluyor. Bunu ama bilemiyorum. Ben şimdi o kuşak değilim. Ne kuşağı deniyor onlara? Z kuşağı mı?
1: Yeni kuşak.
0: Yeni kuşak.
1: Z.
0: Ben onlardan değilim. Tamam onu yaşıyorum. Etkilerini görüyorum. Ama bunu nasıl engellerim? Yasak zihniyeti olarak değil tabii ki. Takımı yani ne yaparım bilmiyorum Mert, ama Fenerbahçe şu anda her başladığı seneye eksi 2 başlıyor. Psikolojik olarak gerçekten eksi 2 başlıyor.
1: Vallahi zor. Bilmiyorum, Fenerbahçe'nin işi zor. Ali abi mesela kadro istikrarı olması gerektiğinden bahsediyor.
0: Ya orası öyle. Bak şöyle,
1: büyük değişim olmaması gerektiğini
0: şunu söyleyeyim
1: düşünüyor.
0: Mesela tabii kapalı kapılar ardından ne konuşuluyor bilmiyorum ama yani Fenerbahçe yönetimi bence ayrılmamalıydı. Ama acaba kendi isteyerek mi ayrıldı, ne oldu? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama biz her zaman futbolda başarının istikrardan geldiğini savunan kitle olarak Fenerbahçe şu anda yine zor bir viraja girdi. Zaten yine şampiyon olamadı. Gelen başkan, ya ne suçu var ki gelen başkanın? Kendi transferini yapmadı. Kendi hocasını getirmedi. Hatta sportif olarak bir başarı, sportif anlamda doğru olanı yaptı. Gelen hocayla devam kararı aldı. Zaten gelen hocayla devam kararında bile o hoca yeni geldiği için bir Dinamo Zagreb maçındaki yaptığı bireysel hataları hatırla hocanın. Çağlar'ı bek falan oynattığı facia

0: oldu. 4 gol yedi Fenerbahçe Dinamo Zagreb'ten. Dedi ki bu mağlubiyet bana yazar dedi. Ben takımı tam tanımıyorum dedi ama bunları en kısa sürede geçiştireceğim, bana güvenin dedi. Saadettin Saran geldiğinde Tedesco'yu da gönderip başka bir hoca getirseydi bu hata katsayısı ikiye katlanacaktı. Sportif anlamda doğru yaptı ama işte ayrılıyor. O ayrılık sebeplerini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama sportif anlamda ayrılık doğru değil. Fenerbahçe'de bunun olumsuzluklarını yaşayacak.
1: Ben de haberleri takip ediyorum. Herkesin de böyle bir teknik direktörle görüştüğü, işte yok Klopp'la görüşülmüş, Enzo Maresca'yla görüşülmüş. Dünyaca ünlü isimler havada uçuşuyor, paralar havada uçuşuyor. Acayip bir başkanlık yarışı da var. Bugünün gündemi değil ama hafta içerisinde başkanlık yarışına dair gelişmeleri de daha detaylı konuşacağımızı söyleyeyim. Tekrar maça dönecek olursak Anderson Talisca karşılaşmada Fenerbahçe'de şov yaptı. Aslında
0: Evet.
1: işte derbide en kritik penaltıyı kaçırdı. Çok zor bunun üstesinden gelmek ama Talisca üstesinden geldi net şekilde. Yani ben buradayım dedi. Bu maça da 11 çıktı. 3 gol attı. Çok daha fazlasını atabileceği pozisyonları da buldu karşılaşmada. Fred de çok iyi bir uyum gösterdi. Fred de genelde son dönemde ilk 11'den uzak kalan bir oyuncu. Aslında devre transfer dönemine girilirken bir kıpırdanma olmuştu Fred'de ve ben de o dönem iki orta saha transferinin çok mantıklı olmadığını düşündüğümü ya da ona benzer bir şey söylemiştim. Fred'e güvenilmesi gerektiğini. Tabii tercih belki de kötü performans gösterecekti, sürekli oynasa bilemeyeceğiz ama o da o kumaşını gösterdi bu karşılaşmada. Talisca'ya bayağı iyi servisler yaptı. Mesela
0: Ya iyi
1: Fenerbahçe
0: bir Fred fark yaratıyor. Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezon Fred, ben bir Galatasaraylı olarak hem de Torreira'nın da yani iyi performans gösterdiği dönemde keşke Fred Galatasaray'a gelseydi çok dedim, bak bir iki
1: Galatasaray
0: kere değil çok dedim.
1: çünkü ne Oliveira'dan ne Endombele'den ne Kerem Demirbay'dan o beklenen
0: Evet.
1: 8 katkısını alamamıştı. Fred orada iyi bir performans
0: Hatta
1: gösterecek.
0: Fenerbahçe'den ayrılacaksa eğer, Fenerbahçe'den Fred, hala aklımda bir soru işareti olur, acaba Galatasaray'a gelse Fenerbahçe'deki ilk sezondaki performansını acaba gösterir mi? Hani başarıyı ya da transferi uzaklarda aramamak mı lazım diye düşünürüm. Çünkü yani elinde Fred gibi bir oyuncu varken, Manchester United'da yıllarca oynamış, Brezilya milli takımında yıllarca oynamış bir adamdan bahsediyoruz. Ve yaşı da öyle aman Allah bir şey değil Fred'in. Yani 2 sene çok rahat oynar diye düşünüyorum ama işte benimkiler sadece fikir. Ben burada fikir opsiyon üretiyorum. Bunu düşünmesi gereken ve kararı aksiyona geçirmesi gerekenler yönetim ve Galatasaray'ın teknik ekibi.
1: 8.34 bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edelim. Diyeceğim ama araya gidemiyoruz şu anda. Ben devam edeyim. 8.34 saatimiz. Birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Günaydın, iyi haftalar. Zeki Hoca'nın Alvarez'i oyuna almasının etiklik açısından açıklaması nedir? Gerçekten ne gerek vardı demiş dinleyicimiz. Tabii Alvarez ligin ikinci yarısında en çok tartışılan oyuncularından birisi oldu. İşte hafta sonunda haberler yapıldı. Transfer döneminin bitmesine yakın işte ameliyat kararı almış. Aslında ameliyat olmasını gerektirecek bir durum yokken o Dünya Kupası'nı düşünerek o kararı almıştı. Ve şimdi de geri döndü. Gerçekten hani ben de düşünüyorum bir ceza olarak mı oyunu aldı acaba Zeki Parköl'e? Alayım seni oyuna da bir tepki gör gibi. Ben de hani çok gerçekten anlam veremediğim bir değişiklikti ama öyle tercih etti Zeki Murat Göl'e. Bunu bilemeyeceğiz neden aldığını tam olarak. Bakıyorum ara transfer dönemi bu yönetimin sonunu getirmiştir diyor. Hakan Tozlu İstanbul'dan mesajı göndermiş. Aslında Genci abi tabii transferi yapamadı derken yaz transfer takımın
0: Evet.
1: omurgasının o oluşturulacağı transfer dönemini kastediyor tahmin ediyorum ki. Yoksa bir transfer dönemi mevcut yönetim geçirdi. Orada da özellikle Santrfor'da Şerif hamlesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu diyelim. 8.35 bu sefer araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.37 saatlerimiz Fenerbahçe Başakşehir önünde kazandı 3-1'lik skorla. Trabzonspor'un puan kaybıyla beraber de bitime 2 maç kala ikincilik yeri

0: büyük ölçüde garantilendi Fenerbahçe'nin. En azından Şampiyonlar Ligi için bir stres yaşamayacak gibi gözüküyor, bir mucize olmazsa.
1: Bir soru Mert. Galatasaray'ın aldığı mağlubiyet ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetten sonra hani Fenerbahçe taraftarında hiç acaba bir şampiyonluk olur mu diye bir düşünce ortaya çıkmış mıdır? Bunu niye soruyorum? Maçtan sonra Fenerbahçeli oyuncuların röportajlarına baktığımda hiç kimse şampiyonluktan hiç bahsetmedi. Hala herkes, hatta Galatasaray'ın puan kaybetmesine bir kişi bile değinmezken, Trabzon'un puan kaybetmesi dolayısıyla ikinci olup Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi için çok önemli bir aşama kaydettik dediler.
0: Yani futbol taraftarıyla biraz duygusal da bir şey olduğu için bence hala o şampiyonluk ümidi içten içe vardır. Yani neden olmasın diyordur taraftar. Sonuçta şu olması lazım şampiyonluk gelmesi için. Galatasaray'ın kalan iki maçta en fazla bir puan alması. Yani ya bir maç kaybedecek, bir maç berabere kalacak ya da iki maçı kaybedecek. Fenerbahçe'de iki maçı kazanacak ki ancak şampiyon olabilecek. Galatasaray fikstürüne bakınca kendi evinde Antalyaspor. Normalde çok
1: o işte
0: puan kaybedeceği
1: zaten
0: bir maç değil ama işte Genco abi, futbol bu ya, hani belli de olmaz. Hani o maçı berabere bitirdi diyelim. Kasımpaşa deplasmanı son hafta. Emre Belezoğlu. Sonuçta onun üzerinde de Fenerbahçe tarafından çok büyük bir şey olacaktır. Mesela öyle bir senaryoda.
1: Yani baskı. Tamam, ben dün düşme hattındaki maçlardan düşündüm. Antalya Alanya'yı mı izlesem yoksa Kasımpaşa Kocaeli mi? Kasımpaşa Kocaeli izledim. Yani Kasımpaşa hiç, yani ya sen şöyle söyleyeyim, İrfan Can olmasa hücuma çıkamıyor takım. Yani sadece İrfan Can hücuma çıkarıyor Kasımpaşa'yı ve duran toplar İrfan Can yine. Yani İrfan Cansız o takım ne yapacak çok merak ediyorum.
0: Seneye dönüyor tabii
1: Fenerbahçe'ye.
0: Bilemiyorum işte, yani futbolda o şeyler var. O ihtimaller var. Bu sezon çok ters köşe oldu. Fenerbahçe'nin sıradaki maçı Konyaspor deplasmanı. Konya'da ligin hani son hafta kaybetti Rize'ye ama en formda takımlarından bir tanesi. Rotasyon yaptı diye de kaybetti. Kupa maçı olduğu için. Beşiktaş'ta bir yarı final maçı var. O maç da kolay değil. Son maç Eyüp. Bakmayın Eyüp hani belki küme düşecek. Ya hala küme düşme hattının üzerinde ama onlar da durumlarına göre acayip bir futbol oynuyorlar. Dün de Kayserispor'la berabere kaldılar. Yenilmediler Kayserispor deplasmanında. Evet. Öne de geçmişlerdi. Fenerbahçe'nin de öyle maçları kolay değil. Ama işte futbol. Futbolu güzel yapan unsurlar. Bu sürprizlere açık olması. O yüzden Fenerbahçe'de matematik olarak şansı devam ettiği müddetçe bence umutlu olacaktı. Sonuçta her sezon başında da mesela hani mesela bu sezon çok kötü geçti yine Fenerbahçe adına, değil mi? Hani ligde şampiyon olamayacak belki ama yeni sezonda yine çok büyük umutlarla başlamayacak mı Fenerbahçe taraftarı? Hani umut olarak bence her türlü o umut oluyor. Yani matematik olarak şansın olduğu müddetçe.
1: Bak tabii ki öyle ama Mert, şimdi Fenerbahçe taraftarının yaşadığı psikolojik nasıl diyeyim, travma dan dolayı mesela bir yaşanan bir değişim benim dikkatimi çekti. Mesela kaç senedir hep Fenerbahçe bir sezona başlarken o sene bu sene diyor, değil mi? Şu anda artık o sene bu sene bile demiyorlar. Hatta o sene bu sene dendiği zaman kızıyorlar. Çünkü Galatasaray taraftarı o sene bu seneyi artık sakız yaptı mesela. Aa, o sene bu sene beyler hakikaten öyle falan diye. Yani bak, o inanç şeyi giderek düşüyor Fenerbahçe'de. Ya da acaba öyle mi? Yoksa işte bu da bir travmanın getirdiği. Artık bunu bile kullanmıyor. Mesela seneye Fenerbahçe taraftar o sene bu sene diyecek mi? Ya da başka bir sloganla mı çıkacak?
0: Valla slogan üzerinden değil de Genco abi, her sene yaz dönemini düşünüyorum. Şimdi bu seneye dön. Hani Mourinho'yla şampiyonluk yine gelinmemiş. Ama öyle transferler yaptı ki yine Fenerbahçe. Mesela sezon başı bence yine çok umutluydu. Ederson geldi kaleye. Asensio geldi.
1: Talisca tutuldu.
0: İşte Talisca kaldı. Kenan Aktürkoğlu transferi nasıl heyecan yarattı Fenerbahçe için. Devre arası işte Genduzeri falan, Kanteleri söylemiyorum bile. Yani Fenerbahçe yine umutlandı. Ondan önceki sezon öyle. Hani şampiyon olamadı ama öyle bir yaz dönemi geçiriyor ki işte Mourinho havası oldu mesela. Evet. Bir önceki yazda hatırla, evet. Aziz Yıldırım'ı seçildi. Mourinho ile birlikte geliyoruz. Bu sezon şimdi yönetim seçim kararı aldı. Şu anda gözüken 3 aday var. Biri kanallara çıkıyor ya da basın mensupları konuşuyor. Barış Göktürk çok iddialı söylemler. Mehmet Ali Aydınlar'ın acayip para harcayacağı söyleniyor. Hakan Safi de yine çok para harcayacağı söylenen bir isim. Çok iyi kadro kuracak. Yani yine Fenerbahçe şampiyon olamayacak belki bu sezon ama yine yaz dönemini çok bence hevesli geçirecek. Transferlere odaklanacak, hoca tercihi merak edilecek ve yine bence şampiyonluk için hani slogan koyar mı bilmiyorum o sene bu sene ama başlangıcı bence yine çok umutlu olacak Fenerbahçe taraftarının.
1: Yani bir forvet kesin isteniyor. Soralım Fenerbahçe taraftarını. Bir forvet tabii ki isteniyor. Hatta iki forvet belki.
0: Forvet... Barış Göktürk diyor ki iki forvet alacağımız iki forveti biliyoruz diyor. Mesela.
1: İşte forvet harici acaba Fenerbahçe işte Skriniar, Osterwold, Osterwold'e de talip var deniyor. Archie Roma. Brown'a Atletico Madrid istiyor şeklinde haberler var. Yani hani bir takımda da tamam transfer teklifi geldiğinde gitmesi, kulübe para kazandırması evet ama bir takımda da bir sezon içerisinde 5 mevkide falan değişiklik yaparsan çok kolay oturtamayabilirsin bu değişiklikleri.
0: Mesela bir dinleyicimiz Fenerbahçe adından Bartu Cebir dinleyicimiz umutlanmayacak bir şey yok demiş aslında. İskeletten 5 kişinin sakat olduğu Asensio, Skriniar, Talişka'sız dönem olmasa şampiyon diyebilirdik demiş mesela hani. Genelde tabii o şartlara çok bakılmıyor. Biz şampiyonluktan uzaklaştık. Hani şampiyon olamıyoruz yine deniyor. Ama evet Fenerbahçe'de bu oyuncuların sakatlıkları belki olmasa bu kadar ya, fazla uzun
1: ama,
0: süreli.
1: Ama bak şimdi Mert.
0: Farklı bir tablo görebilirdik.
1: Görebilirdik ama şimdi bir takım yani bir oyuncu aldığında onun sana sağlayacağı katkıyı düşüneceğin gibi oynamama ihtimalindeki maçları da düşüneceksin. Bir, sakatlık geçmişine bakacaksın. Asensio'da bu var. Talişka'da bu var. Dolayısıyla bak Galatasaray Osimhen'i aldığında Afrika Ulusal Kupası'nı düşünerek aldı. Galatasaray'da Afrika Ulusal Kupası yaşadı. Yani Osimhen'siz bir dönem yaşadı. Ayrıca da sakatlandı da.
0: Evet, kolu.
1: Osimhen. Sene başında da yoktu. Kolundan da sakatlandı. Afrika Ulusal Kupası'nda da oynadı. Şimdi artık bu yapacağın transferlerde tabii ki öyle bir sakatlık yaşanır ki öngörmezsin ama şimdi Talişka'da, Asensio'da bunların sakatlanma riski olduğunu biliyorsun. Bunu hesaba katarak iyi bir alternatif mi alırsın? Yoksa sakatlandığında ya işte Talişka'da sakatlanmasaydı, Asensio'da sakatlanmasaydı biz bunu yaşamazdık. Bu futbolun içinde var. Ve özellikle bu oyuncuların da sakatlanma riski normal oyunculara göre çok daha fazla. Tekrar ediyorum, bilemezsin. Belki de Demir gibi bir oyuncu kalkıp da 3 ay oynamayacak sakatlık yaşar. O ayrı.
0: Edson Alvarez mesela o konuda
1: aynen şey yok öyle. Yani. Demir gibi adam yani. Galatasaray'a Stumpf gelmişti. Stumpf geldiğinde Galatasaray'da bir gazetede adamın iskeletini çıkarmışlardı. Kırılmadık kemiği kalmamış adamın. Gerçekten bak 25 kemiği falan kırılmıştı. Hatta hiç unutmuyorum. Babam demişti ki ya bu adamdan ne futbol bekliyoruz. Ne biçim adam demişti. Adam kapı gibi hiç sakatlanmamıştı. Her maç oynamıştı ve müthiş oynamıştı. Yani bilemezsin tabii. Ama şimdi bu söyleme katılmıyorum. Sakatlanma riskinin de çok olduğu oyunculardan bahsediyor dinleyicimiz. Yani onların sakatlanma riski var. Bir, onu hesaba katacaksın. Ya sakatlanırsa diye güzel bir alternatif alacaksın. Ya da böyle söylemeyeceksin.
0: Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün profili sence nasıl olmalı Galatasaray üzerine? Mesela Okanlık'la devam edilmemeli dedin. Fenerbahçe'de Tedesco'ya devam etmeme kararı aldı. Zeki Murat Göl'e geçici hoca ve yeni yönetim yeni bir teknik direktör seçecek. Şöyle haber de gördüm bu arada. Bir adayın tekrar Tedesco'ya gidebileceği söylenmiş. Doğru mu bilmiyorum.
1: Ben hayır demem.
0: Ama mesela hadi o zor. Yani bu
1: zor ama ben hayır demem.
0: Tedesco'nun geri dönmesi ama mesela yerli mi? İsmail Kartal, Aykut Kocaman gibi ya da yerli ama daha önce denenmemiş Abdullah Avcı, Nuri Şahin gibi konuşulduğu için söylüyorum. Böyle bir aday mı yoksa Jesus, Mourinho, Tedesco ekolünden yabancı bir isim mi sence Fenerbahçe'ye getirmeli?
1: Ya şimdi geçmişe dönüş, bak diyorum ya değişim zordur, konuştuk seninle. Mesela Fenerbahçe taraftarı diyor işte Aykut Hoca olsun, İsmail Hoca olsun. Çünkü onlar denenmiş, bilinen hocalar ve başarılı hocalar. Ama şeye biraz katılıyorum. Sen ne kadar aynı fikirde olmasan da Ali'ye biraz şu konuda katılıyorum. Yani Aykut Hoca Fenerbahçe haricinde bu kadar uzun süre takım çalıştırmadı. Yani O sırada da futbol çok değişti.

0: savunma yönünü de iyi yapan hocaya ve takıma o alkışı yapacaksın, takdiri getireceksin. Aykut Hoca ile Fenerbahçe inanılmaz savunma yapıyordu. İnsanlar diyordu ki ben hakikaten anlamıyorum. Ya işte Aykut Hoca el freni çektiriyor, oynatıyor Fenerbahçe'yi. Ya bir, başarılısın. Avrupa'daki en başarılı dönemini Aykut Hoca ile yaşadın. En başarılı dönemini Aykut Hoca ile yaşadın. O dönemki Fenerbahçe taraftarı hatırlar ya, Lazio'yu perişan etti ya Fenerbahçe. Lazio da şimdiki Lazio gibi değildi. İtalya Serie A'nın Serie A olduğu dönemde Lazio'yu perişan etti Aykut Hoca'nın Fenerbahçesi. Sırf Aykut Hoca'ya şey yapmayalım. Ama bunu da beğenmiyordu bazı futbol severler. Neymiş? Hücum futbolu oynatmıyormuş. Şimdi onlara şu anda şöyle katılabilirim. Fenerbahçe'nin çok iyi bir ofansif üçlüsü var arkada. Yani işte Asensio'su, Talişka'sı, katıldığı takdirde Kerem'i, çok da iyi iki ofans oyuncusu santrafor alınca söyleniyor. Yani ve Aykut Hoca acaba hala bu modern futbolun neresinde? Biraz görmek lazım. Çok büyük bir soru işareti değil mi Mert? 6 sene, 7 sene, 8 sene neyse
1: Çok,
0: takım çalıştırmamış bir
1: çok,
0: hocayı bir anda geri getirmek
1: çok iddialı bir
0: çok
1: şey.
0: çok büyük bir soru işareti. Fenerbahçe taraftarı kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama İsmail Hoca bence Fenerbahçe tarihinin en iyi futbol oynatan teknik direktörlerinden biriydi. Yani geçmişe dönüş olacaksa İsmail Hoca'ya ben hayır demem. Ona haksızlık yapıldığını düşünüyorum ama haksızlık yapılır yapılmaz o önemli değil. Hepsini bir kenara bırak. Sen bir futbol sever olarak İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sini izlemekten keyif alıyor muydun?
1: Tabii ki.
0: Ben de alıyordum. Dolayısıyla ona hayır demem. Yeni teknik direktörlerden de İraola'yı Galatasaray istediğim için Fenerbahçe'ye önermeyeceğim onu. Ama tabii ki olabilir. Niye olmasın? Ama geçmişe, geçmişin kapılarını açacaksan fikrim bu. Nuri Şahin'e hiç hayır demem. Çünkü hep söylüyorum. Yine tekrar edeyim kendimi. Nuri Şahin Klopp'la çalıştı. Nuri Şahin Jose Mourinho ile çalıştı. Yani Nuri Şahin o modern futbolu modernize eden bir isim daha var. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Onların antrenman sistemini gören bir futbolculuk döneminde bir hoca. Dolayısıyla bunu başarabileceğine inanıyorum. Ben mesela Arda Turan belgeselini izlediğimde ilk programda cumartesi cuma akşamı izlemiştim. Evde oturmuştum tek başıma. Cumartesi dedim ki ben Arda Turan'ın çok başarılı olmasını bekliyorum. Çünkü Fatih Hoca gibi bir mentor, motivasyon ve taktik şeyiyle çalıştı. Atletico Madrid'in hocası kimdi?
1: Simeone.
0: Simeone gibi inanılmaz savunma sanatında ustalaşmış bir hocayla çalıştı ve Barcelona'da Luis Enrique ile çalıştı. Yani hep söylüyorum ya, mesela ben bu mesela anlatacağım şu anki şeyi Arda'dan biliyorum. Barcelona'da bir pas antrenmanı yapılıyorken hoca belli oyuncuların sahanın belli bölümlerin dışına çıkmamasını tembihleyerek pas antrenmanı yapıyormuş. Ya diyormuş ki sen mesela Arda sol 18'in dışına çıkmayacaksın. 18'in taç çizgisi arasının dışına çıkmayacaksın. Pas antrenmanın burada olacak. Ve Arda dayanamamış çıkmış. Antrenmandan kovulmuş. Ya bu adamın bir bildiği var ki bunu böyle yapıyor. Mesela Arda da bir yıl, iki yıl onunla savunma sanatını Luis şeyle, Diego Simeone ile o şimdi maçla öğrenilmiyor ki bu Mert. Antrenmanla öğreniliyor. Arda da oyuncu olarak bu hocaların antrenman sistemini yaşamış bir futbolcu. Eğer güzel yanlarını kapabildiyse Arda da müthiş bir teknik direktör olabilir. Çünkü bu metotları görmüş bir oyuncu. Nuri Şahin de aynı şekilde. İnşallah çok başarılı olurlar. Ama daha da önemlisi başarılı olup olmamaları. Ona zaten fırsat gelecektir başarılı olacağı takdirde, olduğu takdirde yurt dışında. Önemli olan biz o gemiyi kaçırmayalım, biz de başarılı olsunlar, biz bundan faydalanalım. Joachim Löw gibi gelip, ondan sonra Gus Hiddink gibi gelip, bu değil teknik direktör, kasap emanet etmem diye gönderilmesin bu isimler.

0: Şu anın dezavantajı ligin ikinci yarısında Beşiktaş'la oynadı. Kendi evinde kaybetti. Galatasaray'la oynadı. 3-0 kaybetti. Bu kadar eksik Fenerbahçe'ye karşı daha iyi bir futbol beklenirken 3-1 kaybetti ve Fenerbahçe'ye kıyasla daha kötü bir performans ortaya koydu. O da aslında önemli fırsatlar varken elinde büyük maçlarda değerlendiremedi. Ama bu 3 maç harici mağlubiyet de yaşamadı ligin
1: Evet,
0: ikinci yarısında.
1: evet.
0: Onu da söylemek lazım. Hakkında vermek lazım. Riskli bir tercih olur. Ama mesela aklıma da Farioli geliyor. Ajax'a geçen sezon şampiyonluğu veren bir teknik direktör olarak Porto. Oradaki baskı da çok büyük. Bizim lige çok benziyor
1: Evet.
0: Portekiz ligi. Porto güvendi mesela Farioli'ye. Geçmişine pek de bakmadan hani loser Apoleti yapışabilirdi Farioli'ye sonuçta. Nereden şampiyonluğu verdi Ajax'a ama o tercihle bu sezon bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu da ilan edebildi. Yani dünyanın sonunda değil. Hani Nuri Şahin için eleştirenler olacaktır. Büyük maçlarda hayal kırıklığı doğru. Ama belki Fenerbahçe'nin başında farklı bir tabloda görebiliriz.
1: Yani tabii isimler isimler. Ben de baksam düşünsem bazı isimler mutlaka aklıma gelir ama işte önemli olan işte mesela sen söylemiştin, ben senden duydum. Samsunspor'da giden hocanın yerine kendisi tavsiye etmiş. Mesela Thomas Reis'i ne kadar başarılı, aynen aynı sistem, aynı çizgiyle devam
0: Uçtur
1: etti.
0: Alman hoca geliyor şu anda
1: Tabii
0: Samsun'a.
1: mesela İşte Fenerbahçe'deki mesela çok büyük bir eksi hata, İsmail Kartal gibi inanılmaz hücum oynatan bir teknik direktörden sonra Jose Mourinho'nun gelmesi. Jose Mourinho oynattığı hiçbir takıma Prime Real Madrid'di belki biraz. Bak belki biraz Prime Real Madrid'i bu konunun dışında tutarım. Öyle ofansif futbol oynatan bir teknik adam hiç olmadı. Hatta Inter'deyken otobüsü meşhurdu. Şeyin, Jose Mourinho'nun. Hatta ofansif futbol oynatacağım diye Barcelona maçında ilk çıktığı maçtaki hüsranı hatırlıyorsundur. 5-0 biten. İşte o önemli. Mesela sen kalkıp da Nuno Espirito'dan sonra Ange Postacoglu'nu getirirsen takımın boğulur yani.
0: Taban tabanı zıt
1: Aynen
0: hocalarla.
1: öyle. Şimdiki Tedesco'nun tarzına ne diyebiliriz? Gerçi Tedesco'nun da tam tarzı yani tam bir şey de diyemeyeceğim ama
0: Çok ofansif oynatmıyor.
1: çok ofansif değil ama defansının da çok sağlam olduğu söylenemez. Yani
0: Evet.
1: Fenerbahçe sürekli gol yiyor. Son dakikası olsun olmasın fark etmez. İki gol yedi. Çok Anadolu takımı var Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe'nin kendi kulüp kültürüne uygun bir profil belki.
1: İşte o zaman da tanıdık biri gerekiyor. O zaman da tanıdık biri gerekiyor. Çünkü bak Fenerbahçe'nin bir sistem oturtacak sabrı yok. Sıkıntı orada. Gelir gelmez şampiyonluk istiyor. Bu da Fenerbahçe'yi tanımayan yabancı hoca ihtimalini çok zorlaştırıyor.
0: Bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'dan devam edelim. Trabzonspor'da yine cumartesi akşamı saat 20'de kendi evinde Göztepe'yi konuk etti. Göztepe'nin bir iddiası var onların da tabii ki. Beşincilik hatta zorlamak istediler dördüncülüğü ama olmadı. Trabzonspor'un da ikincilik için bir iddiası vardı ama Trabzonspor yine anladığımız kadarıyla maçı tamamen izlemedik. Fakat ilk yarıyı pek iyi geçirmedi. İlk yarıda geriye düştü. İlk yarıda kişi olarak eksildi. Mustafa Eskelaç kırmızı kartı gördü. Fakat ikinci yarıda Trabzonspor bir kişi eksik olmasına rağmen kalesine gol görmedi ve 90 artı 3'te Umut Nayır'ın güzel volesiyle ceza sahası içinde beraberlik golünü de buldu. Ama tabii Trabzonspor için bu beraberlik yeterli değil. Trabzonspor kazanması gerekiyordu Fenerbahçe'nin kazandığı haftada. Ama onlar da büyük bir fırsat teptiler.
1: Son 3
0: Artık
1: hafta
0: 4
1: 3
0: hafta oldu. 3 beraberlik, bir mağlubiyet.
1: çok çok kötü.
0: Trabzonspor en kritik noktada sezonun, bakıyorum böyle bir serisi daha önce yok. 4 maç galibiyet alamadı. En kötü serisini sezonun son bölümüne saklamış ve Göztepe önünde de 2 puan kaybı oldu Trabzonspor için.
1: Yani o esnada bir 4 puan alsa şu anda şampiyonluk yarışındaydı. Yani değil ikincilik.
0: Aynen, çok arayacak ama işte form düşüklükleri mesela bu karşılaşmada Ulayi
1: işte seni sonunu getirememek bazen oluyor işte.
0: Evet, futbolda var. Zubkov yine bu maçta yedek kulübesi tercih edildi. Stoper'de üst üste sakatlıklar, Batagov'un üstüne Savic de eklenmişti. Orada denemeler yapıyor Fatih Tekke'de. Lovik kullanıldı, Ozan kullanıldı. Bu maç Salih Malkoçoğlu'nu tercih etti. İşte Zubkov yedekti, Ulay yedekti. Mecburi de performans kaynaklı rotasyonlara gidiyor Fatih Tekke. Ve istediğini yine alamadı. Mustafa'nın kırmızı kartı tabii çok konuşuldu. Özellikle ikinci gördüğü kart çok gerçekten ucuz bir sarı kart. İlk sarı kartı kırmızıya yakın bir sarı kart. Ama ikincisi çok faalle de uzaktan
1: yakın. Ben de katılıyorum sana. Ben de sen dile getirmeseydin ben söyleyecektim. Yani faul olduğu bile şüpheli. Ya yani pozisyonun faul olduğu bile şüpheli.
0: Trabzon'un da hakem Ozan Ergün üzerinde büyük bir tabii isyanı oldu. Hatta TFF ile bu konu hakkında görüşülmüş. Ama işte futbolda böyle hatalar oluyor. Bu hafta sonu mesela dün Manchester United Liverpool maçı vardı. Manchester United Şeşko'yla gol buldu. Golden önce elle oynama var mı diye var uzun süre inceledi.
1: Ya o çok acayip bir
0: elle pozisyon. Oynama var. Hani ben de ekranda var. Görüyorum. Fakat var uyarmadı hakemi ve sonrasında da işte hakem kurulu diyeyim İngiltere'nin açıklama yaptılar. Bariz bir hata yaptı var diye ve bu konuyla ilgili kulüple de yani Liverpool'la da görüşülecek.
1: Öyle mi? Ben bilmiyordum.
0: Tabii resmi açıklama yaptılar.
1: Şimdi bak ben yabancı İngiliz spikerden izliyordum. Şimdi sen pozisyonu izlediğinde minnacık da olsa ele bir temas var değil mi? Ama
0: akan
1: çok
0: oyunda
1: küçük.
0: Görmedim tabii ama tekrarda anlaşılıyor.
1: Evet. Hatta adam dedi ki İngiliz spiker tırnaklarının ucuyla dokunmuş dedi. Hı-hı. Ve kitapçıktan kuralı okudu. Yayın esnasında. Dedi ki gol olan bir pozisyonda ister bilerek ister bilmeyerek kasıtlı ya da kasıtlı olmayacak şekilde golle neticelenen bir pozisyon öncesinde elle bir temas varsa o golün iptal edilmesi lazım. Şimdi onlar da şöyle bir ikilemde kaldı. Diyor ki hakikaten parmaklarının ucuyla topa dokunuyor ama topun hızı, yönü, gol olup olmaması ile ilgili bir
0: değiştirmeyecek
1: değişiklik aslında. Var mı? Yok. Bak yok ama kural da diyor ki elle bir temas varsa ne olursa olsun o iptal edilecek. Bunun ikilemi yaşandı acayip o esnada. Hatta yorumcu ben verirdim bu gol dedi. Yani çünkü parmaklarının ucuyla hakikaten ya top 1 kilometre hız bile kazanmıyor o elle dokunuştan dolayı. Ama kuralı uygulamadılar Mert.
0: Kural yani tespit ediliyorsa.
1: Tespit ediliyor da.
0: Edildi de yani gördük yani herkes fark etti orada topa değdiğini. Neyse hani Trabzon maçına örnek verdim. Ben hani burada şey söylüyorum. Böyle hatalar oluyor ama benim için tabii hava hoş. Ben Trabzonspor taraftarı değilim. Diyebilirsiniz ki hani taraftarlar da öyle diyorsun da hakkımız yendi. Evet yani öyle. Bunu da anlayabiliyorum. Trabzon cephesinin çok büyük bir isyanı oldu. Ben de öyle bir taraftar olsam eminim benim de hoşuma gitmeyecek bir hata. Ama bir taraftan da oluyor. Futbolda da çok sıklıkla gördüğümüz bir tablo. Orada hakem Ozan Ergün de Mustafa'nın o el hareketine aldandı. Yani hareketi tam iyi yorumlayamadı. Çünkü Mustafa da böyle tutar gibi bir kolunu şey yaptı, kullandı. Krastev herhalde oyuncu. Kolay yere bıraktı kendini o da. Ve kırmızı kart geldi. Ama Trabzonspor'un iyi taraflarından biri bir kişi eksik olmasına rağmen de bu sezon evet. Pes etmiyor. Yani ilk yarıları kötü geçirse de ikinci yarılarda iyi performansla ortaya koyuyor. Ve bunu maç gelene yaydığı noktada zaten Trabzonspor için işler çok daha rahat geçecek ama bir türlü de maçın tamamına da yayamıyor bu iyi oyunu ve isteği.
1: Peki tamam. Mert sence Trabzonspor'un son 4 haftaki yaşadığı puan kaybı bir antrenman metodu yanlışlığı mı yoksa şampiyonluk stresi mi? Çünkü şu anki puan kaybını düşünme. İlk puan kaybettiği anı düşün. İlk puan kaybettiği anda Trabzonspor resmen şampiyonluğun adaylarından olmuştu. Hı hı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarından sonra resmen potadaydı.
0: Galatasaray yendi.
1: Tabii. 2-1. Sonra.
0: Sonra o 4 maçlık evet. Galibiyet hasreti
1: aynen
0: geldi.
1: Aynen öyle. Yoksa eksi birden mi? Ne dersin?
0: Valla biraz fikstür talihsizliği de olabilir Genco abi.
1: Alanya Spor. Doğru.
0: La 1-1 beraber kaldı Galatasaray galibiyetinden sonra. Ligin ilk yarısında Alanyaspor Trabzon'u en çok zorlayan takımdı. Acayip bir maç oynamışlardı Trabzon'a karşı. Sonra Başakşehir maçı, ki Başakşehir de ligin ikinci yarısının en iyi takımlarından biri. Hatta ligin ikinci yarısının puan tablosu yapıldığında ilk 5'te puanlar birbirine çok yakın takımlar arasında. Konya ile Konya'nın en formda olduğu dönemde deplasmanda oynamak durumunda kaldı. Konya acayip bir özellikle ilk yarı oynadı. 2-1 kazandı ve Göztepe de yine ligin kalburüstü takımlarından biri. Bir de sakatlıklar, işte Batagov'un sakatlığının üzerine Savic'in eklenmesi, bazı oyunculardaki form grafiği düşüklüğü, Ulayi ki benim de 3 hafta önce dikkatimi çekmişti. Çok performansını beğenmemiştim. Biraz işin savunma kısmını aksattığını düşündüğümü söylemiştim. Zubkov'un yine mesela sezon sonu ayrılacağı konuşuluyor. Arada bir Onuachu'nun sakatlığı denk geldi yine bu fikstürde bir karşılaşmada. Muçi yeni yeni dönüyor ama o da tam hazır değil. Kadro da o kadar derin değil. Vakeme hani sürekli güvenebileceğim bir oyuncu değil. Yani biraz bence hem fikstür hem kadronun yaşadığı sıkıntılar. Bir de tabii ki senin dediğin gibi şampiyonluk baskısı da olabilir işin içinde. Kolay bir şey değil Trabzonspor sezona başlarken ben şampiyon olabilirim diye büyük ihtimal
1: yola çıkmadı.
0: Hissetmiyordu yani diğer rakiplerinin harcadığı paralar düşününce.
1: Hatta sıralamada oralardayken bile hep aksiyonda açıklamalar geliyordu.
0: Tabii Fatih Tekke de hep ilk 4 hedefinden bahsetti. Şimdi bir de Beşiktaş deplasmanı var bu kadar zorlu fikstürün üzerine.
1: Diyordu ya Fatih Hoca, eşime bile anlatamıyorum diyordu.
0: Evet, eşime de. Burada zaten Ali abi sürekli eleştirdi o söylemleri ama Trabzonspor'da Fatih Tekke bunun doğru olduğunu düşündü. Ben çok karşısında değildim. Türkiye'de çok öyle gümbür gümbür söylemenin de pek bir şey yok. Karşılığı yok bana kalırsa. Daha çok hayal kırıklığı oluyor.
1: Ha, hani, aynen öyle, hayal kırıklığı oluyor.
0: Bir de bizde hani hayal kırıklığını arttırıyor. Hayal kırıklığıyla baş etmek de kolay değil. Hani hayal kırıklığıyla baş etmeyi bilsek ülkece, hani kolay sindirebilsek onu da yap. Ama Türkiye'de o da yok. Çok duygusal olduğumuz için, hele ki Trabzon şehri çok daha belki duygusal bir şehir. Çok daha acımasız yorumlar yapılıyor Trabzon şehrinde de kendi takımına, kendi hocasına karşı. O yüzden bence çok yanlış bir strateji değildi. Ama işte belli sebeplerden olmadı. Ama yine de geriye dönüp bakıldığında gerçekten Trabzonspor için bence en iyi şekilde hatırlanacak sezonlardan birisi olur. Hani Trabzon için tabii ki şampiyonluk harici başarı sayılmayacak ama şartları düşünürsen, hani Galatasaray'ın harcadığı paraları, Fenerbahçe'nin harcadığı paraları, Beşiktaş'ı düşün. Trabzon'un ligi 3. bitirmesi de bence, ki sadece 3. bitirmesi de değil, puan olarak da çok yakın götürüp 3. bitirmesi de çok büyük bir başarı. Hani Fatih Tekke ile ilgili herhalde bir aksiyon alınmayacaktır yönetim evet, tarafından. Yeni sezona onunla devam edilecektir. Bu takımın üzerine birkaç eklemeyle birlikte, hani bir sol kanat en büyük sıkıntılardan biri. Oleg bir transferi tutmadı. Devre arası gitti. Oraya net bir takviye. Muçi herhalde kalmayacak gibi anlıyorum ben. Açıklamalardan opsiyonu kullanılmayacak. 10 numaraya bir
1: sence
0: takviye.
1: Kullanılmalı mıydı? Bence kullanılmalıydı ya. Ya da ama halde diyor ki mesela çok ekstra goller attı diyor. Gollere yanılmamak lazım diyor.
0: Her senede atabilir mi? Heh. Tartışılır. Bir de şeyi okuyorum. Fatih Tekke'nin söylediği söylenen bu, belinde bir rahatsızlık var Muçi'nin. Hani o bir soru işareti yaratmış. Gelecek sezonda performansını etkileyebileceği söyleniyor. O yüzden de o kadar parayı vermek, ki bahsettiğim para da 8,5 milyon euro vermek istemeyebilir. O bölgeye bir de Malinowski'yi Genova'dan transfer ediyor Trabzonspor. 8-10 numara karışımı bir oyuncu o da. Sanki pek Muçi'siz gidilir gibi gözüküyor Trabzonspor'da. Zubkov da gidecek gibi anladığım.
1: O zaman bir soru, ters soru. Beşiktaş ne yapsın? Muçi'yi kabul etsin mi? Kabul etsin derken kadro tutsun mu?
0: Şu an olay tam orada, tercih edilir her türlü Ernest Muçi'ye. Yedek kalmayı Muçi sorun etmeyecekse bence kadro derinliği için Muçi tutulabilir. Ama ilk 11 olmaz. Hı-hı. Kadroda yani. Bence 11 şu anda Endidi, Orkun, Olaytan iyi bir üçlü. Gelecek sezon hani dokunulursa belki Endidi'nin yerine bir takviye düşünebilir, ki o da bence şimdi oturdu. Muçi'yi ben yedek kulübesi için.
1: Ali Erim bile Muçi'ye tamam, Endidi'ye tamam diyor artık.
0: Evet evet, o da yokluğunda anladı.
1: Evet.
0: Kıymetini Endidi'nin iyi şu anda bu kadroda. Öyle bir profile de ihtiyacı var. Öyle bir kesici lazım.
1: Evet.
0: Beşiktaş'a. Muçi de dediğim gibi ancak rotasyon oyuncusu olur. Ama tahminim Beşiktaş iyi bir teklif gelirse de Muçi'yi satma taraftarı olur. Kadroda tutmaz diye düşünüyorum. Evet, Trabzonspor için artık ligde hani üçüncülük çok zor, özür diliyorum, ikincilik çok zor bir hedef. Üçüncü bitirecek gibi, artık bundan sonra kupa Trabzonspor için öncelikli hale geldi. Kupada bir hata yapmak istemeyecektir. Gençler Birliği ile orada karşı karşıya gelecek. Bu hafta için değil, önümüzdeki hafta için Trabzonspor'un kupa yarı final maçı. Beşiktaş bu hafta için oynayacak Konyaspor'la. Trabzon'da iyi geçirdiği sezonu en azından bir kupayla tamamlamak isteyecek. Süper Kupa'da da biliyorsunuz Galatasaray kaybetmişti yarı finalde. Ligde belli bir yere kadar getirdi, kaybetti. Türkiye Kupası güzel bir son olur Trabzonspor'un bu sezonu için. Bakalım, onu da Mayıs ayının sonuna doğru göreceğiz diyelim. 9-11, şimdi bir aramız daha var.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım ben de. Bitcoin'in fiyatına bakıyorum. Şu anda bir Bitcoin 79.936 dolardan işlem görmekte. Yeni haftaya pazartesi gününe sert bir yükselişle başladı Bitcoin. 80 bin bandını uzun süre sonra, herhalde bir 3-4 ay sonra geçmeyi başardı Bitcoin. Bu da pozitif bir hava yaratacaktır diye düşünüyorum. TL olarak da şu anda fiyat 3.608.408'de.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Şimdi iddiada günün maçlarına bakacağız. Bugün aslında güzel bir gün iddiada. Premier Lig'de iki maç var. Saat 17'de Chelsea Nottingham Forest. Hafta içi fikstüründe Premier Lig'de 17 maçı görmeyeli herhalde uzun zaman olmuştur. Onların bu özel günlerinde
1: bir genel şey olarak, ya ilk hatta belki de.
0: Özel bir gün bugün İngiltere'de de 17'de maç var. Bir tatil günü mü?
1: Bence iki tane maç olduğu için. Pazartesi iki maç olmuyor çünkü genelde.
0: Evet, diğeri de 22'deki Everton Manchester City karşılaşması.
1: Bir de Nottingham Forest Konferans Ligi oynadı ya. Konferans dün, mı Avrupa Ligi mi?
0: Avrupa Ligi oynadı da Aston Villa dün oynadı mesela Tottenham.
1: Orada maçı. Kıyamet kopmaz mıydı şimdi Aston Villa olsan? Tabii. Bizi oynattın diye.
0: Öyle bir şeyler olabilir. Ama olmadı herhalde, okumadım.
1: Yok, hiç şey. Ben de okumadım.
0: La Liga'da saat 22'de Sevilla Real Sociedad mücadelesi var. Sevilla haftaya küme düşme hattında giriyor 34 puanla. Kazanırsa küme düşme hattından kurtulacak. Çok kritik maç onlar açısından. Sociedad'ın da bir Avrupa Kupası hayali var ligi 6. bitirmek için. Onların da kazanması gerek. Kritik bir maç dediğim gibi. Serie A'da 19.30 Cremonese Lazio ve 21.45 Roma Fiorentina. Roma'da Juventus'un ve Como'nun puan kaybıyla birlikte Şampiyonlar Ligi için iştahlandı. Onlar için de çok hayati bir karşılaşma ve Portekiz'de de artık şampiyon belli oldu ama Sporting'de Benfica arasında müthiş bir ikincilik yarışı var. Benfica bir ikramda bulundu bu hafta sonu. Puan kaybetti, kırmızı kart gördü. Benfica cephesi maçı hakem üzerinden okudu. Şimdi Sporting'e bir fırsat daha geldi. Bakalım onu kullanabilecek mi Sporting'de? Vitória Guimarães önünde. Onlar da ligde 3 maçtır kazanamıyorlar. Bugün seriyi bitirmek için uygun bir fikstür olarak gözüküyor. Bir de günün böyle gözden kaçabilecek bir maçı İskoçya'da Hearts'la Rangers arasında oynanacak saat 19.30'da. Orada da artık şampiyonluk playoff'u oynanıyor ve o playoff'ta da büyük bir yarış var şu anda. Bakalım Hearts kazanıp avantajı alabilecek mi Rangers önünde? Şu anda gördüğüm kadarıyla 4 puanlık bir fark var. Eğer kazanırsa Hearts puanı 76 yapacak. Rangers 69'da kalacak. Celtic'in de 73 puanı var. Bundan sonra bitime de 3 maç kalacak. O hikayenin de ben şampiyonlukla sonlanmasını isteyen taraftayım. İddiada da değerlendirebilirsiniz.
1: Valla ben de Chelsea Nottingham Forest maçı bence çok ilginç bir maç Mert. Çünkü dün Tottenham'ın Aston Villa'yı yenmesiyle bir anda tabii Nottingham Forest'ta o girdabın içine girmedi ama girebilir. Her an girebilir. Yani bugün kaybettiği takdirde averaja bakıyorum. Gerçi West Ham'la averajı çok daha iyi Yani Nottingham'ın averajı -4 iken West Ham'ın averajı -19. Hatta Tottenham'ın da -9. Yani puan halinde durum orada iyi ama tabii şimdi onlar muazzam bir çıkış yakaladı Mert. Yani Pereira ilk Nottingham Forest'taki ilk maçını herkes biliyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikleri maç. Fakat o maçtan sonra 7 maç kazanamadı Nottingham Forest. Fakat o 7 maçlık seriden sonra da inanılmaz bir yani bu takımın gücü ve bulunduğu yer çerçevesinde düşünecek olursak inanılmaz bir çıkış yakaladı. Hem düşme hattından kurtuldular hem de Avrupa'da yarı finale çıkıp Aston Villa'yı ilk maçta da yendiler. Yani bilmiyorum Avrupa mı daha istekli bir hedef olur onlar için. Ya düşünsene yani küme düşmüyorsun da yani Şampiyonlar Ligi'nde ya yani hem küme düşme korkusu yaşıyorsun hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalin var. Avrupa Ligi'ni kazandığın takdirde. Şimdi Mert yani ilk maçı da Aston Villa karşısında 1-0 kazanmışken o maçı da düşünecektir bence. Ne olursa olsun Premier Lig'de bir avantajı var çünkü Nottingham Forest'in hem puan olarak hem de averaj olarak. Fakat burada da Chelsea çok kötü. Yani işte 110 yıl sonra mı ne 5 maç kaybetmiş,
0: Gol atamadı.
1: gol atamadan falan. Yani çok acayip bir seri yakalamış Chelsea'de. Ben burada KG var diyeceğim. Yani ne olursa olsun Chelsea'ye hala güvenemiyorum. KG var diyeceğim. Roma bana çok iştahlanır gibi geldi. Senin de söylediğin gibi Como ve Juventus'un puan kayıplarından dolayı Roma bana çok iştahlanacak gibi geldi. Şimdi bir maçta City. Evvelki gün Arsenal'in Fulham'ı 3 farklı yenmesinden sonra averaj olayı da biraz City'den uzaklaştı. Çünkü bir gol öndeyken şimdi 2 gol geriye düştüler. Tabii Everton da bu ligin en sert, en zor deplasmanlarından biri. Ben fark atabileceklerini zannetmiyorum ama Mert az gollü bir City galibiyeti bekliyorum. Oranı arttırmak için 2 ve 4,5 gol altı, hatta belki biraz riskli ama 2 ve 3,5 gol altı bile denilebilir diye düşünüyorum. Benim de Major Lig'den bugünkü maçlarım bunlar.
0: Evet, City'nin düz galibiyeti 1.36 şu an iddiada. Roma galibiyeti 1.44.
1: Valla 2 ve 4,5 altı City'nin 1.76 bence çok yani çok olası
0: 4.5-6 güzel kurtarıcı bir şey.
1: oran.
0: Oran böyle düşükse
1: Ya ben
0: eğer
1: çok
0: düz
1: seviyorum
0: galibiyet.
1: 4,5-6 ile birleştirmeyi.
0: Ben
1: Çok
0: de.
1: nadir üst oluyor.
0: 4.5 altında genelde böyle 1.30'luk, 1.40'lık ya da 1.20'lik maçlarda herhalde kullanıyorsundur. Hem
1: Evet,
0: galibiyet
1: evet.
0: hem 4.5 gol altı. Ben de ona sardım. Keyifli bir bahis seçeneği.
1: Ortalamamızı yükseltiyor.
0: Aynen. Ben şeyi bulmaya çalışıyorum ama onu şimdi buldum. İskoçya'daki oranları da merak ediyorum. Hearts Rangers maçı gerçekten sezonun düğümünün çözülebileceği maç. Eğer tabii Rangers da kazanırsa onu da söyleyeyim. Son 3 haftaya Genco abi 73 73 72 diye girilecek
1: Üf.
0: İskoçya'da. Hearts, Celtic ve Rangers arasında acayip bir şampiyonluk yarışı var ve son haftada Celtic'le Hearts oynayacak. Orada da yani muazzam bu yarışta şu anda çok iyi gidiyor. Ama ben hala İskoçya Premier Lig'deki maçın oranlarını bulamadım. Bültende mi yok diyeceğim ama doğru şeyi de
1: Belki
0: seçtiğimi düşünüyorum.
1: kaçta maç?
0: 19.30'da.
1: Hemen geliyorum.
0: 19.30'da karşılaşma. Sen bulabilirsen belki sen
1: Cremonese'yi buldum. Attah buldum. Hearts Rangers buldum. 2.51 Hearts.
0: Ben de buldum. 2-3-21
1: Evet.
0: beraberlik. 2-22'de Rangers galibiyeti verilmiş bu maçta. Hani oynanmak için kolay bir maç değil iddia açısından ama takip etmek keyifli olabilir. Bu karşılaşmayı da hatırlatmış olayım. O zaman iddia bölümünü de bu şekilde bitirelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.23 saatlerimiz. Şimdi dün akşamki karşılaşmalara dönelim. Süper Lig'de 20 seansında 4 maç aynı anda oynandı. Kümede kalma mücadelesi veren takımların kendi arasındaki çoğunlukla maçlarıydı. Bu maçlarda da toplamda 5 gol gördü futbol severler. Az gollü geçti. Ben 77. kanalda hangi maç varsa onu izleyeceğim diye açtım. Hani sen az önce Kasımpaşa Kocaeli mi yoksa Antalya Alanya mı dedin?
1: Evet.
0: İkisinden hangisini izlesem diye. Ben de 77'yi açtım. Bakalım hangi maçı verecekler diye. Orada da Kayserispor Eyüpspor maçı vardı.
1: Benim maç da 82'deydi.
0: 82 mi?
1: Evet.
0: Sen en izlenmeyecek maçı izledin.
1: Hakikaten niye 82 yapmışlar onu anlamadım.
0: Ben 77'yi açtım. Kayseri Eyüp maçını takip ettim. Kayserispor haftaya küme düşme hattında girmişti. Puanı 26'ydı. Eyüpspor 28 puanlıydı. Onlar da bundan önceki iki maçı kazanarak bu karşılaşmaya çıkıp kümede kalma yolunda morallenmişlerdi. Kayseri'yi de yenebilseler gerçekten tarihi bir zafer olacaktı onlar açısından. Öne de geçti Eyüpspor ama gücü yetmedi. Sonuçta Kayserispor tribünleri de bu maç herhalde dört büyüklerle oynanan maçlar sonrasında en dolu maçıydı. Atmosfer güzeldi. Kayserispor da belli bir baskıyı kurmayı başardı Eyüpspor üzerinde. Golü de buldu ama mücadele bir birlik eşitlikte sona erdi. Kasımpaşa Kocaeli'de Kasımpaşa kazansa çok rahatlayacaktı ama bir birlik bir beraberlik geldi.
1: Ve yani çok çok boş bir baskı kurdu. Yani ben ikinci yarıya tamamen baktım, hiç zap yapmadım. Dediğim gibi ya çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kasımpaşa'yla daha iyi olmasını bekliyorum. Hani kadro olarak olsun, işte ev sahibi olması anlamında olsun. Yani bir türlü Kasımpaşa o çıkışı yakalayamadı. Ara transfer dönemindeki yaptığı transferleri bilmiyorum, oyuna yansımadı gibi geliyor bana.
0: En büyük hayal kırıklığını Gençler Birliği yaşattı.
1: Kesinlikle.
0: Karagümrük deplasmanında 1-0'lık mağlubiyet geldi Gençler Birliği'nden. Kaçan penaltı, işte çizgiden çıkan top verildi verilmedi. Onlar tabii Gençler Birliği cephesinde çok büyük itirazı vardı. Maç sonu Volkan Demirel'de hakem Oğuzhan Çakır'la konuşuyor ve soyunma odası tünelinde de kırmızı kart görmüş. Volkan Demirel de bir sonraki maçta yedek kulübesinde olamayacak. Gençler Birliği de bu haftaki skorlarla birlikte haftayı küme düşme hattında 16. basamakta tamamladı. Gençler Birliği de yani ligin başında ya da ortasında özellikle Metin Diyadin'le olan bölümde çok iyi futbol oynuyordu. Çok keyifliydi Gençler Birliği izlemek ama sonrasında ne olduysa artık yönetimsel krizler, hoca değişiklikleri bir türlü istediğini yapamadı. Galatasaray maçlarıyla biraz kıpırdandı. Hem ligde gol attı, uzun zaman sonra kupada eledi. Ama Karagümrük deplasmanında yeterli olmadı ve şu anda küme düşme baskısını çok derinden hissediyor. Bu hafta da Kasımpaşa ile acayip bir maça çıkacak Gençler Birliği.
1: Ya bu öyle bir maçtı ki Mert, Tottenham'ın Wolverhampton'a yenilmesi gibi bir şeydi. Hı hı. Tam aynısı yani. Hani küme düşmüş bir takım artık Karagümrük. Yani şu maçı kazandığı halde ama şu maçı kazandığı halde.
0: Düşecek %99.
1: %99 düşecek.
0: Ama matematik olarak hala yani, çırpınıyor Karagümrük.
1: Bilmiyorum yani hani öyle bir puan kaybı ki bunun altından kalkabilir misin acaba? Hani oyuncu olarak bu üzüntü yani kağıt üzerindeki en kazanman gereken maçtı bu.
0: Tabii canım 3 puan yazacaksın.
1: Bitecek neredeyse.
0: Şimdi bu hafta Kasımpaşa ile oynayacak. Bir de son hafta Trabzonspor deplasmanı var. Gençler Birliği'nin.
1: Vallahi her şey Kasımpaşa maçına bakar.
0: Ama şöyle de bir avantajı var. Trabzonspor artık ligdeki üçüncülüğü belki kesinleşecek ve olası bir kupa finali olacaksa.
1: Ha doğru, bunu Ali söylemişti. Doğru doğru.
0: O Gençler Birliği için kurtarıcı olabilir. Trabzon belki rotasyon yapacak Gençler Birliği karşısında. O ancak kurtulabilir ama kağıt üzerinde fikstürü hiç kolay değil Gençler Birliği'nin. Diğer maçta da Antalya Spor'la Alanya Spor golsüz berabere kaldılar. Burada da Alanya cephesinin karşılaşmada bir isyanı var Joao Pereira'nın. Sayılmayan golle alakalı olarak iki takım da hücumda bir aile zorlanmışlar bu karşılaşmada. Antalya bir isabetli şut, Alanya iki isabetli şut. İki takımın toplam XG değeri 1-11. Yok 1-0-9 hatta gözüküyor. Keyifsiz bir maç.
1: İkisinin toplamı mı bu?
0: Evet. 0-15 Antalya, 0-94 Alanya Spor. Alanya Spor da artık bu beraberlikle birlikte kümede kaldı diyebiliriz. Ama Alanya'nın kümede kalmayı garantilemek için 32. haftayı beklemesi de büyük bir tabii soru işareti.
1: Tabii nereden geldi yani?
0: Övülen takımlardan tabii biri ama sadece 6 galibiyetteler. Pereira'da maç sonu İptal edilen golle alakalı hani beni takımı çok eleştiriyorsunuz bu takım 15 beraberlik aldı diye ama nasıl alıyor işte diyor. Böyle goller sayılmazsa, hakem hataları olursa bizim de bu kadar beraberliğimiz olur diyor kendisi. Ama bu beraber

0: işlerini kolaylaştırdı. Bakalım orada hala kara gümrüğün de sonuncu olmasına rağmen bir şansı var. 2'de 2 yaparsam ve rakipleri de Kayseri ve Gençler Birliği şu anda işte kaybederlerse bir matematiksel şeyi var ama çok çok
1: Çok zor.
0: düşük. Ama onlar da hani matematiksel olarak iddiası olduğu müddetçe tabii ki şanslarını koruyacaklar. Kayseri 17. basamakta 27 puanla 28 puanlı Gençler Birliği 16. 29'ar puanlı Antalya Spor Eyüp 15 ve 14. Kasımpaşa bir nebze olsun rahatladı 32 puan ama tam olarak hala kümede kalmayı garantileyemedi
1: En büyük
0: Kasımpaşa.
1: çıkışı orada Eyüp yaptı.
0: Hı.
1: Yani
0: Son 3 maç 2 galibiyet bir
1: evet,
0: beraberlik.
1: evet aynen öyle.
0: Şu anda Eyüp Spor ki bunu çok sık tekrarladım ama başkanı ve ikinci başkanı şu anda cezaevindeyken devre arasında birçok oyuncusu ayrılmışken takımdaki en etkili isimlerden biri Emre Akbaba sakatlanmışken ve çok bilmediğimiz, tanımadığımız büyük ihtimal gelecek sezon Süper Lig'de de görmeyeceğimiz oyuncularla bunu
1: Evet.
0: başarıyor Eyüp Spor. Yani acayip bir iş ya. Atilla Gehin'in de yaptığı, Eyüp Spor'un da yaptığı. Çok takdir edilesi bir durum. Hani sezonun hocası tabii ki Fatih Tekke olacak büyük ihtimalle. Eldeki malzemeyle kazanılan başarı ama Atilla Gehin'i de bilmiyorum iddialı mı olacak ama ikinci basamağa yazarım ben Eyüp Spor'la. Bu şartlar altında hala çırpınıyorlar. Küme düşme hattının üzerindeler. Belki yine küme
1: İşte
0: düşecekler.
1: Apolet'e bakılacak olursa 4 sene üst üste şampiyonluk.
0: Okan Buruk diye ben de çıkar. Ama
1: Tabii.
0: ben şartlara bakıp konuşacak olursam yani eldeki malzeme şartlar.
1: Bak ben sana katılıyorum. Ben de mesela şeyi hiç sevmem biliyor musun? Maçın oyuncusu illa kazanan takımdan seçilir mesela. Ya ondan çok daha iyi oynamış bir oyuncu sırf takımı kaybetti diye niye maçın oyuncusu seçilmez? Hiç anlamam bunu. Hakikaten hiç anlamam.
0: Çok çok istisnai örnekler var
1: Ya
0: böyle.
1: senede bir ya çıkıyor ya
0: Evet,
1: çıkmıyor.
0: çok çok
1: Bak senede
0: istisnai.
1: bir bütün sezonda yani bütün liglerden ya çıkıyor ya çıkmıyor. Bana çok çok absürt geliyor.
0: Hoca konusunda da hani ödül törenlerinde büyük ihtimal gelecek sezon Okan Buruk hani
1: Tabii.
0: yılın teknik direktörü olacak
1: Tabii.
0: sonuçta 4 sene üst üste şampiyon yapmış bir isim ki haklılık payı var. Başarılı mı? Başarılı ama hani benim kriterim biraz daha farklı burada hani eldeki malzeme, şartlar, imkanlar onlarla ne yapabildiğin. Mesela biz geçenlerde Ali abiyle işte YouTube'da program yaptık. Mesela Tedesco mu? Okan Buruk mu daha başarılı bu sezon? Dediğimde ben mesela Tedesco'yu şartlar itibariyle Okan Buruk'a kıyasla daha başarılı olduğunu söyledim. O an için. Daha derbi oynanmamıştı. Ama Tedesco'nun yaşadıkları, kulüp içindeki o şeyi düşünürsen seçimdir. Hani bir başkanla geldi, başkan hemen değişti.
1: Evet, gelir gelmez.
0: Kadro dışılar, işte başkanın yaşadığı süreçler, hukuki anlamda yaşananlar, sonrasındaki hani bir sürü şey sayarsın Tedesco için. Hani bu şartlarda adam başarılı bile denebilir. O yüzden Atilla Gereğin de Eyüp Spor'da yaptığı bence şartlara bakınca olağanüstü. Bakalım onların da işi kolay değil. Bu hafta Çaykur Rizespor'la oynayacaklar. Çaykur Rizespor da ligin formda takımlarından biri ve son haftada Fenerbahçe deplasmanı var Eyüp Spor'un.
1: Evet.
0: Tıpkı aslında Trabzon Gençler Birliği'nde olduğu gibi Fenerbahçe'nin de artık ikinciliği belki kesinleşebilir. Ancak öyle Eyüp Spor avantajlı olur. Ama onun haricinde Fenerbahçe
1: Acayip bir
0: deplasmanı
1: foto finish yaşanıyor mu, değil mi?
0: çok güzel. Yani
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: yani izleyen için ben taraf
1: İşte bak
0: tutmadığım için güzel diyorum da.
1: Ali'ye de dedim. Yani dedim acaba yakın bir tarihte zirvede de böyle bir heyecan yaşar mıyız? Dedim Ali dedi ki çok zor dedi. Türkiye dedi daha iki takımı kaldıramıyor dedi. Üçlü dörtlü hiç kaldıramaz dedi.
0: İşte bu sene en yakın sezondu ama orada da Trabzonspor Galatasaray
1: Evet.
0: galibiyetinden
1: Fişi
0: sonra
1: çekti.
0: sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe de mesela Galatasaray kaybetmese bir de üstüne hani 3 maçlı bir şampiyonluk yarışı olabilirdi son 2 hafta ama şu anda Galatasaray'da ikinciliği garantiledi matematiksel olarak. Fenerbahçe de bu hafta galip gelirse zaten Trabzon'un maçına bakmadan
1: Evet.
0: ikinciliği garantilemiş olacak. Evet, Süper Lig'deki tabloda bu şekildeydi. Hafta başında da Cuma günü yani haftanın Süper Lig haftasının başında da iki maç vardı. Orada da hemen hızlıca ya da onları hızlıca konuşmayayım. Bir reklama gideyim. 9.33 yapmışız saatleri. Reklamdan sonra Cuma günkü maçlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.36 saatlerimiz, programın son bölümündeyiz. Şimdi Beşiktaş'ın Gaziantep maçına geçmeden iki mesaj okuyayım. Az önce İngiltere'de 17 seansında maç var dedik, nasıl olur, tatil mi diye. Tatilmiş. Bank Holiday bugün, dinleyicilerimiz yazmış. İngiltere'de ve çoğu Avrupa ülkesinde bugün tatilmiş.
1: Yani acaba için... Türkçe çevirdiğimizde banka tatili mi yoksa başka bir şey mi acaba?
0: Bank Holiday yazmışlar ama bilmiyorum şeyini. İçeriği nasıl bir şey bilmiyorum. Mustafa Demirkaya'da bu sene Hearts'ı olan ilginizi biliyorum. Bugünkü maçı TRT Spor veriyor. Dipnot olsun izlemek isteyenler için demiş.
1: Evet evet, dünkü Celtic maçında verdi.
0: Bu bilgi için de teşekkürler. 19.30'da açık kanalda Hearts Rangers sezonun kırılma maçlarından birisi oynanacak. Onu da takip edebilirsiniz diyelim ve dönelim. Cuma günü oynanan karşılaşmalara. Süper Lig'de 17 seansında ve 20 seansında birer maç vardı. Beşiktaş Gaziantep deplasmanındaydı. Cuma günü maçı biz konuşurken öğlen siz de belki konuşmuşsunuzdur ama Ali abi de daha az kadro, yakın bir kadro bekliyordu Beşiktaş'tan. Sonuçta dördüncülük hala tam olarak garanti altına alabilmiş değil Beşiktaş'ta. Evet. Orada alttan gelen takımlar var. Fakat Sergen Yalçın pek öyle düşünmemiş bu maç için ve bakıyorum tabii ki Cezalı Rıdvan yerine Yasin mecburi bir rotasyon. Kalede Ersin yine devam ediyor ama onun haricinde Beşiktaş bir de Olaytan mecburi oynadı. Raşit'sa oynayacaktı ama sakatlık yaşayınca Olaytan girdi. Baya baya yedek kadrosunu sahaya sürüyor.
1: Aynen. Calos'undan Aslanesi'ne, Jota'sından Cengiz de artık öyle sayabiliriz.
0: Mustafa ön tarafta.
1: Salih, Mustafa, aynen öyle.
0: Böyle bir kadro tercihi var. Riskli bir kadro tercihi Sergen Yalçın'dan. Ama tabii ki o riskin karşılığında maçın hemen başında
1: aynen
0: iki gol buldu. Sergen Yalçın'da biraz da
1: ya belki oldu. İşte aynen öyle. Belki biraz daha goller gelmeseydi bir stres yaşanabilirdi ama çok maçın başında gelen goller bence hem Beşiktaş hem Sergen Hoca'yı hem sahadaki oyuncuları, herkesi rahatlattı. Aksi bir sonuç gelseydi kimse eleştirir miydi? Şöyle bir şey konuşulabilirdi Mert. Hani kupa maçından önce neden daha moralli gitmeyesin, neden o özgüven kırılsın, o konuşulabilirdi. Ama onun haricinde Sergen Hoca'nın rotasyonu finali yani kupayı düşündüğünden dolayı çok da bilmiyorum yani çok da eleştirilecek bir şey değil bence.
0: İkinci yarıki oyun biraz sıkıntı oldu Beşiktaş için. İkinci yarı Gaziantep'in girdiği net pozisyonlar. Beşiktaş
1: istatistiksel olarak zaten bayağı daha iyi Antep.
0: Pek karşılık veremedi. İkinci yarı Beşiktaş rakip ceza sahasında sadece 3 kez topla buluşabildi. 3 şut atabildi. 0.08 gol beklentisi üretebildi ama Antep'in kaçırdıklarını düşününce ki Radoi Gaziantep'in hocası 7 pozisyondan bahsetti maçın toplamında. 7 tabii çok iddialı. Mesela önümdeki kaynakta kaçan net pozisyon sayısı 3 olarak gözüküyor Gaziantep'te. Toplam xG'si de 1.49. Ama ikinci
1: fena
0: yarı
1: değilmiş 1.49.
0: Ama Beşiktaş'ın daha yüksek 1.60'larda. İkinci yarı bir de Beşiktaş ta Sergen Yalçın oyunun da gittiğini görünce as oyuncuları da birer birer sahaya aldı. Ndidi'yi, Turay'ı, Çerni'yi, Ohu Agbadu'yu ve Orkun Kökçü'yü ama mesela oyuncular girdikten sonra oyun değişmedi Beşiktaş'a da.
1: Evet.
0: İlginçtir. O bir soru işareti ama sonuçta maçın havası da Beşiktaş için öyle çok önem verdiği bir maç havası da değildi. Bu performanstan ikinci yarıdakini.
1: İşte önemli olan kazanmış olması.
0: Hı-hı. Evet, kazanmayı başardı. Bakalım Beşiktaş'ın sıradaki maçı Türkiye Kupası'na yarı final maçı. Bu hafta içi salı günü Konya Spor'la oynayacak ve devamında da Trabzonspor'la yine kendi evinde ligde mücadele edecek. Belki olası bir kupa finalinin ön gösterimi gibi olacak
1: ya,
0: ligdeki karşılaşma.
1: Mert hem o hem de bir sonraki seneye ne kadar acaba hazır Beşiktaş? Bence biraz onun da testi gibi.
0: Hı hı.
1: Yani hem tamam kupada oynuyorsun, Konya deplasmanı zor bir deplasman. Bir hedef maçı bu. Hedef maçında istediğin sonucu alabilecek misin? Ne kadar iyi oyun oynayacaksın? Taraftarını tatmin edecek misin? Sonra bir de Trabzon maçı. Öyle de böyle işte. Üçüncülük gelir gelmez. Trabzon'un ikincilik her neyse bir düşüş yaşanıyor. Ama mesela Beşiktaş taraftarı bence bu hafta oynanacak bu iki maçın kazanmasını takımının ve iyi oynamasını isteyecek ki seneye biz Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye artık kafa tutabilecek düzeye yaklaştık mesajını bence en alabileceği iki fikstür bu maç bence.
0: Bu maçtan Jota'yı ben çok beğendim. Jota bu sezon Sergen Yalçın'ın pek gözüne giremedi. Rotasyonda Cengiz'in de hatta Raşitsan'ın da gerisinde tercih edildi. Zaten Çerni ve Ture ana rotasyonda düşünen isimler. Olaytan'ı bile kanatta gördük ama Jota'yı çok değerlendiremedi Sergen Yalçın. Bu maç Beşiktaş adına benim en beğendiğim oyuncu oldu. Onun da hani düşüncem şu, sözleşmesiyle ilgili herhalde belli maddeler olduğu için çok değerlendirilmedi gibi geliyor bana. Hani mecburi bir satın alma maddesi olduğu için hani şu kadar maç ilk 11 çıkarsa ben ona yordum. Çünkü izlediğim maçlarda tabii ki kötü maçlarda oldu ama Cengiz'den ya da Raşitsa'dan çok daha az süre alacak bir performansı da yoktu.
1: Hele ki 2 ya da 3 hafta önce muhteşem bir maç oynamıştı.
0: Evet. O dikkat çekiciydi. Beşiktaş açısından. Gelecek sezon hani kadro planlamasında bu haftaki maçların önemi var. Merkez herhalde çok dokunulmayacak gibi Beşiktaş'ta. Center for bilmiyorum kendini kabul ettirdi ama daha iyisini herhalde ister Beşiktaşlı taraftarlar. Daha sükseli bir oyuncu.
1: Ya o bir tartışma konusu. Mert Ali'yle de konuşuyoruz. Bir defa oha verilen para az bir para değil. Bir de ben şunu söylüyorum. Hani bak ben bunu söylediğimde Ali diyor ki ya Genco oha ikinci sınıf muamelesi yapmamak lazım. Verilen para işte 15 milyon euro mu? Yani ciddi ondan bir para, evet. Ciddi bir para verildi diyor. Şu ana kadar Oh'un gösterdiği performans sana yeterli gözüktü mü? Bitirici vuruşu, işte presi, ne bileyim yani bir golcüde aradığın özellikler. Ben mesela son noktadaki bitirici vuruşları mesela bir tane maçta, şimdi hatırlayamadım ama hangi maç olduğunu, soldan bir pas geldi kendisine, topun dibine çok güzel girdi. Son ana kadar bekleyip kaleci açısını daralttı. Ama kaleci açısını daraltırken yukarıyı boş bıraktı, eğildi. Üstünden tek vuruşla topun dibine girdi ve gol attı. Mesela bu çok usta işi bir bitirici vuruş, bir goldü. Pozisyona girmekte zorlanmıyor, golü kokluyor. Yani bundan daha iyisini alacağım diye. Şimdi Oh'u küstürmek var. Şimdi forvet oynamayacaksan Oh yedek kalacak değil mi? Sen öyle bir şey düşünüyorsun. Hı-hı. Hani. Yani ama şimdi bir oyuncunun da göstermiş olduğu bir performans varken şunu soruyorum. Bu performansla birinci forvet olur mu? Yenisi aranmalı mı? Ben olur diyorum. Beşiktaş taraftarı da kendine bunu sorsun. Zaten maddi anlamda böyle bir sıkıntı yaşıyorken transfer bütçesinin çoğunu Oh'tan daha iyisini bulacağım diye ki bulamayabilir, aldım zanneder, aynı performansı gösteremeyebilir. O bütçeyi onu harcamaktansa işte beke mi harcarsın, stopere mi, kaleci Ersin yerine mi onu harcamasını ben tercih ederim. Daha doğru bulurum.
0: Tabii öncelikleri daha farklı pozisyonlar olmalı gibi. Sol kanatta Ture mesela kiralık. Onun bonservisi için belki çift taneler konuşulacak ya da alınmayacaksa da başka bir oyuncu almak zorunda. Oraya bir takviye olabilir. Sol stopere galiba bir takviye yapacak.
1: Evet.
0: Kaleye bir takviye Beşiktaş'ın yapacağı söyleniyor. Sol beke yine takviye yapabileceği söyleniyor. Oralardan sonra bütçesi kalırsa, para işi bu sonuçta, center forward'a niye yapmasın? Hani yedeğe belki yapar.
1: Ya yedeğe ama işte yani ya yapmalı tabii ki ama bence yedek olmalı o. Yani bence o Beşiktaş'ın bu ligdeki center forward olarak görevini yerine getirir gibi düşünüyorum ben. En azından ilk sezon şu ana kadar oynadığı, gösterdiği performansla. Hı hı.
0: Bir dinleyicimiz şey hatırlatmış. Konya maçı deplasman demişsin sen az önce kupadaki. Beşiktaş'ın kendi evinde oynanacak.
1: Ha, onunla pardon, ilgili evet.
0: Dinleyicimiz herhalde başka bir şey alınmış da bu konuyu bayağı abartmış. Ama düzeltelim yine de, haklı. İçerik olarak doğru. Şeyi söyledikleri çok alakasız, gereksiz bir yükselmiş bize karşı, anlamadım. Ama evet, Konya maçı içeride olacak Beşiktaş'ın. Ligdeki Trabzon maçı da yine içeride olacak siyah beyazlı ekibin. Rakibi Konya'da bu hafta Beşiktaş'tan da belki daha derin bir rotasyon yaptı Çaykuze Spor deplasmanında. Buna rağmen maçta öne de geçti 16'da ama üstünlüğünü koruyamadı. 3-2'lik skorla sahadan mağlubiyette ayrıldı. Zaten Konya Spor'un ligde pek bir amacı kalmamıştı. Ne üst tarafla ne alt tarafla bir bağı yok. Onlar için tek hedef kupada şampiyonluk. Bu da iki maç kazanacaksın, şampiyon olacaksın. Böyle bir sezonda Konya için büyük bir teselli olur.
1: Tabii, kesin.
0: Onlar da o yüzden rotasyonlu kadroyla sahaya çıktılar. Bakalım Beşiktaş'a karşı da son dönemdeki iyi oyunlarını gösterebilecekler mi? Muleka Konya'da son dönemde düzenli olarak forma giyiyor. Eski bir Beşiktaş oyuncusu. Onun performansını merak ediyorum.
1: Ben Rize önermiştim o maçta.
0: Rize. Ben de Rize önerdim.
1: Güzeldi de oran.
0: Güzeldi. Gerçi işte bir sıfır geriye düşünce Rize maçın başında bir acaba mı dedim ben ama sende olmadı mı?
1: Yok.
0: Sonra 3-1
1: ben çünkü baktığımda 3-1'di. 1-0 görmedim ben. Evet,
0: sen 1-0'da görsen sen de derdin bir ihtimalle. Ama sonra geri dönmeyi başardı. Konya Spor diyelim. Daha konuşacağımız çok konu var. Program yetmeyecek ama 1. Lig'de de cumartesi günü normal sezonda artık son maçlar oynandı. Orada da zirvede çok büyük bir heyecan. Ahmet mi çıkacak? Esenler Erok Spor mu? İki takım da ikramda bulundu rakiplerine. İki takım da kazanamadı.
1: Ya ben sana bir soru sorabilir miyim? Hı hı. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. O yüzden soracağım sana. Ahmet'in Bodrum maçından sonra teknik direktörü neden gönderildiğiyle ilgili bir haber çıktı mı?
0: Çünkü üst üste 4. maçında da puan kaybetmiş Ahmet o maçta.
1: Ama son maçtan önce de bilmiyorum Mert. Normal keskin bir karar değil mi yani?
0: İşte ama dediğim gibi Esenler Erok'la 1-1, Ümraniye ile 2-2, Bandırma'yı 2-0 yenilmişler. Bir de Bodrum'la 1-1 beraber kalınca.
1: Ama 1-1'in de bir hikayesi var tabii. Maçın ilk yarısının hemen başında kırmızı kart gördü Bodrum.
0: Bir de evet tabii.
1: Öne geçti. Ahmet uzatmada yedi.
0: Şimdi öyle bir maçı verince de üstüne de bir de geçmiş 3 maç.
1: Ben son maçı beklemeyeyim dedi demek ki.
0: Demek ki. Gerçi yine puan kaybetti Ahmet. Esenler Erokspor kazansa
1: evet,
0: onlar direkt olarak ikinci olup çıkacaklardı ama onlar da kendi evinde Pendik'le yenişemediler. Ben de o maçın son anlarını takip ettim. Öyle geri dönecek gibi bir şeyi de galibiyete dair bir havası da yoktu Esenler Erokspor'un. Öyle bir baskı kuramadılar. Rakip de sonuçta Pendik'te güçlü ekiplerden biri şu anda. Lig'de Pendik Spor'da playoff'ta 6. basamakta Bodrum oynayacak.
1: Devam edeceksen ama İngiltere Championship Ligi'nin de son haftası inanılmazdı. Ben bütün maçlara baktım. Wrexham'a çok üzüldüm. 2-2 berabere kaldı Middlesbrough'la. Hull City hiç beklemiyordum. Geriden geldi, kazandı. Derby öne geçti. Yani o kadar değişti ki o 6, 7 ve 8. sıradaki takımlar.
0: Canlı puan tablosu.
1: Aynen öyle. Bakalım işte Acun Ulcalı'nın Hull City'sine de tabii ki şu anda sonsuz başarılar. Bir hayalim var, söyleyeyim mi? Hull City Premier Lig'e çıkacak. Teknik direktörlüğe de Acun Ulcalı Fatih Hoca'ya getirecek.
0: Oho.
1: Öyle bir hayalim var.
0: Vallahi değişik bir hayal ama olmaz diyemedim.
1: Premier Lig'de bir Türk teknik direktör ve Fatih Hoca, ben çok sıcağım yani. Böyle bir ama önce bu mu? Değil. Tamamen kendi şey, hani bilgisayar oyunu oynuyor olsaydım öyle bir şey yapardım yani, hani öyle bir istekte bulunurdum. Yani niye biliyor musun ya, Fatih Hoca Premier Lig müthiş olmaz mı ya?
0: Vallahi olabilir. Acun Ilıcı da zaten Türk
1: Fatih kanalıyla Hoca'nın konuşacağı birkaç tane Türk takviyeyle takıma.
0: Şu anki hocası zaten Kayseri Spor'dan gitti değil mi? Holstein'in. Şota'yla çalıştı daha önce. Birçok Süper Lig'de oynamış oyuncu var. Türkler de gitti. Abdülkadir Ömür gitti. Doğukan Sinik gitti. Şu anki kadroda Lundstrand var. Trabzonspor'dan giden. Bir de Acun Ilıcı'nın röportajında gördüm. Forvet McBurney'i çok övüyor. Şu an bizim büyüklere gelse diyor 20-25 golden aşağı atmaz.
1: Evet, 2 gol attı galiba diyor son maçta.
0: Son maçta bakayım. Evet, 2 golde 61'i penaltıdan. İddialı bakalım. O da enteresan olur Premier Lig'de.
1: Ama işte şey, orada da Southampton çok formda. Hı-hı. Yani bilmiyorum kimle eşleşti ama galiba Southampton 4. oldu. Yani zor ya. 6. olup da çıkmak çok kolay değil. Ama yani başarılar dileyelim tabii ki. Olsa ne mutlu. Biz de daha bir keyifli izleriz.
0: Birinci lige dönecek olursam, şimdi Erzurumspor zaten Süper Lig biletini almıştı.
1: Evet.
0: Şimdi Ahmet aldı. Deplasmanlar da İstanbul takımları için gelecek sezon.
1: Ben böyle olmasını istiyorum. Daha keyifli oluyor.
0: Şehir deplasmanı.
1: Şehir deplasmanı. Ahmet'te Galatasaraylı, Fenerbahçeli çok bulamazsın. Yani şehir takımı Ahmet'li görürsün. Erzurum'da öyle aynı şekilde.
0: Bakalım diğer takım kim olacak? Esenler Erokspor 3. bitirdi ve playoff'ta direkt finalden başlayacak. Artık Son dördüncü yıl bu galiba. Format değişti. Üçüncüye çok büyük bir avantaj verildi. Dördüncü Çorum, yedinci Keçiören Gücü'yle, beşinci Bodrum'da, altıncı Pendik Spor'la oynayacak. Ve Esenler Erok Spor'un rakibi olmak için mücadele edecekler. O maça gelene kadar toplamda 3 maç yapıp playoff finaline çıkacak bu takımlar. Burada da hani şehir deplasmanı dediğinde tabii Çorum direkt şehrin takımı olarak dikkat çekiyor.
1: Keçiören'e mesela, Keçiören bulamazsın yani. Orada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon neyse hepsi ağır basar. Yani kusura bakmasın, ben de Ankaralıyım ama Keçiören deplasmanı diye bir deplasman yok yani.
0: Pendik Spor, Esenler Erok Spor, o da bir semt takımı, İstanbul. Hani Pendik öyle. Bodrum zaten Süper Lig'de boy göstermişti. Onlar da statları tabii çok düşük kapasiteli. Çorum'u gerçi bilmiyorum.
1: Çorum'u da bilmiyorum. Belki Çorum olsa olur orada. Ama yani gelebilecek iki iyi deplasman gelmiş yani.
0: Evet, tablo bu birincilikte de. Artık bundan sonra playoff karşılaşmaları oynanacak. Oradaki heyecanı da takip edeceğiz. Playoff'ta da ilk maçlar ayın 7'si yani Perşembe günü oynanacak. Orada da büyük bir heyecan olacak diyelim. Hafta sonundan bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Şampiyonlar yavaş yavaş Avrupa Liglerinde belli oluyor. Portekiz'de cumartesi günü Farioli'li Porto bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Dün de İtalya'da Hakan Çağanoğlu'lu Inter kazandı parma önünde 2-0 ve bitime 3 maç kala Inter'de şampiyonluğa ulaştı. Hakan Çağanoğlu'nu da tebrik edelim. O da sosyal medyada şampiyonluk kutlamalarındaki dansıyla,
1: evet gördüm sabah,
0: çıkıyor. Billie Jean performansı var galiba. Tam izleyemedim.
1: Valla işte Michael Jackson filmi var. Şeye girdi ya, vizyona girdi. Dijital alemde falan albüm satışlarında hep bir numaraya çıkmış Michael Jackson. Onu bilmeyenler öğrenmiş oldu.
0: Dün La Liga'da şampiyon belli olabilirdi Real Madrid eğer İspanyol'a puan kaybetseydi ama 2-0 kazandı. Haftaya El Clasico'da şampiyon belli olabilir. Barcelona puan aldığı takdirde şampiyonluğu ilan edecek kendi evinde ve bunu Real Madrid önünde garantileyecek. La Liga'da ne kadar oldu böyle ezeli rakibin önünde şampiyonluk kutlamak ya da ilan etmek?
1: Ya Barcelona'da Real Madrid'e her türlü işkenceyi yaptı ya. Alkışlatma olayını yaptı. Şampiyon olarak çıktı. Alkışladı Real Madrid'li oyuncular. Ne zaman başladı? İşte bir 10 sene önce falan bir alkışlama. Eski
0: diyorsun. Tabii. Bu sezon yok. Kupada Mbappe falan şey geri çekti.
1: Tabii. İşte ama bir işte o Messi zamanında bir alkışlama oldu. Şimdi kazanıp şampiyon olursa ya her türlü işkenceyi etmiş oluyor Barcelona Real Madrid'e.
0: Evet, öyle bir maç gelecek hafta. Ali abi de bir aksilik olmazsa orada olacak stadyumda.
1: Çok iyi maç ya.
0: Şey olarak ama Yamal yok, Mbappe yok, Arda yok. O açıdan kötü
1: o
0: ama.
1: O açıdan kötü. Bu arada Mbappe ile ilgili bayağı İsyan bayrağı açılmış Real Madrid'de.
0: Tatilde değilmiş.
1: Sakatlık döneminde tatile gitti kız arkadaşıyla diye. Çok ciddi bir isyan çıkmış oyuncular arasında.
0: Oyuncular arasında
1: çıkmış. Evet, evet.
0: Ne yapacakmış? Rehabilite olmak için tabii antrenman ya, tesislerine mi?
1: Tatile gitmesin hani yani burada kalsın. Ya bilmiyorum artık o şey nedir ama okuduğum kadarıyla ki yani bir şeyde de, yabancı şeyde okudum yani.
0: İşte aklıma bilmiyorum. Bu tabii bir şeyim yok, kanıdım yok da böyle Dünya Kupası olduğu için sakatlıklar da arttı gibi geliyor bana. Oyuncular sakınıyorlar mı?
1: Ha, anladım.
0: Riske girmek mi istemiyorlar?
1: Olabilir ya, ben bak yani Arda'dan çok korkuyordum. Sakatlandı ama Allah'tan dönebilecek bir sakatlık yaşıyor. Bir de ya herkesten korkuyorum ama bir de Ferdi'den çok korkuyorum. Yani sakatlanma riski hem fazla hem de ciddi bizim takımımız için çok fark yaratacak bir oyuncu olduğunu inanıyorum Dünya Kupası'nda.
0: Kenan da böyle 2 hafta oyuna sonradan girdi. Bir sıkıntısı vardı onun da. Hakan işte bir sakatlık yaşadı falan.
1: Ben Kenan'ı dün izledim, çok kötüydü. Umarım geçicidir. Yani Juventus Galatasaray maçındaki Kenan'la dünkü Hellas Verona maçındaki Kenan arasında geceyle gündüz kadar fark vardı.
0: Evet, 9.55 olmuş Genco abi. Bugünlük programın sonuna geldik.
1: Bir saat daha giderdik.
0: Giderdik ama Aygün abi gelecek. O yüzden biz o bir saati sen ne dilersen öğlene kaydıralım.
1: Güzel.
0: Biraz soluklanalım. Saat 14 Tetrik'te tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı

0: Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.03'ü gösteriyor. Saat 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. 10.30'a kadar dinleyici alacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Hafta içerisinde sabah olduğu giriyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceler için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız Yeniçeri sokacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Trend Yol 1. Lig'in 38. haftasında Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Ahmet Spor Süper Lig'e yükseldi. Hoş geldin Ahmet diyoruz. Sarı Siyahlı ekip Avrupa Kadın Voleybolu'nun kulüpler üzerindeki en prestijli organizasyonun finalinde Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Eczacıbaşı Dynamit ile karşılaştı. Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar 7. kez kupayı müzelerine götürmüş oldu. Devam edelim, şöyle başlıklara bakıyorum arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme hattında çok kritik maçlar sahne oldu. 4 maçın ardından ligde küme düşme hesapları son 2 haftaya kaldı da şimdi demin de gelmeden önce de baktım, dün de baktım. Gençler Birliği maçına baktım. Özellikle tekrar söyleyeyim. Mısırlı Komiteli Fatih Karagümrük Natura Dünyası Gençler Birliği maçı. Orada bir gol var. Hakem Oğuzhan Çakır galiba, değil mi? Bir daha bakayım da hakem yanına. Evet, Oğuzhan Çakır. Var da kim varmış? Davut Dakul Çekil. Ya bu Davut hakikaten ya. Senin hakikaten çekilmen lazım ya. Çelik. Davut Dakul Çelik varmış. Arkadaş bir gol attı Gençler Birliği. Bak bir puan. Bir puan ne kadar önemli küme düşme hattında, biliyor musun? Bir puan. Bir puan ya. Net gol. Net gol ya. Ve maalesef gol değil dediler ya. Kalecinin çıkardığı pozisyonu yere bakıyorsun. Yani içeriden çıkardığı belli. Ya hakikaten ya. Tamam, top çizgisi bilmem nesiz, artımız zurtumuz yok. Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili yatırım yapıyor ama kulüplere hakikaten baktığın zaman inanılmaz bir şekilde parasal anlamda, ne demek istediğimizi çok iyi anladınız, devamlı cezalar kesiyor ama ya bir teknoloji getirilmez mi ya? Bak bir puan alsa Gençler Birliği belki de son haftalara, yani son iki haftaya biraz daha rahat nefes alır. 29'a çıkacak puanı, tamam mı? Şu an 28 puanda. 29 olduğu zaman ne oluyor? Eyüp, Antalya ve Gençler bir aynı puana denk geliyor. Sonraki hafta evinde, sonra deplasman derken belki kurtaracak. Ya bir puan ya. Bak bir kader, bir takımın, bir camianın kaderini bir hakem nasıl etkiliyor ya? Dinleyicim var. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abicim. Yiğit ben.
2: Yiğit hoş geldin. Sonra Aygün hakemler konuştu diye isyan ediyor insanlar ya. Hakikaten bunlar. Ya hakikaten yani rezilsiniz ya. Vallahi çok rezilsiniz yönetimde. Sevgili kardeşim Yiğit, seni dinliyoruz. Söyle.
3: Kötüler hakemlerimiz.
2: Çok kötüler abi,
3: maalesef. Aygün abi, Fener'in top oynaması gereken şeyi bu derim. Tedesco'ya üzüldük ama Fenerbahçe'nin bu şekilde top oynaması gerekiyor ki benim Çağlar'ı sevmediğim, takımda sevmediğim oyunculardan bir tanesi de gönderilmesi evet. Gerekiyor. Çağlar bile 80. dakikada, 70. dakikada ön alanda bol tarafta orta açıp baskı yapıyor.
2: Baskı yaptı, doğru.
3: Hı-hı. Maalesef ki hani %90...
2: Bugüne kadar neredeydi Çağlar kardeş?
3: Evet, Çağlar yoktu maalesef ki inşallah da gider sene sonunda, gönderilmesi gerekiyor. Hızlı olması bir işe yaramıyor abi.
2: Ayağı yok. 20 tane futbolcuyla yollar ayrılacak.
3: Hı-hı. Ayrılması gerekiyor. Bir de kiralıklar da dönecek bize şimdi.
2: Doğru,
3: bayağı bir
2: doğru. Kalabalık olacak, doğru.
3: %90-95 ihtimal abi şampiyonluk gitti ama yani Aykut Kocaman'ı seviyoruz. Fenerbahçe'nin değerleridir. Yeni gelecek yönetim hani Aykut Kocaman nezdinde değil de biraz daha İsmail Kartal, Jesus gibi böyle ön alanda pres yapabilecek, pas yapabilecek bir futbol oynayışı sergileyecek teknik direktör getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
3: Yok abi. Hayırlı haftalar.
2: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Şimdi şöyle bir haftaya bakalım. Neden haftaya bakalım diyorum. Çaykur Rizespor evinde Tümasan Konyaspor'u 3-2 yendi. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Beşiktaş 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe evinde Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi. Trabzonspor evinde Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Orada da mesela Fatih Hoca'nın bile isyanları var ya hakikaten. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Samsun Spor evinde Galatasaray

0: 4-1 yendi. Zekoner Kayseri Spor evinde Eyüp Spor'la 1-1 berabere kaldı. Hesap.com Antalya Spor evinde Korendan Alanya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük evinde Natura Gençler Birliği'ni 1-0 yendi. Kasımpaşa evinde Kocaeli'de 1-1 berabere kaldı. Küme düşme potası hakikaten baktığımız zaman biraz sıkıntı gözüküyor. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 24 puanı var. Yani onun artık düştü diyoruz. Zekoner Kayseri Spor'un 27 puanı var. 17. sırada, 16. sırada baktığımız zaman işte demin de söylemiş olduğum gibi Natura Dünyası Gençler Birliği'nin 28 puanı var. 15. sırada Hesap.com Antalya Spor'un 29, 14. sırada İKAS Spor Eyüp Spor'un da 32 puanı, 29 puanı var. 3 takım düşeceğini hesaplarsak hakikaten son 2 hafta ciddi anlamda küme düşme potasında takımlarımızın, hakemler biraz daha adaletli gördüklerini çalarlarsa takımlarımız zor maçlar bekliyor. Günaydın.
1: Günaydın Ergün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Müdavimim Serdar.
0: Sen nasılsın? Hoş geldin Serdar. Sağ ol.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Abi şimdi şampiyon belirlendi. Muhtemelen küme düşmeyi ayarlamaya çalışıyorlar hakemler. Gündemi oradan oluşturuyorlar. Ben anlamadım yani. Dediğin gibi yani bariz kalecinin uzandığı resmen çizginin üstündeydi kaleci.
0: Ne zaten. Çizgin içeri? İçeri
1: uzandı.
0: İçeriden çıkardı. İçeriden
1: yok,
0: çıkardı.
1: Yok. Kaleci kendisi çizginin üstünde, içeri uzandı abi aynen, eliyle zaten.
0: Aynen,
1: yani
0: aynen.
1: Onu nasıl görmüyorlar ben anlamadım. Abi şimdi kırmızı karın yağması gibi bir şey olur aslında buradan şampiyonluğun dönmesi de.
0: Zor.
1: Antalya Spor'un çok acayip bir puana ihtiyacı var şimdi ligde kalması için. Şimdi eğer filmin diğer tarafından bakarsak döndüğünü farz etsen abi bu şampiyonu Tedesco'ya mı yazar, yönetime mi yazar yoksa Galatasaray'a mı yazar?
0: Fenerbahçe şampiyon olursa anlamında mı?
1: Şampiyon olursa evet. Şimdi hocayı gönderdik biz.
0: Biraz Galatasaray yazar.
1: Galatasaray yazar değil mi?
0: Tabii. Aynen
1: şu an. Yani bizim kaybettiğimiz puanları yazdı.
0: Galatasaray yazıyorsa anladın mı?
1: Hayırlısı olsun. Valla ümitlenmedik tabii ki biz hiçbir şekilde. Çünkü biz Fenerbahçe'den ümidimiz yoktu. İlginç bir şekilde de Başakşehir'e 3 tane attık. Şimdi ben şeye yanıyorum abi. Talisca hani dönüp de böyle yaydan vurdu ya topa bu hafta. Evet. Attık köşeye golü.
0: Aynen.
1: Yani Galatasaray maçının o penaltıyı nasıl atamadı ben de ona hayret ediyorum.
0: Penaltıyı da dönerek mi atsa?
1: Evet abi orada bir varyet yapabiliyordu. Aynen çok güzeldim vallahi bak. Orada da bir varyet yapabiliyordu aslında. Düz gol atamıyor demek ki yani.
0: Düzlerde
1: o penaltıyı
0: sıkıntı.
1: Kaçırdı.
0: Dönerek topun etrafı dönüp vursa daha mantıklı ben sana
1: söyleyeyim. Aynen abi. Abi kendine çok iyi
0: sağ
1: bak.
0: Sağ ol
1: çok
0: görüşmek
1: abi çünkü küçük bir şeyler söyleyebilir miyim kapatmadan?
0: Söyle.
1: Ya şu amatör şubeleri kapatalım. Euroligi falan alıyoruz hiçbir şey yaramıyor. Tebrik bile edilmiyor görüyorsun ki Spor Bakanlığı tarafından. Kapatalım seneye bir şu futbolu yapalım, futbolun peşinden gidelim taraftarlar olarak, yönetim olarak abi.
0: Peki, kendine çok teşekkürler. Çok sağ ol, görüşmek üzere. 10-10 ne yapıyoruz? Şu mesaj okuyalım ondan sonra gidelim. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Fenerbahçe'mizin Başakşehir karşısında aldığı galibiyeti kutluyorum. Ancak Atalar Üsküdar'ı geçti derler ya, durum tam olarak böyle. Galatasaray'ın puan kaybına da konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum. Ama önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan edecekler. Bir de başkanlıkta son durum nedir Aygün abi demiş. Birazdan onunla ilgili detaylı bilgiyi vereyim sevgili Sinan. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe tumuzuyla devam edecek. 10.30'dan sonra Serdar Akçar bizlerle beraber olacak. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
0: Mustafa Dayımlıkaya demiş ki Aygün abi yayınlar, Serdar hocama selamlar, çok şaşırırsın belki, Samsun Spor'un bizi yendiği maçta görev alan hakemi çok beğendim, duruşuyla, futbolculara yaklaşımıyla, pozisyonlara süzülmesiyle uzun zamandır böyle bir güzel bir yönetim görmemiştim sanırım demiş, çok fazla Süper Lig'de görev alma demiş. Günaydın, alo.
3: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Ben İstanbul Fatih, Balat'tan Erdem.
0: Erdem Bey hoş geldiniz.
3: Ya Balat'ta, hoş bulduk.
0: Hafta sonu dedim ki şu Balat'a bir gideyim gene dedim ya, Balat'ı çok seviyorum çünkü. Şu yağmur mağmur olmasa hakikaten gidecektim şöyle hafta sonu. Çok güzel bir yerde oturuyorsunuz.
3: Vallahi sağ olun. Doğum abimi oradayız. Kuaförlük yapıyorum orada da.
0: Aa şahane.
3: Evet. Vallahi gayet de güzel. Eskiden öyle değildi ama şu an çok daha güzel oldu.
0: Çok daha keyifli oldu. Evet. Buyurun.
3: Ben Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Yalnız ben size bir şey söyleyeceğim. Hı. Abi seni ben ekranlarda da bazen böyle internette, sosyal medyada falan görüyorum da. Ya ses tonun abi orada çok daha farklı çıkıyor. Burada çok daha farklı çıkıyor. Acaba iki ayrı kişiyim mi ben aynı kişi zannediyorum?
0: Abi klon, Hakan Can olarak. Diyor ya Aygün Özbek klonlanmış diyor ya abi. Klonlandım ya ben. Ben de farklı farklı yerlerde farklı farklı yerlerde çıkıyorum.
3: Doğrudur. Ya ben bir de şey söyleyeceğim.
0: Söyle.
3: Benden bir önce bağlanan arkadaş o amatör sporların kapatılmasından bahsediyorum.
0: Evet.
3: Yıllardır spor kulübü olan, spor kulübü olduğunu iddia eden, hani futbolun aslında sadece bir branş olduğundan bahseden Fenerbahçeli arkadaşlar niye böyle bir kanıya tekrardan
0: amatör şey şubelerde istediğin kadar başarı da elde etmiş olsan, yani futbolda başarı gelmediği zaman çok fazla değer almıyorsun. Bir de amatör şubelere çok yatırım yapıyor Fenerbahçe.
3: Evet.
0: Ülke olarak da onu söylemeye çalıştı, yani çok fazla değer görmediğinden dolayı amatör şubelere biraz daha kapatma yerine o finansal anlamda biraz daha küçültmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben de aynı düşüncedim, yani hakikaten kimse kusura bakmasın. Yani ya hakikaten yok, basketbola 20 milyon eurolar, voleybola 10 milyon eurolar doğrudur falan topladığın zaman, doğru mu? Ciddi ya rakamlar doğrudur bunlar.
3: Ben
0: yani
3: de aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çünkü ben sadece futbol izleyicisi bir taraftarım. Ben basketboldan anlamam, voleyboldan anlamam.
0: Yok estağfurullah. Anlamam. Yani izleriz, anlarız zaten, ederiz de yani. Ama bu kadar yatırım yerine, doğru söylüyor aslında baktığın zaman yani. Ülkeye doğrudur. en fazla şey milli sporcu benim veren kulüp Fenerbahçe.
3: Doğrudur. Bu da gayet iyi bir şey. Ama benim aklıma şey geldi. Zamanında Galatasaray'a şampiyonluk verildikten sonra son hafta Sayın Aziz Yıldırım'ın çıkıp bizim bu kadar kupamız var, biz sadece futbol değil spor kulübüyüz dediği geldi aklıma.
0: Doğru.
3: Evet,
0: söyledi, doğru.
3: Ve bazı Fenerbahçe'ye, bir de berber olduğum için, kuaför olduğum için.
0: Ne dedikodular geliyordur sana değil mi? Ne dedikodular geliyordur?
3: Biz sadece futbol takımıyız. Onların ağzına o zaman bayağı bir sakız vermişti yani.
0: Peki, çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. Görüşmek sağ olun, hadi Allah'a emanet.
0: Sağ olun size, kendinize çok iyi bakın. Hakikaten berberlerde, berber salonuna oturduğu zaman çenen açılıyor abi ya, enteresan bir şekilde ya. Çok ciddiyim abi, her şeyi anlatıyorsun. Hakikaten o koltukta böyle bir şey var abi, sihir mi ne var? O koltuğa oturduğun an diyor ki sana o koltuk, anlat diyor, hayatın ne varsa anlat. Ve anlatıyorsun abi. Ve berberler bir psikolog gibi seni dinliyor. Gidiyorsun abi, hem saçını kestiriyorsun, ne bileyim sakal tıraşı falan filan, böyle iyi bir bakım oluyor. Bir yandan da abi psikoloğa gitmiş gibi rahatlayıp çıkıyorsun abi. Yalan mı? Günaydın. Alo.
4: Günaydın.
0: Günaydın.
4: Alo.
0: Günaydın.
4: Günaydın abi. Aykın abi. İzmir'den son düşüyorlar.
0: Ahmet nasılsın, iyi misin?
4: Şükür Allah abi, seni sormalı.
0: Eyvallah Ahmet'im, nasıl gidiyor işler?
4: Vallahi şükür abi, Allah'a şükür. Allah da iyisin. Aykın abi, ben diyorum ki gençler bildiğim açını söylesin. Gerçekten yani benim bir arkadaş bağlandığı yani. Hallettiler, şimdi aşağıyı hallediyorlar. Yani gerçekten arkadaşlar dediği gibi kalecinin ayak çizgisinde durdu abi, içeriden top çıkarttı. Evet. Golü vermediler.
0: Vermediler golü.
4: Yani gerçekten bunun sonu nereye gidecek ben bilmiyorum, anlayamadım.
0: Yazık günah. Bir de Volkan Demirel'e kırmızı kart göstermiş ama Volkan haberi yok. Adam basın toplantısına giderken, basın toplantısına çıkacak, diyorlar ki sen kırmızı kart gördün yapamazsın diyor. Adamın haberi yok kırmızı karttan ya. Ya inanılır gibi değil ya.
4: Abi nerede gördü onu ya? Ha? Görmedim onu. Nerede gördü onu?
0: Valla göstermiş olsan Çakır, nerede gösterdi bilmiyoruz.
4: Abi sünele giderken beraber konuşuyorlardı.
0: Demek ki ayrıldıktan sonra gösterdi. Yanındayken gösteremedi. Gittikten sonra gösterdi demek ki.
4: Evet. Abi bir de ben şey çekip, şimdi o bütün transferler mesela seçim falan filan, yani derken gene Haziran ayında hoca gelecek. Nasıl olacak? Bu gecikmeyecek mi bunlar böyle ya?
0: Yani şimdi tabii ayar adaysan, adaylar için söylüyorum, şu anda senin listenin ve hocanın hazır olması gerekir. Doğru mu?
4: Yani listemizin hazır, evet, dediğin gibi. Yani adayların hepsinin hocası belli olması lazım.
0: Belli olması yani gerek. Ben sana şunu sana söyleyeyim. Büyük ihtimalle hoca İsmail Kartal veya Aykut Kocaman.
4: Ben şahsen İsmail Kartal'dan yana. Aykut bayağı bir ara verdi abi.
0: İşte bayağı uzun bir ara verdi, doğru.
4: Yani hemen kaç senede hiç takım atıp çalıştım ya. Ama bence İsmail olan İsmail Hoca gelse daha iyi olur. En azından bizi biliyor, kimi biliyor.
0: Anladım.
4: Abi burada bir şeye daha değinmek istiyorum. Bakan, Osman Bakan'ın yaptıklarını konuşmayalım, kurtulmayalım. Gerçekten yani bu sola çok müdahale ediyorlar.
0: Hı, anladım.
4: Yani bu bizim Türk futbolumuz, Türk hakemlerinin buraya gelmesi tek kırılır siyasetle. Başta da Osman Bakan olmak üzere.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak, görüşürüz.
4: Tamam.
0: Günaydın Aygüm, Adana'dan hak verdi ben. Şimdi Samsunspor atağında Günaydın kırmızı kart görmesi, aynı pozisyon ceza sahası içerisinde ben pozisyon almaya çalışırken hafif bir dokunuşla bir futbolcu beni iteklese, ben out'a giden topun bana çarpma sonucu gol olduğuna itiraz etme hakkım var mı? Bu gol sayılmaz mı? Ben bu tarafa doğru dönüyordum. Rakip beni iteleyince bana çarptı, gol oldu. Gol iptal edilebilir mi demiş. Devam edelim. Aygün Bey günaydın, ben Mustafa Gaziantep'ten. Dün şehrimizde doğal bir afet oldu. Şimdiden herkese geçmiş. Öyle mi? Ben kaçırmışım. Yüksek mi şiddette? Kaç? Duymuyorum seni Yücel. Ha, yağmur anlamında, ben de deprem anlamında zannettim. Sesimi açarsan ben de ben deprem falan Allah korusun yağmurdan dolayı diyorsun. Geçmiş olsun tekrar sevgili kardeşim. Peki tekrar geçmiş olsun. Ben başkan adayı Barış Bey'in röportajını dinledim ve kafamda yatan noktalar oldu. Futbolu profesyonel bir ekibe bırakmak ve stat projesi gibi, acaba siz Barış Bey'in projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Ben sosyal medyada sevgili Barış Göktürk'le ilgili zaten düşüncelerimi yazdım. Çok da beni sevdiğini tahmin etmiyorum. Ya oraya gitsem soracağım iki soru vardı. Ama ben şu anda başkan adayların hiçbirinin basın toplantılarına organizasyonlara gitmiyorum. Onu söyleyeyim. Ancak seçimden sonra ilk basın toplantına gideceğim. Ama şu anda gitmiyorum. Sadece dinliyorum ama çok inandırıcı gelmiyor bazılarının açıklamaları bana. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın. Aygün abi, nasılsın? Ben Hasan, İstanbul'dan Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
5: Hoş bulduk. Teşekkür ettim Aygün abicim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olasın.
5: İyi yayınlar diliyorum. Aygün abi, ben fazla zaman alamayacağım. Ben fazla sıradaki arkadaşlarımızın hakkını yemek istemiyorum. Ben sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türk futbolumuzda gerçekten futbolcu olarak kariyer yapmış, zirvede olan futbolcuların son liman olmasından çıkmasını istiyorum artık. Yani Türk futbolunun bundan
0: kurtulması. Bir şey koyması lazım. Yani bir kısım, evet. İngiltere'de Premier Lig'de var mesela. Belli bir yaştan sonra alamıyorsun. Şu kadar milli olması gerekiyor, şu bu olması gerekiyor. Ama biz de adam 35 yaşındaki adama getirip 5 yıllık anlaşma yapıyorlar. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey.
5: Yani örnek veriyorum. Tamam, kalite çok güzel futbolcu. Kariyeri yani tamam, evet. Yapmış. Ama kalkıp da yani kalite bu saatten sonra kalkıp da bizden sonra bence yapacağı şey tribüle yapmaktır. Yani futbolu bırakmaktır. Başka hiçbir şey değil.
0: Peki. Yani ben söyle.
5: Ben bunu demek istedim. Sadece tamam. Türk futbolunun takımlarının artık gerçekten futbolu doymuş.
0: Ama burada gençlere getirmek biraz zor. Burası sanki onların Katar'dan önceki, Arabistan'dan önceki son limanları gibi.
5: İşte bakın, ben de bunu demek istiyorum. Bakın, biz gençlere biz önem vermiyoruz. Bakın, biz milyonlarca eurolara biz yabancı futbolculara veriyoruz ama milyonlarca futbolcunun verilen eurolara biz alt yapıdaki takımdaki futbolcuları genç çocuklarımıza versek gerçekten çok güzel futbolcular çıkar.
0: Peki.
5: Ben bundan inanıyorum.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi
5: bak. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Sağ ol. Bak, bu da dün bir arkadaşım bana aynısını söyledi, biliyor musun? Murat Savaş. Dün telefonda bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki ya Aygün, düşünsene dedi. Fenerbahçe şampiyonmuş, başında teknik direktör yok, başkan yok, şaka gibi dedi. Dün aynısını şöyle söyleyeyim, çok eski bir yönetim kurulu üyesi arkadaşım söyledi. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi arkadaşım söyledi. Hakikaten ilginç olur yani. Devam edelim. Hoş gelmişsin abi, yayınlar diyorum. Hayırlı haftalar. Bayrampaşa'dan Cengiz. Cengiz Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Günaydın Aygün Bey, ben Fenerbahçe'mizin artık eskiye dönmesini istemiyorum. Yeni yönetimin istikrar adına Tedesco ile yeniden anlaşmasını ümit ediyorum. Bursa'dan Ali demiş. Teşekkürler sevgili Ali kardeşim. İyi yayınlar Aygün Bey. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Maalesef yayıncı kuruluş çok kötü kameralar kullanıyor. Pozisyon tekrarı net değil. O yüzden VAR müdahale edemiyor. Görüntü kalitesi 144p düşüyor resmen demiş. Kim demiş bunu dinleyeceğimiz? İlyas Aksoy demiş. Yatırım yapmıyorlar. Maalesef yatırım yapmıyorlar. Katılıyorum. Ya eskiden 23 tane kamera vardı. Bir de aktüel kameralar vardı saha içerisinde. Gelir gelmez aktüelleri kaldı. Aktüel kamera neydi? O hani teknik direktörün olmuş olduğu kameraların kulübeden olmuş olduğu yerde kameramanlar vardı. Artık kale arkalarında ikişer tane vardı. Sağ ve sol taraf gibi düşün. Aktüel kameralardı onlarda. Mesela futbolcu gol attığı zaman bu aktüel kameraman çekmeye giderdi. Tribünü falan onları çek. Onları da kaldırdılar. 2, 4, 6, 7, 8 tane sırf sağ içinden kameraya kaldırdılar. Düşün yani. Dinleyici var galiba. Günaydın. Günaydın.
6: Günaydın abi, Mert ben, abi nasılsın?
0: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
6: Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Abi yatıyorlar ya, nasıl yatırım yapmıyorlar abi?
0: Ne yapmıyorlar? Yapmıyor yatırım. Ne yatırım yapıyor? Ben niye görmüyorum?
6: Yatıyorlar ya abi.
0: Ha, yatıyorlar diyorsun abi. Ben yatırım diyorum, sen yatırım diyorsun.
6: Yatıyorlar işte abi, yatmaya yatırım yapıyorlar.
0: Ha, yatmaya yatırım ya, şimdi anladım espriyi.
6: Nasılsın abi?
0: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin, hoş geldin.
6: Abi teşekkür ederim, Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
6: Geçen hafta Okan Buruk'u göklere çıkardık. Bu hafta yine
0: Okan artık... Buruk sosyal medyada istifaya mı davet edilmiş? Ben göremedim.
6: Evet
0: ya.
6: Abi.
0: Görmedim ben onu da, kaçırmışım demek ki.
6: Abi zaten biz Okan Buruk'u zaten istemiyoruz ki abi. Gerçekten istemiyoruz yani. Böyle yani şampiyonluk son 2 hafta değil. Bizim en az 7 hafta önce şampiyonluğumuzu belirlememiz gerekiyordu abi. Yani saçma sapan puan kayıpları, takımı motive edememeler. Yani görüyoruz abi. Burada Liverpool'a 5 atıyorsun, oraya gidiyorsun. Yani taktiğin yok, bir şeyin yok. Oraya gidiyorsun, beş, neredeyse 5 yiyeceksin abi ya. Liverpool maçı Uğurcan olmasa Beşiktaş'ın rekorunu kıracaklar. Abi 8-0 değil, belki maç 10-0 bitecekti. Artık bunu görsünler abi yani. Gerçekten görsünler. Ya şu, ben Samsun'a teşekkür ediyorum 4 tane attıkları için. Daha da fazla atabilirlerdi abi. Allah'tan frenlediler. O yüzden teşekkür ederim Samsun Spor'a. Bir de politik ya da değil bilmiyorum. Keyfimiz yerinde diye ne demek istedim belki anlarsın abi.
0: Keyfimiz yerinde anlayamadım vallahi.
6: Keyfimiz yerinde diye paylaşım yapan takımı bir tek Trabzon yazmadı Süper Lig'i gösterdim diye. Bu konuda da bir tek Trabzon'a gerçekten teşekkür ediyorum. Biz Ahmet Spor'u tanımıyoruz. Gerçek Diyarbakır halkının gerçek Diyarbakır Spor'una hoş geldin diyoruz abi. Ahmet Spor'muş, Ahmet Spor'muş, biz bunları tanımıyoruz abi.
0: Süper Lig'in takımı, teşekkür ederim, kendine çok iyi bak. Burada şimdi tabii siyasi propaganda yaptırmama müsaade etmem. Açık ve net söyleyeyim, Ahmet bu ülkenin takımı sonuçta. Trendyol 1. Lig'e çıkmış bir takım. 38. haftada Iğdır Futbol Kulübü deplasmanında 3-3 berabere kalmış ve hak ederek çıkmış bir takım. Ondan dolayı Ahmet'e de hoş geldin diyeceğiz. Erzurum'a da hoş geldin diyeceğiz. Alt liglerden kim geliyorsa, hangisine geliyorsa hoş geldin diyeceğiz. Sonuçta bu ülkenin takımı hepsi. Doğru mu kardeşim diyelim? Dinleyici almaya devam edeyim. İyi günler Aygün Bey. Böyle bir şey diyeceğim. Bunu okuduk. Bunu okuduk. Özür dilerim sevgili kardeşim. Bunu okuduk. Hemen devam edelim. Açık ve net söyleyeyim. Sonuçta bu ülkenin takımı. Abi hayırlı haftalar. Ben bir Ankara olarak gençler bile yapılanları gerçekten rezillik. İnşallah Ankara'dan bir takım kalır. Yine stadımız açılacakken demiş. Ya katılıyorum. İnanır gibi değil ya. Serdar hocamla birazdan bu konuyu konuşacağız. Son bir dinleyici alalım. Ondan sonra araya gidelim. Serdar hocamızı biraz daha süre vermiş oluruz. Günaydın.
7: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
0: İsmail Bey, iyi misin, nasılsınız? Valla ses tanıtıyorum. Aldın en sonunda değil mi abi? İsmail abi, radyoyu aldın en sonunda değil mi arabaya?
7: Yok, almadım da alacağım, siparişini verdim. Gelecek radyo. İnternetlerini dinlemeye
0: çalışıyorum. Şahanesin abi.
7: Şimdi Aygün Bey, öncelikle buradan Göztepe taraftarını, Trabzon halkını tebrik ediyorum. Gerçekten güzel ambiyans olmuş, güzel evet. Şeyler olmuş.
0: Evet, çok güzeldi, doğru.
7: Yani bunu tebrik ediyorum. Yani insanlar %30 indirim yapmışlar vatandaşa, bedava ısmarlamışlar aldığım haberlere göre. En güzel bir şey bu, ülkemize yayılması lazım. Bunu belirteyim. Ve ikincisi, Serdar'a mı bağlı da, onu da lütfen mesaj yaparım, sorabilirsen de. Acaba bu Mustafa'ya neden kırmızı kart gösterildi?
0: Bence yani, yanlış bir karar o.
7: Çok büyük yanlış, skandal karar.
0: Yani soracağız onu, Serdar Akçay hocamıza soracağız birazdan ama bence yanlış bir karar. Ama çok, şu anda hangi kararlar doğru İsmail Bey?
7: Hiçbiri doğru değil.
0: Bak Gençler Birliği'nin atılan golü. Gördün değil mi? Gol değil diye iptal etti.
7: Acımı bu hafta sonu çalıştım. Kusura bakmayın, bu hafta sonu çalıştım.
0: Hayır abi, şey anlamda sana söylüyorum. Genel anlamda söylüyorum.
7: Herkese bakamadım maçları. Maçları izliyorum genelde. Bu hafta sonu bakamadım maçta yol bulduğum için. Bu Trabzon'un görünmeyen golü. Faul, ben mi top oynadım? Burada faul, yani niye sonra faul çaldı ve bunu da anlayamadım.
0: Hepsini sorarız, merak etme.
7: Buradan fazla zamanınızı almayayım.
0: Teşekkür
7: ederim. Bu sezonu birileri istedi, birileri cizdi, birileri oynadı diye düşünüyorum. Bu yıl olmasını istedim ve istedikleri gibi de oldu. Evet, bütün arkadaşlara selam söylüyorum. Allah'a emanet olun.
0: Sağ ol abi, saygılar.
7: Selamlar, selamlar. Selamlar.
0: Görüşmek üzere, selamlar, saygılar abi. Yani tık tık tık tık. Abi her sene yine yeni takım kuruyorsun ve her sene elemeleri geçiyorsun. Yani onca senede bir takım Şampiyonlar Ligi nasıl gidemezsin? Özetidir Fenerbahçe demiş dinleyicimiz. Yurt dışından yazmış. Bunu okuyalım. Seko Bey'e teşekkür edelim. Ne yapıyoruz? Araya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Serdar Akçer'le Var Odası. Var Odası.
0: Evet, saatleri 10.31'i gösteriyor. Hattımızda FIFA eski hakem etmen, eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçer var. Hocam yerimize hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk hocam, nasılsınız?
0: Günaydın hocam, iyisiniz, nasılsınız hocam?
9: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hocam direkt şeyden başlamak istiyorum. Mr.com.tr Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençler Birliği maçı. Orada bir pozisyon var, bir gol pozisyonu var hocam. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, ya Davut Dakul Çelik de var da. Hocam yani herhalde... Ben gol diye gördüm topu. Gençler bir atış oldu.
9: Gol görüyorsunuz da şöyle bir sıkıntı var. Kalecinin, yani kamera açısı kalecinin solunda. top kalecinin sağına doğru gittiği için kaleci de içeriden çıkarttığında...
0: Ama ayaklar çizgide hocam.
9: Kaleci tamam da hocam. Tanıtlayan...

0: yapamıyorsunuz. Bakın topun tamamının çizgiyi veya kale direklerinin içine geçmesi lazım. Direğin
1: bir tarafına. Bir fotoğraf var hocam. Gördünüz mü fotoğrafı?
0: Gördüm.
1: Buyurun.
0: Gördüm. Hı. Ama şu var. Bakın. Biz ne diyoruz? Video yardımcı hakemler kanıt sunardır. Bunu asıl kim cevaplaması lazım biliyor musun? Bugün. Bak.
1: Bunu TFF Başkanı. TFF Başkanı.
0: Biz yaklaşık olarak bir yıldır, bir buçuk, iki yıldır diyoruz ki gol çizgisi, teknolojisi Türkiye'ye getirilsin artık. Yıllardır olan, 10 yıldır var bu teknoloji. Bunu getirmeyenler bunu cevaplasın şu dakika itibariyle.
1: Hocam bir de kırmızı kart göstermiş Volkan Hoca. Volkan Hoca da haberi yok. Sonradan öğrendi.
0: Ya büyük bir ihtimalle o çıkışta gösterdi. Maçtan sonra anladığım kadarıyla. Çünkü öyle bir şey olmuş herhalde orada. Hı hı. Çünkü orası bayağı bir karıştı. Ya şunu açık açık söyleyeyim. Bakın video yardımcı hakemler kanıt göstermek zorundalılar. Şimdi o yayı şeyde sosyal medyada da çok net gözüküyor ama top kare kare, piksel piksel oluyor. Yani topun tamamen içeri girdiğini görmüyorsunuz. Şey gibi değil. Fenerbahçe Alanya maçındaki gibi top içeriden çıktığında net bir şekilde gözüküyor ama burada gözükmüyor. O yeşil aradaki hani boşluk var ya, yeşil boşluk diyoruz biz. Arkadaki çim, alanın gözükmesi ya da işte arkadaki o reklam panoları neyse.
1: Yan hakem göremez miydi hocam? Çizgiye kadar
0: hocam,
1: yaklaşmış.
0: Hocam yerinde olması lazım. Çok zor bir pozisyon.
1: Yerinde değildi o zaman değil mi? Onu
0: anladım. Ya tabii onun sıfırı sıfıra kadar inmeniz lazım ona kesin karar vermeniz için. Ya burada hocam bakın en güzel şey Şampiyonlar Ligi'nde neyle uğraşıyoruz biz? Şampiyonlar Ligi'nde. Çok net. Hakemin saati var. Hakem saatini gösteriyor değil mi?
1: Evet,
0: gol geliyor.
1: Ha.
0: Aynı sistem. Yani o bitiriyor oluyor. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Kalecinin kafası top kale direği. Kalecinin kafasının önünde top var. Kale direğinin içine tamamen girip girmediğini ben buradan bile göremiyorum. Büyük bir ihtimalle belki de topun bir bölümü hala o şeye temaslıyor. Yuvarlak bölümün bir bölümünü görmüyorsunuz. Yani buradan kesin goldür ya da kesin gol değildir demek bu açıyla çok zor. Otomatikman da sahadaki karar ne? Devamsa devamı uygulayacaklar. Başka şansı yok.
1: Peki. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçıyla başlıyoruz. Beşiktaş deplasmanda 2-0 kazandı. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy. VAR'da da Ümit Öztürk var. Hocam dakika 21 Beşiktaş bir penaltı kazandı. Ne diyorsun?
0: Dakika 21. Pozisyon çok net bir penaltı. Çünkü niye? Kaleci topla çıkıyor. Hiçbir şekilde topla oynamıyor. Topla oynamadığı içinde bakın bu biraz çok önemli. Siz kaleci olarak da ceza sahası içinde bir farkınız var diğer oyuncular. Ellerinizi kullanabiliyorsunuz. Ceza sahası dışında böyle bir hakkınız yok.
1: Evet.
0: Burada kaleci çıkıyor, zamanlama hatası yapıyor. Beşiktaşlı oyuncu da topu sağına doğru yani korner direğinin olduğu bölgeye doğru tıklıyor. Kaleciden önce davranıyor. Kaleci de o hızla beraber duramıyor. Beşiktaşlı oyuncuyu alıp götürüyor. Burada topu sağa tıkladığı için bariz gol şansı yok. Ama net bir penaltı var. Hakem de zaten doğru bir şekilde kararı verdi.
1: Dakika 24. Gaziantep elle oynama nedeniyle bir penaltı bekledi hocam.
0: Hocam burada beklenmeyen bir top var. Şimdi çok iki oyuncunun arasından bir anda ayaktan yukarıya doğru çıkıyor. Böyle yerle ayak karışımı bir yerden yukarıya doğru çıkıyor. Arkadaki oyuncu için beklenmeyen bir top. O kadar kısa mesafeden yükseldi ki top. Hiç beklemediği bir şekilde. Burada zaten eller de görünce doğal konumda. Hani bundan dolayı bir penaltı olmaz. İhlal olmaz bu.
1: Bir dakika, ne demek istediğini anlayamadım ya. Bir dinleyicimizden çok soru vardı hocam. Şimdi Murat Savaş diyor ki peki bu pozisyona Serdar Hoca gençler bir maçındaki pozisyona VAR'da gol verir miydi diyor.
0: Hocam bakın tekrar söylüyorum. Video yardımcı hakemler
1: net olması gerekiyor. Net.
0: Ben bir şey söyleyeyim, net konuşayım. Bu benim şu anda gördüğüm televizyonda ve sosyal medyadaki görüntüyle ben de video yardımcı hakem olsam buna gol vermem.
1: Ha verme. Onu sormaya çalışıyorum.
0: Vermem. Belki. Çünkü tamam. Niye vermem? Kanıt yok hocam. Net gösteremiyorum ki ben.
1: Doğru. Doğru. Dakika 25. Kamara Aslani mücadelesi var hocam. Dakika 25. Kamara Aslani.
0: Şimdi bakın bunu hep şunu söylüyorum. Ben baştan da söylüyorum. Mücadelelerde esas olan mücadelenin adil olmasıdır. İki oyuncu birbirine mücadelede birbirlerine karşı haksızca el kol kullanamazlar. Şimdi burada rakibinin yüzünü eliyle arayıp buluyorsanız, yani biz buna araç olarak kullanma diyoruz. Bu kontrolsüz bir harekettir ve sarı kart gerekir. Çok net. Yani ben seninle mücadele ediyorum, sen omuzumla mücadele ediyorsun. Ben işte sana göre ellerimi yukarı kaldırıyorum, bir de senin yüzünle buluşturuyorsam eğer bu elimi mücadele sırasında.
1: Evet, evet.
0: Senin yerini, konumunu bilerek ben bunu yapıyorsam bunun karşılığı sarı kart.
1: Dakika 31 hocam. Jota Kamara mücadelesi var. Ne diyorsun burada? Bir kırmızı kart olur mu? Ne diyorsun hocam?
0: Hocam benim düşüncem bakın burada olmayacak tek karar var. Bana göre sarı kart.